0: soruyu soruyorum.
1: Cenab-ı Hak bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Valla çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama... Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
2: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldım çocuğum.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha konuş şimdi.
3: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Kavga çıktı. Olaylar.
0: Ay. Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
1: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnazı var. Zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiş buralara.
0: Bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor, haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu. Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
4: Böyle gitmez hala. Şu gaydini tutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla. Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan.
0: Kendilerine.
4: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık dayı abi izliyoruz ya.
5: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miraz. Sattırtmayız.
6: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden, sıcaktan zarar gelmez.
0: Tüh seni.
5: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
4: Aferin lan Süleyman.
0: Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indirme hiç. Oha deyiverdi adama. Oha.

0: zeytinliği peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam, dükkan ne yapıyorsun oğlum aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin, ne ara gaza geldin?
0: Sıdkı, Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Gördüğünüz gibi o köy işte bu köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesenin!
2: Aman!
5: Aman slogan yok. Oralara girme, çıkamayız. Kurban olurum Türk Hanım, kurban olurum.
1: Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
2: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, Sıtkı Mutlu.
2: Allah Allah, onlar tanrı misafir Cafer.
1: Allah kitabı bu işe karıştırma muhtar. Düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozma gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
1: Allah, bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Ne deniyor aşkım? Lan medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç, unutma.
2: Ulan bana bak, senin mor fotörünü döverim ha. Seni bak yumrukla değil, bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Sus Sıtkı.
2: Çekil, indir lan. İndir mesela Özge'ye gel. Bırakın lan.
6: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
7: Ali, sen ne diyorsun ya?
5: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama? Ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de. Buranın zaptiyesi.

0: Siz misiniz diye.
1: El sallayın hadi, el sallayın.
2: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
3: Benim arazi dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
2: Sen dersiniz. Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
3: Diş yok, diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun. Sende diş var mı?
0: Var.
2: İyi. Al afiyet olsun. Hop.
4: Ne diyor? Başka herhangi bir şey ihtiyacınız var mı?
2: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
4: Tabii.
2: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
4: Su ve ayran.
5: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: O olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak Biyogaz. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay yürümeyek de ölek bu keramet abla ya.
2: Yürü yürü de. Baban kızmasın sonra. Hayır eğer kızmayacaksa. Bence yürüme koş koş.
0: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Tamam kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. Lanet olasınca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha? Ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Vay be. Şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Aa, bak horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni?
4: Lan! Kar...
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün oyu odaya yaydın ayol. Yenlemiş.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah rahatlık versin.

0: namussuz yağ gibi öpüyor vallahi Şerifem.
1: Teşekkür ederim. Ali?

0: Sen?
1: Ben şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kafi diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: süt geliyor.
1: E yani abla doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur. Gel, gel.
1: Gesin gene bir şey oldu.
0: Dur.
1: Ne oluyor oğlum, ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş, nefes al, şöyle bir koşmuş, yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap ellerini, böyle yap. Oh, heh, ne oldu bakayım?
2: Müteahhit meydan aması kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdi 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne diyor, yürüyün. Çabuk gidelim bakalım, çabuk geliyoruz. Deli oğlum, gel göster bize neredeler bunlar, gel. Zeytin hayattır, sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır, ilaç niyetine içilir. Kimse korkmasın, doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin, kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
3: Hadi çocuklar, hadi.
0: Ey ahali, siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama 2 çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin.

0: Nasrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Muhtar bakmıyor beni. Asayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Minroskul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Atademirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
6: Türkan abaya bak. Türkan abaya ne yapmış?
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı. 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni geri mi çevireceksiniz?
6: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
0: Allah, on parmağınızda on marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Valla ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
5: Galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni artına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Valla Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
5: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
0: 20 Sıtkı, 20.
5: Yine.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ya ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah.
2: Melike, telefonun şarjı var mı?
3: Yok anne.
2: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
3: Tamam.
2: Muhtar, Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
2: Anladınız mı?
0: Tamam.
2: Hadi. Gülizar, gel buraya.
4: Buyur abla.
2: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
4: Burada mı abla?
2: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve yürüyün.

0: Aba vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: Esah mı diyorsun kız?
2: He valla. Sanırsın dağlar kızı Reyhan.
1: Ver bakayım, ver. Al
0: şimdi.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan bıktırıvereceğiz.
0: Oldu valla. Çok güzel oldu valla. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar bakın beni dinleyin. Babacığım ben size yan yana dizilin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti avuta. Bak bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız sürken olacak. Biz hilal olacağız etrafında hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız yarım daire. Kol mesafesi ha. İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be. İşte bu. Muhtar git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha.

0: benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, dua ile büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, neyimin lan? Amanın yavrum, saklayan de kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum, kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? Bu İstanbul'larda, kocaman kocaman şehirlerde, cicili bicili, oyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağın şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum? Tatile gideceğiz. Ayağımız toprağa basacak diye milyar milyar paralar akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavrum? Buraya niye varmıyorsunuz?
1: Bravo!
0: Sofralarda ekmekle, peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarlar mı kemireceksiniz gari?
1: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alır daha bunu.
0: Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz? Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz 9 yıldır tatil yapmıyoruz? Ve kaçımız bizi üzen şeyleri içimize atmak yerine üzerine gidebiliyoruz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
3: Vay be Türkan Hanım. Eynime geçtin ha.
0: Ama o yılan yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
1: Bravo! Aşkım! Bravo! Bravo! Bravo!

0: geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok, biz o kadar şey değil. Yok, o kadar çok. Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen?
4: Ben oynardım.
5: Ustacım, nedir günahımız?
6: Günahın yok. Mıhtı halletti o işi.
5: Olur mu be ustam? Gelmişken köy ekonomisine katkımız olsun biraz.
6: Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarımız o olama ya.
5: Anlıyorum.

0: Hadi bakayım.
1: Muhtarım. Ya beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem.
2: Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlığa köyüne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım. Köyün adına Hareketler Köyü koyacağım. Güliza nasıl?
1: Muhtarım. Vallahi mahcup ediyorsun ben.
3: Babanın ilk defa birinin cebine para sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem.
2: Sen de gari ayıp ediyorsun emmi.
1: İyi. Böylece 1000 lira da cebimizde kaldı. Muhtarım. Bak İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha.
2: Sağ olasın Sıtkı Baba.
3: Ay ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir.
4: Bakayım.
3: Ayol yapmayın. Gülün ayol gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin.
1: Oho hızını aldı ya. Konuştukça konuşur.
2: Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile.
3: Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
6: Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz?
3: Oğlum Ali! Yaptım çocuğum, yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra.
6: Anne ya.
4: Allah'ım.
7: Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de postaneden kokulu mektup yollarız birbirimize.
8: Ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra selfisi çekelim.
9: Aa, hadi. Saçımıza başımıza bir çeki düzen mi vereydik acaba Türkan'a bak ha?
3: Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter.
9: Kusura kalma abla. İlk selfie heyecanı.
8: Çekiyorum.
3: Herkes görünüyor mu? Tamam hadi gülün bakayım.
8: Hadi çekiyorum.
3: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl kop da gel çocuğum kop. Hadi.
1: İstanbul'da bekliyorum ha.
2: İnşallah Sıtkı Baba.
1: Hadi bakayım galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
2: Vallahi oldu Sıtkı Baba. Çok iyi oldu.
1: Haydi eyvallah.

0: anne ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham Peri'mi buldum çünkü. Anne, sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun, bize fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.
4: Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be. Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
0: Disneyland.
1: Ay Paris. Ay.
4: Tokat. Baba toprağı.
1: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
5: Anlıyorum.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüklü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Evet. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel, eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun Karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
3: ben torbası ile getirdim. Böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Özel Anadolu Lisesi.
3: Çok
0: şöyle
3: eski.
0: Gösterelim.
3: Bir içini açalım
0: kabı
3: istersen.
0: Güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
4: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam, şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşin, sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz sevgili Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay.
3: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuş konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: biliyorsun.
3: Güzel soru.
0: Evet, aynen öyle. Evet hocam, çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
3: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
3: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
3: İyi ki var.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
3: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni olmak, görmek harika.
4: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de

0: dedi ki ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
1: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
2: Şimdi evet, benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii, bütün Türkiye için. Ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı. Bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu. Ben doçent olmak için çaba sarf ediyordum. Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam çok iyi.
1: Evet gerçekten öyle
0: yani. Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
2: Doğrudur.
0: Dedi ki yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
2: Evet, evet.
0: Madem öyle istiyorsunuz olun diye böyle bir şey vardı.
1: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah çok önemli hakikaten.
1: Çok önemliydi. Her şey üzerine o zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
2: Doğru.
1: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları bak çok enteresan bunu herkes bilmez abi söyleyeceğim bunu.
2: Söyle.
1: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
1: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda bir kilim falan vardı o zaman o dönemlerde. Orada çalışırdım ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye
0: çalıştım. O öyle ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
1: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah tamam. Hayır gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle. Başarının hep, sırrı olarak hep onu öyleyim. Söylersiniz erken
2: hep
0: uyanmayı.
2: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bugün ışıması, biyoritim hep değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım kendimi.
0: Evet, çok
2: ezan doğru. Okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli faydası ama gün ışığını uyanmak.
2: Tabii.
0: Bütün canlılarda büyük
2: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da
0: tamam.
2: Benim gibi mesela çok tamam. Seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. Onu anlatsın. Evet, bizim evet. En büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam biraz
0: Allah
2: ona
0: Allah.
2: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
0: sokağa
2: var yani.
0: Olmazmışlar. En çok eleştirdiği odur ya bilim insanları için.
2: Evet.
0: Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
2: tabii
0: lazım.
2: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen
2: tabii.
0: Belli televizyon programlarını izlemek bile hayata
2: tabii,
0: dair tabii, bilgiyi arttırabiliyor diye konuştuk
2: tabii,
0: Chris'te.
2: Tabii.
0: Bence
2: tabii,
0: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor.
1: Evet.
0: Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
2: Tunç herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
0: Tabii.
2: Yanlış
0: doğru.
2: Mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
2: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet. Şakiroğlu. Haddini bil. Hattını bil diyorum.
0: Güzel.
2: Yani nereye kadar geleceğini doğru. Bil. Şimdi doğru. Mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
0: yanını içini gördük, köpürtüyoruz.
2: Oo, yok öyle bir dünya.
0: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır ya, konu açılmışken.
2: Ya şimdi

0: sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki, koronavirüste de öyleydi.
1: Evet.
0: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
1: Tabii, doğru.
0: Şimdi bir
1: tabii
0: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
1: Ha, varmış.
0: E vardı.
1: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz. Ellerde
0: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş, tamam, o savaşla beraber okay falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
1: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
0: Bugün haberlerde babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
1: Evet.
0: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
1: doğru,
0: benim en korktuğum
1: doğru
0: şey şu. Sosyal medya.
1: Evet, orada patlayacak.
0: Orada
1: şey,
0: kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Doğru. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
1: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var.
0: Ama
1: yani
0: olmayacak.
1: Hedefi işte bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal işte medyada bundan nemalanan çok fazla insan var.
0: Bugün sabah,
1: biliyorsun.
0: Tabii ki bugün sabah haberle yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti, biliyor musun?
1: Evet, iyi ki yapmışlar.
0: Sabah
1: doğru
0: gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
1: Doğru, tabii.
0: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
1: Evet.
0: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
1: Gerektiğini
0: Covid açıklamaya döneminde de her şeyi.
1: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki ayar gün açıklamasını yapardı.
0: Çok açık
1: yapardı
0: ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
1: maalesef
0: bu iş.
1: Öyle oluyor hocam.
0: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel, toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
1: Evet.
0: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
1: filtreden
0: kuyumcunun terazisinde tartırım.
1: Evet, tabii, doğru. Çünkü böyle bir
0: olmaz
1: prestij kaybı da var sonunda.
0: Tabii olur
1: yani
0: mu canım?
1: Şeyle, olmaz tabii.
0: Sonra seni tefe koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
1: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir
0: şimdi,
1: durum yok diyoruz yani,
0: şimdi
1: o zaman
0: bakın,
1: kabaca.
0: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın.
1: Evet.
0: O korku iklimini yaratamaz.
1: İnsanlar yine evi kapanacaklar,
0: bir,
1: korkular
0: hiç
1: başlayacak.
0: Hiçbir şey. İşte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
1: Gerek mesela yok, o daha o konu
0: abi
1: gelmedi.
0: Biz daha oraya gelmedik.
1: Tamam, çok güzel.
0: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var.
1: Tabii.
0: Yoğun bakım ünitem var, karantinalarım var.
1: Tabii.
0: Bitti.
1: Çok da iyiyiz o konuda.
0: Bitti.
1: Doğru.
0: Yani böyle biz izole ederim. Kapatın.
1: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
0: önde
1: kötü
0: gittik,
1: değildik
0: önde
1: bence.
0: Gittik biz.
1: Bence önde gittik, evet, o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
0: yani
1: oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman
0: muhakkak
1: güveniyoruz ve
0: kesinlikle
1: sevgilerimizi, saygılarımızı
0: kesinlikle
1: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
0: kesinlikle
1: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
0: kesinlikle
1: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
0: duyduk,
1: öğrendik ve
0: mi
1: bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
2: Evet.
1: Çalıştıkça olacak.
2: Tamam.
1: Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç hoca kadar çalışmamışken, üfürürken, hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde, bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte Oğuz abim dedi, o stres yönetimi, çevresel

0: faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
1: Evet.
0: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
1: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Ona.
0: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz.
2: Evet, doğru.
0: En önemlisi bu.
2: Doğru.
0: Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu an hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemeyen insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
2: Doğru. Tabii ki.
0: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz ediyor.
1: O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa.
0: Doğru
1: kaybedilmiş
0: atarlarsa.
1: Bir şey yok.
0: Evet.
1: O motivasyon.
0: Mesela antifrajil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir ses karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
0: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz.
1: İnsanlarda
0: da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
1: Evet.
3: Çok da önemli.
0: Biz de yani ne kadar çok sesle karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle.
2: Evet.
0: Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SSC yayınımız var bu konuda. SSC yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
0: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
1: Evet.
0: Algılama şekli önemli burada.
1: Evet.
0: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
1: Evet, tabii, doğru.
0: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
1: Tabii aynen.
0: Ne de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar yani böyle bakıyorlar şey yani. Sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani, oh ne kadar güzel hijyenik
0: parası var derken.
1: Yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Oysa ki değil, neler yaşanıyor.
3: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan. Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Evet. Bu belli badireleri atlattıktan sonra
0: ondan
1: bir borç gibi ortaya çıkıyor.
0: Tabii.
1: Ve yaşam sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
0: Hatta Oğuz abi şey demişti, o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı.
3: Tabii
0: hatırlıyorsan.
3: Ki.
0: Yani şey değil. Hani sen yapacağın, edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil tabii.
0: Bu bir yaşam tarzına
3: yaşaman gerekiyor.
0: Zorundasın.
3: Sen de içindesin.
0: Burada sen yaptın aynı şeyi neticede.
1: Oğuz hocanın öyle bir çalışma odası vardır.
0: Evet.
1: Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
0: Evet evet.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında olduğunu.
0: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde.
1: Sen gördün. Evet.
0: Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
1: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz yani.
0: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Aileme teşekkür ediyorum bu noktada
3: evet,
0: ben
3: evet,
0: yani.
3: Evet.
0: Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
3: Bir şey.
0: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır
1: evet,
0: evde.
1: Evet, çok güzel bir şey.
3: O zaten. Ayrı bir mutluluk veriyor
1: evet.
3: Zaten.
1: Sonra. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. O imkanı o şekilde değerlendiriyor.
0: Bizim zaman biz o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
3: tabii ya.
0: PubMed'den 5 çeyreklik
3: evet
0: disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları. Yani.
3: Asetatları yazardık.
0: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
1: Sonra ama, markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
3: Evet. Tabii ki.
0: Yani biz o dönemler abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne abi yazıyorsun her şeyi oraya. her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
0: yoğun yavaş tarifi yavaş için bile öyle değil mi?
3: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar. Çünkü şu iki parmağını falan koy. Benim evet, hala nasırım var. Evet. Böyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii tabii o yazma
3: ama
1: şey.
3: Ama yani doğru. Yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor. Evet, yani evet. Önünde cep telefonu var. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunçep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
0: Yok.
3: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla
3: kaydıra, kaydıra, kaydıra,
1: ama dopamin arayışı işte. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
3: onda
1: bir şey üretmenin coşkusu
3: var,
1: yok.
3: Şu, hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu almayın çocukların yaşaması lazım. Yani
3: evet.
1: Keşfetme, evet. Merak ettiğim bir şeye ulaşma ama bunun için çaba sarf ederek
3: ulaşıyor. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdim.
1: Evet çok değerli hakikaten.
3: Çünkü
1: çok
3: bu güzel. Çocuk evet. Kendi çiziyor.
1: Evet ne güzel. Bravo.
3: Bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor. Evet. Ve ödüller yağıyor.
1: Evet, tamam.
3: Durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
3: bugün
1: doğru, çok
3: okulu
1: doğru, çok
3: ziyaret doğru. Ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
3: Böyle yani. Yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar
3: hiç
1: için?
3: Hiç ağır değil bence.
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
3: Hayır.
1: Ona da katılıyorlardı.
3: Ona da katılsın. Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
1: canım,
3: bilgi
1: tamam.
3: Taşıdık.
1: Doğru.
3: Şimdi senin
1: o
3: parmağının ucunda zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
3: Ne maketler yapmış
1: işte,
3: inanamazsın
1: tamam yani. Yani. Biz çocukların yasak yerine
3: hayır.
1: Nasıl kullanacağını öğreteceğiz.
3: Teşvik
1: bu kadar
3: etmen
1: net. Teşvik
3: lazım.
1: Etmek evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
3: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası.
1: Evet.
3: Ve üretiyor. Hani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi.
3: Evet. Çok şirinler ya.
1: Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
3: evet, olur,
1: hangi branşlar
3: ki.
1: Olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
3: ben
1: söyleyeyim.
3: Bende her şey var. Yani Tuncu özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
3: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha. İşte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
3: akran
1: hocam,
3: nezaketi bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket.
1: Hareket evet.
3: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hı-hı. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim apartmanından çık. 2 mahalle aşağıya git. Alışverişini günlük yap. 2 kilo bir eline torbalarını al yürü şu kasların gelirsin.
1: Evet doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
3: Tabii canım.
1: Alışverişten yani, dönüşte torba
3: zaman,
1: taşıyorsun ve yürüyorsun.
3: Tabii 20 dakika.
1: Dengeli olacak sadece.
3: Yürüdüğünü düşünsene bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin 40 dakika.
1: Evet.
3: O sana yeter artar. Evet. Bana diyor ki ay işte bütün gün yırtındım. Halıları sildim. Kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
3: Ben harekete bakarım.
1: Tabii canım,
3: yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani. Ama bir işe yarıyor en azından.
3: Ama iş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak işte.
1: Değil yani. Kas değil. Kimseye faydası yok. Yani o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
3: Bence de
1: çok
3: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada. Ben çocukken... Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşırı gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
3: Biz sokakta çamurla oynadık. Evet. Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle tamam, büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bir şey geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet. Şey oldu.
3: Tabii öyle Anadolu'da falan değil. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Evet. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı. Evet. Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma doğru. Şeyi vardı.
1: Var gerçekten.
3: Ve ekosistemi öğretirlerdi. Evet. Kes Oğuz domatesi 2. Böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy. Kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
3: Şimdi bu yani. Çok önemli müthiş bir eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
3: Senin işte bu. Ben yani çılgın bir çocuktum. Hı hı. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor böyle hareketini izleyeyim.
1: Aa, hocam ondan çok sonra, iyi geçmiş bu hakikaten.
3: Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
3: Ben vallahi anlatırım.
1: Anlatırım.
3: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var. Evet, çünkü işte, o canlının işte. Yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye müthiş çalışıyorsun.
1: Bir
3: şey
1: müthiş bir merak. Yani o doğanın tam kendisi işte. İşte doğa. Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Tabii. Ha tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
3: Ama öyle sonra canlı yani. Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
0: Ne kadar şeyler fasulyeyi büyütüyorduk şeyde
3: pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesini izledik. Yani.
1: Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
3: Vazgeçilmemesi sabrı, gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
0: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en iyi. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir sabır koyman lazım. Sabrederek bekleme.
0: Adam sonra geçti.
1: Evet aynen.
3: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz. Ha, bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: çok güzel bir
3: adamın
1: güzel.
3: Hiç uğraşacak bir şey
1: çok
3: yok. Yani işte çok korku güzel. İklimi denen şey yok. Hobin varsa, hadi dur benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ. İşte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
3: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
3: Yani bak orada da bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
3: musun Mehmet?
1: Tabii iç sesinden memnun sanırım işte.
3: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan bir adam değilim. Neden? Ben uysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah hiç olur canım?
3: Öyle canım.
1: Hayır öyle bir şey kabul eder miyim ya?
3: Yok ya.
1: Şeker gibi
0: arasın. Öğrencisi olmadın bilmiyorsun.
3: Tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben çıldırdığım noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım, duvara kızarım yani. O kadar enteresan. Bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya aşırı bir kortizol yükleniyorsun ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu tıklım tıklım misafirlerim var arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin köşeme çekilmek istiyorum. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir, bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
3: yaşındayım.
1: Evet o gelişim olayı çok
3: her
1: önemli gerçekten.
3: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var hocam. Güzel. 70 dediniz ama. Peki hocam sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
3: ya,
1: bu
3: bitiremedik.
1: Yolculuk?
0: Ben tahmin ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
0: Şeyden yine de bahsedeyim o, ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
0: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
3: tabii,
0: çok
3: tabii,
0: önemli.
3: Tabii.
0: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu evet. enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal evet, olarak.
1: Tabii tabii.
0: İşte intravenöz olsun hap olarak vesaire. Evet. Ama mesela deminki o konu işte egzersiz dediğimiz olay. Hı-hı. Artı bakın hı-hı. doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet. veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
3: Çok önemli.
0: Hı-hı. Bir başka şey daha söyleyeceğim soğuk.
1: Soğuk.
0: Üçü hı-hı. mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk bunu. Biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey
0: söylüyorsun? Hepsini yapabilirsin aslında soğuk.
1: Hepsini bir arada yapmayın ama.
3: Çok soğukta davranabilirsin.
0: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak evet şeyi ya. Arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
1: mesela
0: koyuyor.
1: Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buz dolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
0: Bu program bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum. Mesela evet, evet. Soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması oluyor. O dediğim şey o. Yani. Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor. Tabii. Bir koruyucu bir noktaya geliyor.
3: Kesinlikle.
0: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
1: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme. Soğuk su da kendine gel falan böyle
0: ne kadar zinleri
1: var.
0: Adam.
1: Çok
3: tabii iklimlerin ya. De etkisi var
1: çok
3: hayatım. Yani tabii, şimdi, tabii. Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacaksın da dalacaksın içine yani.
0: Doğru.
1: İyi hocam ama soğuk bu, dedin, uyku dedin, harekete soğuk, uyku, bu ikisini ekledin.
0: Egzersiz, kas mikrofonumuzun olması. Bakın kaç
1: o zaman NAT'a oranın, gerek olmaz mı diyorsun?
0: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
1: Bu, hani bunları tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
0: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir. Ama o takviyelere bağımlı olmaz.
3: Ben en çok korktuğum şey o.
0: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet. vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemler olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız yapayım. Lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
1: Olmamalı değil mi yani?
0: Değil. Evet.
3: Ben hemen yazmışım buraya onu söyleyeceğim.
0: Yazdın mı onu?
3: Çok sıkıntı yani.
1: Bazılarında evet. da bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
0: Demir
1: yani
0: ve D
1: vitamini. Kulaktan dolma hikayelerinde
0: evet. tabii.
1: Yani işte bir feritin onu destek alayım yok D bilmem nesini alayım oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık
0: aynen
1: ama
0: öyle.
1: Herkes için evet. tek bir doğru herhalde olmaması
3: mümkün
1: lazım.
3: Mümkün değil.
0: Kişisel
3: mümkün.
0: Sağlık kişisel anlamda iyi bana iyi gelen bir şey yan tarafı iyi gelmiyor.
1: Fazla gelebilir.
3: Kesinlikle yani. Gelmez.
0: Şimdi bir şey oluyor mesela ben bir rahatsızlık geçim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar hı-hı. ama benim
3: bana
0: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte hı-hı. bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum. Uyku olayı evet. gerçekten insanın.
1: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
0: Evet.
1: Uyuyor musun diye.
0: Bravo doğru.
1: Bence de önemli.
3: Ama çok kimse uyuyamıyor
0: evet,
3: ki.
0: Evet,
3: eskisi
0: evet.
3: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
1: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku. Sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok
0: kaliteli,
1: azaldı. Gece kaliteli, oturuyor insanlar.
0: Kaliteli uyku yok yani.
3: En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Yok. Bir kere şu tabii. çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
0: Evet.
3: Ve uyanıyorsun.
0: Evet.
3: Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
1: Uyudun mu?
3: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu?
1: Yazıyorsun.
3: Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
1: Ne olur zaten.
3: Uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O REM'ler var. ne oldu? Çöp oldu oraya. Kesinlikle.
1: Gider mi hocam uyku?
3: Çöp oldu.
1: Çöp oluyor, gidiyor.
0: Gidiyor.
3: Tamam. Daha yeniden
1: o
3: nasıl
1: zaman
3: sağlayacaksın?
1: Mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
0: Net yani. Çocukların da iPad alabilirsiniz.
1: Tabii daha büyük bir ekran bir şey olsun.
3: Daha büyük.
1: Garantini uyandırır.
3: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle bir şey seyrediyorsun, muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet. Onları sen abi. Onun içinde devam
0: aynı
3: ediyorsun.
0: Çok doğru söylüyorsun.
3: Tam senin konuların yani.
0: Rüyanda görüyorsun ve terliğe de
3: düşünebiliyor musun? Kortizol yükleniyorsun.
1: Yani. Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar diken, güvensiz diken, bir dünyada yaşıyorsun. Ben de oldu, bir şey olmadı. Böyle uyandım.
0: Ama Berba. Uykuyla alakalı sözünü kesin.
1: Yok, hayır, estağfurullah.
0: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
3: evet,
0: şeyler
3: çok çalışıyor.
0: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak daha az böyle sakin
1: bir hazırlığı var yani.
0: Ya uykunun bir hazırlığı var aslında.
3: Evet.
0: Hani direkt olarak ben yatayım uyuyayım olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
1: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
0: çok
1: zaman. Çok duyarsız. Peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
0: Doğru.
1: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük
0: direnci,
1: bir stres olarak
0: direnci
1: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik bu konforlu şeylerden de mi birazcık arada uzak durmak lazım? Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
0: Hareket burada var işte. Hareket, evet. BMW bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
3: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
0: Doğru.
3: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan doğru. Yani doğru. Tabii, bazı şeyler onları... gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor.
1: Ha,
3: çünkü bu şart yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya.
0: Evet, doğru.
3: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
1: nehir
3: mu?
1: İzlersin, bir denizi izlersin, yani, bir gün batımını izlersin.
3: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi
1: harika
3: mutlu
1: şey.
3: Ediyorlar tabii ki.
1: Harika bir şey. Peki hocam biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
3: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
1: Sen hocam basmadın evet.
3: Hayır ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
1: Seçici davranıyorsun.
3: Yani şöyle idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşama uygun bulmuyorum.
1: Okey tamam ama çok yaptın yani.
3: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı ben bundan mutlu oluyorum.
1: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
3: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturup hocam bu koltuk benim falan bunlar çok tehlikeli şeyler.
1: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
3: yok ediyor.
1: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
3: Ama öyle bir dünya yok zaten.
1: Kesinlikle yok. Şimdi hocam o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
3: Evet.
1: Ama bunu kendi tercihlerinde
3: kendi,
1: ne istediğini bilerek yapmak.
3: Bravo.
1: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
3: Bravo.
1: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
3: Evet.
1: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz konuların
3: Ama Tunç'um yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
1: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
3: Yemek yemek.
0: İşte beslenme, ne, tam onu söyleyecektim.
3: Ne yedin ne yani. İçtin değil mi beslenmek? Beslenme. Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Hı hı. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Hı hı. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
1: Aa, tamam, çok güzel.
3: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
1: Tamam. Ay, sonra bir daha acıkıyoruz.
3: Ha, tuz yedin, şeker evet. yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı işte diyabetler mi, obezler mi ne istersen
1: evet,
3: geliyor.
1: Evet, doğru, doğru.
3: 12 yaşa indi obezite ya.
1: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
3: Doyuran ama beslemeyen.
1: Beslen, yani besin olarak değeri düşük evet. ama bir doygunluk hissini yani doyurur, hem psikolojik tabii, olarak yapıyor tabii. Hem bir, fizyolojik olarak
3: bir
1: yapıyor.
3: Bir paket cips yiye kesin doyarsın.
1: Onu da hocam
3: yani.
1: Şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
0: Tabii.
1: Ya bir şey izliyor o ya da büyük ekran var. O da otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
3: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
0: Çok doğru.
3: Oyun canı getirmeni istememiştir.
1: Tabii doğru.
3: İki sevdiğin iş, iki işi aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hı hı. Hızlı yemek yemem.
1: Evet.
3: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaratan bir ağız vermiş.
1: Evet.
3: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor? Lapı dönüp yutuyorsun.
1: Yani, tamam,
3: yani o fast food kavramı benim için bir kabus.
1: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor. Hem senin paranı çalıyor hem de yemek keyfini elinden alıyor.
3: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Hı hı. Ama nerede yiyeceğin önemli.
1: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan şey oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
3: Hızlı
1: o yüzden
3: yemek
1: belki.
3: Ye. O ne ya?
1: Tabii yanlış.
3: Ayakta. Bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Hı. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Hı. Ondan sonra problemler hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
1: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
3: Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
1: Hiçbir anlamı yok yani.
3: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Oo, ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
1: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
3: Sabahın köründe yani? Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün
1: evet,
3: gözlerini
1: doğru.
3: açık.
1: Uyarılmış dindik, bir halde.
3: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
1: Doğru.
3: Deli misin?
1: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
3: Ha, niye
1: yani,
3: transfer ediyoruz?
1: Şey. Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
3: Tabii.
1: Sonra yerleştiriyor.
3: Evet.
1: Sonra işte
3: tencereye yapıyor,
1: önüne
3: falan.
1: Koyuyor. Facebook'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla
3: olmadı.
1: Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
0: Ben şey eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani bir annem, babam, işte kardeşim bir çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
1: Çok önemli tabii.
0: Yani bir masa kültürü vardı ve babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
3: Kesinlikle.
0: Hatta derdi çocuklar siz yiyin edin yok baba sen gel biz bakalım. Yani ölmeyiz.
3: Büyük heyecan.
0: Yarım saat.
1: Birçok
0: heyecan. Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
1: hal hatır sorma var işte. Hal hatır var.
0: Yani sohbeti. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yeni.
3: Korkunç.
1: Evet, evet herkes için öyle.
0: Bu muazzam bir şey.
1: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp
3: bir
1: oluyor dedi.
3: Çöp.
1: Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
3: Ama ben çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında, değil mi? Bir intestinal sistem var, sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken, midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyini kurcalıyorsun.
1: Evet. Aa, tabii evet, doğru, evet. Doğru.
3: Ya o nasıl da uzun yaşamak istiyorsun. Başka türlü, 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru. olayım bin kat daha.
1: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ile üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
3: Tabii ki.
1: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli. Evet. Yemek yerken başka bir şeyle uğraşmayın. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz lafı çok çok

0: önemli bence.
1: Tabii ki.
0: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işi
1: bitiremedim diyenler. Başarılı olamıyorlar.
0: Başarılı olamıyorlar.
1: Hiçbir zaman.
0: Tam atı bir kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak, bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürge evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor gibi düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
2: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
1: Biz alışverişi söyledik, çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi, hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım, ona mı dokunayım, buna mı dokunayım, onun tadına bakayım. Görsel, dokunma, yani her şey, bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıkların da temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok, çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
1: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
1: Tabii.
0: O da önemli. O,
1: benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme
1: çok
0: oluyor.
1: Fazla
0: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
1: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
0: Bu iyi fikir. Her şeyi yapar. Yani. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dinleyiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
1: Çok iyi.
0: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamız da longevity'mizi etkiliyor.
1: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun ikinci bağırsak, ikinci beyin
0: mi diye.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıklarının oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız, bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi, hem ruhsal bariyerimizi, hem hücresel bariyerimizi, hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz bu yanlıştan.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler, bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizm vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması,
2: evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor ama kronik
0: bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklar kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor, evet. Ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı oluyor. Var evet. Gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Anladım. Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Zarar veriyor. Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında, ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık. Hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
0: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu yani?
1: Tabii yani. Nerede hasar varsa orada netice. Yani değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
1: Sistemik de oluyor yani.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii
0: sanki.
1: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile evet. Yani mental bir problem değil.
0: İlacın etkisini azaltıyor. Yani
1: Hatta düşünün tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum. Yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bunda yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek. Yani.
1: Doğru.
0: Tamam, bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler, inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak olan şey.
1: Coşturur.
0: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam, var mı bu konuda söyleyeceğin beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
0: böyle
2: insanlarıyız.
0: Varken yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
0: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok.

0: Burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
1: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Bir kilo az değil yani.
0: Tabii canım. Yani, ben yerli muz.
1: Vaktinde ye yeter ki yani.
0: Ya tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela şey çalışıyorum, arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
1: Yani, ne kadar güzel bir şey.
0: Tabii antik çağdan günümüze ne yediler, ne içtiler ve
1: zeytin hep var herhalde değil mi hocam? Zeytinyağı
0: var.
1: Hep var.
0: Yani üzüm hep var.
1: Üzüm hep var.
0: Yani sirke olmuş, işte o şaraba dönmüş, şu olmuş.
1: Çok kullanım
0: hep
1: var.
0: Hep tedavi amaçlı.
1: Pekmez olmuş.
0: Hep pekmez olmuş. Hep tedavi amaçlı. Evet. Hayatımıza sürekli girmiş. Evet. Yani bunu keyif verici olarak değil, tamamen tedavi amaçlı kullanmışlar. Evet. Mesela hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler lifler. Bağırsak sisteminin o demin biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor.
1: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
0: tabii,
1: için.
0: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz, mikrobiyata beslenmiyor. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada, dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
1: Evet, çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
0: Nasıl sağlıklı olmayı
1: hocam düşünün. Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
0: Etkilemez.
1: Yani gün boyu gündemin orada
0: gündemin
1: oluyor
0: orası.
1: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım değil. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
2: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
0: Değil mi?
2: Abi ne kadar su içiyoruz?
0: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
1: Ha tabii su.
2: Kabızlık mesela yani tabii, su suyla içtikçe şimdi, ne kadar az su içiyoruz?
0: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
1: Evet.
0: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe bir 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
1: Allah Allah.
0: Evet. 250-300 mililitre.
1: Wow,
0: o ya sabah karışımı erken saatte ya gece içilecek.
1: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
0: Tabii.
1: Yani insanımız bunu uygulasın.
0: Yani şöyle bir bardak süt alın.
1: Ha gerçekten süt de var içinde.
0: Süt.
1: Ha,
0: karabiberi sütün içine bir çay kaşığı kadar, bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Evet. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
1: O da onun içine.
0: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
1: Hocam mideye zarar bozmaz
0: tam
1: değil mi?
0: Tam tersi bağırsaklarını.
1: Müthiş.
2: Muazzam bir şey.
1: Çok iyi bir haber.
2: Ben deneyeceğim ama.
0: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitrede öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
1: Maden yapacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
0: Sıvılarım görüyorsun. İçinde.
2: Mineral takviyesi.
0: Evet, mineral takviyesi. O bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsan günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
1: Zaten karşıladın bir muz.
0: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da alıyorsun.
2: Ama saati de önemli yani maden suyu. Gece içersen saati, ben, yani maden

0: Gece mi içmek ya da şey mi içmek
1: sen bilmiyorum. Sen söyle.
0: Ya daha erken bir saatlerde herhalde.
1: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle kalkmaya kurkmaya yatılmaz
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru. Ha, doğru,
1: bir de şunu doğru söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
0: Yemekten
1: yiyor, yiyor, yiyor, yiyor. Onu diyor, ay ben bir maden suyu içeyim diye.
2: Öyle bir şey
1: faydası yok. Diyor. Hayır öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. Hmm. O senin o sen beyin olarak.
2: O lavabo açacağı gibi yok.
1: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Hmm. Gün içerisinde tüketeyim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım.
0: Elma sirkesini.
1: Elma sirkesini mutlaka içerim.
2: Ama bu sıvı takviyeleri yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
1: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir. Hmm.
2: Çay dahil olabilir mi?
1: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
2: Yapmayın hocam ya.
1: Yani
2: edin ya şunu.
1: Hayır.
2: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü.
1: Orada hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen evet, lazım.
2: Ha, tamam.
1: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
0: Kahve de öyle.
1: Bu olduğu gibi sıvı, aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
0: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
1: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
2: Doğru.
1: O nedir ya?
2: Doğru, o alışkanlıklardan geldiğini biliyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
1: Amerikan filmlerinde.
2: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
1: Çok hızlı öğreniyor.
2: Ama kahve de uyarıcı. Öyle tabii, öyle alıştığında o gider ama bırakman
0: yüksek,
2: lazım.
0: Sabah evet. Bir daha yükseltiyorsun.
2: Bir daha ya, yükseltiyorsun.
1: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen, dedene kahvemi içirdi sabahın köründe?
2: Yani hayır.
1: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
2: Hadi çay olabilir belki.
1: Çay da bizim hayatımıza sonra
2: girdi. Sonradan girdi.
1: Tabii.
2: Evet.
1: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru kaynatırız. Ekmek doğrarız içine.
2: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
1: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı.
2: Hmm.
1: Onun içine normal çay da konur.
2: Evet. Hmm. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
1: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına. Yo, onu getirirdim.
2: Ama hayır yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet, kökenimizden ama gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
1: E tabii biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
2: Tekrar geri geldim.
1: Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplayıcı, ne bulursa onu yedi falan hı-hı filan. Biz hı-hı şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Hı-hı. Yani paket avcısıyız biz. Hı-hı. Öyle evet, korkunç bir yaşamımız var doğru şu anda.
2: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet içinde.
0: İşlenmiş
2: sıcak suyla gıdaları şey oluyor.
1: İşlenmiş gıdalar
2: kabus. Ama diyor ki mesela aman gıdaları çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar ucuz mu?
1: Senin de hayatın o kadar ucuz ve oluyor
2: yani
1: ondan sonra.
2: Yani bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan.
0: Tabii
2: ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insan çok koruyor.
1: Korumaz mı?
2: Yani
1: korumaz mı?
2: Yani doğru
1: bir hareket. Bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar evet gelir yerleşir.
2: Hmm. Bunlar da
1: yani mesela kandidalar yerleşir.
2: Kötü ajanlar geliyor.
1: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum. Ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler hı hı ve tabii işte pul pul dökülmeler falan evet filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber
2: tabii
1: ortaya
2: doğru
1: çıkıyor.
2: Doğru.
1: Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
2: Tabii doğru.
0: Tabii.
2: Yavaş yemenin öyle
3: avantajı da var.
1: Yavaş yavaş.
0: Yavaş yavaş aç kal. Aç kal. Otofajiyi destekler. Ha, longevite otofajı. Al bir şeyler ekleyelim ona yani.
2: Ya. Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da.

0: Hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
1: Tabii.
0: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler tamam, sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
2: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
0: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor.
1: Tabii, tamam.
0: Ve diyor ki yok diyor, bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, İmmün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
2: Burun akıntısı falan bunların hepsinde. Burun
0: saman nezlesi dediğimiz olabiliyor. Olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes darlıkları, bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz da yaşam tarzı.
1: Yaşam tarzı. Dönüyoruz yaşam tarzı.
0: Yaşam tarzında.
2: Ama bunların çözümleri var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük, solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde, onunla uğraşma durumunda kalıyor.
0: Bir şey ekleyeyim. Alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil, stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsun, stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
2: Tabii doğru, doğru.
0: Ama burada stres de burada sizin
2: bunu harekete geçirebiliyor.
0: İtiker, çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
1: Elinde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
2: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
1: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
2: O kıyafetler de artık bir garip.
1: Hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
2: Işıklar.
1: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde yerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
2: Hep de binalar böyle kaplı, yani ısı geçirmeyen sistemler.
1: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
2: gürültü
1: boyalar.
2: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Işte klima cam açmak değil.
1: Bu ne ya?
2: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
1: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün.

0: gördün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabi nerede sallanacak?
1: Dal yoksa
0: başka?
1: Avize
0: dal
1: sallanacak.
0: Yok, oraya tırmanacak.
1: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizede sallanan. Yani, bu Bizans hanlarda.
0: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
1: Evet evet, kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında ya, bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyorsun.
1: Egzozun içinde
0: nasıl
1: koşmak.
0: Nasıl bir insansınız
1: saçma
0: yani.
1: Saçma bir fikir değil mi?
0: Saçma sapan şeyler
1: bir bunlar. Otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
0: Bunun parayla, bir pulla alakası yok.
1: Otobüs biletiyle gidiyorsun yani, gerçekten gitmek istediğin
0: abuk
1: yere.
0: Abuk subuk şeylere yani, para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni doğru, sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini
1: bence
0: konuşmamız
1: daha
0: lazım.
1: Bence de daha önemli.
0: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkartılmaz.
1: O havaya karışıyor, teneffüs mü
0: çünkü
1: ediyor?
0: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Yani böyle bir temizlik sistemi yok.
1: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor.
0: Tabii onlar da salın, parka gitsin herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin çamur
1: salın olsun. Kedinizi öyle durumlarda parka gitsin.
0: Hayır, çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
1: Evet.
0: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
1: Doğru.
0: Bu ben doğru, işte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
1: Evet.
0: Dikin paçavraları.
1: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
0: Çocuk tepedikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
2: kesinlikle.
0: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan şey değil yani.
1: Babam derdi hep yani, tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
2: Evet.
1: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bravo. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
0: doğru,
1: o aldığı
0: ama doğru söylüyor,
1: halısı, kıyafeti
0: doğru,
1: tehlikeli. Bir gün şey alacağım, telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
0: Ne gördün?
1: O bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak iyi kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
0: Ama her şeyde öyle. Gıdada gıda, da öyle.
1: Gıdada
0: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
1: orada bir terslik var o zaman.
0: Orada terslik
1: tabii
0: var.
1: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
0: Ona hele yani. Olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
1: çünkü
0: değil.
1: Çünkü kolay yapılmıyor yani.
0: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
1: Balığı öyle yapamazsın.
0: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık tabii yani. İnanılır gibi değil.
1: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa
0: hayır,
1: mikrop mu?
0: Mesela,
1: kedi köpek beslemek?
0: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim.
1: Evet.
0: Benim kapımın önünde 12 tane kedi var.
1: Evet.
0: Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gitti, koştuk, su verdik. Hayvan.
1: Sağ olun
0: yani,
1: hocam. Böyle daha bir şey, değerli bir şey mi var?
0: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir onları yer.
1: Evet.
0: Yani bizim bakış açımız bu.
1: %100 katılıyorum.
0: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
1: %100.
0: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
1: Değil. Hatta insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
0: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
1: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evren de sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
0: Ediyorsun
1: hediye
0: tabii.
1: Olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
0: Evet. Büyük ihanet.
1: Evet.
0: Hani herkes...
1: O yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini
0: kurmasına fayda var. İsterse isterse onlar yaşamak zorunda.
1: Tabii.
0: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım.
1: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
0: Yani
1: değil yani mi? Senden sonra da bir hayat
0: yani,
1: olabilsin.
0: Önce kendine saygı duymazsan kimseye doğru. Saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
1: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
0: Tabii ki.
1: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde. Ve haldır huldur o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada.
0: Şimdi tam öyle bir noktaya Mehmetciğim, geliyoruz yani. Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
1: Çok büyük stres.
0: Bir yere yetişmek zorundasın.
1: Evet.
0: Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
1: Evet.
0: Bugün sabah
1: saat
0: 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
1: Evet.
0: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
1: neredeyse
0: zaman geriliyorsun.
1: Evet, doğru.
0: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
1: Tabii canım.
0: Geçerken korna öttürüyor.
1: Hep etkileşim var orada. Olumsuz etkileşim var maalesef.
0: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
1: çevresel yaşam? Düzenleme şart.
0: Tabii şansı. Yani psikolojinin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen ben Türkiye için konuşmuyorum. Bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil. Çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
1: Tabii. Yaşam bilgisi ayrı
0: yaşam
1: bir şey.
0: Bilgisi yaşam bilgisi vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları.
1: Evet.
0: Yani bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
1: Evet.
0: Hiçbir
1: tabii
0: kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
1: Doğru.
0: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
1: Yapabilir her şeyi.
0: Herkes.
1: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
0: Tabii
1: kendine
0: ki,
1: uygun yolları bulacak ve
0: yani,
1: yollardan gidecek.
0: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
1: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
0: Yok
1: sen
0: öyle bir şey.
1: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
0: Hayır.
1: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle
0: evet.
1: hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
0: Evet.
1: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi orada ben bir şey metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
1: Hı hı.
2: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerime tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün. Ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek oradaki iklimi bilin. Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var.

0: İşte bu antifrajil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi çok anlatmaya güzel. Çalışıyorum çok orada güzel. Ben. Kitapta. Evet. Felsefe oradan geliyor aslında. Anladım.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
0: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan var. Ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan mı?
0: Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet ya.
0: Yani koşmayalım yürüyelim, o anı yaşayalım.
2: Acelemiz yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem evet, diye. Yani evet, o evet, anı yaşayalım.
2: Anı yaşamak biz çok kıymetli.
0: Her zaman söylüyoruz. Tabii, anı yaşayalım.
1: Sonra oldu işte o.
0: Abi, oturuyorsun evet. arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
2: Şey evet evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: tabii
0: yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Çok katılıyorum.
0: Yani yataktan önce uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim, işte alkol kullanmayalım ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim, fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
0: Çok net bir şey bu.
1: Aa, bunun üzerine
0: peki karşı. Sigara içmeyen insanlarda kanser olur. Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite. Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak,
1: önlem alarak
0: obez olmayabilirim.
2: Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam, o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: yine aynı
0: boyunca?
1: Şey. %70 değil hiç mi? Gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani sürdürü...
2: tabii.
1: Sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor.
0: Sürdürebilmek önemli burada olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte bir 21 günlük süre var. Bu alışkanlığa dönüşüyor zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. Oğuz abi neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekerleri, baklavaları
1: ya,
0: iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Yani mesela. Hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok.
2: Evet. Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
1: Evet.
2: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
1: Tabii, tabii.
2: Yemeği gördüğün zaman hemen onu yutmak ihtiyacı.

0: Evet. Bir durmayı öğrenmek, sürdürülebilirlik o zaman başlıyor. Doğru. Hani o sustainability denen kavram, doğru, orada hayatımıza giriyor. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalıştım.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı, bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, İşte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkininkini de yiyor. Allah kurdu da böyle duruyor.
0: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tabii, tüketim. O başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
2: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey, rekabet. Evet. İşte diyor ki, hocam diyor, ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem. O yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
0: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme bu?
0: Nasıl bir öğrenme?
1: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara, birbirinize rakip oluyor musunuz dedim, üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim, takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi içinde takım olmayı öğren.
2: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok, çok, şu an çok trafikten şey örnek söyleyeyim. Vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani
2: yeni çıktı değil
1: çıktı,
2: mi?
1: Evet.
2: Yeni çıktı. O kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
2: Abi çıkardı insanları önceden, tartışırlardı. Kavga etmeden de tabii arabalarını ki binerlerdi, yo, dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
2: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza, yaptırım uygulanıyor artık stresin kontrolü için.
0: Evet.
2: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
0: Başka türlü baş edemeyeceksin.
2: Evet.
0: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla, yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
2: Evet.
0: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında
2: bir şey
0: evet, yönetmek yani gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
2: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
1: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
2: Evet, bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları, onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mami Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
1: Hayır hocam lütfen, çok iyi olur.
2: Bu Mami Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda, longevity konusunda Mami Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
1: Harika yapıyorsunuz hocam, müthiş bir şey.
2: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız var. Olarak.
2: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
1: Evet.
2: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam biz. Yani
1: çok, çok iyi
2: şu an burada kök hücreye, işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
1: Evet.
2: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
1: Evet.
2: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
1: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
2: Yok, sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet, çok
2: bu
1: iyi hocam.
2: İşin ilk basamağı aslında.
1: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
0: Tabii onu
1: çeşitli
0: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
0: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
0: Evet.
1: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
0: Yani
1: yakınız yani.
0: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
1: hocam nasıl okuyorsun onları ya?
2: Ben, işte ben aynısını sordum ya.
0: Şurası yakın gözlüğü, ha, burası uzak gözlüğü.
2: Ama bir şey
0: söyleyeyim. Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
1: Gözlük okumuş tamam.
2: Abi altı bence büyüteç.
1: Büyüteç o yani.
2: Yakın gözlüğü de okumaz.
1: Yani yazı ona olduğunu zor anladım ya.
2: Ama okumaz onu yani.
0: Vallahi. Ben okuyorum şimdi.
1: Vallahi.
0: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da Ikaria var.
1: Evet.
0: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
1: Bunun zararı yok tabii ki.
0: Bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Hmm. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Tamam. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
2: Motivasyon.
0: Niçin oradasınız. Hı-hı. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
0: Yani
1: bence.
0: Bunlar üzerinden mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Hı hı. Ömrü vefa etmedi ama hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Hmm. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
0: yani
1: var.
0: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii,
0: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
0: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
0: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralarda. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok.
1: Evet.
0: Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da büyük şehir ve çok uzun tabii
0: büyük
1: ki.
0: Şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden
0: yani,
1: biri.
0: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana, toprağa. Yani çalışır
0: yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzde İşmeyi öğrenirsen orada
2: evet,
0: da
2: çok
0: üretirsin.
2: Doğru. Çok doğru.
0: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun.
1: Hmm.
0: Hayır, ben şöyle, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
0: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
0: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
1: Araba teyfi falan onda gelmişti.
0: Somun şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında duruyor. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir,
0: gelir
1: derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi yani, o zelafi,
0: ama
1: o inceliği.
0: Ama o çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. Oysa hani avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
0: Tabii.
1: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedir aslında.
2: Evet
1: tarafı.
2: Ya en zor, şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Belki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
2: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
2: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. Biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısından
1: çok önemli.
2: Yani bir bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru. anlatıyoruz girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak, bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta kongremiz de var bu arada. Hep kongre dedin ya.
1: Evet.
2: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
1: Kök Hücre ve?
2: Hücresel Tedaviler Derneği.
1: Hücresel Tedaviler Derneği.
2: O derneğin bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam, harika.
2: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyle dedi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım ama. Kulaklar için nasıl?
2: Zaten şey dedi kardeşim de, yani abi dedi güzel oldu da dedi biraz dedi daha kılın yazarsan daha.
1: Yok yok, hayır hayır, ben buna bayılıyorum.
2: Benim için.
1: Bu harika. Biraz
0: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
1: ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu ya kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir tüm
2: şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap hediye
0: ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
0: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
1: Tamam.
0: Çünkü madde çok kıymetli benim için, okuyabilir misin?
1: Sen okuyabileceksin zaten.
0: Ben okuyabilirim.
1: Ben okuyamayacağım, okuyamayacağım. O yüzden okuyorum.
0: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.
1: Muhteşem.
0: Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
2: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
2: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
2: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Harika bir şey. Ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum.
0: Bu
1: çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitelisini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Ahpara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup. Onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Tabii bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin bazen birlikte bakalım.
2: Alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
0: Hep içinde olduğunu fark etmektir. Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
2: Merak etme, vuramazsın.
0: Hey, beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
2: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
0: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
3: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Bitir işini.
0: Ben mi?
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
0: Gösteri zamanı.
4: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
8: Vadim Barnaby director.
1: Gerilim türündeki Kremlin'in Büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in Büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşünde tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
2: Neden ipi kancaya bağlamadık?
9: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
10: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
9: Özel ajan Bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
11: Devam edelim.
10: İnşallah iki karınca tamamen aklı başında belirlenirdi.
12: Ve Maya daima haklıdır.
11: Hayır patron.
10: Başaramadık Arnie.
9: Merak etme, suyu bulacağız.
10: Birlikte.
11: Durdurun!
4: Yakaladım.
1: Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
13: Senin işini yapmıştım.
1: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily

0: Blunt başrollerde. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
1: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım? Might show up late, might be on time, just wait, I'm coming. İşten bir şeyler çıkaracağım.
2: Dur. Umarım akşama bunu giymez.
1: Bu kadar.
3: Fendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
2: Ben işimi seviyorum.
4: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
0: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
5: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
6: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
7: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
8: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
4: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız, beni alırsak paylaşacağız.
9: Koş!
4: Daha önce anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya soldan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Durmaya uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor musun?

Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

Ada Tepe. Homeros'un ünlü İlyada destanında Zeus'un doğduğu köy. Taş binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları, İda, namıdiğer Kaz Dağları'nın eteğinde, son dönemlerde turist akınına uğrasa da otantikliğini kaybetmemiş, nevi şahsına münhasır bir Ege köyü.

İlyada Destanı'nda Adatepe Köyü'nün bulunduğu yer Gargaros adıyla geçiyor. Destana göre efsane Zeus bu kaya üzerinden Truvalılarla Akıllar arasındaki savaşı yönetti ve Zeus da Afrodit birbirlerine burada aşık oldu. Son günlerde ise Çanakkale'nin masalsı Adatepe Köyü ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı'nın En İyi Turizm Köyü 2026 programı kapsamında Türkiye'yi temsilen 4 köyle birlikte aday gösterildi. Sığacık, Datça, Ziyaret Köyü ve Adatepe. ...19. yüzyıl Osmanlı Rum mimarisini yansıtan, tamamı restore edilmiş, iki katlı, avlulu ve bahçeli taş evleriyle ünlü köy, 1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından özgün mimarisinin korunmasıyla bugünlere kadar ulaştı.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karaali, Adatepe'nin bu prestijli uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması, kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerimizin ne denli doğru bir zeminde ilerlediğinin en açık kanıtı. Bu güzel sürecin, köyümüzün dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyorum açıklamasını yaptı.

Herve Garcia Meksikalı bir görsel sanatçı. Geleneksel eser üretiminin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yenilikçi bir sokak sanatı enstalasyonu tasarladı. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Fred Waring Drive üst geçidindeki 200 metrelik enstalasyon, dikey bariyerlere boyanmış 4 nala koşan atların, kanat çırpan kuzgunların ve sıçrayan yunusların sıralı siyah silüetlerini içeriyor. Araçlar istenilen hızla geçerken hareket paralaksı ilkesi çarpıcı bir optik yanılsama ortaya çıkararak statik görüntüleri canlanıyormuş gibi görünen hareketli dizilere dönüştürüyor.

Ancak bazı sürücüler bu sıra dışı sanat eserini eleştiriyor. Zira dikkat dağılması ihtimali var ve enstalasyon kamusal alanlarda sanatsal yenilikle yol güvenliği arasında denge kurma konusunda tartışmalara yol açıyor.

0: Gerçeğim Ayşme.
1: O Tapkan'ın Iceman'i.
0: Who's best pilot?
1: Batman Forever'ın Bruce Wayne'i. The Doors'un Jim Morrison'ıydı. Nisan 2025'te zatüre nedeniyle bu dünyadan ayrıldığında dünya sineması da önemli bir aktörünü kaybetti.
0: I'm sorry about Goose.
1: Like. 2014 yılından beri gırtlak kanseriyle mücadele eden Val Kilmer, ölmeden kısa süre önce As Deep As The Grave adlı filmde rol almak için anlaşmıştı. Ancak sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi. Nitekim 2025 yılında öldüğünde de film için herhangi bir sahne çekmemişti. Val Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer, babasının görüntüsünün yapay zeka ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi. Böylece Kilmer, daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden canlandırıldı.

0: fear the dead and don't fear me.
1: Yapay zekanın sinemadaki etiksel ihlallere yol açtığı tartışmalarının devam ettiği Hollywood'un bu fragmana ne yorum yapacağı henüz bilinmiyor. Sonuçta bu durum hem oyuncuların mali kazanç peşindeki yakınları tarafından suistimal edilmesine kapı aralıyor hem de gerçek bir oyuncunun rolünü yapay zekaya devrediyor. Bu yüzden işin rıza kısmı da etik tartışmasını kapatmak için maalesef tek başına yeterli değil.
0: Fear the dead, and don't fear me.

The Superstar lakabıyla milyonların sevgisini kazanan, Arap dünyasının en sevilen sanatçılarından Raghib Alhama, 40 yılı aşkın müzik kariyerinin en sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da ilk kez Türkiye'de. Vovo Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek dev konser.

sol müziğin etkileyici sesi Imani şimdiye kadarki en özel albümü olarak nitelenen Women Deserve Rage ile yeniden Türkiye'ye geliyor. İlk albümü The Shape of a Broken Heart ile 3 ülkede platin plak kazanan Don't Be So Shy ile 1 milyara aşkın dinlemeye ulaşarak küresel bir hite imza atan Imani, Pew Entertainment organizasyonuyla 25 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde, 29 Haziran akşamı Ato Kongresyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali 2012 yılından bu yana Avrupa'nın ve Türkiye'nin seçkin sanatçı ve topluluklarını İstanbul'da müzikseverlerle buluşturarak şehrin kültür hayatına oda müziğinin büyülü dünyasını taşımaya devam ediyor. Festivalin kapanış konserinde Hollanda'nın uluslararası yarışmalarda elde ettiği önemli başarılarla dikkat çeken ve oda müziği sahnesinde hızla yükselen topluluklarından Dockwerk Saxophone Quartet 17 Mayıs'ta Saint-Antoine'da sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Pınar Kanber yeni kişisel sergisi Martıların İstanbul'uyla izleyiciyi kentin katmanlı hafızasında şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. 12 Mayıs tarihine dek Full Art Galeri'de sanatseverlerle buluşacak sergi, sanatçının uzun yıllardır sürdürdüğü hareket, zaman ve hafıza eksenli üretiminin günümüze uzanan en yeni halkasını oluşturuyor. Kanber daha önce kervansaraylar ve atlar üzerinden Anadolu'nun göç kültürünü ve tarihsel sürekliliğini ele aldığı çalışmalarını bu kez İstanbul'un simgelerinden martılar üzerinden yeniden yorumluyor. Devlet sanatçısı usta ressam Devrim Erbil ile ressam Akın Ekinci'nin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan Ters Yüz İmgeler Sanata İyi Bakın sergisini Denizbank'ın Kültür Sanat Mekanı Galeri Deniz'de 17 Mayıs'a dek ziyaret edebilirsiniz. Profesör Doktor Uğur Batı'nın küratörlüğündeki sergide resim, seramik, ipek ve plexiglas gibi farklı malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserler bir araya geliyor. Özel seçkideki eserler gerçek ve imge kavramlarını zıtlıklar ve dönüşümler üzerinden ele alıyor.

Dağlarda sokakları mis gibi kokutan bir çiçek var. Biz ona mor salkım çiçeği diyoruz. Genel adıyla Wisteria. Rengiyle, zarif duruşuyla, yolunuzun üzerinde bir evin avlusunda tüm güzelliğiyle sizi karşılar. O an içiniz mutluluk ve hayat sevinciyle dolar. Öylesine tılsımlıdır bu çiçek. Dünyanın en büyük mor salkımı Kaliforniya'da bulunuyor ve kapladığı alan 4000 metrekare. Japonya'nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı dünyanın olmasa da Japonya'daki en büyük mor salkım ağacı ve de sosyal

Sosyal medyada oldukça popüler. Gelin isterseniz bu zarif ve romantik çiçeğin öyküsüne bakalım. Öykü 1800'lü yılların başlarına dayanıyor. Rivayet odur ki Japonya'daki Kabuki Tiyatrosu'nun müzesinde Hysteria Maiden olarak adlandırılan ve elinde mor salkım tutan bir kızın resmedildiği tablo bulunurmuş. Tablodaki genç kız bir gün bir adama aşık olup tablodan çıkmış. Ancak aşkına karşılık bulamadığı için tabloya geri dönmüş. Ve bu karşılıksız aşk mor salkım çiçeğine derin tutku ve hüzün arasında gözyaşlarının çiçeğe dönüştüğü bir anlam yüklemiş. Hikayenin etkisinden midir bilinmez, Mayıs ayı Japonya'da mor salkım zamanı olarak bilinir ve de Japonlar genellikle bu dönemlerde salkım çiçeklerini görmek için seyahat eder. Siz de bu hafta sonu bir mor salkım ağacının gölgesinde vakit geçirebilir, kitap okuyabilir ya da yaşamın güzelliklerine şükredebilirsiniz.

New Age müziğin önde gelen isimlerinden olarak kabul edilen dünyaca ünlü müzisyen Yanni, 1992'de Dare to Dream albümüyle Grammy ödülü kazandı.

1994 yılında yayınladığı Yanni Live at the Acropolis'te zirvedeki yerini ölümsüzleştiren sanatçının bu eseri tüm zamanların en çok satan ikinci video klibi oldu. 2011'e kadar 20 ülkede 2 milyondan fazla müziksevere konser veren, yani 20 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

71 yaşında olan Yanni'nin The Storm düzenlemesi, Vivaldi'nin 18. yüzyılda kaleme aldığı yaz konçertosundaki barok fırtınayı alıp modern bir doğa olayına dönüştürüyor. Eser, dramatik gücünü sadece ses yüksekliğinden değil, ritim ve gerilimi amansızca tırmandıran yapısından alıyor. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen Yanni'nin The Storm performansını birlikte izliyoruz.

Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anası.

0: gibiydi. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be abi sana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be abi sana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gidince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kalıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman abi sana. Senin bayramlık elbiseleri ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adile babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adile okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit, oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo başka. O namus meselesi.
1: Evet. Halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem İlmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasında. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açadım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım.

0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
1: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
2: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
3: Konuşmuyorum hocam.
2: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Peki, sallanma. Hocam. Yürü. Adın ne senin?
3: Ahmet hocam.
2: Numara kaç?
3: Bilmiyorum hocam.
2: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
3: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
2: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
3: Ne anlatayım?
2: Ne anlatsın?
3: Tarih.
2: Tarih.
3: Ne tarih hocam?
2: Bak bak. Ne tarih diyor? Sen sor.
3: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
2: Onu anlat.
3: Peki hocam. Fatih.
2: Fatih de kim?
3: Sultan.
2: Ne sultanı eksik herif?
3: Hocam, hocam anlat dediniz.
2: Yo, bir de bana el mi kaldırıyorsun
3: ha? Hocam estağfurullah.
4: Bakarsın ya, sözümde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi. Ha.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur? Yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
5: Peker, yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
2: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
5: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
2: Ben bilirim.
5: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
2: Sirke ne olur?
5: Sana limon ne olur?
2: Sirkesiz bir halta benzemek!
5: Limon!
2: Sirke!
5: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
6: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
0: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Malumunuz sınavlara az bir zaman kaldı. Biz de bu bölümümüzde sınavları konuşacağız. Çalışma stratejileri, kariyer hedefi, bu konuları konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar ve klinik psikolog doktor Bahar Akoğlu bizlerle birlikte olacak.

0: Bahar Hocam, Celil Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi üniversite sınavında az bir zaman kaldı. 20 Haziran'da zannediyorum TYT, AYT 21 Haziran'da.
1: Evet.
0: Şimdi bu kısa zamanı öğrenciler nasıl değerlendirmeli? Doğru planı nasıl yapmaları gerekiyor?

0: hangi hatalardan uzak durmaları gerekiyor öğrenciler?
1: Çok soru sordunuz ama toparlamaya çalışayım. bu hazırlık bugün başlamadı.
0: Evet.
1: En kötüsü bu son 12. sınıftaki arkadaşlarımız 12. sınıfta başlamışlarsa Ağustos'ta başladılar. Ve 12. sınıfta ister okulda tek başına sadece okulda hazırlık yapsın, ister okul dışında başka kurumlarda da destek almış olsun, mutlaka en az 30-40 tane deneme sınavına girdiler.
0: Evet.
1: Kendilerini sınadılar, denediler, hedeflerini belirlediler. Bu hedefe hangi ölçüde yaklaştıklarını, hedefin neresinde olduklarını, hangi konularda eksikler olduğunu belirlediler. Ve şu anda artık bir durum tespiti yapmaları gerekiyor. Zaman azaldı. Büyük bir ihtimalle okullarda 12. sınıf konuları da bitmeye başladı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bir durum tespiti yapması lazım. Ben hedefimin neresindeyim? Hangi yanlışları yapıyorum? Hangi derste iyiyim? Hangi konularda iyiyim? Hangi konularda, hangi dersten destek almalıyım? Bu konularda bir fizibilite, bir ne diyeyim ona, değerlendirme yapması lazım. Bu değerlendirmeden sonra da eğer hedefe yakınsa, hedefe ulaşma konusunda doğru yoldaysa tempoyu düşürmeden devam etmesi lazım arkadaşımızın. Bugüne kadar istediği sonuçlar alabilen bir arkadaşımızsa eğer bu, biraz daha kıpırdayarak, daha yüksek puanlar alarak daha iyi sonuçlar da alabilir. Ama hedefin biraz uzağındaysa arkadaşlarımız, o zaman yapılacak şey var.
0: Evet.
1: Yapılacak çok şey var. Yani bugünden yarına da değiştirilecek bir sürü şey var. Örneğin hedef küçültebilirler. Hedeften çok uzaksalar, hedefi de tekrar gözden geçirebilirler, hedef değiştirebilirler. Veya o hedefi ille de ısrar ediyorlarsa, o hedefin gerektirdiği davranışları göstermek için hata kalkmaları gerekiyor. Yani şimdiye kadar o kendi konfor alanları içerisinde yaşamışlarsa, o konfor alanından çıkıp biraz daha ciddi ciddi çalışma saatlerini arttırarak, çalışma düzenini tekrar gözden geçirerek yeni bir döneme girmiş olmaları gerekiyor. Ancak böyle olursa istedikleri hedefe ulaşabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Bu süreçte aslında stresle yaşıyorlar öğrenciler. Tamamen stresin olmamasından bahsetmiyoruz tabii. Yani stresin aslında kontrol edilebilir bir seviyede, daha doğrusu stresle mücadele edilebilir bir edebilecek bir durumda, psikolojide olmaları gerekiyor öğrencilerin şu süreçte. Öğrenciler de sınav kaygısı ne zaman normal bir heyecan olmaktan çıkıp onlara sorun oluşturacak bir kavram haline geliyor.
2: Bedensel belirtiler varsa,
0: evet,
2: işte ellerinin titremesi gibi, 5-10 dakika geçti hala çok yoğun düzeyde o duyguyu hissediyor. Bu artık yönetilemeyen bir strestir. Bir miktar stres dikkatini açacak zaten. O iyi ve motive de edici. O stresle zaten hareket ediyor. Ama eğer bedensel belirti, semptom, işte mide bulantısı, kusma gibi, son gün bize çok gelirler, sınava bir gün kala yoğun ateş de gelir mesela öğrenciler, orada artık yönetilemeyen bir stresten bahsedebiliriz. Son 2 ay kala zaten öğrencilerin stresleri artıyor. Yani zaman daraldıkça bu baskıyı hissediyorlar. Şey yapalım Ahmet Hocam, buraya hemen bir kilit o zaman şey açalım.
0: Buyurun.
2: Eğer stresleri çok yoğunsa, artık son 40-45 güne kaldı, 10 üzerinden 6-7'lere vardıysa, her gün 40 dakika ağır egzersiz yapsınlar. Yani duygu çok yoğun olduğunda bedene çok ağırlık vermek gerekir. Mesela hani 3-4 puanlık bir stres yürürsünüz geçer.
0: Fiziksel egzersizden bahsediyor.
2: Evet, bedensel egzersiz. Evet. Ama eğer duygu çok yoğunsa sizin günlük 40-45 dakika ağır egzersiz yapmanız lazım. Ki böyle durumlarda kendimden örnek vereyim. Ben hep koşuya çıkardım önemli sınavlardan önce, ya da bisiklet sürerdim. 30 dakika 40 dakika. Bu bayağı bir yönetilmesini sağlar. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Bu 40 gün sonrasını imajine etmek, hayal etmek de çok işe yarar. Yani sınav gününü hayal etmek. Anne babalar birlikte, çocuklarıyla birlikte de bunu hayal edebilirler. Son güne kala ya da son bir hafta öncesinden itibaren işte okulu hayal edebilir, kıyafeti, vedalaşma sahnesini, neyi giyeceğini vesaire. Bu da çocuğun adım adım o gün yaşananlara duyarsızlaşmasını sağlar. Oldukça işe yarar. Yani %90 sonuç alınır diyebilirim. Hani o stres o gün olmaz. Çünkü bunu sen defalarca kez, en az 10-15 kez hayal ettin ve bu hayal sonucunda buna duyarsız oldun.
0: Hocam stres niçin yönetilemez? Yani öğrenciler neden stresi yönetemez?
2: Çok önem verdiğimiz şeyler bizde stres yaratır. Aslında stres bize sen bunu çok önemsiyorsun diyor. Bunu çok önemsediğinde de tehdit gibi hissedebiliyorsun. O yüzden yönetilemiyor. Birazcık daha buna çok anlam yüklediğimizde çevre baskısı, beklenti çok yüksek olduğunda mesela stres yine yönetilemez. Çok hareketsiz olanlar, çok kendini dışa vurmayanlar yine stresi yönetemezler. Hata toleransı olmayan çocuklar streslerini yönetemezler. Çünkü mükemmel olmak isterler, kontrol etmek isterler. Belirsizlik belli seviyede hepimizde kaygı yaratır. Ama geleceği sürekli düşünmek yerine zihni sürekli şimdi ve buradaya çekmek gerekir. Ya şu anda bugün benim programım nedir? Hani hocamız dedi ya işte bırakmasınlar, hızlı hızlı çalışmaya devam etsinler hedeften uzaklarsa. Bunun içinde yapılacak tek şey sınav gününü, belirsizliği düşünmek yerine hani nereye gireceğim, ne olacak, ne bitecek yerine. Zihni buraya çek, sen bugün ne yapacaksın? Nasıl yönetiyorsun? Bugün nasıl yönetiyorsun?
1: Elinden gelen en iyisini yapma konusunda tavrını ortaya koyması lazım.
2: Tabii.
1: Yapabileceği neyse en iyisini yapmaya çalışması
0: ama
1: lazım.
0: Ama bu kusursuzluk değil. Tabii ki yani.
2: Bir önceki güne göre bugün neredeyim diye gitseler daha yumuşak olur. Kimseyle kıyaslamadan. Dün neredeydim, bugün neredeyim, bugün neyi öğrendim?
1: Başkalarıyla kıyaslamadan, kendi dünüyle, kendi geçimi bir ay öncesiyle, 10 gün öncesiyle, 15 gün öncesiyle. Zaten ellerinde şu anda en az 20-30 tane deneme sınavının sonucu var. Nereden başlamışlar? Hangi hataları yapmışlar? Şimdi artık böyle çocuklara analizli karneler de veriliyor. Hangi dersin, hangi konusunda, hangi sınavda nasıl bir başarı göstermiş? O aynı konu daha sonraki sınavlarda başarısızlıkları var mı? O konuyu iyi öğrenmediğini gösterir bu. Dolayısıyla çocukların rehber öğretmenleriyle birlikte, danışman öğretmenleriyle birlikte bu perspektifi gözden geçirip gerçekten neye ihtiyaçları var? Nasıl bir program yapılması lazım? O programı nasıl uygulaması lazım? Dışarıdan destek alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapıp yola devam etmesi lazım. Sizin dediğiniz gibi bedenen rahatlamak için spor yapması, yürüyüş yapması ya da ne bileyim iyi ama bizim de korktuğumuz bir şey var. Son dönemlerde bu strese atacağım diye futbol oynuyorlar. Ne bileyim işte birbirine çarpıyorlar, kolunu kırıyor, bacağını kırıyor, Allah göstermesin bu durumda. Biraz efendice yapsınlar sporlarını diyorum ben.
0: Evet. Hocam şimdi birçok farklı öğrenci var. Farklı karakterde, farklı yapıda. Çok stres yapan, çok heyecan yapan, stresi başarısının önüne geçen, yani stresle mücadele edemeyen veya işte çok rahat, gamsız diyebiliriz herhalde öğrenciler var. Bir eğitimci olarak kaç tip öğrenci var? Siz kaça ayırıyorsunuz?
1: Vallahi bana göre kabaca 3'e ayırabiliriz.
0: Evet.
1: Birinci grup öğrenciler sınav da neymiş? Sınav benim umurumda değil deyip yan gelip yatan çocuklar. Bunların sınav diye bir derdi yok. İkinci grup öğrenciler sürekli tırnaklarını yiyen, sürekli kaygı içinde yaşayan.
0: Stres yapan.
1: Ya yapamazsam, ya olmazsa kaygısı içinde yaşayan. Bir de üçüncü grup öğrenciler var. Yola çıkarken kendini doğru tahlil etmiş. Ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne zaman yapacağını belirlemiş ve o programı çatır çatır uygulayan ve her aşamada da geliştiğini görerek çok daha kendini motive eden öğrenciler. Üç grup öğrenci diye söyleyebiliriz. Şimdi birinci grup öğrenci zaten ciddiye almıyor olayı. Onun için böyle bir derdi yok. İkinci grup öğrenciler işte biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi kaygılı, stresli öğrenciler. Üçüncü grup öğrenci de hiç stres yok. Kendini yönetiyor. Şimdi sınav aynı sınav. Belki de aynı okulda bu üç çocuk. Aynı okulun öğrencileri. Ama üçünün sınav karşısındaki tavırları çok da farklı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu biraz önce hocamın ifade ettiği gibi sınava nasıl bir anlam yüklenmesiyle bağlantılı bir şey elbette. Birisi sınavı ciddiye almıyor. Ne var diyor ya geçen sene baktım ben diyor yok atlasa 5 nette diyor adam lisansa girmiş. Çalışmaya gerek yok diyor. Yani. Bir grup da var. Ben şu okulu kazanmalıyım, şu üniversiteyi kazanmalıyım kaygısı içerisinde. Ve bir yanlış yaptığında abartıyor bunu. Yapamayacağım galiba kaygısına düşüyor.
0: Evet.
1: Halbuki çalıştıkça kademe kademe artacak. Önemli olan ya yapamazsam diye düşünmek yerine bunu nasıl çözebilirim? Bu yanlışı bir daha sefer yapmamak için ne yapmalıyım biçimde düşünerek kendini rahatlatması gerekiyor.
0: Evet.
1: Öbür grup zaten onlara diyecek bir şeyimiz yok. Onlar sağlıkla ilgili bir sorun yaşamazlarsa alıp götürüyorlar işi.

0: Onların içinden çok iyi, çok başarılı çocuklar çıkıyor zaten. Ve model oluyorlar tabii ki arkadaşlarına da. Bu anlamda işte ben bir dördüncü grup var. Hiç alakası olmayan ve millete dalga geçen tipler var. Onlara da 3,5 ya da 4. grup diyebiliriz onlar.
1: O 1. grup gibi oluyor.
0: Evet, onlar da şey, ya abi diyor şu kodlama işi var ya diyor, kodlamayı bir hallettim bitti iş diyor.
2: Hem umursamayıp hem küçümseyenler diyor yani.
1: Peki hocam, başvurulara baktığımızda geçen yıla göre nasıl bir fark var?
0: Ben son 10 yılı veri aldım. Malum 2022'de barajlar kalktı. Ondan önceki 5 yıla baktım. Ondan sonraki 5 yıla baktım. Enteresan sonuçlar var. Bu konuda barajların kaldırılmasıyla birlikte, 2022'de kaldırılmasıyla birlikte bir önceki yıla göre bir patlama olmuş başvurularda. Örneğin 2 milyon 607 bin iken 2021'de, 2022'de 3 milyon 243 bine çıkmış. Yani 650 bine yakın bir artış var. Sonraki yıl tabii buradaki psikoloji şu. Barajlar kalktı. Üniversiteli olabiliriz. Hurra! Bu konuda son sınıf öğrencilerin dışındaki gruplar da büyük bir hevesle sınava giriyorlar ama sınav sonuçları ortaya çıktıktan sonra bakıyorlar ki çok da fazla bir değişen bir şey yok. İkinci yıl biraz azalmış. Evet. Bir önceki yıla göre. Ama gene de 2023'te zirve yapmış.
1: Zaten belli bir kontenjan var ve sıralama diye bir şey var yani.
0: 2024'te bir önceki yıla göre 400 bin kişilik azalma var.
1: Evet.
0: Yani artık yavaş yavaş böyle taşlar yerine oturmaya başlamış sanki. 2025'te bir önceki yıla göre 560 bin kişilik azalma var. 2026'da geçen seneye göre 135 bin kişilik azalma var. Yani giderek yavaş yavaş azalıyor. Yani bu işin çok kolay olduğu biçimdeki anlayış yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani adam gibi çalışmak lazım anlayışı egemen olduğu için. O bedavadan üniversite, tırnak içinde bedavadan üniversite olmak isteyenler geri çekmeye başlıyorlar. Amiyana tabirle. TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 kişi girecek. AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 kişi girecek. Hı hı. Yabancı dil testine de 203 bin kişi girecek. Tabii burada 200 bin, 3 bin kişinin açılımı da şöyle. İngilizceye 195 bin kişi giriyor. Arapçaya 4.181 kişi giriyor. Almancaya 2.552 kişi giriyor. Fransızcaya 919 kişi giriyor sadece. Rusçaya da 942 kişi giriyor. Topladığın zaman işte 195 bin kişi giriyor. 2022'deki işte bu TYT ve AYT'deki barajlar kaldırıldıktan sonraki süreçte bu zikzaklar devam etmiş. Ama son 2-3 yıldan beri artık yavaş yavaş böyle yerine oturmaya başlamış diyebiliriz taşlar. Ondan önceki dönemlerde mesela 3 milyon iş geçmemiş. En son 2021'de 2 milyon 600 bin kişi olmuş. Ondan önce 2400'müş, 2500'müş. O aralarda dolaşmış ama 3 binlere 2022'de çıktı. Ve yeni şimdi 2025 ve 26'da 2,5 milyonun civarına düşmeye başladı gene.
1: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Biraz güven konusunu konuşalım. Yani az önce stresi ve kaygıyı konuştuk, heyecanı konuştuk. Güvenle başarı arasındaki veya işte stres arasında veya kaygı arasındaki ilişkiyi biraz detaylandıralım.
2: Çok güzel. Evet, kendine inanan, yapabileceğine inanan kişi bir şekilde başarılı oluyor ve o bedensel tepkileri de yönetebiliyor. Yani duyguyu belli bir miktarda tutabiliyor. Biz bunun bir araştırmasını yaptık geçen ay. 432 kişiyle çalıştık. Kendini çok eleştiren ve özgüveni düşük olan bireylerin kaygı oranlarının %42 oranında arttığını tespit ettik. Depresyon oranlarında %25. Evet, yani kendini ne kadar eleştirirsen, ne kadar inanmazsan başarabileceğini, bu sende %42 oranında bir kaygıya yol açıyor. Kendine inanan, dayanabilen, yönetebilen kişiler kendilerini ara ara eleştirseler bile kaygı oranları %10 civarında çıktı. Bu da bize neyi gösteriyor? Kişi kendine güvenmediğinde belirgin düzeyde yaşıyor. Yaşayacağı sorun her neyse, stres ve kaygı. O yüzden kendi kendimize ne söylediğimiz çok önemli. Evet. Bazen toplumca kendimizi motive etme dilimiz sert olabiliyor.
1: İkisi aynı eleştiri değil, iki grup.
2: Evet.
1: Bu karşılaştırdınız.
2: Yani sen bunu niye inanmıyorsun? Evet. Kendine niye inanmıyorsun? Tam olarak senin karşında zihnindeki otorite figür kim? Yani kime karşı yanlış yapmaktan, hata yapmaktan korkuyorsun? Bunların her birini düşünebilmemiz lazım. Temel inanç olarak, yani ben yeterliyim ve yapabilirimle, ben yetersizim ve yapamam, ya da ben

0: sadece başarırsam değerli olurum algısı çocukların şeyini, motivasyonunu düşürmeye başlıyor Ahmet Bey. O yüzden hani kendimize güveneceksek bunun bir sırrı, bir yolu var mı? Kendine ne söylediğine bak. Kendine nasıl yaklaştığına bak. Yani oturup bu sınav niye böyle, sistem niye böyle, bunları kurcalama. Yönetebileceğin tek şey kendine karşı kullandığın dil. Biz hep şey diyoruz, niçin bunlar başıma geldi? Niye böyle bir şey yaşıyorum? Soru yanlış zaten. Nasıl yaşantılıyorum? Kendime nasıl davranıyorum? Nasıl ilişki kuruyorum kendimle? Kendi inancımın önüne ben nasıl bir engel koyuyorum aslında? Buraya bakabilmemiz lazım.
1: Yani yeterliliği sadece başarı mefhumuyla bağdaştırmamak gerekiyor. Gerekti.
0: Evet, sabah ben bir görüşme yaptım. Öğrenciden mesela şey istedim. Yeterli hissettiğin anılarını topla. Kendini güvende hissettiğin, yeterli hissettiğin anılarını topla. Bir dahaki görüşmede bunu konuşalım dedim. 15 tane anı bulacak mesela.
1: Evet.
0: Şeye bakabiliriz belki. Şimdi hepimizin bir takım olumsuz düşünceleri var. İşte sınavda başarılı olamayacağım diyelim. Bir otomatik düşünce. Biz yetişkinler için daha farklı, işte başarılı olamayacağım. İşte ya annemi kaybedersem gibi böyle korkunç düşüncelerimiz var. Şimdi evet. Böyle bir düşüncemiz geldi. Olumsuz bir düşüncemiz geldi. Bu düşünceyi bir nesneyle temsil etsin kişiler. Ama günlük yaşamın içinde kullanabilecekleri bir şey. Benim bu düşüncemi, sınavı başaramayacağım gibi olumsuz düşüncemi, ben yapamayacağım. Bu bardak temsil etsin mesela, ya da bir kalem. Sabahki öğrencimiz için tesbihti. Şimdi bir nesne bulun, düşüncenizi temsil eden. Ve bu düşünceden kaçmayın. Bu düşünceyi de beslemeyin. Bu düşünceyi sadece izleyin. 7 gün boyunca her gün o nesne sizinle olsun. Benimki boş bardaktı mesela. Çantanın içinde bile boş bardak taşıyordum bir dönem. Masada seninle olsun, şifon yerde seninle olsun, ders çalışırken seninle olsun, çantanın içinde seninle olsun. Ara ara bak. Olumsuz düşünceni temsil eden o nesneye simgeleştirme yapıyoruz. Çünkü aklımın içindeyse müdahale edemem. Dışarıya çıkıp somutlaştırırsam kontrol edebilirim. Onunla biraz temas et. 7 günün sonunda o düşüncenin artık eskisi gibi yoğun olmadığını, kendi kendine o kadar güvenini azaltacak şeyler söylemediğini fark edeceksin. Ve bedensel tepkilerin de azaldığını fark edeceksin. Yani duyarsızlaşacaksın. Hani şunu demiyorum. Kötü bir şey düşündün, hayır tam aksini pozitif düşün. İptal gibi bir şey demiyorum yani. Düşüncenden kurtulmaya çalışma. Bu saplantıya sonra yol açar.
1: Evet.
0: Düşünceni izle, gözlemle, ona yer aç. Neden? Çünkü sınavda da o düşünce seninle olacak. Ama sen zaten öncesinde bir hafta boyunca onu taşıyıp temas ettiğin için, ona maruz kaldığın ve izlediğin için sınav günü buna duyarsız olacaksın. Kabul ve kararlılık terapisinin, İbrahim Bilgen hocamızın bir yoludur bu. Çok güçlü sonuçlar alırız biz bununla.
1: Evet. Ben de telefon seçtim.
0: Tamam.
1: Hocam, aileler de bu dönemde tabii farkında olmadan hatalar yapabiliyorlar. Yani çocukları başarılı olsun diye, sınavdan iyi bir puan alsın diye farkında olmadan çocuklar üzerine baskı kurabiliyorlar. En sık yapılan hatalar nedir?
0: Çocuğun başarısını sadece bir sınava indirgemek olabilir belki. Çocuğun değerini başarıyla ölçmek olabilir. Çünkü ailenin dış sesi daha sonrasında çocuğun iç sesi olacak. İşte o öz eleştiri zaten böyle başlıyor. Anne baba çocuğun aynası. Zaten onlar ne söylerse çocuk kendini öyle algılıyor ve hissediyor. Yani ayna benlik kuramı diye bir şey var. Diğerleri seni nasıl görüyorsa, senin hakkında ne düşünüyorsa, sen de kendini öyle algılayıp hissediyorsun. Ailelerde katı ve sert olduklarında bu baskının içerisinde çocukta ciddi bir psikolojik yük oluşuyor. Ne yapabilirler? Tabii ki biraz takibini yapacağız çocuklarımızın. Yani çok gevşek bırakmamak lazım. Ama hani nasıl gidiyor? Kaç soru çözdün değil de nasıl gidiyor? Bir şeye ihtiyacın var mı gibi şeklinde yaklaşmamız lazım. Eğer ebeveynin yüzü birazcık sakin ve güvende olursa çocuk da o yüzü aynen onlar sayesinde alacak ve kendisini sakin ve güvende hissedecek.
1: Hocam, öğretmenlerin baskısı oluyor mu peki çocuklara? Yani ailelere hep konuşuyoruz ama en çok tabii ailelerin baskı yaptığını biliyoruz. Öğretmenler de baskı yapıyor mu çocuklara?
2: Öğretmenler yani okula bağlı olarak bu mümkün olabilir. Bazı iddialı okullarda iddialı öğrencilerle ilgili çalışma yapılırken bu mümkün olabilir.
1: Yani öğretmenin baskısı ailenin yaptığı baskı kadar etkili olabilir mi? Veya böyle sorayım.
2: Arkadaş grubu içerisinde belki daha etkili olabilir.
1: Yani, aileden aileye de değişir herhalde. Öğretmenler
2: aileden aileye değişebilir. Öğretmene göre değişebilir. Ortama göre değişebilir. Ben size hocam araştırmadan bahsetti. Ben de bir araştırma yaptım.
1: Buyurun.
2: Sınava hazırlanan öğrencilerle ilgili. Onlara iki tane soru sorduk. Birincisi, kendini başarılı hissetmiyorsan sence neden başarılıyız? Nedenlerini kendisinden istedik. İkincisi, başarılı olmak için ne

0: yapmayı, ne yapman gerekiyor? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi enteresan. Kendini başarılı hissetmeyenlerin verdikleri cevaplara bakın. Bir, niçin çalıştığımı bilmiyorum ya da unutuyorum. Başarı için bir yol haritam yok. Sosyal etkinlikler, sosyal ilişkiler yaşamında daha öne çıktı. Öncelikle belirlenmemiş bir yaşam tarzım var. Programsız çalışıyorum. Çalışmaya nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok fazla birikmiş test, ödev var. Bu yükün altında eziliyorum. Onun için geri çekiliyorum. Çalışma isteğim düşük. Kendimi yorgun hissediyorum. Dersler ve konular ilgimi çekmiyor. Sürekli başka şeylerle oyalanıyorum. Dersin başına oturamıyorum. Kararsızlık içindeyim. Çabuk sıkılıyorum. Biraz sonra diyerek çalışmayı erteliyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Dalıp dalıp gidiyorum. Çalışmaya uygun olmayan ortamlarda ve zamanlarda ders çalışıyorum. Birileri beni kontrol etsin istiyorum. Derslere ve konulara karşı ön yargılıyım. Kendime, kendi gücüme inanmıyorum. Ne yaparsan yapayım boşuna duygusu yaşıyorum. Başarılı olmayınca sorumluluk almak istemiyorum. Sorular zordu. Öğretmeni iyi anlatamıyordu zaten. Sınavlar üst üste geldi. Kendimi yeteneksiz olarak görüyorum gibi bahaneler uyduruyorum diyor. En son diyor, Allah yetenek vermemiş, ne yapayım diyor.
1: Şimdi bu çocuk, güvensizlik, her şey var değil mi?
0: Evet. Şimdi bu çocukların verdikleri cevaplara bakıyoruz. Neyle ilgili bu cevaplar? Birincisi, hedef doğru belirlenmemiş bir defa. Hedef için yeterli istek ve motivasyonu yok. Üçüncüsü, başaracağına dair inancını kaybetmiş.
2: Evet, inancı
0: çünkü
2: yok.
0: İnanç olmayınca olmuyor çünkü. Denemez bile. Ve programı çalışmıyor. Şimdi ikinci soru, nasıl başarılı olabilirsin?
2: Ya da başarısızlığına ne yaparak katkı sağlıyorsun?
0: Evet. Evet. Şimdi başarılı olması için bütün programlarımızda hep konuşmuştuk bunları. Birkaç ön koşul var. Birincisi, çocuğun hedefinde olması gerekiyor. Hedefine ulaşacağına inanması gerekiyor. Hedefin somut bir hedef olması gerekiyor. Ulaşılabilir hedef olması gerekiyor. Hedef ulaşılabilir olmazsa, yani birileri tarafından empoze edilmiş bir hedef olursa, annesi babası tarafından, öğretmenler tarafından, çevresi tarafından, o hedef onun için üzerinde emek harcanacak, çalışılacak bir hedef olmaktan çıkıyor.
2: Kendi hedefi. Orada hedef anne babanın onayı oluyor çünkü.
0: Evet.
1: Ona ne cevap verdiler hocam?
0: Hedef doğru belirlenmezse beyne bir mesaj gidiyor zaten. Beyin diyor ki, boşa enerjini harcama. Geri çekil.
1: Evet.
0: Bunun için önerimiz, hedefi gözden geçirmesi gerekiyor. Şu andaki verilerle ulaşabileceği yeni hedef belirleyebiliyorsa, önceden belirlediğin hedefe ulaşabilmek için yeni bir çalışma düzeni kur veya yeni hedef için yeni bir düzen kur. Ondan sonra ikinci soruya bakalım. Evet. Neredeydi ikinci soru? Evet. Nasıl başarılı olabilirim? Hedefle ilişki tempoyu belirliyor çünkü onun yetenekleriyle, evet, becerileriyle hedefe olan ilişkisi.
1: Onlar bunun farkında mı peki?
0: Tabii farkında. Yani
1: öyle cevaplar verdiler yani.
0: Öyle cevaplar veriyorlar. Özetliyorum yani, evet, zamandan tasarruf etmek için. İnsanlar eğer hedefleri kendi becerilerinin biraz üstündeyse ona ulaşabilecekleri konusunda inançları olur. Ben bunu yapabilirim dersin.
1: Evet.
0: Ama hedef çok yüksekse şöyle aşağıdan bakıyor. Oo diyor, ben bunu yapamam. O zaman öğrenim çaresizliği başlıyor. Ve geri çekiliyor. Ya da anne baba ya da arkadaş çevresi bazen işte daha becerilerinin altında bir hedef önerebiliyor. O zaman diyor ki, ben bununla uğraşacağım yani. Vazgeçiyorum ondan. Dolayısıyla hedefle kişinin beceriler arasındaki ilişkiyi kurması gerekiyor.
2: Ve davranışlarını da o hedef gibi. Yani tabii, sadece istemek, tabii, hedeflemek yetmiyor. Davranışlarını ona göre.
1: Kendini bilmesi gerekiyor aslında.
2: Kendini tanımak aslında. Evet. Kendini doğru tahlil etmesi, bilmesi, yeteneğini iyi bilmesi lazım. Orada gerçek benle ideal ben arasında bir uçurum olduğunda, çünkü ciddi ruhsal rahatsızlıklar olur. Yani kişinin ideal beni kendisiyle ilgili hayal ettiği yerle şu anki benlik algısı arasında çok büyük uçurum olmaması lazım.
1: Evet. Hocam çocuklar üzerinde çocukların baskı hissetmeleri konusunda aslında biraz daha çocuklar kırılgan bir yapıya sahip diyebilir miyiz yetişkinlere nazaran? Yani işte anne babaların biz sana güveniyoruz cümlesi bile onlar üzerinde belki bir baskı oluşturabilir değil mi?
2: Olabilir. Eğer yapısı kırılgansa, biraz daha kız çocuklarda özellikle. Ha. Bunu bile çocuk tölere etmiyor.

0: Nasıl bir dil kullanmalı aileler?
1: Yanındayım. İyi de olsa.
0: Genel olarak bu mesajı.
1: Evet. İyi olmasa da. Yeterince iyi olması için çalış. Ben şey demiştim LGS sürecinde. Elinden geldiğince puan toplamaya çalış dedim. Mario gibi düşün dedim. Hani bu kabaşıyı vurup vurup puan topluyor. Sen de öyle olmaya çalış dedim. Ne kadar toplarsan bizim için kârdır diye düşündüm. Sınavı önemsemiyorum ama seni önemsiyorum. Senin bir basamağı geçebilmeni önemsiyorum şeklinde yaklaştım.
0: Hocam hadi bir yerde okudum. Hadi kelimesi bile çocuklar üzerine bir baskı oluşturabiliyormuş.
1: Evet.
0: Geçen gün abimle konuşuyorum. Dedi ki bana Emirhan'a sabah hadi demesem işe gecikeceğim dedi. Yani bunu dediğim için daha hızlı hareket ediyor. Emirhan benim yeğenim. Daha hızlı hareket ediyoruz diyor. Bunu demek zorundayım diyor yani. Bunu konuşmuştuk da geçen gün. Yani nasıl bir dil kullanmaları gerekiyor?
1: Hayır, bu bence çocuktan çocuğa değişir. Hı. Bazı çocuklara hadi demek gerekir. Evet, İtici bir güç ister bazı çocuklar. Bunu ararlar. Bazı çocuklarda da ona gerek yoktur.
0: Yani sabah evden çıkarken onu kreşe götürecekler çünkü. O kadar yavaş hareket ediyormuş ki. Yani sürekli bunu söylüyorum diyor. Başka bir şey söylemiyorum diyor. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorum diyor.
1: Evet, belki şöyle yapabilir mi? Uzakta diğer bir odadan hadi demek yerine yanına gidip gözlerine bakarak. Şimdi seni bekliyorum. Bir dakika süremiz kaldı. Daha işe yarayabilir. Sadece işitsel olarak almıyor olabilir yönergeyi. Yakın temasla belki gözüne bakılarak daha hızlı olur.
0: Bu, ileteceğim bunu. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi her şeyin dönüştüğü bir çağdayız ve çok kısa zamanda dönüştüğü bir çağdayız. Bu anlamda öğrenciler tabii ki bir hedef belirlemeli ancak şu an istedikleri mesleği en az 5-6 yıl sonra icra edecekler. 5-6 yıl sonra her şey değişebilir. Hatta 1 yıl sonra, 2 yıl sonra da değişebilir. Öyle bir dönemden geçiyoruz artık. Öngörülebilirlik de yok. Nasıl hedef belirleyecekler? Yani tek hedef değil, çok yönlü olmaları gerekiyor artık değil mi?
2: Şimdi daha önceki programlarda da gündeme geldi, konuştuk. Yıldız Kızgın Hoca'nın bir küçücük pasajını nakledeyim size. Diyor ki, üniversitenin 3 tane görevi vardır. Birinci görevi bilim üretmek, bilim insanı yetiştirmektir. İkinci görevi bir mesleğin donanımını kazandırarak o mesleğin icra edilebilmesine imkan sağlamaktır. Ama üçüncü bir görevi daha var diyor. Üniversite kültürü kazandırmaktır. Dolayısıyla artık günümüzde hangi bölümden mezun olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın insanların önce alt kültürün, üniversite kültürün olması gerekiyor. Evet. Eğer üniversite kültürüne sahipse nereden mezun olursa olsun o insanlar aç kalmıyor, o insanlar işsiz kalmıyorlar. Onun için üniversite kültürü meselesinin üzerine durmak lazım diye düşünüyorum ben.
0: Üniversite kültürü biraz da üniversiteyle de ilgili bir şey.
2: Üniversiteyle de ilgili, yaşadığın bölgeyle ilgili, senin oturduğun evle, haneyle ilgili, mahalleyle ilgili, kentle ilgili, üniversitenin bulunduğu bölgeyle ilgili, oranın kültürüyle ilgili, her şeyle ilgili. Ama özetle şunu söylemek lazım. Artık sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim ve teknoloji sayesinde bir yerlere ulaşmak çok kolay.
0: Evet.
2: Yani mesela ben duyuyorum bizim yaşadığımız

0: çocuklarımızın hem ailelerin bir konuda kendilerine bir ayar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. İlle de falan üniversite mi? İlle de falan şehir mi? Konusunun biraz tartışılması gerekiyor. Çünkü artık üniversiteler birbirine benzer programlar uyguluyorlar. Birbirine benzer şekilde eğitimler yapıyorlar. Ama işte bulunduğu kentin kültürüyle, bölgesiyle falan filan ilişkisi olmakla birlikte aldığı altyapı, o akademik altyapı çok da fazla bir değişikliğe uğramıyor.
1: İş dünyası da nereden mezun olduğuna bakmıyor artık.
0: Artık eskiden bakıyorlar.
2: Eskiden bakıyorlar.
0: Şimdi bakıyorlar.
2: 20 yıl önce.
0: Birey olarak senin becerilerin neler, yetkinliklerin neler onu inceliyor artık bilim işverenler. Evet. Dolayısıyla bu konuda hedeflerin belirlenmesinde, hedeflerin güncellenmesinde bu bakış açısının da gözden geçirilmesine yarar var diye düşünüyorum ben. Onun dışında şunu söyleyebilirim gençlere. Bu sınavda karşımıza çıkacak olan soruların hepsi çok zor soru değil. Bütün testleri TYT'nin Türkçesini, TYT'nin matematiğini, TYT'nin sosyalini, fenini tek tek ele aldığımız zaman her bir testin içinde soruların %40'ı normal bir öğrencinin çözebileceği düzeyde. Yani 12 sene okula gelmiş gitmiş bir öğrencinin çözebileceği düzeyde sorular var. %10'u çok kolay, %20'si kolay sorular. %10'u çok zor, %20'si de zor sorular. Yani böyle kendini sınav karşısında biraz işte zor durumda hisseden arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Çok zor ve zor soruları atalım. Geriye ne kaldı? Geriye %70 kaldı. Ben oturdum. Soruları %70'i çözen bir öğrenci kaç puan alır? Buna baktım. Örneğin Türkçeden %70, 28 soru. Matematikten 28 soru. Fenden ve sosyalden 14'er soru. Bunları çözdüğünde öğrenci 350 puan alıyor. Bunun üzerine ortaokul başarı puanı eklenmedi henüz.
1: Ham puan.
0: Ha, tabii. Evet. Sınav puanı bu. Bunun üzerine bir de ortaokul başarı puanı katkısı ekleniyor. Dolayısıyla 380 almıştı. Üstüne 40 puan daha ortaokul başarı puanından gelse 420 puan yapar. 420 puanla da iyi bir lisansa girmek mümkün. Evet. Onun için arkadaşlarımızın daha önceki programlarda hep gündeme getirdiğimiz sınav sistemini çok iyi tanımaları gerekiyor. Mesela bir öğrenci eğiliminden bahsedeyim, sayısalcı eğilimi. Adam Türkçe çalışıyor idareten işte, matematiği feni tabii ki çalışıyor ama sosyal çalışmıyor. Oysa TYT'de hangi sorular var? İşte tarih sorusu var, coğrafya sorusu var, din kültürü sorusu var, felsefe sorusu var. Bir din kültürü sorusunun getirdiği puanla geçen seneki verilerde bir matematik sorusunun getirdiği puan aynı.
1: Oradan fark oluşturacak sonuçta.
0: Tabii ki yani.
2: Tabii. Onun için,
0: onun için akıllı adamlar TYT'de özellikle soru ve test farkı gözetmemesi lazım. Evet. Yani şunu yaparım bunu yapmam diye düşünmemesi lazım. Öyle sorular var ki mesela sosyal soruların içerisinde sadece okumak yetiyor. Ama lütfedip okumuyorlar bile. Basit karşılaştırma soruları var mesela. Oysa bu yani kendine ihanet gibi bir şey bana göre yani. Onun için arkadaşlarımızın TYT'de test ayrımı yapmaksızın olabildiğince çok sayıda doğru yapmaya çalışmaları gerekiyor. Neden yapmaları gerekiyor? Bir ikinci sebebini söyleyeyim. Çünkü TYT netleri AYT puanlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. 500 tam puan olduğunu varsayarsak AYT puanının, bunun 300 puan AYT netlerinden geliyor, 200 puan da TYT netlerinden geliyor. Onun için TYT'de başarılı olmak, yüksek netler çıkarmak AYT için de bir avantaj olacaktır. Bunu da dikkate alması gerekiyor arkadaşlarımızın. Yani şimdiden bile yaptıkları yanlış söyleyeyim, sayısalcı şimdi deneme sınavlarında hiç sosyal çözmüyor.
1: Evet.
0: Sınavda çözeriz ya diyor. Ama şimdi kendini bir zaman alıştırıyor. Matematik testi için bir kadar bir zaman ayarlaması yapıyor. Fen testi için bir zaman ayarlaması yapıyor. Türkçe testi için zaman ayarlaması yapıyor. Sosyale zaman yok bu şu andaki çalışması içerisinde. Sınavda yaparım dediği zaman ya matematikten kasıyor ya fenden kasıyor, azaltıyor ya da Türkçeden azaltıyor. Azalttığı zaman şimdiye kadar aldığı sonuçları alamıyor sınavda.
1: Evet. Hocam
0: kendini alıştırmamış oluyor yani.
1: Evet. Şimdi %70'ini çözse, tamamını doğru bir şekilde çözse, orta öğretim başarı puanıyla birlikte 400'ün üzerine 420 puanı kazanıyor dediniz ve o %30'u hızlı bir şekilde elemesi için de sınavda herhalde turlama tekniğiyle soruları çözmesi gerekiyor değil mi?
0: Yani bir testin içerisindeki zor soruyla kolay soru arasında

0: getirdiği puan bakımında hiç fark yok. Onun için matematik...
1: Takılı kalmayacak.
0: Yani evet, takılı kalmayacak. Evet. Bir soruya gereğinden fazla zaman ayırmayacak. Evet. Eğer soruları bir kere turladıktan sonra, zor soruları işaretleyip ayırdıktan sonra geri dönüp o zorlandığı sorulara bir daha bakabilir. Bir de şöyle zihnin şöyle bir enteresan özelliği var. Bir soruya bakıyorsun. Mesela 341 ile başlayan bir sayı çarpacak. 341 ile 314 yazıyor. O sınav heyecanıyla.
1: Evet.
0: Ama aynı yanlışı da yapmaya devam ettiği için sonuç bir türlü çıkmıyor. Bırak o zaman git birkaç tane soru çöz, ondan sonra geri gel.
2: Çok doğru. Yani, beyni bir reset at yani.
0: Beyni dinlendirmesi gerekiyor. Başka bir alana kaydırması gerekiyor yani. O konuda da arkadaşlarımızın inat etmemeleri gerekiyor. Soruları didişmemeleri gerekiyor. İnat etmezse eğer, turlama tekniğini uygularsa, bildiği soruları önce çözüp ondan sonra ikinci turda kalan zamanda çözebileceği sorular üzerinde durursa çok karlı çıkacaklardı diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam sizinle devam edelim. Sınav başarısıyla hayat başarısı arasındaki ilişkiyi konuşalım. Yani okulda veya işte sınavlarda başarılı olmayan ama hayatta çok başarılı olup iş hayatında çok başarılı olan insanlar da var. Belki şu an bu durum biraz değişmiş olabilir. Sosyal olmayan özellikle biri hayatta ne kadar başarılı olabilir?
2: İlişki... Evet, olmazsa olmaz insan ihtiyacı.
1: Evet.
2: Yani çok zeki olan, sınavda çok başarılı olan insanların sosyal becerileri olmadığında maalesef tam da hayatta başarılı olamıyorlar. Bu sadece bir akademik başarı olarak kalabilir. Ama hani demin dedik ya, sınav bir temas meselesidir. Kendine temas etmek. Kendine teması, çevreye teması, ilişki sistemleri iyi olan insanlar her türlü, her işte yani ticari ya da akademik bir işte başarılı olurlar. Bu hayat başarısı için tek yol değil. Evet, onlardan biri. Ama sadece bir tanesi aslında Ahmet Hocam. Biraz kendini tanımak, çok yönlü olmak, risk almak, bağlantı kurmak. Çünkü bağlantılar da hepimize inanılmaz kapılar açıyor. Özgüvenli durmak, dik durmak, hemen eğilip bükülmemek, hemen karamsarlığa kapılmamak, güzel imgelemek oldukça önemli.
1: Network yoksa veya işte ne bileyim ekip çalışmasına yatkın değilse istediği kadar bireysel olarak başarılı olsun bir sonuç elde edemeyecek.
2: Yok, olmaz.
1: İş dünyasında.
2: Evet evet, evet. Yani bizi bile buraya çıkaran iletişim becerimiz değil mi? Evet. Akademik başarımız bir yana, iletişim becerimiz iyi olduğu için burada sizin karşınızdayız. Demek ki diğer yetenekler de gerekiyor ki kaygımızı yönetebilmemiz gerekiyor bu yayında. Evet. Stresimizi yönetebilmemiz gerekiyor. Dilimizi güzel kullanabilmemiz gerekiyor. Evet. Sizinle beden dili ve göz teması kurabilmemiz gerekiyor. Sırayla birbirimizi bekleyebilmemiz gerekiyor. Bunlar sosyal beceriler. Akademik beceri bilgisi yok.
1: Ya hep sınavları konuşurken işte okul başarısı veya işte akademik başarısından ziyade işte bu psikoloji durumu veya işte ne bileyim sosyal faaliyetler en az akademik başarı çok kadar önemli kavramlar aslında.
2: Evet evet, yani çünkü günlük yaşamın içerisinde sizin diplomanızdan ziyade donuk olup olmadığınıza bakarlar.
1: Evet.
2: Ne kadar canlı, ne kadar dinamik, ne kadar iş bitirici olup olmadığınıza bakarlar.
1: O yüzden yüz yüze oluyor mülakatlar.
2: Yoksa meclisinizi
1: yollayabilir zaten personelde.
0: Birlikte yaşama kültürü denilen bir şey var.
1: Evet.
0: Bilmiyorum daha önceki gündeme getirdik mi? Yıldız Kenter'in Ben Anadolu diye bir oyunu vardı. Onu izleme şansına ermiştik biz o zamanlar. Kibele'nin ağzından bir söz söylüyor. Kibele Anadolu'nun en eski tanrıçalarından biri. Diyor ki, birlikte yaşamayı becerebilselerdi, bütün evlatlarıma yeterdi bereketli memelerimde küsüt. Ne kadar geniş bir bakış açısı. Şimdi iş hayatında ekip çalışmasından, takım çalışmasından falan bahsediliyor. Aslında çocukların takım çalışmasıyla ilgili ilk yaşadıkları şeyler anaokulundaki birlikte oyun kurmalardır. Bir şeyi beraber tutmalar, ucundan tutmalar, koşmalar falan. İşte okulun farkına varmadan çocuklara kazandırmaya çalıştığı bir sürü şey var işte. Öğretmen, Türkçe öğretmen diyelim ki ya da matematik öğretmeni bir ödev veriyor. Birlikte oturun, beraber çözün. Araştırın. Sen şunu yap, sen şunu yap. Birlikte bir şey ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla birlikte iş yapma kültürü 21. yüzyılda zaten en önemli beceriler arasında sayılıyor. İletişimle birlikte. Hayatta başarılı olabilmek için başka insanlarla kurduğun ilişkiler çok önemli. Kendi becerilerin dışında, kendi kazandığın becerilerin dışında başka insanlarla kurduğun ilişkiler de çok önemli.
2: İşte o ilişki de kendimizle ilişkimizle başlıyor
0: evet,
2: hocam. Kendimizle
0: evet.
2: olan ahengimizle başlıyor aslında.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki hocam, az bir zamanımız kaldı. Sınav sabahı öğrencilerin ve ailelerin özellikle dikkat etmesi gerekenler nedir? Rutinler devam etmeli mi?
0: Sınav sabahından önceki bir iki günden başlayarak aslında anne babaların olağanüstü davranmamaları gerekiyor. Aslında biraz önce çocukların kaygısından bahsettik ama bu sınav yaklaştıkça evde anne babanın da kaygısı artmaya başlıyor.
2: Ama onlar da çocukla birlikte imajine etseler olmayacak ki akşam 15 dakika hayal edip ne giyeceğim, ne yapacağız, nasıl çıkacak hayal kursalar onlar da yetişecek.
0: Evet. İşte onun için bir kere sınavda götürülecek evraklar varsa, götürülmesi gereken şeyler varsa ondan hazır olması gerekiyor.
2: Kamp sandalyeleri okullara kalacak.
0: Yani
2: ben çok ayakta bekledim hocam.
0: Uzaktaysa eğer gidecekleri, sınava girecekleri okul, onun ulaşımını hesaba katmaları gerekiyor.
1: Daha da bekleyeceksiniz bu arada. Değil mi?
2: Buyurun hocam. Aldım duruyor hocam.
0: Çocuğun evden çıkarken, sınava girerken bir şeyi iyi bilmesi lazım. Benim sonucum ne olursa olsun eve döndüğümde annem babam beni kucaklayacak. Eğer bu duygu çocukta varsa o çocuğun başarısı yüksek olur. Ama
1: sonuçtan bağımsız.
0: Sözde söylenmese de davranışlarla, bakışlarla, beklenti konusunda bir şeyler hissettiriliyorsa çocuğa, o rahatsızlık onu sınavda da etkileyecektir ve ya yapamazsam, Allah kahretsin, mağlup olacağım gibi bir düşüncelerle performansı düşecektir. Onun için anne babanın doğal olması gerekiyor. Olağanüstü davranması gerekiyor. Oğlum sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Biz sana inanıyoruz. Yapabildiğin kadar yap. Olmasa canın sağ olsun, seneye bir daha denersin. Biz senin arkandayız demesi, verdikleri güven çocuğun başarısını arttıracaktır diye düşünüyorum.
1: Yani o anne babanın yanlış davranışları hatalı söylemlerinden daha güçlü bir baskı mı oluşturur çocuk üzerinde? Öyle söyleyebilir miyiz?
2: Aslında o gün çıkmaz. Sınavda çok çıkmaz. Sınavdan sonra çıkar anne babanın hatalı söylemi. Özellikle sınavdan birkaç ay sonra çıkar.
0: Evet.
2: Yani oranın bedelini sonbaharda almaya başlıyorlar. Sınav sürecindeki o eleştirel sert dilin bedelini sınav bittikten sonra alırlar. Bu bize geri döner yani.
1: Evet. Peki hocam, toparlayalım. Yani genel tavsiyeleriniz neler öğrenciler ve aileler için?
2: Tamam, şimdi son 40 güne girdik. Ben 2 yıl önce sizin programınızda bazı şeyler önerdim. Bana çok dua eden insanlar oldu ve bayağı yüksek sınav başarısı olan öğrencilerimiz oldu. Neyi önermiştim? Bilinçli farkındalık egzersizi. Her akşam bilinçli farkındalık Google'dan bakabilirler. Yoga, meditasyon önermiştim. Bunlarla birlikte artı 4 puanın daha artacağını söylemiştim. Onu yapsınlar, meditasyonlarını yapsınlar, imajinasyonlarını yapsınlar. Sabah saatlerinde zor dersleri mutlaka çalışsınlar. Öğle yemeğinden bir saat sonra deneme çözsünler. Ve günlük bir saatlerini de yanlış çıkan sorularına ayırsınlar. Yani çok iyi bir neden yanlış yaptım analizi gerekli bize. Bilgi eksikliğinden mi, başka bir şeyden dolayı mı? Çıkmış soruları tekrar çözsünler. Ben ebeveynleri de çok iyi anlıyorum. Onlar da şu an çok kırılgan ve çok hassas çocuklarıyla ilgili. Aslında çocukların incinmesini istemiyorlar başarıdan ziyade. Emeğinin karşılık bulmasını istiyorlar. Onlar içeri girsin. Sonra siz kamp sandalyenizde gerekli duygu boşaltımını yaparsınız. Biraz dayanalım. Her şeyi kontrol edemeyiz. Sınav şansı diye bir şey vardır. Ben de yıllar evvel Boğaziçi Üniversitesi'nin 32 puan üzerindeydim. Ve %100 Boğaziçi diyordum. Ama olmadı. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu da ne demek? Başarı sırası var, orayı talep eden insan sayısı var, sınav şansı var. O yüzden de her şeyi kontrol edemeyeceğimizi lütfen bilelim. Bol bol yoga yapalım, egzersiz yapalım, ağır gıdalar almayalım, çok fazla kahve tüketmeyelim. Masa başında çok çalışmak tükenmişlik getirir. 10 dakika bir kalkalım, mola verelim. Sınav günü beden dilimize çok dikkat edelim. Dik duralım, doğru nefes verelim, ayak tabanlarımızı mutlaka yere vuralım ve doğru hayal edelim.
1: Peki hocam, sizden de bir kapanış cümlesi alalım.
0: Aslında sınavda ne sorulacağı, nasıl sorulacağı belli ve bir sürü örnek var ortada. Sınavdan önce yapılması gereken en güzel şey geçmiş yılların sınav sorularını çözmek, havaya girmek için. Eğer sınav soruları için o ayırdıkları dönemi iyi değerlendirirlerse görecekler ki zor sorularla yapılan deneme sınavlarında başaramadıkları, ulaşamadıkları kimi seviyeler orada ulaşacaklar. Yani şimdi çıtayı yükseltmek için deneme sınavından çok zor sorulabilir ama gerçekte o kadar zor soru çıkmayacak.
1: Evet.
0: Onun için sınav sorularını çözerek kendilerine güven kazansınlar.
1: Peki Celil Hocam, Bahar Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Sınavları

Konuştuk çalışma stratejileri, kariyer hedefi, bu konuları konuştuk. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar, klinik psikolog, doktor Bahar Akoğlu bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 11 Mayıs Pazartesi saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni haftaya diplomasi ile jeopolitik gerilim arasında sıkışmış son derece kritik bir dengeyle başlıyor. Bir tarafta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları, dünya ile oyun oynuyorlar çıkışı, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok sözleri ve uranyum tesislerine ilişkin yaklaşan olursa vururuz tehdidi. Diğer tarafta ise Tahran'ın Amerika'nın sunduğu taslak metne yanıtını arabulucular üzerinden iletmesi. Tam bu noktada enerji cephesindeki gelişmeler kritik. Suudi Aramco CEO'su dünya yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybetti açıklaması Hürmüz hattındaki riskin küresel arz zinciri üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Petrol piyasasında tansiyon yüksek kalırken Brent petrolde $100 üzerindeki fiyatlama enerji maliyetleri üzerinden enflasyon beklentilerini de canlı tutuyor. Amerika ile Çin'in ticaret müzakereleri için 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de yeniden masaya oturacak olması küresel risk iştahını destekleyen önemli başlıklardan biri. Trump'ın Çin ziyareti öncesinde gelen bu temaslar ticaret savaşları tarafında yumuşama ihtimalini güçlendiriyor. Borsa İstanbul'sa geçen haftayı tarihi rekorlarla tamamladı. BIST 100 endeksi 15 bin puanın üzerinde kalıcılık arıyor. Hepsini konuşacağız. Bugün seans öncesinde ekranda sadece verileri, rakamları, haber akışlarını değil büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

0: 11 Mayıs Pazartesi gündeme hızlıca birlikte bakalım. Amerika ile İran arasında teklif gerilimi var. Amerika ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de Amerika'nın taleplerini bir kez daha reddetti. Diğer yandan İran ordusundan Amerikan yaptırımlarına uyan ülkeler Hürmüz Boğazı'nda sorun yaşayacak açıklaması geldi. Piyasaların gözü de Çin'de olacak bu hafta. Amerika ve Çin heyetleri ticaret savaşlarındaki gerilimi düşürmek amacıyla Güney Kore'de bir araya geliyor. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika ile Çin heyetlerinin Başkan Donald Trump'ın gelecek hafta içine Çin'e yapacağı ziyaretin hemen öncesinde ekonomi ve ticaret müzakerelerinin yeni turu için Güney Kore'de bir araya geleceği bildirildi. 14-15 Mayıs tarihlerinde Trump Çin'de olacak. Devam edelim. Goldman Sachs'tan da petrol anketi var. Küresel yatırım devi Goldman Sachs abonelerine Amerikan hisse senetleri, yapay zekanın yatırım ortamına etkisi ve petrol piyasalarına ilişkin güncel analizlerini sundu. Banka Amerikan borsasında iyimserliğin sürebileceğini belirtirken Hürmüz Boğazı'nın birkaç ay daha kapalı kalabileceği riskine de dikkat çekti. Ankete katılanların bir bölümü ise Brent petrolünün yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalabileceğini öngördü. Devam edelim. Enerjide normalleşme zaman alacak dedi Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser. Aramco'nun ilk çeyrek net karında %25 artış açıkladığını da belirtti. Bazı değerlendirmeler yaptı. Hürmüz Boğazı krizinin küresel petrol akışında yaklaşık 1 milyar varillik kayba yol açtığını söyleyen Nasser, akışlar yeniden başlasa bile enerji piyasalarının istikrar kazanmasının zaman alacağını söyledi. Ve Gözler Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak bu hafta. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek toplantıyla kamuoyuyla paylaşacak. Sunum ve ardından gerçekleştirilecek soru cevap bölümü para politikasının gelecek dönemdeki seyri ve fiyat istikrarı hedefleri açısından piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olacak bu hafta. Şimdi verilere bakalım. Son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor? Hızlıca Brent petrol ile başlayalım. Brent petrol 105 doların üzerinde şu anda. %4,5'a yakında yukarı yönlü hareketi var. Ons altın tarafında son durum ne? 4676 dolardan işlem görüyor. %1'e yakın geri çekilme yaşadı ons altın. Gümüş ons tarafında son durum ne? 80 doların üzerine çıktı. %0,2'lik kazancı var gümüş onsun. Devam edelim. Emtia kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyum da geri çekildi. %1'e yakın düşüş var platinde. Paladyumda da bir miktar geri hareket var. 1486 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum neydi? Ona da hızlıca bakalım. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü 15 puanın üzerinde tamamladı. 15.062 puandan kapanış yaptı. %0,15 oranında yükseliş kaydetti. Dolar 45.37 seviyesinde, Euro 53.39'dan geçiyor. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde bir miktar geri çekilme var. Dolar endeksinde yön yukarı 97.97'den geçiyor. Sepet kur geri çekildi 49.43 seviyesinde. Devam edelim. Küresel piyasalara bakacağız. Asya tarafıyla başlayalım. Çin Şangay'da %1'e yakın yukarı yönlü hareket var. Japonya'da da kazanç görünüyor. Hindistan geri çekildi. %1'in üzerinde düşüş var Hindistan'da. Güney Kore'deki yükseliş dikkat çekici. %4,5'a yakın kazancı var Güney Kore'nin. 7834 puandan işlem görüyor. Hong Kong'da da %0,2 oranında aşağı yönlü hareket var. Devam edelim. Amerikan borsalarında kırmızı bir tablo var. Geri çekildi Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500. Dow Jones'taki geri çekilme %0,2 oranında. Nasdaq'ta bir miktar aşağı yönlü hareket var. S&P 500'deki kayıp da 0,14 seviyesinde. Avrupa borsalarına da bakalım. Son durum bize ne söyleyecek? Orada da kırmızı bir tablo vardı. Yarım puana yakın geri çekildi Londra. 10.233 puandan kapattı haftanın son işlem gününü. Frankfurt'ta %1'in üzerinde düşüş vardı. 24.338 puanla bitirdi günü. Paris tarafında %1'in üzerinde geri çekilme var. 8.112 puandan geçti ve Madrid'de %1'e yakın düşüş kaydedildi. 17.889 puandan işlem gördü. Rakamları, verileri konuştuk. Stratejist Cüneyt Paksoy da jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Onu izleyelim önce.
1: Yani bu savaş başından beri böyle anomali devam ediyor. Yani her iki yönde haber akışı var ama ortada bir gerçek var. Savaş bitmedi ve ateşkes olsa bile arada gerilim yükselerek devam ediyor. Ve bunu zaten ana grafiklerde gözlemliyoruz. Yani sadece petrol üzerinden değil, birçok grafik üzerinden bunu gözlemliyoruz. Ha bu ne zaman biter, kalıcı barış ne zaman gelir, onu zaman gösterecek ama şu çok net, kalıcı barış gelmeden piyasalarda kendi akışına dönmeyecek. Yani kendi akışından kastım, nereye bakar piyasalar fiyatlarken? Önce büyümeye bakar, İslam tarafına bakar, gelişmelere bakar, ekonomik gelişmeler, ekonomik aktiviteye. Biz hani tarife krizini biraz bu başlık içinde konuşmuştuk ama yani jeopolitik gelişmelerin, özellikle de savaş riski gibi önemli bir katalizörün konuşulduğu bir dönemde maalesef oynaklık yüksek kalıyor, anomali devam ediyor ve bunun bütün piyasalara etki etme ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

0: Amerika ile İran arasındaki gerilimde de diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de Amerika'nın taleplerini bir kez daha reddetti.
1: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
1: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
0: Küresel piyasalar artık yalnızca savaş başlıklarını değil, ticaret diplomasisini de fiyatlıyor. Amerika ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken bu kez piyasanın odağı Washington-Pekin hattına kaydı. 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de yapılacak yeni müzakere turu sadece iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri açısından değil, küresel büyüme, teknoloji tedarik zinciri, emtia fiyatları ve risk iştahı açısından da kritik önemde görülüyor. Trump'ın 14-15 Mayıs'ta Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşecek görüşmede piyasalar tarafından ön hazırlık zirvesi olarak okunuyor. Özellikle çip, yapay zeka, elektrikli araçlar ve stratejik metaller tarafında yeni bir anlaşma sinyalleri gelmesi durumunda Asya piyasalarındaki rally'nin güç kazanabileceği de değerlendiriliyor ve piyasalar artık yalnızca jeopolitik riskin azalmasını değil aynı zamanda küresel ticaretin yeniden hız kazanma ihtimalini de fiyatlıyor. Diğer yandan da Trump'ın sert söylemleri ve Çin'e yönelik baskıcı ticaret yaklaşımı tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle piyasalar açısından asıl soru şu: yeni dönemde rekabet mi ağır basacak yoksa kontrollü işbirliği mi? Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda da İran savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hedeflerimizin %70'ini vurduk diyen Trump, Tahran yönetiminin toparlanmasına yıllar alacağını da öne sürdü. İran'ı 2 hafta daha bombalayabiliriz diye de ekledi.
3: Askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkında değiller ama durum bu.
1: Bir kez daha zaferini ilan etti. Tahran'ın siyasi ve askeri kapasitesini yok ettiklerini öne sürdü.
3: Liderleri gitti. A takımı gitti. B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra da bozuyorlar.
1: ABD Başkanı Donald Trump Full Measure isimli programda konuştu. İran savaşındaki son durumu değerlendirdi. Savaşın hala devam ettiğine vurgu yapan Trump, yenildiler ama işleri bitmedi dedi.
3: 2 hafta daha girip her hedefi vurabiliriz. Hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır.
1: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkinde konuştu.
3: Onu bir noktada alacağız. Bölgeyi sürekli gözetim altında tutuyoruz.

0: Polis forsadında yeni bir yapı kurdum ve onlar bunu izliyor. Eğer biri o bölgeye yaklaşırsa haberimiz olur ve onları vururuz.
1: İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını da yineleyen Trump, savaşın yakın zamanda sona ereceği öngörüsünde bulundu.
2: İran'dan gelen bir açıklama var. Amerikan yaptırımlarına uyan ülkeler sorun yaşayacaklar dedi İran tarafı. İran'dan gelen bu açıklama piyasalar açısından son derece kritik. Çünkü Tahran ilk kez mesajını yalnızca Amerika'ya değil, Amerikan yaptırımlarına uyan ülkelere de yöneltiyor. Bu ne demek? Hürmüz Boğazı artık sadece askeri değil, ekonomik baskı aracı olarak da kullanılabilir mesajı veriyor. Ve burada en kritik unsur şu: İran boğazı tamamen kapatmaktan değil, kontrollü geçiş baskısından söz ediyor. Bu strateji piyasa açısından daha tehlikeli olabilir. Çünkü tam kapanma senaryosu sert ama kısa süreli fiyatlanır, ama geçişlerin seçici şekilde yavaşlatılması navlun maliyetlerine, sigorta giderlerine, enerji lojistiğine ve teslim sürelerine çok daha uzun süre bozabilir. Yani İran aslında piyasaya şunu söylüyor: boğaz tamamen kapanmasa bile risk primi kalıcı olabilir. Devam edelim, çünkü Amerikalı ünlü ekonomist Jeffrey Sachs da İran'daki savaşa ilişkin Beyaz Saray'a önemli uyarılar yaptı. Amerika'nın savaşı uzatacak askeri, ekonomik ve siyasi gücü bulunmadığını söyleyen Sachs, Trump yönetiminin tek gerçek seçeneğinin geri çekilmek olduğunu öne sürdü. İran'ın askeri gücünü küçümsediler diyen Amerikalı ekonomist, rejimin dağılacağına yönelik öngörülerinde gerçekleşmediğini vurguladı.
1: Amerikan İmparatorluğu Tahran'a karşı savaş kazanamaz. ABD'li ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, Beyaz Saray'ı işte bu sözlerle uyardı. ABD'nin İran'a karşı uzun bir savaşı sürdürebilecek ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını söyledi.
0: Sadece birkaç hafta içinde dünyanın enerji arzı ve tedarik zincirleri felaket boyutunda çökebilir.
1: El Cezire'ye konuşan Sachs, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaş muhtemelen ABD'nin geri çekilmesiyle sonuçlanacak dedi. Bu durumun İran lehine 3 sonucu da beraberinde getireceğini öngören Sachs, Tahran'ın Hürmüz'deki kontrolünün artabileceğini, İran'ın caydırıcılık kapasitesinin güç kazanabileceğini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığının zayıflayabileceğini savundu. Sachs, 2 ay süren yıkıcı saldırılara rağmen ABD ve İsrail'in İran'da gerçek bir kazanıma imza atamadığına da dikkati çekti. İran halkının ayaklanması ve rejimin çökmesi gibi öngörülerin hiçbirinin gerçekleşmediğini hatırlatarak, Tahran yönetimi dağılmadı, tam tersine kenetlendi dedi. ABD'li ekonomist, İran'ın başta füze yetenekleri olmak üzere askeri kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna da vurgu yaptı. İran teknolojik ve askeri olarak küçümsendi diyen Sachs, Tahran'ın ucuz maliyetli dronlar ve füzelerle ABD'nin milyar dolarlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı kurduğunu söyledi.
2: Önemli bir açıklama var. Suudi Aramco'dan enerjide normalleşme zaman alacak ve 1 milyar varillikte kayıp piyasayı sarsıyor dedi. Aramco'nun CEO'su Emin Nasser'in açıklaması enerji piyasaları açısından son derece önemli. Çünkü piyasa uzun süredir şu soruya odaklanmış durumda: Hürmüz'de tansiyon düşerse petrol piyasası hızla normale döner mi? Aramco'nun verdiği mesajsa net hayır diyor CEO'nun mesajı. Nasser'e göre kriz sürecinde yaklaşık 1 milyar varillik kayıp oluştu ve akışların yeniden başlaması tek başına yeterli olmayabilir. Bu açıklama bize şunu gösteriyor: enerji piyasasında yalnızca fiziksel arz değil, lojistik zinciri ve güven algısı da fiyatlanıyor. Çünkü tanker rotaları değişti, sigorta maliyetleri yükseldi, teslim süreleri uzadı ve ticaret akışı da ciddi şekilde yavaşladı. Dolayısıyla petrol fiyatı düşse bile piyasa eski dengesine hemen dönemeyebilir. Bu aynı zamanda küresel enflasyon açısından da kritik bir diğer önemli mesaj. Ve Asya vurgusu da var. Aramco CEO'sundan gelen Asya küresel talebin merkezi olmaya devam ediyor açıklaması önemli. Enerji savaşının ağırlık merkezinin artık tamamen doğuya kaydığını da gösteriyor bu mesaj. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Güneydoğu Asya enerji talebinin ana motoru olmaya devam ediyor. Yani enerji piyasasında artık sadece arz değil, küresel güç dengesi de yeniden şekilleniyor.

0: bu hafta önemli bir raporu karşılıyor olacağız. 14 Mayıs'ta enflasyon raporu gelecek. Enflasyon beklentileriyle ilgili önemli değerlendirmeler var. OYAK Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya, Mayıs ayında enflasyonun gelişmelere bağlı hız kesebileceğini söyledi.
1: Nisan ayında 4.18 gibi aslında beklentilerin oldukça üzerinde kalan bir enflasyon gördük aylık bazda. Tabii bu aylık bir rakam ve burada savaşın etkisi de çok fazla var. Yani tek bir ayı üzerinden bir analiz yapmak da çok da doğru olmayabilir bazen. Biraz daha 3 aylık eğilimlere bakmak lazım. Ve burada çok ciddi bir savaş etkisi var. Enerji enflasyonu mesela aylık bazda %14 geldi. Ciddi bir şekilde enflasyonu yukarıya ittiren faktörlerden bir tanesi oldu. Ama önümüzdeki döneme baktığımız zaman şimdi Mayıs ayı enflasyonu bir parça daha yumuşayacak, hız kesecekmiş gibi gözüküyor. Burada özellikle mevsimsel faktörlerin de iyi gidiyor olması sebebiyle meyve sebze tarafında bir miktar fiyatların aşağı geldiğini görüyoruz ve aylık bazda sanki %1,5'un altında gelecek gibi gözüküyor Mayıs ayı enflasyonu. Tabii ay içerisinde savaşın seyrine bağlı olarak enerji fiyatları çok değişkenlik gösterdiği için 1,5'un üstünde veya altında kaldığı net bir şekilde söylemek çok zor. Daha da ayın başındayız ama hani şimdilikten baktığımız zaman sanki Mayıs ayı enflasyonu %1,5'un altında kalacak gibi gözükmekte. Ve bununla beraber yine savaş bu ayın içerisinde bitecek olursa eğer enerji fiyatları da Haziran'dan itibaren geri gelmeye başlayabilir. Yani biz hem gıda tarafından hem de enerji tarafından özellikle akaryakıt üzerinden yaz aylarında birazcık daha enflasyon tarafında ılımlı bir seyri geride bırakabiliriz gibi gözüküyor. Savaşın bu ay içerisinde sonuçlanması durumunda.
0: Seans öncesinde şimdi konuğum Sinan Alican, MT Portföy Yatırım Danışmanı bizimle birlikte son durumu, piyasaları konuşacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Geçen hafta pozitif bir hava vardı piyasalarda çünkü bir teklif gitmişti ve onun cevabı bekleniyordu. Hem küreselde hem içeride güçlü hareketler gördük. Bu hafta neler olur, ne dersiniz? Gelen son haber akışlarında İran'ın teklifi kabul etmediğini gördük. Trump'tan tehdit geldi. Ayrıca İran'ın tehdidi sadece Amerika'ya değil, Amerikan müttefiklerine de vardı. Yaptırıma uyan ülkeler Hürmüz'den biraz zor geçecekler gibi tırnak içinde bir açıklaması da var. Brent petrol, altın ons, küresel piyasalar nasıl bir hafta bekliyor bizi?
2: Evet, özellikle baktığımızda aslında her hafta başladığında özellikle petroldeki seyir ne yönde ilk olarak baktığımız nokta bu olmakta ve buradaki de değişmeyen belki de tek nokta belirsizlik olarak karşımıza çıkmakta. Geçtiğimiz hafta baktığımızda daha olumlu haber akışları vardı ve Brent petrol tarafında da 100 seviyesi altında bir fiyatlamayı da beraberinde getirmişti. Ancak hafta sonu gelen haber akışına baktığımızda hem İran'ın ilettiği maddeler hem de Trump'ın yaptığı açıklamalar, işte bu maddeleri kabul etmiyoruz tarzında. Bugüne baktığımızda haftanın başlangıcında tekrardan petrol fiyatlarında 100 doların üzerinde bir fiyatlamaya sebebiyet verdi ve tabii hakeza altın tarafında baskılı bir seyir, dolar endeksinde tekrardan güçlenme, yine ABD tahvil faizlerinde de yukarı yönlü bir seyire sebebiyet verdi. Açıkçası şu anda petrol fiyatındaki değişim endeksler dahil olmak üzere emtia, tahvil faizleri tüm fiyatlamalara etki etmekte. Dolayısıyla da hafta başlangıcında bunun etkilerini göreceğiz. Piyasalarda açıldığında çok daha net bir şekilde görmüş olacağız.
0: %4,5'a yakın yukarı yönlü hareketi var Brent petrol tarafının. Nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz bu hafta?

0: Tabii o tarafa baktığımızda aslında gelen haberlerle birlikte 100 seviyesinin altında 96'lı işte 97'li geçtiğimiz hafta bu seviyelere gelmişti ve özellikle de artık daha olumlu, daha pozitif bakmaya sebebiyet vermişti bize. Yani arz talep yönüyle değerlendirdiğimizde aslında Hürmüz tarafındaki bu arz kaynaklı sıkıntı olmadığı takdirde bu problemin çözüldüğü senaryoda yani 80 dolarlı 70 dolarlı seviyelere çok hızlı bir şekilde gelmemiz söz konusu olabilir ama bir türlü o tarafta net bir şekilde savaş sonlandı ve artık tamamen ateşkes anlamında anlaştık yönünde haber akışının gelmemesi ve belirsizliğin sürekli masada olması 100 seviyesi üzerindeki fiyatlamayı da her seferinde tekrardan gündeme getirmekte. Özellikle bu tarafı değerlendirdiğimizde Trump ve Çin başkanının 15 Mayıs'ta yapılması planlanan bir görüşmesi var. Belki bu süre zarfında veya toplantıyla birlikte daha net ve pozitif haber akışları ateşkesin sağlandığına dair alabiliriz. Dolayısıyla da yine bu hafta volatil bir seyir olmasını bekliyoruz. Gelen haber akışlarına bağlı olarak. Dolayısıyla da ancak en kötü haberlerde dahi 115 doların üzerine gitmeyen bir petrolün olduğunu da görüyoruz. Şu an itibariyle geniş bant aralığında 115 ve aşağı tarafta 95 fiyat aralığında dalgalanmasını beklediğimiz bir petrol tarafı var.
1: Altın ons tarafında da baskı altında görünüyor. Altın ons şu anda 4700 doların altına indi. Ne dersiniz, altında yeni dönemde asıl ana belirleyici jeopolitik risk değil de merkez bankaları politikaları mı?
0: Tabii o tarafta baktığımızda da aslında geçtiğimiz hafta daha olumlu bir seyir hakimdi. Özellikle de petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü fiyatlamadan kaynaklı. Ancak tabii yani altın için konuştuğumuz tüm belki de olumlu maddeler bu haber akışları ile birlikte tersine dönmüş bulunmakta. İşte enflasyon beklentilerinin yükselmesinden kaynaklı tahvil faizlerinde yükseliş gördük. Tahvil faizinin yükselmesi aslında altın için direkt olarak olumsuz bir data olarak karşımıza çıkmakta. Hakeza Fed'e baktığımızda da yani küresel merkez bankalarına da baktığımızda bu yıl için acaba bir faiz indirimi olur mu konuşurken bir anda şu an itibariyle bırakalım indirimi hatta arttırımın dahi gündemde olabileceği seçenekler değerlendirilmekte. Bir diğer etkin ise küresel merkez bankalarının altın tarafında rezerv biriktirme politikası vardı. Bu tarafta da yani bırakalım alım tarafını satım yönünde olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla da bu kadar olumlu datanın olumsuzluğa dönmesi de altının bir türlü o belki de yılın ilk başlarında yaptığı pozitif seyri tekrarlayamamasına sebebiyet vermekte. Diğer ürünler için aslında aynı konuştuğumuz buradaki ateşkesin tam anlamıyla sağlanması ve piyasanın kendi metriklerine dönmesi altın için de olumlu olacaktır. Ancak o olmadığı takdirde aşağı taraflarda 4500'leri şu an itibariyle dip olarak belirleyen ancak 5000 seviyesi üzerinde de net bir şekilde fiyatlamaya yapamayan bir ons altın görüyoruz. Burada da yatırımcılar diğer ürünlerdeki fiyatlamadaki gibi ateşkesin sağlandığı senaryoda ben iyi bir burada pozitif bir trend beklediğim ve 5000 onsun da kısa sürede aşılabileceğini düşünüyorum.
1: O zaman bu seviye yatırımcı için alım fırsatı mı, ne dersiniz?
0: Tabii burada yani en kötü senaryoda dahi 4500 işte 4400 bandının altına gelmeyen bir ons tarafını gördük. Dolayısıyla da artık buradaki gelebilecek olan net bir ateşkesin ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin özellikle de artık bu seviyelerden pozitifliğe doğru yönebileceğini düşünüyorum.
1: Peki tekrar petrol tarafına dönersek önemli bir de açıklama var Suudi Aramco'nun CEO'sundan. 1 milyar varillik bir petrol kaybı var. Her ne kadar barış sağlansa da bu süre zarfında enerji fiyatları normale dönmeyecek dedi. Nasıl değerlendirdiniz açıklamayı?
0: Tabii burada baktığımızda aslında yani

0: şu yönüyle değerlendirelim. Bugün bittiğinde dahi baktığımızda o bölgede işte 80'e yakın rafineri tesisinin zarar gördüğünü görmekteyiz ve bu tesislerde yani bugün başladığımızda işte bir ayda iki ayda tekrardan yapılabilecek tesisler olmamakta rafineri ve petrokimya tesisleri. Dolayısıyla da yani bugün bittiği senaryoda dahi enerji tarafında işte eski normalimiz belki 60-65 dolar bant aralığındaydı. Şimdi belki bu ortalamalar bittiği senaryo için tabii burada konuşuyorum. 80 dolar ve üzerinde olması beklenebilir. Yani petrol tarafının işte küresel tarafta ciddi anlamda büyümeler var. Burada ciddi anlamda bir talep kaynaklı söz konusu olmasından ziyade arz tarafı ve doğal olarak da Hürmüz tarafı ciddi anlamda etkilemekte. Yani buradaki eğer problem çözülürse dediğim gibi 60 ve 70 dolardaki ortalamalardan 80 dolar ve işte belki biraz üzerinde yeni normal o seviyelerde olabilir bu rafineri tesislerindeki görülen zararlardan ve bu tedarik zincirindeki kayıplardan kaynaklı.
1: Gümüş onsu da konuşmak istiyorum. Çünkü dikkat çekici bir yükselişi vardı. %6,5'luk bir yükseliş dikkat çekiciydi. Geçen hafta 80 doların üzerinde şu anda gümüş ons. Tabii hem kıymetli metal hem de sanayi metali olduğu için çift yönlü destekli gümüş. En güçlü ayrışan emtiyada oldu. Beklentiniz ne önde gümüş ons tarafında?
0: Tabii o tarafa baktığımızda yani biraz yılın başından bugüne baktığımızda inanılmaz bir volatil seyir o tarafta gördük. 70 dolarlardan 120 dolarları gitti. Tekrardan 120'lerden 70'lere geldi ve bugün itibariyle de şimdi tekrardan 80 dolarları da seyretmekte. Tabii burada aslında biraz önce altın için konuştuğumuz senaryolar işte merkez bankalarının daha sıkı tarafta yer alması veya tahvil faizlerinin yine yükselmesi gümüş için de tabii doğal olarak burada baskılayan seçeneklerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz hafta biraz daha özellikle ateşkes ile ilgili haberlerin, haber akışlarının gelmesi aslında gümüş ve ons ikisini kıyasladığımızda gümüşteki tepki çok daha fazla oldu bu tarafta. Çünkü aşağı yönlü gelirken de çok daha fazla düşmüştü ons altına göre. Dolayısıyla buradaki tepkiler ve fiyatlama hacimsel kaynaklı da altına göre çok daha büyük aralıkta gerçekleşmekte. Tabii hep belki de konuşuyoruz işte aslında gümüşün altından farklı fiyatlamasına sebep olan metriklerden bir tanesi de sanayi tarafında ve özellikle de bu yenilenebilir enerji veya otomotiv tarafında da kullanılması. Dolayısıyla da bu tarafta da taleplerin olduğunu işte küresel tarafta hep baktığımız ve okuduğumuz şeyler. Dolayısıyla da açıkçası eğer burada yine Hürmüz tarafı ile ilgili problem çözülürse 100 dolarlı seviyelerinde çok çabuk görülebileceğini ben düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi Amerikan verileri de piyasaya aslında bir miktar yumuşak iniş mesajı da verdi. Çünkü tarım dışı istihdam verisi piyasa açısından da önemli bir denge yarattı. Amerikan ekonomisi evet yavaşlıyor ama sert bir durumda yaşamıyor gibi görünüyor. Bu yüzden de Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin tamamen silinmiş olmamasını açıklayabilir miyiz bununla?
0: Tabii burada baktığımızda aslında son istihdam datalarını bir tarafa koyuyoruz. Bir tarafta ÜFE verileri ve bir tarafta TÜFE verileri. Özellikle ÜFE ve TÜFE'de doğal olarak bu enerji tarafındaki belirsizlikten, fiyatlamadan kaynaklı doğal olarak yukarıya doğru bir gidiş var. Ancak istihdam tarafını yani genel olarak yorumladığımızda yani bu tarafta istenilen datalar gelmeye devam etmekte ve buradaki belki de yani hem Kevin Warsh ismi de artık yeni başkan olarak karşımıza çıkacaktır. Powell'ın bildiğimiz üzere en son toplantısıydı. Kendisi belki çok daha güvercin olarak adledilmekte. Ancak diğer taraftan baktığımızda da işte içinde bulunduğumuz durum da çok belki de güvercin olmaya piyasaların enerjiden kaynaklı çok hali hazırda uygun olmadığı bir ortam. Dolayısıyla da genel olarak hem Fed tarafında hem de diğer merkez bankalarında uygulanan strateji bekle gör politikası. Evet, belki bu savaşın seyriyle ilgili olumlu haberler gelirse Kevin Walsh tarafında da veya Fed tarafında da yani güvercin adımları ve faiz indirimleri de tabii ki masada olabilir bu tarafta.
1: Şimdi bu haftada küresel piyasalarda iki önemli başlık var. Biri yarın açıklanacak olan Amerikan enflasyonu, diğeri de 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de bir araya gelecek ve ticaret görüşmelerini Güney Kore'de sürdürecek Amerika ve Çin heyeti, sonrasında da Trump'ın Çin ziyareti. Küresel piyasaları nasıl bir hafta bekliyor bu açıdan, bu başlıklardan baktığınızda?
0: Tabii burada ilk etapta enflasyon tarafıyla baktığımızda açıkçası enflasyonla ilgili hem beklentilerin yukarıya doğru itilmesi, hem enerji kaleminin burada etki edecek olması artık kaçınılmaz bir gerçek. Özellikle de ABD benzin fiyatları olarak değerlendirdiğimizde işte 2 galonlardan şu an 4 galonlara, hatta 5 galonlara kadar gelen bir fiyatlama gördük. Dolayısıyla da yani benzinden kaynaklı, enerjiden kaynaklı enflasyondaki hem beklentilerin hem de gerçekleşmelerin yukarıya doğru gelmiş olması sürpriz olmayacaktır. Ancak tabii belki de piyasaların uzun bir dönemdir odaklandığı ana nokta Trump ve Çin başkanının görüşecek olması. Hem öncesinde gelen açıklamalar hem de sonrasında gelen açıklamalar burada oldukça önemli olacaktır. Yani Hürmüz tarafını şöyle değerlendirebiliriz. İlk etapta İran tarafı kontrolü kendisinde olup Çin tarafına burada petrol aktarımını yapmaktaydı. Ancak şu an Amerika'da abluka altına aldığı için oradaki arz artık yani neredeyse İran'ın da kontrolünden çıkıp kesilmiş durumda. Dolayısıyla bu da Çin'i de etkilemekte. Masada böyle bir seçeneğin de olması açıkçası belki ateşkes anlamında bu hafta bizi belki de daha olumlu haber akışları, daha pozitif haber akışları getirebilir. Özellikle bu anlaşmanın olması halinde Trump ve Çin tarafından gelebilecek olumlu haber akışlarıyla hem küreselde hem iç tarafta iyi bir fiyatlamayı görebiliriz.
1: Asya tarafındaki ralliyi de konuşmak istiyorum aslında piyasalar açısından. Bugün %4'ün üzerinde, özellikle Güney Kore'de yukarı yönlü hareket var. Güçlü bir fiyatlama var Asya tarafında. Tabii enerji fiyatları ile ilgili, Hürmüz riskinin durumuyla ilgili, ama bu durum özellikle Güney Kore'deki ve Japonya'daki ralliler bize ne söylüyor?
0: Tabii o tarafa da baktığımızda doğal olarak diğer küresel taraftaki fiyatlamalarda da, yani geçen hafta çok daha pozitif bir fiyatlama vardı. Ancak hem Japonya tarafına baktığımızda aslında o tarafta da dezenflasyonla ilgili adımlar varken ilk etapta bu enerjiden kaynaklı yani faizler tarafında da belki biraz daha çekimser durmasına sebebiyet vermişti. Ancak geçtiğimiz hafta itibariyle diğer küresel merkez, küresel endekslerde olduğu gibi hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında hem de Asya tarafında daha iyi fiyatlamaları görmüş bulunduk o tarafta da.
1: Avrupa cephesine de bakalım. Tablo daha kırılgan görünüyor. Çünkü Avrupa hala enerji fiyatlarında en hassas bölge olarak öne çıkıyor. Tabii üretici enflasyonundaki o sert yükseliş, Almanya sanayi üretimindeki zayıflama, ECB üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Yani Avrupa iki sorunla mücadele ediyor aslında. Bir tarafta yüksek maliyet, diğer tarafta düşük büyüme. Haziran ayında işaret edilen Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gidebileceği yönündeki senaryoya ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii aslında bu yani gerginlikten önceki seyre baktığımızda ECB tarafının belki birkaç tane metrik vardı. TÜFE, büyüme ve işte borçluluk tarafı ile ilgili kalemler. Yani büyüme tarafında hem PMI datalarına baktığımızda hem sanayi üretim tarafına baktığımızda zaten bu gerginlikten önce de zorlanan bir Avrupa tarafı vardı. Ki bu özellikle bu savaşla birlikte de artık bu büyüme tarafında işlerin PMI'lar tarafında veya sanayi üretimleri tarafında daha da kötüye gittiğini, daraldığını söyleyebiliriz. Ancak diğer tarafa bakalım, yani TÜFE tarafında 1.9'a kadar enflasyon

0: yardımı gelmiş bir Avrupa vardı. Ancak yani buradaki bu savaşın seyri de belki de makro tarafta tek iyi giden kalemi onu da bozmuş oldu ve şu an itibariyle hem enflasyonda hem işte büyümede hem bu PMI datalarında sanayi üretim verilerinde problem yaşayan bir Avrupa tarafı görmekteyiz. Özellikle de enerji tarafı Amerika'dan çok daha etkilemekte. Çünkü burada Avrupa doğalgaz fiyatlarına baktığımızda %100'e yakın bir yükseliş gördük o tarafta. Tıpkı işte Ukrayna-Rusya gerginliğinde olduğu gibi Avrupa burada enerji tarafından en fazla etkilenen taraf olduğunu, yani fiyatlamaları en azından o şekilde gördüğümüzü söyleyebilirim. Lagarde'ın yaptığı açıklamalar vardı. Aslında o da belki de hep vurguladığı işte savaşın seyri nasıl olacak ve biz de ona göre adım atacağız tarzındaydı. Ancak eğer buradaki bu fiyatlama bu şekilde devam ettiği takdirde ECB'nin ben bir sonraki işte toplantıda faiz arttırımının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebilirim.
1: Türkiye tabii bu tabloda pozitif ayrışan taraflardan biri. 15 bin puanın üzerinde kalıcılık arayan bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Tarihi rekorla da kapattı son işlem gününü. Nasıl yorumladınız? Borsa İstanbul için yeni haftada beklentiniz ne yönde? 15 bin puan yukarıdaki seviyeler ne olur sizce?
0: Evet, Borsa İstanbul tarafı oldukça güçlü durmakta. İlk etapta teknik olarak değerlendirdiğimizde 14.500-14.600'lü seviyeler bizim TL bazlı tarihi zirve noktalarımızdı ve bu seviyenin de üzerinde kalıcı geçilmesiyle birlikte geçtiğimiz haftayı da 15.000'in hafif üzerinde kapatmış olduk. Özellikle birkaç tane nokta var bu fiyatlamanın bu kadar işte güçlü olmasında ve bu pozitif seyirin olmasında. İlk olarak baktığımızda aslında içinde bulunduğumuz dönem şirketlerin finansallarının açıklandığı dönem. Hem bankacılık tarafına baktığımızda, hem enerji tarafına baktığımızda veya sigorta tarafına baktığımızda, yani sektörel bazda yani iyi sonuçların ve beklentinin üzerinde karların geldiğini görmekteyiz. Yine hakeza demir çelik tarafı bu tarafta katkı verdi. Savunma sanayi tarafına baktığımızda o taraftan da pozitif yönde katkı aldık. Dolayısıyla da yani birkaç tane bu şekilde sektörün verdiği destekle Borsa İstanbul tarafında iyi bir performans şu an itibariyle sağlanmakta ki haber akışları da tabii geçtiğimiz hafta bu pozitif seyirde etkili olmuştu. Diğer taraftan baktığımızda yabancı yatırımcının bu tarafta son 3 haftadır işte 1 milyar doların üzerinde Borsa İstanbul tarafında, hisse senedi tarafında alım yönünde olduğunu görüyoruz. Tabii bunun da olması ve bu ilginin olması da fiyatlamada bize pozitif olarak yansımakta. Yine iç tarafta yerli yatırımcının da aslında fonlar üzerinden burada ağırlıklı olarak bir ilgisinin oluştuğunu da görüyoruz. Dolayısıyla da yani tüm bu dataları alt alta toplayınca da yükselişin olması temel olarak da destekleyen şekilde gerçekleşti. Ancak bu hafta itibariyle baktığımızda biraz önce işte konuştuğumuz hem Trump-Çin tarafındaki görüşmeler hem bugün itibariyle artık finansalların açıklanmasının son günü, yani kalan şirketler de artık bugün itibariyle finansallarını gönderecektir. Dolayısıyla da hem finansallar bazlı, bilanço bazlı fiyatlama bu hafta da devam edecektir. Bir taraftan da tabii küreseldeki bu ABD-İran'la ilgili haber akışı da etkileyecektir. Yatırımcılar 15 bin şu an içinde bulunduğumuz ve 14.900'lü yakın taraftaki destek noktaları, tabii en aşağıda 14.600'ler ana artık destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyeleri aşağı tarafta takip edebilirler. Tabii eğer bu pozitifliğin, haber akışının da pozitif olması halinde ilk etapta 15.400'lü seviyelerde burada karşımıza çıkabilecek olan direnç noktası olarak görünmekte.
1: Hangi sektörleri daha avantajlı görüyorsunuz şu anda?
0: Tabii burada baktığımızda yani belki de hep uzun bir dönemdir konuştuğumuz açıkçası enerji tarafı karşımıza çıkmakta. Tabii burada da yatırımcıların daha seçici olması gerektiğini, çünkü

0: içerikte. Yani yılın tamamında belki de burada iyi sonuçları göreceğimizi ben düşünüyorum. Dolayısıyla da sigorta tarafını daha ayrı değerlendirdiğimizi de söyleyebilirim. Yine banka dışı finansallar dediğimiz varlık yönetim şirketleri, tasarruf finansman, bu tarafta da iyi işlerin iyi gittiğini söylemek mümkün. Tabii diğer taraftan baktığımızda da yani seçici olmak kaydıyla GYO tarafında da yani kira, düzenli kira ödeyen, temettü veren şirketlerde de daha pozitif yapmanın olduğunu ve burada da bu yılın temasının bu tarafta yer alabileceğini düşünüyorum. Tabii son olarak da savunma sanayi tarafı hem aldıkları siparişler itibariyle hem karlılıkları itibariyle açıkçası bu dönemde oldukça iyi performans da gösterdi. Bu performansın da devam etmesi söz konusu olabilir bu tarafta.
1: Mevcut yükselişe eşlik etmeyen ama sizin fırsat gördüğünüz alanlar var mı?
0: Tabii bu tarafta baktığımızda yani son dönemde tabii artık eşlik etmeye başladı. Demir çelik tarafı uzun bir dönemdir bekletmişti yatırımcısını. Buradaki fiyatlama daha baskılı seyretmişti. Ancak son belki de döneme baktığımızda iyi bir fiyatlamayı gördük. Ben buradaki bu pozitifliğin devam etmesini beklerim. Tabii fiyatlamayı tam anlamıyla yapmayan, aslında yani sorunuzun belki tanımına çok daha uygun olan sektör havacılık tarafı. Havacılığı bu gerginlikler işte hem yakıt maliyeti olarak etkiledi, hem de doğal olarak uçuş, yani yolcu ve uçuş sayılarına baktığımızda bu dönemde, bu gerginliğin olduğu dönemde tüketiciler belki bu noktada ki tüketimlerini ertelediklerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yönle de etkiledi. Eğer buradaki haber akışı olumlu olursa ilk pozitif olarak ve belki de fiyatlamanın çok daha ciddi olacağı sektörün havacılık olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu dönemde yatırımcı nasıl stratejik yatırım stratejisi izlemeli ki doğru tarafta dursun?
0: Tabii bu dönem belki de yani en zor volatil yani fiyatlamanın yüksek olduğu ve yatırım olarak da zor dönemlerden bir tanesi bu haber akışından kaynaklı. Çünkü yani belirsizlik çok fazla ve belirsizlik belki de bittiğine dair bir portföy yapısı kurduğumuzda işte hafta sonu gelen haber akışıyla birlikte yani tekrardan belirsizliğin devam ettiği senaryo sürekli olarak masaya gelmekte. Dolayısıyla da bu tarz dönemlerde belki de hep konuştuğumuz portföyün bir miktarının nakitte kalması bu gelebilecek fırsatları değerlendirme anlamında yatırımcıya oldukça fayda sağlayacaktır. Yani yine biraz önce de konuşumuz örnek olarak bu gerginlik tam anlamıyla bitti ve havacılık tarafında artık bir fiyatlamanın olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da yani burada nakit taraf yer alacak ki o fiyatlamanın içerisine dahil olalım. Yani ilk olarak portföylerde nakit yapısı sağlanmalı. İşte bu belki para piyasası fonlarında olabilir. Şu an itibariyle o tarafında hala popüler olduğunu söylemek mümkün. Ancak hisse tarafına baktığımızda yatırımcıların yine belki de hep konuştuğumuz seçicilik bu dönemin en ana teması olarak karşımıza çıkmakta. İşte savunma sanayi tarafı veya sigorta tarafı veya işte baktığımızda rafineri tarafı, petrokimya tarafında yani bu tarzda bir portföy yapısının kurulması bu dönem için çok daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz. Tabii yine artık portföyün bir miktarında da özellikle altın tarafı yer alabilir. Artık fiyatlamanın gelen haber akışlarının en aşağıda 4500'leri artık dip yaptığını görüyoruz. O tarafın da yine portföylerde bir miktar yer almasının sağlıklı olabileceğini ben düşünüyorum.
1: 14 Mayıs'ta da enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin de önemli mesajları alacağız. Nasıl bir beklentiniz var? Nasıl bir rapor gelir?
0: Tabii en son özellikle enflasyon açıklandıktan sonraki yani ve TCMB tarafından faiz geldikten sonraki metin tarafına baktığımızda

0: Aslında ilk etapta işte Nisan ayı ile ilgili ve tabii şu an itibariyle de Mayıs ayı ile ilgili buradaki fiyatlamalar ve beklentiler, yani haber akışları daha doğrusu paylaşılmıştı. Enerjiden kaynaklı enflasyon beklentilerinin yükselmesi aslında yani artık herkesin hem küreselde hem iç tarafta takip ettiği noktalar olarak karşımıza çıkmakta. Tabii yani diğer merkez bankalarında olduğu gibi tecrübe tarafında da yani bekle gör ve fiyatlamayı veya alınacak kararları ona göre alma politikası izlendiğini görüyoruz. Ancak hep geçen ifadelere de baktığımızda özellikle TCM metinlerinde olası gerginliğin veya beklentilerin bozulduğu durumda da para politikasının da sıkılaştırılacağından ifade edilmekte. Açıkçası enflasyonla ilgili de bu sunumda da enflasyonla ilgili enerjiden kaynaklı bu etkilerin paylaşılacağı ve ona göre de bir patika izlenecek.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda

yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
2: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Hagia Sophia, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

08 seans öncesi devam ediyor. Küresel piyasalarda yeni haftaya girerken tablo net. Jeopolitik risk yeniden fiyatlamanın merkezinde. Amerika ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması piyasaların hızlı çözüm beklentisini zayıflatırken Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji tarafında yeni bir sıkışma yaratmış durumda. Bu da doğrudan petrol fiyatlarını yukarı iterken enflasyon ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı senaryosunu yeniden güçlendiriyor. Bu denklemde altınsa kısa vadede baskı altında, ons altın 4680 dolar bandına gerilerken yüksek petrol kaynaklı enflasyon riskiyle

0: güçlü faiz beklentisi arasında sıkışmış bir fiyatlama görüyoruz. Yani altın bir yandan güvenli liman talebiyle destekleniyor, diğer yandan yüksek faiz duvarına çarpıyor. Piyasaların kritik kırılma noktası ise net Amerika enflasyon verisi ve Fed'in mesajları. Çünkü mevcut fiyatlamanın yönünü savaş değil, para politikası belirliyor. Bu çerçevede yeni haftaya enerji kanalı açık, jeopolitik tansiyon yüksek, ancak yönü belirleyecek asıl unsurun veri ve Merkez Bankası beklentileri olduğu bir piyasayla başlıyoruz. Önce gündem başlıklarına bakacağız hızlıca, sonra küreye gidip verileri takip edeceğiz. Donald Trump'tan İran çıkışı geldi. Amerika-İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için Amerika'nın önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu belirtti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Diğer yandan Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen uranyuma ilişkinde bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz, sürekli gözetim altında tutuyoruz açıklaması yaptı. Hamaney'den de Basra iddiası var. İran lideri Müşteba Hamaney, Basra Körfezi'ne ilişkin 10 maddelik açıklama yayımladı. Açıklamada Amerika'nın Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu vurgulanırken, İran'ın Basra Körfezi'ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi olduğu kaydedildi. Müzakere çıkmazı tabii ki piyasalara yansıdı. Amerika ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması petrol fiyatlarını yükseltirken, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yüksek tutabileceği ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini güçlendirdi. Diğer tarafta söylediğimiz gibi altında haftaya düşüşle başladı. Enerjide normalleşme zaman alacak dedi Suudi Aramco CEO'su Emin Nasser. Aramco'nun ilk çeyrek net karında da %25'lik bir artış olduğunu belirtti. Bu değerlendirme yapıldı CEO tarafından. Hürmüz Boğazı krizinin küresel petrol akışında yaklaşık 1 milyar varillik kayba yol açtığını söyleyen Nasser, akışlar yeniden başlasa bile enerji piyasalarının istikrar kazanması zaman alacak dedi. Ve gözler Merkez Bankası enflasyon raporunda olacak. Bu hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyuracak. Yapılacak sunum ve ardından gerçekleştirilecek soru cevap bölümü, para politikasının gelecek dönemdeki seyri ve fiyat istikrarı hedefleri açısından piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olacak. Piyasaların önemli gündem maddelerinden biri de tabii ki yarın açıklanacak olan Amerikan enflasyon verisi olacak. Küreye geldik. Asya piyasalarıyla başlayacağız. Özellikle Güney Kore'de güçlü bir rally var bugün Asya tarafında. Japonya'da aynı şekilde. Rakamlara bakalım. Çin'de %1'e yakın yükseliş var. Hindistan geri çekildi, %1'in üzerinde. Güney Kore'de %5'lik bir artış var. Hong Kong geri çekildi. Japonya'da yukarı yönlü hareket etti. Avrupa tarafı kırılgan, çünkü enerjinin en kırılgan olduğu, fiyatlamanın en kırılgan olduğu nokta Avrupa tarafı. Hem bir tarafta düşük büyümeyle mücadele ediyor, diğer tarafta da yüksek maliyetlerle. Peki fiyatlama nasıldı? Son işlem gününü kırmızı bir tabloyla kapattı Avrupa tarafı. Hızlıca bakalım kazanç ve kayıplar nelerde Avrupa tarafında. Madrid %1'e yakın geri çekildi son işlem gününde. 17.889 puandan bitirdi günü. Londra'da yarım puana yakın geri çekilme vardı. Frankfurt'taki kayıp %1'in üzerinde ve Paris tarafında %1 oranında aşağı yönlü hareket var. Peki Amerika tarafında son durum ne? Tahvil faizleri yukarı yönlü hareket ediyor. S&P 500'de geri çekilme vardı. 0,15 oranında 7.387 puandan geçti. Nasdaq tarafında da bir miktar kayıp var. 29.223 puandan işlem gördü. Dow Jones'a bakalım. 49.480 puandan geçti. %0,2 oranında geri çekilme yaşadı. Borsa İstanbul'sa 15.000 puanın üzerinde kalıcılık arıyor. 15.062 puandan kapattı haftanın son işlem gününü. Yeni haftaya nasıl başlayacak, nasıl devam edecek Borsa İstanbul? 15.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlayacak mı? Nereye kadar yükselecek? Takip ediyor olacağız. Kıymetli metallerde de altın ons yeni haftaya geri çekilme hareketiyle başladı. Altın ons'ta son tablo %1'e yakın bir düşüş var. 4.675 dolardan işlem görüyor. Gümüş ons tarafında güçlü bir yükseliş vardı. %6,5 oranında geçen hafta yukarı yönlü hareket göstermişti gümüş ons. 80,5 dolardan işlem görüyor şu anda ve yükseliş oranında %0,2. Platin %1'e yakın geri çekildi. 2042 dolardan işlem görüyor. Paladyumda da düşüş var. Kaybı yarım puana yakın. 1481 dolardan işlem görüyor. Petrol yukarı yönlü hareket ediyor. Haftaya böyle başladı. Brent petrol 105,5 dolar seviyesinde %4,1 oranında yükselişi var. Petrolde %5'e yakın kazanç var. 100 dolar seviyesinde. Doğalgazda da %1,7 oranında yukarı yönlü hareket var. 2,8 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son duruma bakalım. BIST 100 15 bin puanın üzerinde kapattı. Dolar 45,37 seviyesinde. Euro 53,37'den geçiyor. Bir miktar geri çekildi. Euro dolar paritesinde düşüş var. 1,17 seviyesinde. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti. Güçlendi bir miktar dolar. 98 seviyesinde. Sepet kur geri çekildi. 49,40 seviyesinde. Rakamları, verileri konuştuk. Bankacılığa bakalım. Bankacılık nasıl kapattı son işlem gününü? %0,16'lık yukarı yönlü hareketi vardı. 17.568 puandan bitirdi. Sanayi tarafına bakalım. Sanayi tarafında son durum ne? %1'in üzerinde yükseliş vardı. 19.259 puandan geçti. Devam edelim. Şimdi küresel piyasaları az önce küreden konuştuk ama Mehmet Zeyrekçin de bizi bekliyor. Son durumu anlatmak üzere. Bakalım Asya piyasalarında görünüm nasıl? Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Çok yoğun bir hafta olacak özellikle Asya tarafı için bu hafta. 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de Amerikan-Çin heyetlerinin ticari görüşmeleri olacak masada. Sonrasında hala devam eden tabii Çin ziyareti tarihi var, 14-15 Mayıs Trump'ın. Nasıldı bugün Güney Kore'de? Çok güçlü bir yükseliş takip ettik. Asya piyasalarındaki görünüm yeni haftaya nasıl bir başlangıç mesajı veriyor?
1: Sema Ertekin, savaş endişeleri yine bu haftanın başında arttı. Çünkü İran, Amerika, Tel Aviv üçgeninde birbirlerine yönelik gerginliği düşürecek bir mesaj gelmedi. İran diyor ki Tahran'a yönelik yaptırımları kaldıracaksınız, sonra da topraklarımızdan çekileceksiniz. Ama Trump ve Tel Aviv yönetimi ise bu mümkün değil dedi. İşte bu da petrol fiyatlarında haftanın ilk iş gününde bir sıçrama neden oldu. Piyasalar geri çekilmeye başladı ama KOSPI endeksi hariç KOSPI'de tüm dünyadaki olumsuzluk havasına rağmen güçlü bir rally görüyoruz. Bugün de %5 civarında bir sıçrama kaydetti. Öncesinde Amerika-Çin diplomasi trafiğine değinelim ama Çin Dışişleri Bakanlığı haftalardır beklenen açıklamayı yaptı. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 13-15 Mayıs tarihleri arasında Pekin'e resmi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Liderler zirvesi öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlığındaki bir heyet Amerikan tarafıyla ekonomik ve ticari müzakerelerde bulunmak üzere 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de buluşacak. Bu görüşmelerin iki liderin daha önceki Busan buluşması ve telefon görüşmelerinde sağlanan mutabakatlar temelinde yapılacağı bildirildi. Şöyle Asya Pasifik piyasalarına son olarak göz attığımızda Kore'nin gösterge endeksi KOSPI piyasaların açılışıyla birlikte bugün yeni bir rekora imza atarak %5'e yakın değer kazandı ve bu yükselişte Amerika'daki çip hisselerindeki rally'yi takip edildiğini görüyoruz. Teknoloji devlerinde %10'un üzerinde bir yükseliş gördük. Bu da küçük yatırımcı için adeta bir bayram havasını estirdi. Çin'de enflasyon verileri geldi. Ana kara endeksi GCI 300 pozitif ayrıştı. Hong Kong'un Hang Seng endeksinde negatif bir tabloyu görüyoruz. Piyasalar ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların emtia fiyatlarını artırması nedeniyle Çin'in Nisan ayı tüketici ve üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesini fiyatladı. Japonya'da da yine şirket bazlı ayrışmaları izledik. TOPIX endeksi zayıf da olsa bugün yönünü pozitif yönde tutmaya çalıştığını izledik. Avustralya borsaları ise kayıpla kapandı. Asya'da bugün Orta Doğu'daki savaş endişelerini takip ederken

0: Trump ve Xi Jinping zirvesine ilişkin de haberler, beklentiler piyasaları biraz daha diri ve canlı tutmaya yetiyor. Sema Ertekin.
1: Yayına katkıların çok kıymetli. Teşekkür ederim. Bu yoğun haftada da sana kolaylıklar. Tabii keyifli de kazançlı da bir hafta olsun senin için.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şirket haberleriyle devam edelim. Son durum, hangi haberler öne çıkıyor, hangi şirket haberleri? Halk Bankası 2026 yılının ilk çeyreğinde 9,5 milyar lira net kar açıkladı. Şişe camın ilk çeyrek net satışları 57,5 milyar lira oldu. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı Nisan ayında 7,2 milyon kişi oldu ve Alves Kablo ilk çeyrekte 11,2 milyon lira net kar gerçekleştirdi. Şimdi gazetelerle devam edelim. Gazetelerdeki ekonomi sayfalarındaki hangi haberler öne çıkıyor? Bugün sabahla başlayalım. Asgari ücretli bayramda 5505 lira mesai alacak. Mesai ücreti iki yevmiye, yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Kurban Bayramı'nda Arife günü dahil edildiğinde 4,5 gün resmi tatil söz konusu. Bir asgari ücretli Kurban Bayramı boyunca çalışması durumunda tam maaşının yanı sıra 5500 lira da ek ödeme alabilecek. Tabii soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haber. Asgari ücretlinin mesai ücreti ne kadar olacak? Hafta sonuna denk gelmesi mesai ücretini nasıl etkileyecek? Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi %50 daha fazla, 2,5 kat yevmiye olarak ödenir diyor haber içeriği. Bayramda bir saat çalışan günlük ücret alır mı? İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alacak. Bayram mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi? İşçi isterse bayram mesai ücretini alır, isterse sonradan izin kullanabilir. Bayram tatili izinle uzatılabilir mi? Ücret değişir mi? Özel sektör çalışanları hafta içine denk gelen bayram tatiline izin alarak kamuda olduğu gibi 9 güne çıkarabilir. Bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Onu da söyleyelim. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları normal şartlarda her ayın 17'si ile 28'i arasında, memur emeklilerinin aylıkları da her ayın 1'inde hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı bu yıl emekli aylıklarının yatırılacağı günlere denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram öncesinde ödeme yapılacağına ilişkin müjdesinin ardından ikramiye ve aylıklarında 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Takvim var sırada. Takvim gazetesine bakalım. Borsa yükselişini %34'e taşıdı. 15 bin puan eşiğini aşan BIST 100 endeksi geçen hafta yaptığı rekorla kapanışla bu yılki yükselişini şimdiden %33,75'e ulaştırdı. Geçen hafta Borsa İstanbul'dan geldi rekor. BIST 100 endeksi haftalık bazda %4,29 oranında yükseldi. Tabii bu haftada Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın beklenen Çin ziyaretinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor. Yurt içinde de çarşamba günü ödemeler dengesi, perşembe günü de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporu piyasaların takibinde olacak. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Sanayide Hürmüz baskısı diyor başlık. Orta Doğu'daki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik gerilimin Türk imalat sektörü üzerindeki etkileri arttı. Plastik sanayicilerinin Hürriyet'e verdiği bilgiye göre İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana bazı ham maddelerde %70-80 oranlarında fiyat artışları yaşandı. Bunun da nihai ürün fiyatlarını en az %30 arttırdığı belirtiliyor. Firmalar toparlanmanın yeniden başlaması için savaşın hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını bekliyor. İran savaşı kaynaklı yavaşlama maddeler halinde anlatılmış. Mart ayında 49,9 olan manşet PMI Nisan'da 45,7'ye geriledi. Bu da ikinci çeyreğin imalat sanayi faaliyet koşullarında kayda değer bir yavaşlama başladığına işaret etti. Sektörün performansındaki bozulma ayrıca Eylül 2024'ten bu yana en yüksek oran

anda gerçekleşmiş oldu. İmalat sanayi üretimindeki düşüş Eylül 2024'te görülen oranla aynı olacak şekilde Covid-19 salgınından bu yana en yüksek hızda daraldı. Böylece yavaşlama eğilimi 25. aya ulaştı. Sanayici barış için çözüm bekliyor diyor gazetedeki haber. Milliyet'e bakalım. Milliyet'teki haberin başlığı da 2030 hedefi 100 bin teknoloji girişimi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek girişimcilik ekosisteminin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Bilişim Vadisi İstanbul'da farklı ülkelerden girişimci ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Terminal İstanbul XSSCI İnovasyon ve Yatırım Forumuna katılan Bakan Kacır, teknoparklarıyla, Ar-Ge tasarım merkezleriyle, girişim sermayesi fonlarıyla, melek yatırımcılarıyla Türkiye'nin büyüme ve kalkınma yolculuğuna çok kıymetli katkılar sunan bir girişimcilik ekosistemini hep birlikte inşa ettik. 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var ifadesini kullandı.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum şimdi Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Önemli haber akışları var tabii. Diplomasi umudu biraz daha azaldı. Her iki taraftan tehditler var. Ve bu hafta önemli verileri de takip ediyor olacağız. Tabii bir yanda da Trump'ın Çin ziyareti, onun öncesinde de iki tarafın ticaret görüşmeleri için Güney Kore'de bir araya gelmesi. Piyasalar haftaya nasıl, neyi fiyatlayarak başlayacak? Son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, baktığımız zaman Orta Doğu'da beklenen gelişme, olumlu gelişmeler olmadı. Yine son teklif de reddedildi Amerika tarafından. Karşılıklı olarak açıklamalar var, devam ediyor. Buradaki belirsizlik tabii ki baskı unsuru olmaya devam edecek. Bunun ilk etkisini Brent petrolde sabahtan yukarı yönde harekette gözlemliyoruz. Ama onun dışında tabii ki bir diğer beklenti Uzak Doğu'da Çin ve Amerika arasındaki görüşmeler yine bir katalizör olarak karşımıza çıkacak. Bu hafta oldukça data yoğun bir hafta. Amerika'dan enflasyon rakamlarını alır olacağız. Perşembe günü bizim enflasyon rakamı, burada bir yukarı revizyon olacak mı? Bunları izliyor olacağız. Gerçekten hani yoğun bir haftaya girdik. Yani geldiğimiz nokta itibariyle hani şunu söyleyebilirim. 15.000 seviyelerine geldik. 14.500-600'ün üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketlerin her geri çekilmede bilanço beklentisi iyi gelen şirketler önderliğinde ben devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Çok olağanüstü bir gelişme olmaz.
0: Asya tarafı bu sabah için referans bir anlamda. Güney Kore'de çok dikkat çeken %5'lik bir kazanç var. %5'in de üstünde hatta. Çin de öyle, yarım puanın üzerinde yükselmiş. Bu referans noktasından hareketle küresel piyasalardaki risk iştahını nasıl yorumlayabiliriz?
1: Ben Kore'yi çok hani ölçüt almak istemiyorum çünkü hareketler çok sert geliyor orada. Hani bir gün, hani geçen haftalarda da yaşadık bunu, bir gün %8-9 yükselirken ertesi gün %7-8 düşüşler görebiliyoruz. O yüzden orayı hani referans olmaktan ziyade hani Çin ve Japonya tarafını daha fazla referans olarak almayı açıkçası tercih ederim. Ama baktığımız zaman hafif pozitif bir eğilim olduğunu borsalarda hafta başında söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi hafta oldukça data yoğun. Hem haber akışları anlamında, hem Orta Doğu'daki gelişmeler anlamında, hem de Çin Başkanı ve Amerika Başkanı'nın görüşmeleri olması itibariyle oldukça karışık bir haftaya girmiş durumdayız. O yüzden hani genel itibariyle piyasa şu anda olumlu bakmaya çalışıyor hafif diyebiliriz, ama temkinle yine tabii ki gözümüz kulağımız Orta Doğu'daki gelişmelerde olacak düşüncesindeyim.
0: Trump'ın Çin ziyareti öncesinde piyasalarda nasıl bir beklenti oluştu dersiniz?
1: Evet, şu anda ilk baktığımızda en azından bu görüşme öncesinde Orta Doğu'da sıcak savaşa yönelik bir gelişme olmaması

0: sana beklerim. O yüzden o tarihe kadar en azından karşılıklı sert açıklamalar eşliğinde gelişmeler olabilir. Ama görüşmeye kadar herhangi bir olumsuzluk açıkçası beklemiyorum. Tabii yine belli olmaz ama sonuç olarak bu görüşme öncesinde orada bir sıcak çatışmanın olmasını açıkçası beklemem. O yüzden taraflar ki bu sabahki fiyatlamalara baktığı zaman tamamen hani bu cuma günkü gelişmelere istinaden borsalarda hafif yukarı yönlü bir seyir olduğunu söyleyebiliriz.
1: Amerika-Çin hattındaki o olası normalleşme en çok küresel açıdan baktığınızda hangi sektörleri etkileyecek dersiniz? İyi senaryodan yola çıkarsak.
0: Evet, bakacak olursak yine yapay zeka ile ilgili olarak teknoloji şirketlerini ön planda tutacak düşüncesindeyim açıkçası. Bunun dışında yine sanayi sektöründeki tabii ki yapılan anlaşmalar söz konusu olursa burada ön plana çıkacak olan sektörlere göz önünde bulundurarak takipte olmakta fayda var ama şu anda teknoloji şirketlerinin ön planda olacağını söyleyebilirim.
1: Trump'ın İran'a sert açıklamalarını da konuşmak istiyorum aslında. Dünya ile oyun oynuyorlar dedi Trump. Uranyumla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşanı uçururuz dedi. İran tarafından Hürmüz baskısı ile ilgili sadece direkt Amerika'ya değil, Amerikan yaptırımlarını tanıyan ülkelere de Hürmüz'de geçiş baskısı olacağını söyledi. Ve İran'ın aslında Amerika dışında diğer ülkelere yaptığı ilk doğrudan baskı gibi görünüyor bu açıklama. Piyasalar bunu nasıl fiyatlar dersiniz? Bu sertliği.
0: Evet, şu anda baktığımız zaman etki biraz petrol tarafında görüyoruz. Bu belirsizlikle 104 dolarlara kadar sabah bir hareket gördük. Bunu yakından hatta 105'in de üzerine bir atak yaptı. Buradaki belirsizlik tabii ki karşılıklı açıklamalar oluyor ama sıcak savaşa dönüşmediği sürece şu anda problem yok. İki tarafta elini kuvvetini göstermeye çalışıyor ama ben burada daha önceki yayınlarda da söyledim. Eli sıkışan, köşeye sıkışan tarafın Amerika olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir bataklığa girdi Mart başında. Bataklıktan bir türlü çıkmaya çalışıyor. O yüzden hani açıkçası sıcak savaşın da ben bir etkisi olacağını bu saatten sonra düşünmüyorum. O yüzden Amerika buradan nasıl çıkar, bataklıktan nasıl çıkar bunun yollarını arıyor düşüncesindeyim. O yüzden zaten Trump'ın son günlerde, haftalarda yaptığı açıklamalara bakarsan hep bir öteleme şeklinde geliştiğini görüyoruz. O yüzden piyasalarda şu anda buna çok aşırı tepkiler göstermiyor. Sadece teknik destek seviyelerinden tepki babında hareketler görüyoruz. Ama genel anlam itibariyle karşılıklı sert açıklamalar var. Bunun sıcak bir savaşa dönüşmediği sürece ben piyasalardaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Brent petrol tarafındaki fiyatlamayı konuşurken şimdi Aramco'nun CEO'sundan da önemli bir açıklama geldi. 1 milyar varillik bir kayıp var dedi. Bugün akış sağlansa bile petrol fiyatlarının normaline dönmesi zaman alacak uyarısında bulundu. Bu açıklama piyasalar açısından ne anlam ifade ediyor?
0: Evet, zaten burada gözüken şu saat itibariyle savaş bitse dahi orada yapılacak olan sevkiyatların gemilerin oraya gitmesi, geri gelmesi 60-70 günlük süreler şeklinde olacak. O yüzden şu anda bir normalleşme, ateşkes olsa bile, savaş tamamıyla bitmiş olsa bile biz fiyatların normalleşmesinin 2-3 aylara vardığını göreceğiz. O yüzden şu anki yapılan açıklama gayet normal. Çünkü bu bitti, hemen tekrar fiyatlar 70-80 dolarlara dönecek diye bir durum söz konusu değil. Çünkü gerçekten bugün maliyet bir zaman işi. Gemilerin oraya gidip tekrar geri dönmesi 2-3 aylara kadar varacak süreleri ifade ediyor. Bunu da göz önünde bulundurarak normalleşmenin hemen olmasını beklememeyiz. Sadece burada savaşın tamamen bitip bir imza atılmasıyla normalleşmeyi zamanla göreceğiz. O yüzden bugün bitti, her şey normale dönecek diye bir şey yok. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurarak yatırımlarını değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Altın onstaki fiyatlamayı da konuşalım. Haftaya kayıpla başladı altın tarafı. Tabii bir tarafta jeopolitik risk

0: birimi yükseliyor ama altın öbür tarafta Fed'in faiz politikası duvarına çarpıyor. Orada sıkışmış durumda bir altın ons var ve şu anda da 4.674 dolardan işlem görüyor. %1'e yakında geri çekilme hareketi var. Altındaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, altında baktığımız zaman ortalamalar, yani ana ortalamalar civarında, özellikle 4.678-22 günlük 50 günlük ortalamaları geçemediğini görüyoruz. Ama aşağıda 4.669-4.659 kısa vadeli ortalamaları geçemiyor. Hani kurtulduğu yöne doğru hareketlerin biraz sertleştiğini görebiliriz ama gevşemenin sebebi hem birincisi şu anda yapılan hafta sonundaki İran'ın Amerika'nın teklifini geri çevirmesi, bununla birlikte önümüzdeki dönemdeki özellikle bu hafta gelecek olan Amerika'dan üfe ve tüfe rakamlarının yukarı yolda gitmesi halinde faiz indirimlerinin bir miktar rafa kalkacağı veya daha uzun vadede yapılacak olması altında, daha doğrusu emtialarda baskı beraberinde getiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu haftaki datalar ve bugün de galiba FED başkan değişikliği olacak. Walsh'un gelip de yapacağı açıklamalar ve izleyeceği patika tabii ki datalara yine bağlı olacak. O yüzden buradan gelecek olan açıklamalar önümüzdeki günlerde yakından takip etmekte fayda var. Ama altın olumlu yönde kurtulduğu yöne doğru sert hareket yapar. Olumlu gelişmelerde 4.865 günlere, aşağıda çok olağanüstü gelişmeler olursa olumsuz yönde 4.355 aşağıda kuvvetli destek olarak yatırımcıların takip edeceği bir seviye olarak karşımıza çıkıyor.
0: O zaman bu seviye altın yatırımcısı için alım fırsatı mı?
1: Alım fırsatı diyebilmemiz için haber akışlarının netleşmesi lazım. Yani ben şöyle diyorum, haber akışlarını görerek ki tahmin edebilecek yatırımcı varsa tabii ki bu seviyeler uygun ama olumsuz haber akışlarında aşağıda 4.500-4.350'lere doğru hareketlerin gelebileceğini düşünerek hareket etmesi lazım yatırımcıların. Yukarıda dediğim gibi şu anda 4.855.000 seviyeleri direnç konumunda. Yani yatırımcılara tavsiyem bu tarz geri çekilmelerde kademeli olarak altın tarafında pozisyonlanma yönünde hareket edebilirler. Çok dikkatimi çeken bugün biraz gümüş bir miktar altından pozitif ayrışmış durumda. Yine orayı da yakından takip etmekte fayda var. 74'lere doğru geçin çekilme olursa buranın da alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünen taraftayım.
0: Şimdi piyasadaki risk primi açısından da aslında bakır fiyatları da çok dikkat çekiyor ve önemli. Onu da konuşmak istiyorum. Çünkü yapay zeka emtiyası bakır tarafı. Oradaki yükseliş artık klasik bir büyüme hikayesinin de önüne geçti gibi görünüyor. Çünkü veri merkezleri, işte yapay zeka yatırımları, o elektrikli araç dönüşümü, enerji altyapısı üzerinden de fiyatlanıyor.
1: Enflasyonda da 3.70, çekirdekte de 2.70. Bu rakamların üzerinde gelecek rakamlar piyasada moralleri bozar. Bunun altındaki rakamlar cuma günkü yün piyasalardaki iyimserlik havasının devamını beraberinde getirebilir düşüncesindeyim.
0: O zaman içeri dönelim. 14 Mayıs'ta önemli bir tarih ve enflasyon raporunu, yılın ikinci enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü revize bekliyor musunuz?
1: Açıkçası son açıklanan enflasyon rakamı ve şu anda belirsizliğin devam etmesi, petrol fiyatlarının yüzlerin üzerinde kalması sebebiyle Merkez Bankası'nın ben bir miktar yukarı revizyon yapmasını beklerim. Çünkü şu anda hani olay şu anda bile normalleşse 2-3 ay daha bu sürecin devam edeceği varsayımı altında bence piyasayla koordinelim bir şekilde mesajlarını net vermesi gerektiğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda.
0: 15 bin puanın üzerinde de kalıcılık arayan bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Oldukça küresel piyasalara baktığımızda da dirençli, güçlü görünüyor. Yabancı alım tarafında tabii Merkez Bankası'nın politika adımlarıyla, para politikası adımları ve mesajlarıyla da yabancı tarafı hareketlendi görünüyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu seviyeleri? Yukarıda hangi seviyeleri öngörüyorsunuz?
1: Evet, baktığınız zaman şu ana kadarki yükseliş sınırlı hisse

0: Sayısıyla gerçekleşti. Bu %33'lük yılbaşından beri yükselişe işçiler tutmayan birçok BIST 30 ve BIST 50 hisse senedi var. O yüzden eğer bunlar da devreye girecek olursa, ki Cuma günü gelen akşamki bilançoların güzel olduğunu görüyoruz. Bilançolar bir Koç Holding biraz galiba beklenti altında kaldı, ama onun dışında şu ana kadarki gelen bilançoların oldukça iyi olduğunu, yukarı yönlü seyri desteklediğini görüyoruz. Ne kadar da savaşın etkilerinin gözüktüğü sektörler olsa da, hani önümüzdeki iki haftaya, daha sonra haftaya Cuma bayram olduğunu da düşünürsek, bayrama kadar çok olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa 15.500-16.000'lere doğru gidebiliriz düşüncesindeyim. Bankacılık sektörü tabii ki burada oldukça geride kalmış durumda. Orada da sıkıntı, acaba hani faizi indirim döngüsü 3. çeyreğe, 4. çeyreğe kalabilir mi endişesiyle bir miktar negatif fiyatlama olduğunu son haftalarda gözlemledik. Ama teknik olarak aşırı satın bölgelerinden eğer savaş bitecek olursa, enflasyon raporunda da çok ciddi bir gelişme olmaz ise olumsuz yönde, bankacılık sektörü önderliğinde yine sanayi şirketleriyle birlikte belli başlı yukarı hareketin imelendiğini görebiliriz.
1: Bu yükselişe eşlik etmeyen ama sizin fırsat gördüğünüz sektörler var mı?
0: Evet, ben cam sektöründen özellikle hisse ismi vereceğim. Şişecam oldukça geri kaldı. Bu arada yine çimento sektörü iç pazara yönelik olarak yapanlar iç pazarın daralmasıyla bir miktar olumsuz bilanço açıklasalar da, ihracat yönünde hareket eden çimento şirketlere yine göz önünde bulundurulabilir. Bunun dışında dediğim gibi geri planda kalan bankacılık sektörü şirketleri takip edilebilir. Bununla birlikte yine önümüzdeki ayların yaz ayları olduğunu hesaba katarak ne kadar da şu anda halta dönüş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisi altında kalsa da, buradaki olumlu gelişmeler söz konusu olursa, yine havacılık sektörünün ben bayağı bir geride kaldığını açıkçası düşünüyorum.
1: Bilançolar nasıl bir mesaj veriyor, gelen bilançolar?
0: Evet, baktığımız zaman gelen bilançolar dediğim gibi büyük ölçüde beklentiler aşağı ve beklentilerden iyi gelen bilançolar olduğunu görüyoruz. Zaten sektörel olarak da savaşın etkisinde kalan sektörlerin bir miktar hani karlılıkların azaldığını veya yatay hesabını gözlemliyoruz. Ama genel hatlarıyla bilanço dönemini güzel geçtiğini ve geçiyor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Peki bu dönemde yatırımcı nasıl doğru strateji izleyecek? Çok volatil, evet. Barometre, piyasaların barometresi Brent petrol fiyatlaması, ama hangi başlıkları da izlemelerini önerirsiniz yatırımcı stratejisi için?
0: Evet, burada Brent petrolün dışında tabii ki Türkiye CDS'lerine, yabancı girişlerine, bununla birlikte tabii ki yurt dışından yine kredilendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki yorumları, Uzak Doğu'dan Çin, Amerika tarafından gelecek olan açıklamaları, Orta Doğu'daki yine gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini ben çok düşünüyorum. Çok yönlü oldu, ama bu arada tabii ki merkez bankalarının izleyeceği yol, faizle ilgili olarak açıklamaları, enflasyon rakamları, bunların hepsini sentezleyerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok geniş bir yelpaze oldu belki, ama bunların hepsine teker teker analiz edilmesi gerekiyor. Tek değişken dediğiniz gibi Brent petrol değil. Birçok değişken var. Bunların hepsini ayrı ayrı analiz etmeleri gerekiyor ki tahvil faizlerinde, ki Japonya başta olmak üzere yükselme eğiliminde olduğunu düşünürsek, tabii ki yatırımcıların A'dan Z'yi bu gelişmelerin hepsine, bu başlıklardaki gelişmeleri teker teker analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki denge olarak baktığınızda nasıl bir pozisyon alsın portföyünde yatırımcı? Altın, tahvil, evet, hisse.
0: Evet, burada şunu dile getirmek istiyorum. Tabii ki yatırımcının profiline göre burada bir çeşit

0: değerlendirme yapması gerekiyor. Cinsever yatırımcıların burada hisse senedi ağırlığını olası geri çekilmelerde arttırarak %60-70'lere kadar çıkartabileceği ve kalanı emtia tarafında, faiz tarafında değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Ama risk almak istemeyen yatırımcıların burada şu aşamada %60'lar civarında nakit ve kalanı yine emtia ve faiz cephesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama risksever yatırımcıların özellikle geri çekilmelerde %80'lere kadar hisse senedi ağırlığını özellikle bilanço beklentisi iyi olan veya bilançosu iyi gelmiş geleceğe yönelik olarak sektörleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Sizin için keyifli, kazançlı bir hafta olsun ve kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde yeni konuğumda Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar size de, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Küresel ekonomide tablo bize ne söylüyor ve ne öngörüyorsunuz küresel ekonomi görünümü için mevcut durum sebebiyle?
2: Yani belirsizliklerin devam ettiği, hani klasik olacak belki, ama bu petrol fiyatlarının nerede şekilleneceği burada kritik nokta, hep söylüyoruz bunu. Ve bu süre yani 100 dolar üzerindeydi, 100 dolar civarında kaldığı süre petrol fiyatlarının ve buna paralel olarak diğer emtia fiyatlarının, burada gübre, jet yakıtı tarafı da önemli ki buralarda. Özellikle jet yakıtı tarafında bu krek marjlarının da etkisiyle oradaki artış daha fazla. Havacılık sektörünü, turizm sektörünü çok fazla olumsuz etkiliyor. Daha hatta ilerleyen süreçte göreceğiz. Yani özetle piyasa fiyatlamaları ve şey arası bir uyumsuzluk var gibi şu anda. Hani piyasa fiyatlamaları halen 80-85 dolar da dengelenecek petrol fiyatları ve emtia fiyatları. Buna paralel gerileyecek, bunu fiyatlamaya çalışıyor. Makro tahminler gene bu çerçevede oluşturulmaya çalışılıyor. Ama hani 100 dolarlarda kalacak olursa işte IMF'nin örneği, Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine baktığınızda IMF'nin örneğin veya Fed'in, pardon, Uluslararası Enerji Ajansı değil. Yani her 10 dolarlık artış böyle 0.3-0.4 puan Amerikan enflasyonu ve küresel enflasyonu olumsuz etkiliyor. Büyümeyi keza aşağı çekiyor. Yani bu seviyelerde enflasyonun 1.5 puana kadar yukarı gelebileceği, Amerika olmasa da özel Avrupa ve Asya ekonomilerinde büyümenin aşağı geleceği bir tablo var. Hani IMF'nin tahminlerine baktığınızda gene 80-85 dolar senaryosunda küresel büyüme %3.1'de kalıyor. Yani %3'ün üstünde kalması olumlu, ama hani 100 dolar senaryosunda örneğin 2.5'a geliyor ki 2.5 seviyesi bir resesyon şeyi eşiği küresel büyüme için. Yani %2.5'ün altına düştüğünde artık küresel ekonomi için resesyon ifadesini kullanabiliriz. Yani %2.5'a gelmesi küresel ekonominin, gelişmekte olan ülkelerin, Avrupa'nın örneğin, birin altında olması, yani sıfıra yaklaşması demek. Yani toparlarsam şu anda ki resim daha stagflasyon ihtimalinin arttığı, ama piyasa fiyatlamaları henüz bunu fiyatlamaktan uzak kalma eğiliminde olduğu, bunu fiyatlamak istemiyor piyasalar. Piyasalar şu anda daha bardağın dolu tarafından görmek istiyor artan stagflasyon risklere karşı.
1: İçerideki tabloya baktığınızda Türkiye nasıl bir görünüm sergiliyor?
2: Ya yani bizde de şey, piyasa fiyatlamasından benzer bir görünüm var diyebiliriz. Yani o, yani şeye baktığınızda örneğin işte biraz sonra bu enflasyon raporundan da bahsederiz. Ve son %4'ün üzerinde gelen, 3.2 beklenirken 4.2 gelen enflasyon verisi aslında detaylarında da sadece manşet rakam değil, çekirdek enflasyon kaynaklı olması nedeniyle olumsuzdu. Detayları da olumsuzdu. Şimdi gübre fiyatlarındaki bu artış daha kısa orta vade, yani kısa orta vade gıda enflasyonu için olumsuz.

gerçekleştiriyor. Yani faiz indirim döngüsünün geciktiği bir süreç var. Hani bankacılık sektörü üzerinde bunun etkisini görüyoruz ama daha etkili olan kısa vadeli bu savaşa yönelik hareketler daha belirleyici oluyor açıkçası. Yani bu işte örneğin enflasyon beklentilerin oldukça üzerinde gelmesine rağmen ertesi günü olumlu haber akışı bu savaşa ilişkin bankacılık sektöründe çok güçlü yükselişler görmüştük. Dolayısıyla bizim tarafta da gene bu şimdi bardağın dolu tarafından görme eğilimi devam edecektir. Yani her ne kadar bir önceki konumuzda bahsetti. Belli şirketler, sektörler, hatta belli şirketler hani biz küçük yani büyük borsa yani büyük bu şeyden dolayı her ne kadar artık büyük şirket statüsüne geçmiş olsalar da belli şirketlerin hareketleriyle öne çıksa da son hareketler borsa performansı bardağın dolu dolu tarafından görmeye devam etme eğiliminde olacaktır. Yani 15 bin üzerinde kalmaya devam ettikçe burada hani belki 16 binler konuşulacaktır ama yani yani bir noktada şey olabilir. Yani şuraya bağlayayım. Yani küresel borsalar içinde bizim borsa içinde bu uzlaşmazlık süreci uzar da petrol

0: Yukarı yönlü revizyon bekliyor muyuz değil, yukarıya revizyon olacak yani, bu kaçınılmaz. Varsayımlarına baktığınızda $61 gibi bir petrol fiyatı varsayımı vardı, ortalama Brent petrolü varsayımı vardı. Bu şimdi muhtemelen 80-85 dolara revize edecek ki bunun dediğim gibi daha 90-100 dolar arası da şekillenmesi olasılığı da var, ama Merkez Bankası genel konsensüse uyumlu şekilde 80-85 dolara çekecektir bunu. Gıda fiyatı için, sene sonu gıda enflasyonu için %19 gibi bir varsayım vardı ki 4 aylık gıda enflasyonu 20.3, orada da muhtemelen yukarı revizyon gelecek. Dolayısıyla bu iki kalemin aslında belki 5-6 puana kadar bir revizyon söz konusu olabilir. Ama bir yandan da Merkez Bankası son PPK metninde de bu talepteki yavaşlamaya dikkat çekmişti. Fatih Karahan açıklamalarında bu petrol fiyatları 100 dolar civarında kalırsa bunun talebi baskılayıcı etkisi olup o bir dezenflasyon etki yaratabilir diyordu. Yani oradan da çıktı, açığını biraz aşağı çekecektir. Yani özetle piyasadaki revizyonlara paralel bir 4 puan civarı, 4-4.5 belki bir revizyon olacaktır. Yani 18 olan bu tahmin aralığı, yani orta noktası 18 olan tahmini 4 puan, 4.5 puan belki revizyon olabilir Merkez Bankası tahmininde. Ama ben bu sefer bu ara hedefte de revizyon yapacağını düşünüyorum ben Merkez Bankası'nın. Ara hedefi sabit tutuyordu. Ekstrem koşullar olmadıkça hep sabit tutacağını söylüyordu. Ama bu sefer bu emtia fiyatlarındaki artan jeopolitik riskler orada da bir revizyonu gerekçelendirebilir Merkez Bankası. Orayı da revize edecektir. İşte bu şeyden sonra fakat çok şahin bir takınmasını bekliyorum. Yani bu yükselişin, yapılan revizyonun Merkez Bankası kontrolü dışında emtia fiyatlarına bağlayacak, ama bunun ileriye dönük enflasyon hedeflerini değiştirmediği yönünde sert bir mesaj verecektir Merkez Bankası. Dolayısıyla enflasyon raporu sonrasında ben piyasada bir miktar, özellikle bankalar üzerinde bir düzeltme görülebilir diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın şahin bir toplantı, yani şahin bir toplantı bekliyorum. Yukarı revizyon yapılmasına, ama şahin bir mesaj vererek ileriye dönük ben enflasyonu yeniden hedeflere indireceğim mesajı vermesini bekliyorum Merkez Bankası.
1: Bu beklentileriniz doğrultusunda piyasalarda nasıl hareket göreceğiz o zaman? Ne dersiniz?
0: Dediğim gibi ben şu bahardan dolu tarafından görme eğilimi devam edecektir. Yani bu faiz indirimi gecikiyor. Hatta belki faiz artışı halen masada fiyatlaması olsa hani bankalarda daha sert satışlar görülebilirdi, ama yani savaşa ilişkin haberler daha belirleyici. Orada da gene her ne kadar son işte hafta sonu olumsuz haber akışı olsa da gene orada da iyimserliğini koruma eğiliminde piyasalar. Dolayısıyla bu bardağın dolu tarafında görme eğilimi devam edecektir, ama bu toplantı sonrasında, bu toplantı üzerinde o kısa vadeli, yani bir günlük iki günlük hareket olarak bakacaksak bir miktar Merkez Bankası'nın şahin mesajlarının olumsuz etkisi olabilir piyasada üzerinde diye düşünüyorum. Yani sadece enflasyon raporu özelinde konuşacak olursak, ama tabii o dönem o günkü diğer haber akışlarında etkilerini tabii göz ardı etmemek lazım. Yani dolayısıyla sadece enflasyon raporu özelinde bir olumsuz piyasa fiyatlaması olabilir diye düşünüyorum.
1: 2026'nın ikinci yarısında Türkiye ekonomisi için fırsatlar ve riskler neler?
0: Yani fırsatlar var tabii. Fırsatlar işte bu tedarik zincirine ilişkin bu arz sıkıntıları şeydeki Hürmüz Boğazı'nda hani bir alternatif boru rotaların Türkiye'nin üzerinden geçmesi gibi şeyleri beraberinde getirebilir. Yani bu bir buna ilişkin beklentiler Türkiye için destekleyici olabilir. Böyle bir fırsat olabilir. Hani risklerde tabii daha çok enflasyon üzerinden, hani enflasyon hedefinin tutturulmasının gene gecikmesi, bu faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, bu tahvil piyasasına ya da borsa ilişki, banka sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin ötelenmesi anlamına gelecek. Yani daha o taraftan risk olabilir. Tabii diğer risk de aslında talep tarafı. Yani talep şimdiye kadar hep güçlü giden tarafta, ama ilk defa

0: Bu emtia fiyatlarındaki yükselişler talep tarafında sert bir yavaşlamayı beraberinde getirebilir. Yani orada henüz verilerde ben bunu görmesem de bizim şirketlerle yaptığımız diyaloglarda şirketler talepte yavaşlama gördüğünü ve endike etmeye başladılar. Belirli sektörler. Dolayısıyla bir talepte yavaşlama, orada büyümede yavaşlama, o da bir geçmiş yıllardan daha fazla bir risk unsuru olarak öne çıkabilir önümüzdeki süreçte emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Sağ olun. İyi.
1: Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın sabah da aynı disiplin ve aynı netlikle saat 07'de gündemi konuşmak üzere karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
2: Handi Kredi.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkul

yatırımlarından kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. İkinci Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Yepyeni bir sır küpü.
6: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
5: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
6: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
7: Jüri.
6: Jüriyi aldı.
5: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
6: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
5: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
6: Örnek. Derin Hanım.
8: Misal.
6: Misal. Doğru yanıtı bildi.
5: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara.

0: %18'lik enflasyon rakamlarının ardından ve giyim ve ayakkabı hariç baktığımızda temel mallarda da son 2 yılın en yüksek seviyesi gözükmüştü. Petrol fiyatlarında bugün 104 dolar bandını görüyoruz ve bir yandan jeopolitik riskler devam ediyor ki beklentilerin iki katı gelen Amerika tarım dışı istihdam rakamlarının ardından bu hafta gelecek ABD enflasyon verisi de önemli olacak. Zira sabahın erken saatlerinde Çin'den aldığımız rakamlar enflasyonda ciddi artışların yaşandığını da gösterdi. Önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim bakalım. Yeni haftaya başlarken neler var gündemimizde? İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklaması. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geliyor ve sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum ve hiç hoşuma gitmedi dedi. Amerika'nın önerdiği taslağa İran yanıt vermişti ama her iki ülkenin de yine anlaşamadığı pek çok noktayı konuşuyoruz. Ama bir yandan Trump'ın Çin ziyareti bu haftanın önemli gündem başlıklarından biri. Çarşamba günü gerçekleşecek buradaki ziyaret. 13-15 Mayıs tarihleri arasında önemli bir ziyaret. Çünkü 8,5 yıl aradan sonra ilk kez Amerikan Başkanı Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek ve bakalım orada tabii karşılıklı ticaret savaşları, vergi savaşları karşımızdaydı. Gümrük vergisi tarifeleri Trump'ın orada da bir yandan bilek güreşinin devam ettiğini konuşuyoruz ve Orta Doğu'daki savaşında yine önemli bir gündem maddesi olacağı tahmin ediliyor. Gelelim petrole. Bu Trump'ın tepkisiyle birlikte az önce gündeme başlarken aktardığımız kabul etmiyoruz tepkisiyle birlikte petrolde bir yükseliş hareketi olduğunu da yine gördük ve 105 doları test eden bir petrol fiyatlaması karşımızdaydı. Hürmüz Boğazı'nda fiilen kapalı kalma süresinin de uzatıldığını görüyoruz. Bir yandan Hürmüz yine tıkanıklığına devam ediyor. Tabii altın da bunları sevmiyor ve barış görüşmelerindeki tıkanıklıkla birlikte yeni haftada altın fiyatları üzerindeki baskının da konuşulduğunu bir yandan görüyoruz. 10 haftadır devam eden bir savaş ve bölgede ağır hasara yol açan çatışmalar bir yandan karşımızdaki Hürmüz'deki deniz trafiğinin de felç olduğu bir gündem. Gelelim bir sonraki gündem başlığımızda savaşın gölgesindeki emtia taşımacılığı hız kesmedi ama fiyatlar yukarı gitti. Navlun fiyatlarında zirve seviyeleri konuşuyoruz. Bir ayda %40 yükseldi ve 3000 puana kadar yükselen rakamlar var. Burada özellikle demir, cevheri ve kömür fiyatları üzerindeki artış navlun fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor ve sadece bunlar değil tarım ürünleri ve kömür, küçük hacimli dökme yük taşımaları da küçük tonajlı olan gemileri olan talebi artırmaya devam etti. Dolayısıyla bir yandan burada emtia ticaretindeki hareketlilikle kuru yük ticareti tarafındaki fiyatların da bir yandan tüm dünyada enflasyonu yukarı taşıdığı bir eğilim içerisindeyiz. Gelelim Çin'e. Çin tabii yıllardır süre gelen bu deflasyonla mücadele politikası içerisinde. Yani tüm dünya enflasyonla uğraşırken Çin deflasyonla uğraşıyordu. Şimdi orada ciddi anlamda enflasyon beklentileri aştı ama bu Çin'in uyguladığı ekonomik teşviklerle mi ya da Çin'in Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının çok çok yüksek olması sebebiyle ve artan enerji girdi maliyetleriyle mi oldu? İşte burası bir soru işareti. Çünkü Çin'in beklediği şekilde gerçekleşmedi. Bu kez jeopolitik risklerin gölgesi altında enflasyon artış gösteriyor. Öyle de bir artış var ki biz eksi rakamları görürdük. Artı görünce Çin'de iyi derdik. Örneğin enflasyon 1.2 geldi. Üfe %2.8 yani önceki rakam 0.5'ti. %2.8 neredeyse 3'e dayanan bir üretici fiyat endeksi var. Üreticilerin maliyeti Çin'de artmaya devam ediyor. Bu durum tüm dünyaya enflasyon saçar mı? Çünkü dünyanın en büyük ithalatçısı ve ihracatçısı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve küresel üretimde yani tüm dünyadaki üretimin de tek başına 1/3'ünü yaklaşık %30'luk bölümünü oluşturan bir dünya ekonomisine sahip. Gelelim Goldman Sachs'a faiz indirim beklentilerini öteliyorum dedi. Eylül Aralık olarak açıklamıştı ama şimdi diyor ki Eylül iptal. Aralık'ta yapar bir de Mart'ta yapar. Dolayısıyla bu yıl sadece bir kez faiz indirim beklentim var diyor. Bakalım petrole 105 doları test etti. Tam 104 dolar sınırında. Geçen hafta 110'dan 99'a doğru hızlı bir gerileme göstermişti. Şimdi 105'in hemen üstünde, günlükte %4'lük bir artış var. Altın baskılanıyor tabii. Görüşmeler tıkandı. Altın tarafında 4800'ler denemesi olsa da oradan aşağıya sarkan fiyatlamalar bir yandan petrolle güçlü negatif korelasyon ekranlarınızda 4659 dolarda. Gelelim küresel haritaya. Geçtiğimiz hafta hava öylesine pozitifti ki S&P 500'de Avrupa piyasalarında rekor üstüne rekorlar ve özellikle yapay zeka teması AI harcamalarında devam ettiği bir süreçten geçiyoruz efendim. Bugün vadelerde yatay satıcılı bir görünüm var. Cuma'yı Avrupa düşüşle kapattı. Örneğin Almanya, Frankfurt ve Kakaran Paris'te %1'in üzerinde satışlar varken biz pozitif ayrıştık binde birlik değer kazancıyla. Şangay bugün %1 artıda, Hong Kong kısmi yatay satışta. Güney Kore Kospi Endeksi hiç durmadan yükselişine devam ediyor. Petrol enerji fiyatları derken bu yıl zira %70'lik yükseliş, gelişen ülke piyasalarında da Güney Kore'den sonra ilk sırada biz varız ama onlar tabii bizden çok çok öndeler. Bizim de sene başından bu yana %34'lük primimiz var. Bakalım Borsa İstanbul 15.000'in üzerinde kapattık. Tarihi bir performanstan bahsediyoruz. Mayıs'a güçlü başladık ve Mayıs çok kısa demiştik. 15,5 gün işleme açıktı. İşte 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı tatili derken ama şimdi artık geçen haftayı da kapatmamızla birlikte sadece 10 gün kaldı borsadaki işlem günü sayısı. Bankalar geçen hafta bize güzel destek sağladı. %7 yükseldiler. Halkbank'ın sonuçları cuma akşamı geldi. İş Bankası, Vakıf ve Halkbank, Albaraka sonuçlarını gördük en son. 17.568'den de kapanış yaşadı bankacılık endeksi. Şimdi bir yandan bugün Pegasus ve Turkcell'in sonuçları da gelecek. Gelen finansallara da bakacağız. Koç Holding'in rakamları zira cuma akşamı yine önemliydi. Enka İnşaat'ın sonuçlarını bir yandan takip ettik. Şişe'nin rakamları vardı. Konuşacağız ama gidelim Çin'e. Şimdi enflasyonda ve ÜFE'de öylesine ciddi bir artış var ki ÜFE'de 0.5'ler konuşurken %3'e dayanmış. 2.8'lik bir rakam. Peki nedir bunun sebepleri? Çin piyasalarında neler bekleniyor? Mehmet Zeyrek Pekin'de Çin'den paylaşacak bizlerle yeni haftada gelişmeler.
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. Diplomasinin kalbi bu hafta Pekin'de atacak. Çin Dışişleri Bakanlığı haftalardır beklenen o açıklamayı yaptı ve Trump'ın Pekin'e geleceğini duyurdu. Bakanlık Xi Jinping'in daveti üzerine Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Liderler zirvesi öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlığındaki bir heyet Amerikan tarafıyla ekonomik ve ticari müzakerelerde bulunmak üzere 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de buluşacak. Bu görüşmelerin iki liderin daha önceki Busan buluşması ve telefon görüşmelerinde sağlanan mutabakatlar temelinde yapılacağı belirtildi. Elbette liderlerin vereceği mesajlar oldukça önemli. Bugüne kadar Batı medyasında birçok senaryolar yazıldı. Acaba ekonomi mi ön planda olacak yoksa Orta Doğu'daki savaş mı? Pekin'de tarihi bir diplomatik zafer acaba çıkacak mı? Pekin'in yine öncülüğünde İran'la birlikte bir barış süreci olabilecek mi yorumları da birçok tartışmalar vardı. Hepsini bu hafta göreceğiz. Piyasalara nasıl yön vereceğini izleyeceğiz ve dünyadaki siyasi döngüye de acaba bir yön verilebilir mi? Pekin'in bu konudaki duruşu oldukça net. Hiçbir ülkelerin iç işlerine karışmamak, egemenliğine, onuruna müdahale etmemek ve barışçıl bir ekonomik modelle dünyayı yönetmek gibi elbette bir kaygıları var Pekin yönetiminin. Ancak Amerikan tarafı bakalım burada ılımlı bir mesaj verecek mi? Şöyle piyasalara da baktığımızda haftanın ilk iş gününde İran, Tel Aviv ve Washington üçgeninde savaşın bitimine yönelik herhangi bir umut haberi gelmedi. Taraflar birbirlerine yine sonuna kadar savaş sinyali de verdi. Elbette bu da petrol fiyatlarında bir sıçramaya neden oldu. Ancak Piyasalar geri çekilirken Güney Kore borsaları KOSPI endeksi bugün %5'e varan bir sıçrama kaydetti ve bu güçlü yükselişin arkasında da çip yine şirketleri, teknolojiye yönelik yatırımlar elbette büyük rol oynadı. Çin'de anakara endeksinde GCI 300 endeksi yükseliş kaydetti. Hong Kong'daki Hang Seng endeksinde negatif bir tablo var. Enflasyon baskılarını izliyoruz ülkede. Piyasalar ayrıca Orta Doğu'daki çatışmanın emtia fiyatlarını artırması nedeniyle Çin'in Nisan ayı tüketici ve üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesini fiyatlıyor. Asya'da günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Bizler sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Gözde Kılıç.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Pekin'den dinledik efendim son notları. Şimdi önemli gelişmeler var. Çin'de enflasyonda ciddi bir artış var ama diplomasi trafiği bu hafta çarşamba günü Trump'ın ziyaretiyle önemli bir haftaya başlıyoruz aslında. Stüdyomuzda bir veri danışmanlığı kurucusu Banu Kıvcı Tokalı ile birlikteyiz. Günaydın Banu Hanım, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar.
0: Şimdi özellikle bu gelişmelerle başlayalım. Hem bu ziyaret hem de bir yandan bugün petrole bakıyoruz. Geçen haftaki kadar, yani geçen haftayı kapattığımız kadar bu sabah iyi başlamadık. 105 dolarda. Orada 99 dolarları test etmiştik. Hem bu gelişmeler diyeyim, hem savaşın maliyeti, hem hala 10 haftadır devam eden ve ağır hasarlar. Bir yandan bugün Çin'de gelen enflasyon acaba tüm dünyayı endişe içerisine sokar mı? Çünkü %2.8'lik bir üfe var. Beklentilerin çok üzerinde bir enflasyon var. Çin'in evet istediği hep enflasyonun artmasıydı ama bu kez savaşın gölgesinde mi artan bir enflasyon? Soru işaretleriyle başladığımız bir hafta neler takip ederiz acaba? Biraz küresel taraf diyelim.
2: Şimdi her hafta sonuna biz yeni bir senaryo ile giriyoruz. Hafta başında da başka bir senaryo ile devam ediyoruz. Bu hafta da benzer şey oldu. İşte uzlaşma metninde karşılıklı ABD-İran arasında paslaşmalar. Bir taraftan geçici ateşkes diyoruz ama hani doğru bir terim mi geçici ateşkes? Çünkü hem ABD-İran arasında hem işte İran'ın körfez bölgelerinin özellikle enerji altyapısına yönelik devam eden tehditleri arasında son derece aslında kırılgan bir geçici ateşkes. Bir taraftan da acaba bu stratejik geri çekilme olarak mı nitelendirmek lazım? Yani geçici ateşkesten biz kalıcı barışa geçen yolda mıyız? Yoksa taraflar stratejik olarak geri çekildiler ve işte yeni bir sıcak savaş tansiyonunun içine mi gireceğiz? Tabii ki piyasanın fiyatlaması ilk senaryo tarafında, benim de ilk senaryo tarafında. En büyük göstergelerden birisi olarak da hani bu hafta yapılacak Çin görüşmesini görüyorum. Yani hatırlarsak Mart sonunda yapılacaktı. Fakat işte o dönemde sıcak savaşın yüksek tansiyonunda ötelendi. Evet. Ve bir hafta sonra da biz geçici ateşkes sürecinin içerisine girdik. Şimdi ısrarla bu görüşmenin yapılacağı yönünde her iki taraftan da biraz da resmiyet de kazandığını söyleyebiliriz. Her iki taraftan da destekleyici açıklamalar var. Eğer bir iptal daha görseydik bir miktar daha belki olumsuz senaryoya kayabilirdik. Ama şu anda hani görüşme eğer hala gündemde ise ben bunun uzlaşma yönünde çabaların daha ön planda olduğu olarak yorumluyorum. Ama tabii tek bir hamlede uzlaşma metni çıkacak mı? O biraz zor görünüyor. Yani bu iki tarafın da uzlaşmazlık noktasının merkezinde nükleer, işte uranyum zenginleştirmenin olması, o tarafta da İran'ın adım atmaktan çekinmesi, evet stoklarla ilgili bir kısmının işte seyreltilmesi, bir kısmının üçüncü tarafa transfer edilmesi yönünde sanki hamleler göreceğiz gibi. Sanki diyorum çünkü bir sürü metin var. Sonra onlar işte yalanlanıyor resmi yazılardan. Onaylanıyor. Böyle farklı bir karmaşık bir süreç içerisindeyiz. Hani o yüzden çok da net konuşmak istemiyorum ama şunu görüyoruz. Özellikle nükleer tesislerin, altyapı tesislerinin tamamen ortadan kaldırılması, sökülmesi falan. Hani bu tarafta İran son derece dik duruyor. O da işte ABD tarafını zorladığını görüyoruz. Muhtemelen kademeli diyorum çünkü ikinci aşamaya kalacak nükleer tarafındaki uzlaşma. Ama bir taraftan da şimdi Boğaz gazın tabii kapalı kalma süresi arttıkça stokların rekor seviyelere inmesi, küresel ekonomiyi her tarafı da etkileyecek şekilde boğması, hani bir taraftan da o boğazın açılması baskısını arttırıyor. Şimdi bakıyoruz işte şu anda sadece arz açığı var. Aslında işte

0: arz kısıtından bahsetmiyoruz. Arz kısıtı noktasında işte çok daha petrol fiyatlarını farklı noktada öngörmek lazım. Arz açığı durumunda bile petrol fiyatlarında şimdi yeni revizyonlar geliyor. İşte Mayıs-Temmuz arasında en son Fitch'in tahminleri var. $100-$110 arasında.
1: Yani kısıt yokken bile petrol fiyatlarında ciddi yukarı yönlü güncellemeler var.
0: O yüzden hani ben bu yol kademeli bir uzlaşma metinleriyle biz bir süre daha devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii sadece değişen petrol değil, faiz tahminleri de öyle. İşte FED mesela en destekçi olmasını beklediğimiz bu yıl. Şimdiden en erken faiz indirimi yıl sonu. Çoğu 2027'ye öteleniyor. Hatta süresiz sabit kalacağı yönündeki görüşlerinde arttığını düşünüyoruz.
1: Belki çünkü bu yıl hiç indirim olmaz gibi beklentiler.
0: Kesinlikle. Yani daha önceden tek yön vardı. Ne zaman faiz indirimine başlayacak? Şimdi faiz indirimi kadar belki belli kesimlerde daha da yüksek olasılıkla faiz artırımından bahsediyoruz. Bu da aslında piyasaların belki yeni dönemdeki testi olacak. Çok küçük belki o Çin'le ilgili sordun. Yani ben orada teşvikler veya büyümenin bir enflasyon yansıması olarak görmüyorum. Yani hem maliyet ve talep enflasyonuna baktığımız zaman çok farklı tablolar var. Yani o zaten bir enerji şokunun yansımasını bize gösteriyor. Bir de tabii yani Çin'in eğer teşvikler işe yarıyor olsa büyüme tarafında ciddi sinyaller görürüz. Ama ithalat rakamlarına bakıyoruz. Son şeyde bayağı azaldığını, yani aslında aktivite kaynaklı değil, tamamen hani ben şok kaynaklı bir enflasyon yükselişi olarak bakıyorum.
1: Yani Çin'in hep istediği enflasyonu artırabilmek, eksi bölgelerden kurtulabilmekti ama bu kez onun istediği şekilde değil. Bir şok etkisiyle gerçekleşti.
0: Maalesef hani orada da belki bir stagflasyon diye de düşünmek lazım diye de insan
1: Çin'de
0: düşünüyor.
1: Evet,
0: tabii ki hala hani %1'ler civarında bir tüketici enflasyonu. Hani o enflasyon ortamı diye bahsetmek için çok erken, ama kendi içindeki gelişimi anlamında eksiden artıya hızlı geçişi bundan sonraki süreci de biraz belirsiz kılıyor.
1: Evet, şimdi bir yandan içeriye de geleyim. 4.18'lik enflasyon rakamını aldık ve hani giyim, ayakkabı, konut, gıda, bunları zaten konuşuyoruz ama giyim, ayakkabıyı çıkardığımızda da temel mal enflasyonu. Orada da %4'lerin üzerinde son 2 yılın zirvesinin gelmesi. Tabii bir yandan Perşembe gününe çevrildi gözlerimiz. Piyasa katılımcılarının beklentisi 28 ama işte böyle içeride kurum raporlarını okuyorum. 29-30'a ilişkin beklentiler de var yıl sonu enflasyonunda. Dolayısıyla 21 olan üst bant yukarı taşınır mı? Ya da ara hedefte de yukarı yönlü bir hareketlilik beklemek lazım mı? Hem bunu sorayım, hem de bir yandan geçen hafta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Mehmet Şimşek'ten hem Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan mesajlar vardı. Biz bu programda kararlıyız dediler. Yani savaş da olsa, şok da olsa enflasyonu düşüreceğiz mesajları geliyor. Bir yandan acaba bu kararlılık mesajları da acaba önemli miydi geçen hafta?
0: Sondan başlayayım, çok önemli. Yani hani şu anda biz ekonomik ve finansal istikrarın merkezini dezenflasyon sürecinin devamına oturtmuş durumdayız. Yani ondan çıkış o istikrar ortamının korunması bilirliği anlamında riskleri arttıracaktır. Ama tabii ki mevcut durumda enflasyonun kaynakları yer değiştirdiği için ağırlık olarak, yani arz ve talep arasında başka hedef, yani büyüme, istihdam hedefini de gözetmek ve o yönde de biz hani şeyler görüyoruz, çalışmalar görüyoruz. Özellikle işte sanayi üretiminden falan mesela son rakamlar zayıftı. Zaten bir süredir yaşanan sıkıntılar da var. Hani bu destekleyici yaklaşımın olması dezenflasyon programından vazgeçildiği olarak da görülmemesi gerekir. Görüşüne de tamamen ben katılıyorum. Şimdi enflasyon tarafına gelecek olursak yani bu yıl tabii biraz zorlu bir süreç. Yani başlangıcı ayrıydı, sonra işin içine savaşı da girdi. Ama mevcut duruma baktığımız zaman sadece de savaş kaynaklı olarak görmüyorum. Yani evet, mal grubu enflasyonunun özellikle son enflasyon rakamlarında ciddi bir etkisi var. Ama onun yanı sıra biz hala hizmet enflasyonunda evet bir ek bir yükseliş yok. Biraz daha yatay bir seyir var. Ama nihayetinde %40'a yakın bir hizmet yıllık enflasyonu görüyoruz. Ve biz işte 20'lere taşımayı düşündüğümüz bir dezenflasyon sürecimiz var. Şimdi tabii bu süreç, yani enerji şoku ile ilgili süreç uzadıkça onun enerji maliyeti üzerindeki etkisi, enerji piyasasını biraz daha yapısal risk unsuru haline getirmesi, yani biz bu yıl için işte iyimser tahminler ortalamada 85-90 dolar bandında bir Brent petrol öngörüsü artık hani ağırlıklı öngörü haline gelmiş durumda.
1: Bu arada
0: durumda.
1: Biz Merkez Bankası'nın analizini okuduğumuzda da en üst senaryoda değil mi 85'leri 90'ları gören 110-120'lerin analiz edildiğini görmedik zaten.
0: Evet ya, o dönem için makul. Yani hani böyle bir enerji şoku zaten hani gündemde yoktu. Bir önceki enflasyon, 3 aylık enflasyon raporu için bahsediyorum. Ama artık çok farklı bir platoda bir sürü ekonomik ve finansal gösterge. Yani bu savaşın getirdiği şok bize aslında bir sürü göstergede yapışkanlık da kazandırdı. Onun da bizim kendi içsel öngörülerimize dahil edilmesi gerekiyor. Hı hı. Ara hedef kesinlikle olmalı. Zaten Merkez Bankası yolun başında gelişmelere bakıp olağanüstü durumlar koşulunda ara hedefte de revizyonun olabileceğini bize söylemişti. Şu anda da hani enerji şoku olağanüstü bir durum. Kısa süreli de olmadı. Bir sürede bizlerle. O yüzden ben hem ara hedefte hem enflasyon tahminlerinde önemli boyutta bir yani minimum 5 puanlık bir yukarı revizyon bekliyorum ki bu boyuttaki bir revizyon bile aslında bazı piyasa katılımcılarına göre iyimser kalacak. Ama orada tabii ki merkez bankalarının bir yönlendirici gücü, beklenti kanalını kontrol etmeye yönelik bir miktar daha işte piyasaya göre iyimser tarafta kalan rolü vardır. Bu da kabul edilebilir. Şey benim için çok kritik olacak. Yani biz yola başlarken ara hedef ve enflasyon tahmininin orta noktası aynıydı. Hı hı. Yani olması gereken bu. Sonra hem Merkez Bankası'nın hesap verilebilirliği hem de para politikasına yönelik öngörüler daha doğru platoda oluşsun diye ara hedef çok sık değiştirilmez. Yani biz tahminlerimizi değiştirebiliriz ama ara hedef olağanüstü durumlarda değiştirilir denmişti. Şimdi bu olağanüstü durumu yaşıyorsak, yani bir anlamda sıfırlama tekrar yapılıyorsa ara hedefle yine orta noktanın aynı ya da çok yakın seviyelerde olması, beklenti kanalının tekrar ele geçirilmesi ve Merkez Bankası'nın o para politikası kararlarını verirken kendini daha rahat hissetmesi, enflasyonla uyumu. Çünkü şunu biliyoruz, yani para politikası yönlendirmelerinde birkaç yönlendirmesi var ve en önemlisi de ara hedefli uyumlu bir faiz kararı platosunun olması.
1: Evet.
0: O yüzden de hani ben mümkünse iki göstergenin de benzer seviyelerde olmasının beklenti kanalı, Merkez Bankası'nın bu yeni revize edilmiş enflasyon hedefindeki kararlılığı anlamında güven ortamını daha rahat sağlayacağını, işini bir miktar daha kolaylaştıracağını düşünüyorum.
1: Yani ara hedefte de bir güncelleme bekliyorsunuz.
0: Kesinlikle. Sadece boyutu hani evet tahmin kadar olacak mı olmayacak mı ona bakmak lazım. Tabii enflasyon hedeflerinde, tahminlerinde revizyonlar gelirken işte bunun varsayımları nelerdir? Petroldü, ithalat fiyatlarıydı. Bunlarda da revizyonlar gelecektir. Hı hı. Yukarı yönlü olacaktır. İşte çıktı açığı, küresel büyüme büyük ihtimal aşağı yönlü olacaktır. Hı hı. Gıda fiyatlarında da. Yani biz %20'nin altında yıl sonunda deniyor. Ama şu anda %35'lerde. Bir önceki toplantıda daha sınırlı bir şey görmüştük, revizyon görmüştük. Şimdi bir miktar daha işte 20'lerin üzerine 25'lere yaklaşan bir gıda enflasyonu görebiliriz. Evet yaz iyi geliyor, Mayıs o anlamda bir miktar önceki o 4 ayın yüksek gıda fiyatlarının telafi edici şekilde düşüşler görebiliriz. Ama işte yeni küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Hmm. Petrol şokunun getirdiği gübre kaynaklı gıdaya yansıyacak baskılardan bahsediyoruz. O yüzden hani o Mayıs'ta göreceğimiz eksiler de ne kadar kalıcı bir eksi. Hı hı. Bir de Mayıs'ta zaten eksi görülür bu arada. Yani hani onun da boyutu da önemli.
1: Yani Mayıs ayında enflasyonda ciddi gerilemeler görebiliriz.
0: Eğer gıda tarafında, işlenmemiş gıda tarafında ciddi bir geri çekilme görürsek, mesela geçen yıl %1'di. Önceki Mayıs aylarında da işte 1'ler 2'ler seviyesindeydi. Ama
1: şimdi
0: biz 5-6 gibi bir şey görürsek.
1: Mesela web tüfeğe baktığımızda sebze fiyatlarına ciddi Evet. Çekilmeler
0: ama orada da sebzelerde de seçici bir yani genele yayılan bir düşüş görmüyoruz. Bazı sebzelerde odaklı, evet, çok ciddi boyutta. O da tabii işte enflasyon sepetindeki ağırlığı çerçevesinde etki ediyor olacak.
1: Evet. Şimdi bir yandan içeride dünya borsalarında ve Borsa İstanbul'da iştah öylesine yüksek ki acaba dünya borsaları için makro gerçeklerden bir kopuş hikayesi var mı? Çünkü oradan enflasyon artacak, daha sıkı para politikası, daha yüksek faiz, belki FED hiç indirmez diye de altını çizdiniz. Yani hepsi ihtimaller dahilinde ama dünya piyasalarında zaten böyle yapay zeka, AI teması, harcamalar, işte Güney Kore'de görüyoruz bugün petrol 105'e gelse de orası çip hareketliğiyle yükseliyor. İçeride Borsa İstanbul'da da 15.000'in üzerine geldiğimiz ve beklenti üzerinde kalan, gelen enflasyona rağmen geçen hafta güzel bir yükselişi gördüğümüz bir haftaydı. Orada acaba biz ne bekleyeceğiz? Yani yeni rekorlar gelmeye devam eder mi? Bu sıkı para politikası veya enflasyon tarafındaki daha yavaş geri çekilme hikayesine rağmen.
0: Şimdi küresel piyasalara bakarsak, evet, orada bir miktar böyle temel dinamiklerden bir kopuş var. Onun da altını destekleyen bir işte piyasaların çok konsantre, hisse piyasalarının çok konsantre bir yapıya dönüşmüş olması. İşte bakıyoruz %40'ı teknoloji ağırlıklı yapay zeka beklentileri. Beklentilerde hep o yatırımların geri dönüşlerinin pozitif anlamda yansıyacağı, enflasyonu düşüreceği, işte büyümeleri arttıracağı, yani biraz daha bir iyimser bakış. Tabii bu şeye de yansıyor aslında. Yani şirketlerin karlılıklarına da baktığımızda bütün bunlar şeyi destekliyor piyasaları ama burada da sürdürülebilirlik noktası tekrar karşımıza geliyor. O yüzden hani o tarafta ben bir miktar daha şeyim, bu seviyelerden sonra daha temkinliyim. Mesela en son tüketici güveni geldi ABD'de. Yani işte 80 yılın en düşük seviyesi. Ve bu seviyelerde geçmiş dönemlere bakıldığında aslında hep böyle bir resesyon öncesi seviyelere işaret ediyor. Şimdi bizim içeriye dönersek bizim dinamik biraz daha tabii farklı. Yani zaten hani yurt dışı borsalara o ralliler döneminde katılmamış. Dolar bazında baktığımızda da gene belli eşikleri zorlayan ama o eşiklerde de maalesef tıkanan. Şimdi de şu anda da işte 330-335 dolar bandında bir şeyi var, bir momentumu var. Bu noktada hani bu haftaki Merkez Bankası'nın kararı ne yönde etkiler dersek, eğer gerçekten ciddi bir revizyon ve para politikası tarafında o güvenilirliği, enflasyon hedefinin ulaşılabilirliğini sağlayan gerçekçi bir tutum ve işte politika duruşundaki duruşunda bir rahatlık sağlayabilecek revizyonlar ya da işte enflasyon raporu çıktıları bizim tarafa destek olabileceğini, yani ben biraz daha pozitif tarafta bakıyorum rapor ve piyasa momentumu anlamında ama bu da ancak gücünü korumasını ya da bizde de, yani dışarıdan nasıl konsantre bir borsa yapısı varsa bizde de aynı şekilde, yani teknoloji ve bilişim sektörlerini şimdiye kadar ki momentumunu devam ettirdiği ama onun dışında birçok sektörün, işte bankalar, GEO, holdingler, ulaştırma, son derece yani BIST'in getirisinin altında kaldığını görüyoruz. Hani bir miktar belki orada sektörel kaymalar görüp mevcut dolar bazlı borsanın seviyelerinin korunduğu bir dönem yaşayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani merkez piyasa beklentilerine yaklaştırırsa tahminleri daha rasyonel olarak piyasa
0: Evet, bir de para politikasında hani bir rahatlık, hani sıkılık baskısında ya da sorgulamasında bir miktar daha kendisini rahat hissedip hani piyasalara da destek verebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Banu Hanım.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar herkese.
1: Sağ olunuz. Banu Kıvıcı Tokalı aktardı bizler için. Şimdi kısa bir ara gidelim, ardından buradayız.
2: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: hayatım. Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
0: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
0: Şimdi Rams Park Almaslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
0: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Şimdi tamam.

0: Her fırsatını kaçırmayın.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
2: Bayramı özel %50 yavarın indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala, uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
3: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
3: Kredi kartım hadi.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

olacak. Cuma günü Şişecam, Enka İnşaat, Koç Holding'in rakamları, Kardemir D'nin rakamlarını bir yandan takip ettik ve raporlar diyoruz. Az önce Yapı Kredi Yatırım Halkbank için 42 liradan 41 liraya düşürdü ve endeks altı getirden TUTA da güncelledi değerlendirmelerini. Şimdi Şişe'yle başlayacağız. Şeker yatırımın bir değerlendirmesi oldu bugün Şişe'yle ilgili. Al diyor, 65 liralıkta bir hedef fiyat vermiş ve beklentilerin üzerinde net kar demişler. 1 milyar liralık bir karlık açıkladı. 1 milyar liralık karlık beklentisi vardı. 1.88 milyar liralık karlık rakamı açıkladı demişler ve şunu diyorlar. Operasyonel performansa etkin maliyet yöntemi ve verimlilik artırıcı uygulamaların katkısıyla güç kazandı. Bir yandan mimari cam iş kolunun yıllık bazda %5'lik pozitif ciro performansı kaydettiğini söylüyorlar. Ve azalan finansman giderleri, parasal pozisyon kazancı bilançoyu olumlu etkiledi demişler. Gayrimenkul satışı var. Dolayısıyla buradan tek seferlik zararla ertelenmiş vergi gideri karlılığı baskılayan da unsurlar olarak da değerlendiriyorlar. Ve %25.5'lik getiri potansiyeli olarak da 65 lirayla hedef fiyat paylaşıyorlar. Ve diyorlar ki Avrupa'daki tesislerde daha yüksek üretim var. Ve söz konusu buradaki düşüşü, yani bu soda külü üretimindeki Mersin ve Amerika tesislerinde gerçekleşen planlı bakım çalışmaları tarafındaki düşüşü kompanse etti, telafi etti, önemli ölçüde de dengeledi diye de not düşüyorlar. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirmemize. Şeker Yatırım'dan Şişecam rapor dedikten sonra Halkbank'a bakalım. Deniz Yatırım'ın bir değerlendirmesi var. Nötr dediler ve 42.60 yıllık hedef fiyatla %7'lik getiri potansiyeli var diyorlar. Bu dönemdeki öne çıkan başlıklarda TL kredi büyümelerinin 9.8 olması, yüzdesel rakamlarda yabancı para kredi büyümesinde %2.5'luk rakam olması diyorlar. Ve 2025'te %2.8 olan net faiz marjı bu dönemde %3.6 oldu diyorlar ki net faiz marjlarında ciddi bir artış olduğunu ve swap maliyetleri dahil edildiğinde faiz gelirlerinde yıllık %100'lük artış olduğunu da söylüyorlar. Ve şunu demişler, piyasa beklentisi 8.7 milyar liraydı, 9.5 milyar lira kar açıkladı diye de not düşüyorlar. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirmemize. Gelen sonuçlarda yine Şişe'den Halkbank'a, Koç Holding'e kadar cuma günü pek çok önemli finansal vardı. Tacirler Koç'u değerlendiriyor. 522 milyon liralık net kar piyasa beklentisi olan 5.3 milyar liranın altında ama geçen yılki zarara göre önemli bir iyileşme olduğunu, Yapı Kredi ve Tüpraş olmak üzere iştiraklerdeki operasyonel performanstaki toparlanma ve finansman giderlerindeki iyileşmeyle net karın desteklendiğini ve faaliyet dışı gelirlerin gerilemesi artan vergi giderinin de net kardaki iyileşmeyi sınırladığını ifade ediyorlar ve diyorlar ki 325 lira hedef fiyatımız var. %53 de getiri potansiyeli öngörüyoruz notunu düşüyorlar. Şimdi gelelim son raporumuza. Koç Holding'den sonra Kardemir değerlendirmesi diyoruz. Halk Yatırım paylaştı. Tut diyor. 48.04 lira hedef fiyat, %19 getiri potansiyeli. Sınırlı pozitif, sınırlı net zarar beklentimizin aksine net kar. Ciroda yıllık gerileme ve operasyonel marjlarda iyileşme diye de not düşüyorlar. Ve finansman giderlerine rağmen geçen seneye kıyasla daha iyi operasyonel karlılık ve azalan vergi yükümlülüklerine net kar açıklanmasında etkili oldu diye de Kardemir D ile ilgili not düşüyorlar. Efendim şimdi fonlar diyoruz. Bakalım yatırım fonlarında neler var gündemimizde.

0: Efendim 4.18'lik enflasyon rakamını aldık. Bir yandan faiz patikasına ilişkin acaba son çeyrekte mi indirim olur beklentilerini konuşuyoruz ama aylık hala para piyasası fonlarında %3'ün üzerinde getiriler ama bu yılın yıldızı yine hisse fonları olmaya devam ediyor. Fonlar diyeceğiz. Emma Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım'la birlikteyiz. Bugün fon dünyasında günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Gözde, merhaba.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle hayırlı olsun. Yeni görevin başarılı, uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Fonlar diyelim ve tabii enflasyon faiz görünümü biraz konuşalım. Yani ne zaman bir faiz indirimi bekleriz? Dolayısıyla para piyasası fonlarındaki cazibe devam ediyor ama tabii bu yılın parlayan yıldızı sene

0: başından bu yana %34'lük getirisiyle neredeyse işte gelecek bir yıllık para piyasası fonlarının getirisini 4 ayda karşımıza çıkaran hisse fonları ya da Borsa İstanbul getirisi. Dolayısıyla orada hani rotasyonlar nasıl şekilleniyor? PPF'lerden hisse fonlarına geçiş başladı mı ya da yine böyle nakitte durmak önemini taşıyor mu? Nasıl bir görünüm izliyorsun orada?
1: Evet, aslında enflasyon tarafından başlayacak olursak yıla %4.84'lük bir aylık enflasyonla başlamıştık. Ardından Şubat ve Mart'ta gelen enflasyon verileri yine yavaşlama eğilimi göstermişti ve bu bizim için olumluydu. Ancak Nisan ayına geldiğimizde senin de söylediğin gibi aylık olarak %4.18'a bir artış gördük savaşın da etkisiyle de beraber. Dolayısıyla %3.3 olan beklentinin oldukça üzerinde geldi. Böylece yıllık enflasyona da baktığımızda 1,5 puan kadar bir yükseliş görmüş oldu. Aslında Nisan ayı PPK metnine de baktığımızda burada öncü verilerin Nisan ayında bir miktar yükselişe işaret edildiği yine paylaşılmıştı. Enflasyona en yüksek katkı yapan tarafa baktığımızda ise yine gıda tarafının olduğunu gördük ve konut ulaştırma tarafı da bunu takip etmiş oldu. Aslında tüm bunlarla birlikte bir değerlendirme yapacak olursak geçen yıl yapışkanlık daha çok hizmet tarafında görülüyordu. Ama savaş Nisan'da bu savaşın etkisiyle de beraber daha çok aslında yapışkanlığın artık mal enflasyonun da konuşulduğu bir döneme gelmiş olduk. Dolayısıyla dezenflasyon süreci bundan sonraki süreçte daha yavaş, hızını keserek devam edecektir. Genel olarak baktığımızda enflasyonun beklentilere, tahminlere baktığımızda da yıl sonunda %30 civarı olması yönünde ki sektörel enflasyon beklentilerini de takip ettik. Burada da yine yükseliş var. Reel sektör tarafı %33.70 bekliyor ki baktığımızda yine hane halkı tarafında da bir önceki döneme göre yükseliş görüldü. Beklenti burada 51'in üzerine çıkmış oldu. Dolayısıyla görünüm burada biraz daha negatife döndü diyebiliriz. Faizler tarafına bakacak olursak aslında PPK toplantısında %37'de sabit bırakılmıştı. Yine ama piyasa Merkez Bankası şu anda %40'lardan fonlama gerçekleştiriyor. Aslında baktığımızda Merkez Bankası'nın metninden de biraz daha bekle gör politikasını yine uygulamaya başladığını görüyoruz. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Haziran'da olacak ve bunun önce bu hafta içerisinde de 14 Mayıs'ta enflasyon raporu sunumunu yine takip ediyor olacağız. Burada dolayısıyla buradaki değerlendirmeler ve şu andaki bu banttaki 15-21 bandındaki ve orta noktanın %16 olması enflasyonda değiştirilecektir. Çünkü biz ilk 4 ayda zaten bu enflasyon rakamlarına ulaşmış olduk. Yine petrol fiyatlarındaki çalışmalarda gerçekleşen bu beklentiler de değişebilir açıkçası, değişkenlik gösterebilir. Baktığımızda hani önümüzde 5 PPK toplantısı var. Dolayısıyla 11 Haziran'daki toplantı için faiz indirimden ziyade burada faiz artışları da konuşuluyor ki sabit kaldığını düşünürsek ve sonraki toplantılarda yüzer bas puan indirim bile yapsa aslında %31,5 düzeyine geliyoruz kabaca. Dolayısıyla enflasyon beklentisi de %30'lar olduğunda TL hala cazibesini koruyor diyebiliriz. Bu anlamda söylediğin gibi yine para piyasası fonları cazibesini koruyan tarafta. Şu an tabii burada baktığımızda para piyasası fonu mu ya da mevduat mı tarafında baktığımızda hani vergi açısından oranlar aynı olsa da yine para piyasası fonları para piyasası fonu sattıktan sonra kesildiği için burada da yine bir yatırımcılara getiri imkanı sağlayabiliyor. Likit olması bakımından yine avantaj sağlayabiliyor ve kabaca bakarsak aslında 2 yıllık gösterge tahviller şu anda bileşiği de %40-65'lerde ve Merkez Bankası da söylediğim gibi piyasayı uzun süredir %40'lardan fonluyor. Dolayısıyla fonlamanın eğer buralarda kalacağını düşünsek bile senin de söylediğin gibi para piyasası fonlarının getirileri şu anda %3'ün üzerinde 3.30'lar kadar bir getiri var. Ama bu netine baktığımızda %2.7'lere geliyor vergi düştükten sonra. Burada dolayısıyla Mayıs ve sonrasında eğer bu getirileri de devam ettirecek olursak %20'lerin hafif üzerinde bir getiri demek. Tabii bileşiği daha yüksek. Ama bunun üzerine bir risk prim de eklediğimizde borsada yatırımcılar %30 üzeri bir kazanç sağlamalı ki yatırımcılar memnun olsun ki bu da endeksi yaklaşık 19.000-19.500 civarlarına taşır. Dolayısıyla burada para piyasası fonlarından hisse senedi fonlarına biraz daha yönelim var ve bunun devamını da yine bekleyebiliriz. Çünkü yatırımcılar biraz daha enflasyona karşı korunuyor evet ama artı getirde elde etmek, avantajı da sağlamak, görmek istiyorlar diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle

0: ne söylersin?
1: Evet, aslında kıymetli madenler tarafında yıla oldukça iyi bir başlangıç yapmıştık. Ancak burada savaşın etkisiyle de beraber likitte ihtiyacının karşılanması amacıyla hem ülkeler olsun hem şirketler olsun daha likit ve daha maliyetsiz, az maliyetle burada likite dönmek amaçlı altını kullandılar, gümüşü kullandılar diyebiliriz ki bu dolayısıyla kıymetli madenlerin yükselişini durdurdu. Burada savaşla beraber anlaşmazlıkların çözülmesi durumunda imelenmeye de yine kaldığı yer devam edecektir diye değerlendiriyorum açıkçası. Altın zaten sanayi tarafında da hani kullanıldığı için talebi de yine güçlü diyebiliriz. Hani pil tarafında bile mesela şu an Amerika'da yine kullandığımız pil tarafında da verilerde de gördüğümüz üzere hani kullanımı açıkçası güçlü seyrediyor. Yine baktığımızda teknik anlamda da altın panik satışlarla beraber 4.100 dolarlara kadar yanlış hatırlamıyorsam gerilemişti ve burada şu anda 4.850 seviyelerine direnç olarak yukarıda takip edebiliriz diye değerlendiriyorum ki geçen hafta aslında bir miktar olumlu sinyaller geldiğinde hemen altında ve gümüşte tepkileri yukarı yönlü hızlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Gümüşte %8'in üzerinde, %9'a yakın geçen hafta bir yükseliş kaydetmiş oldu. Bununla beraber altın gümüş rastlosuna baktığımızda da yine gümüş lehine hareket ediyor. Yine ETF'ler tarafına baktığımızda Mart ayında ETF'lerden çıkış görmüştük ama Nisan ayında tekrardan buradan bir toparlanma var. Yani 6,6 milyar dolarlık kadar bir girişe dönmüş ki öncülüğü burada Avrupa tekrardan yapmış. Yine Asya tarafı düzenli alımlara devam ediyor. Merkez bankalarında rezervlerde dolar yerine daha altın tercih etmeleri yine altın cazibesini arttıracaktır ilerleyen günlerde diye tekrardan düşünüyorum. Fonlar tarafında gelecek olursak bizim de açıkçası kıymetli madenler tarafında katılım fon sepeti fonum olarak
0: Evet.
1: yönetiyoruz ki burada aslında 4 tane kıymetli madene aynı anda yatırım yapabiliyorsunuz. Altın, gümüş, palatyum ve platinyum olarak. Dolayısıyla burada fon toplam değerinin en az %80'i yerli yabancı yatırım fonlarına ve katılma paylarına yatırım yapılabiliyor ve
0: Evet.
1: BYF yine borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabiliyor. Dolayısıyla borsada işlem gören burada içerisine Gold, GLDTR, Z Gold, Altın S1 yine alabiliyoruz. Ya da gümüş tarafında yabancı ETF'leri yine borsada işlem gören GMSTR koduyla gümüşü alımını yapabiliyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu şekilde çok yönlü bir fon diyebilirim. Katılım esaslı olarak ve katılım tarafına da son zamanlarda yine ilginin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilirlik fonlarına baktığımız zaman aslında bizim de sürdürülebilirlik hisse senedi fonu yani hisse senedi yoğun fonumuz var. Dolayısıyla sürdürülebilirlik son zamanlarda yine oldukça ön plana çıktı ki fon toplam değerinin burada %80'i sürdürülebilirlik endeksine yer alan hisselere yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla karşılaştırma ölçütü olarak baktığımızda %80'i burada %95'i biz sürdürülebilir endeksi getirisinden oluşuyor.
0: Evet.
1: Ancak tabii dinamikler zaman zaman farklılaştığı için biz sürdürülebilir endeksindeki her ağırlıkça fonda hisseleri taşımıyoruz açıkçası. Zaman zaman konjonktüre göre bu değişimleri ağırlıkları değiştirerek yönetim sağlıyoruz. Dolayısıyla bu yöndeki adımlarından ilerleyen zamanlarda da yine artmasını bekleyebiliriz bu konjonktüre göre. Şu an mesela ağırlık olarak baktığımızda Aselsan'ın ağırlığı hep konuşuluyor ki burada sürdürülebilirlik endeksinde %10 üzerinde bir ağırlığı var Aselsan'ın.
0: Evet.
1: Ama doğrudan fonlar, hisse senedi yoğun fonlar %10 kadar taşıyabildikleri için dolayısıyla endeksi takip etmek bu anlamda bir miktar zorlaşıyor fon yönetimi açısından da. Ama yine aktif yönetimle bu şekilde fonları yönetmeye çalışıyoruz diyebilirim Gözde. Benim aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hem kıymetli madenler fonu, hem katılım fonları, hem sürdürülebilirlik fonları detayları paylaştın. Kolaylıklar dileriz. Efendim, fonlar dedik, yatırım fonlarına baktık. Borsada Viyop'ta böyle kısmi bir düşüş vardı. Bakalım bu haftayı nasıl başlar? TR Yatırım'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşalım. 0.38 olmuş şu an itibariyle kayıp. 17.868 puandaki işlemleri görüyoruz. Yeni haftada bir miktar geri çekilme var. Geçen hafta rekorlar görmüştük. Cem Kaya, günaydın. Hoş geldin. Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Geçen haftaki rekorlar sonrası.
2: Merhaba Gözde, günaydın, iyi haftalar dilerim herkese. Evet, aslında yeni haftaya yine petrol fiyatlarıyla uyandık diyebiliriz. Brent petrol 103 doların üzerine çıkarak yine bizi ve tüm dünyayı rahatsız etmeye başladı. İran'la ABD arasındaki görüşmelerin şu anda tıkandığını

0: ve Trump'ın son gelen İran teklifine red cevabı vermesine bağlı petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket piyasaları yine tedirgin etti ve piyasalar hafif negatif diyebiliriz. Bizde de şu anda 0.38 vadeli tarafında bir eksi başlangıç olduğunu görüyoruz. Gözde bugün bilançoların son günü ve bilançolarla da olumlu beklentiler hisse bazlı fiyatlansa da artık önümüzdeki dönemde kesinlikle piyasalar tabii ki petrol fiyatları ve körfeze çevrilecek gözler. Ama Merkez Bankası sunumu ve ayın Haziran'ın 11'indeki Merkez Bankası kararı ile ilgili beklentiler piyasalarda şekillenmeye başlayacak yavaş yavaş. Bugün için baktığımızda endekste 15.062 seviyesinden kapatmıştık. 14.900 bugün için destek. Bu seviyenin altında açılış yaparsak aşağıda 14.650 seviyesi oldukça önemli gözde. Daha önce bu seviyeyi geçmekte zorlanmıştık biliyorsun. Bu seviyeyi artık destek olarak takip edeceğiz ve 14.650 seviyesine kadar olan geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Yükselen trend içinde kabul edeceğiz bu hareketi. Bankacılık endeksi tabii şimdi yine petrol fiyatları yukarı gidince orada yine bir satış baskısı artabilir. Orası oldukça duyarlı. 17.700 seviyesini geçememiştik Cuma günü. Pazartesi itibariyle yani bugün yine 17.700 önemli olacak. Bu seviyenin altında da 17.500 ve 17.200 seviyelerini takip edeceğiz. 17.200'e kadar burada da geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Teknik disipline bağlı. Ve tabii bizi bir süredir ayakta tutan sanayi endeksi. Sanayi endeksi de artık yavaş yavaş regresyonun üst bandına dokunmaya başladı gözde. Bu oldukça önemli. 19.400 seviyesi yakından takip edilecek. Bu seviyede bir miktar dinlenebiliriz. Aşağıda 19.000 ve 18.700 seviyesini takip edeceğiz sanayi endeksinde. 18.700'e kadar geri çekilmeler burada da normal karşılanacak. Tabii Trump'ın yapmış olduğu red cevabı ve kabul edilemez olduğunu söylemesi İran'ın teklifini bir anda dolar endeksini yukarı doğru iterken hemen altın tarafına satış getirdi. Aslında burada da volatilite hala devam ediyor. Altın onsta 4.600 dolar, gram altında da 6.700 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı burada da güvenli liman olarak taşımaya devam edebiliriz kısa vadeli faizlerin yanında. Evet, aslında Çin'den gelen beklentinin üzerine enflasyon datasıyla başlıyoruz yeni haftaya. ABD'de tüketici güveni ve konut endeksi, konut satışları var. İçeride de perakende satışları takip edeceğiz. Ancak gözde petrol fiyatlarının her gün böyle 100 doların üzerinde kalması, biliyorsun daha önceden birçok ülke kritik rezervlerini serbest bırakmıştı petrol fiyatlarında. Şimdi petrol fiyatlarının hep bu kadar yüksek kalması ve akışın sağlanamaması önümüzdeki günlerde arzın iyice zayıflamasına bağlı talebin çok ciddi anlamda ihtiyaç haline dönüşmesine neden olacak. Bu da önümüzdeki günlerde bence tartışılması gereken konular arasında olacaktır petrol fiyatları. Ama biz ne olursa olsun şu anda yükselen trend içindeki hareketimizi sürdürüyoruz Gözde.
1: Tabii petrolde 105 dolara dayanan bir fiyatlama olduğunu görüyoruz ama bilanço döneminde de sona geldik. Bugün Turkcell, Pegasus ama geçen hafta Koç'un, Enka'nın, Şişe'nin sonuçlarını aldık. Geçen haftanın sonunda Cuma günde çok önemli sonuçlar yine karşımızdaydı. Halk Bank'ında rakamlarını gördük. Var mı dikkatini çeken bu hafta böyle bugün pozitif bir tepki bekliyorum ya da iyileşme var dediğim bir nokta?
0: Gözde pozitiften çok Koç Holding'in beklenenin altında gelen bir bilançosu dikkatimi çekti. Onu tabii yakından takip ediyoruz. Şu anda da baktığımda vadelerde %2 eksi başladığını görüyorum. Koç Holding'in beklenenin altında gelen bilançosu bir miktar negatif algılanmış durumda. Ama şu anda bilançolarla ilgili mevcut ortamda piyasaları pozitif etkileyecek bir beklentimiz yok. Biz de aslında temkinli duruşumuzu koruyoruz. Biraz portföyleri yine hep şekillendirmekten bahsediyorum Gözde. Çünkü sanayi endeksi bizi çok ciddi anlamda yukarı yönlü taşımıştı. Şimdi ilk çeyrek bilançoları çok çok kötü gelmedi ama ikinci çeyrekte inan hiçbir beklenti yok. Ona bağlı olarak sanayi tarafı da bir miktar yorulabilir ve ben 19.400-19.500 seviyelerinde sanayi tarafında da bir zirve olup bir miktar nefes almak isteyebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, yani bu yıl aslında sanayi sektörünün çok belirgin bir şekilde primlenme sürecini görüyoruz. %37 bu yıl sanayi sektöründeki prim. Bankalarda ne kadar dersek bu yıl %6. Yani bankalar bu yıl %6 yükselirken, o da zaten geçen hafta oldu.

0: Juan.
1: Efendim, Borsa İstanbul haftaya kısmi düşüşle başlıyor. 0.24'lük değer kaybı 15.025 puanla, yine de 15.000 puanın üzerinde açıldı. Bugün neler var? Yeni günde yükselen hisselerde ve düşenlerde. Düşenlerde finansalları gelen Enkai ve Koç Holding %2'den fazla değer kaybı içerisinde. Türk Altın, Yapı Kredi ve Türk Hava Yolları'nda da değer kayıplarının yaşandığını görüyoruz. Ve yükselenlere baktığımızda Gelilaç, Kiler Holding, Anadolu Efes, Altınay Hektaş, Turex, Petkim, Gesan, Astor karşımızda. Dolayısıyla bugüne baktığımızda savunma sanayiden de yükselişler var. Petrokimya tarafından ve enerji cephesinden de gelen yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Tüpraş, Europower ve Sasa'da da yükselişler yine karşımızda. Yine geçen haftanın yükselenleri Sasa ve Hektaş'ta da bugün primli bir seyir var. Finansalları gelen Kardemir D grubu, orada da %1'in üzerinde bir değer artışının olduğu bir gündeyiz. Borsadaki hareketlilik de çok daha kısmi ama Enkai ve Koç finansalları sonrasında %2'nin üzerinde düşüşle başladı bu haftaya. Şimdi Cem Kaya'dan az önce dinledik ve dedi ki Koç Holding'in rakamları, en azından karlılık rakamı, beklenti altında kaldı ve oradan bir sevki bekliyorum diye. Bugün de zaten böyle düşüşlerin olduğunu bir yandan takip ediyoruz Cem Kaya. Şimdi bir yandan toparlanmaların olduğu bir bilanço sezonu gördük önceki çeyreklere göre, ama gücün belirgin hale gelmesi adına bundan sonra yine zaman var mı acaba? Nasıl okuyoruz oradaki gidişat?
2: Gözde, şimdi aslında ilk çeyrek bilançolar çok kötü gelmedi. Ama şimdi ikinci çeyrek artık tamamen bu maliyet enflasyonunun, petrolün bu yüksek seyrinin etkisini çok net göreceğiz. Yüksek faiz ortamının devamının etkisini göreceğiz. Bu da ikinci çeyrekte bilançolarda zayıf bir görüntüye neden oluyor. Hatta bu üçüncü çeyreğe de yansıyabilir. O yüzden ikinci ve üçüncü çeyrekte şu anda çok büyük bir heyecan yok, söylediğim gibi. Baktığımızda da bilanço beklentilerinde bitmesine bağlı şu anda 15.025 seviyesinden 0.24 eksi bir açılış yaptık. 14.900 seviyesine dikkat edelim Gözde. 14.900'ün altına gelirsek satış baskısı bir miktar hissedilebilir. Nereye kadar? 14.650'ye kadar. Bankacılık endeksi hala şu anda direniyor aslında. Orada da 17.500 seviyesinin altına gelirse bir 17.200'e kadar bir geri çekilme olabilir ki benim beklentim o yönde. Çünkü petrol fiyatları yine yukarı gitti. Ve sanayi endeksi hala piyasayı güçlü tutmaya devam ediyor. 0.88 artı başlamış görünüyor. Biz ne olursa olsun temkinlik almakta yarar var Gözde. Çünkü belirsizlik hala devam ediyor ve artık direnç seviyelerine bilhassa sanayi tarafında çok yaklaştık. Ben 19.400-19.500 seviyesinde bir miktar temkinli olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii holdingler tarafındaki reaksiyonu bugün takip ediyoruz ama petrokimyada yine yükseliş var. Yani geçen haftaya baktığımızda Tüpraş'ın sonuçları aslında orada hani 4 milyar lira beklenirken 3.7 milyar lira beklentilerin kısmi altında kalmıştı ve bir düşüş hareketi de vardı. Petrolde de düşüş vardı ama bugün yeniden yön yukarı Petkim ve Tüpraş'ta ve enerji tarafında Astor'dan Gesan'a, Europower'a gördüğümüz kadarıyla. Oraya ne deriz?
2: Gözde, aslında çok kritik bir soru bu. Çünkü sanayi endeksinin bu kadar yukarı gitmesindeki en büyük neden piyasada savaşla beraber işte petrokimyanın, enerjinin, petrol şirketlerinin yukarı gitmesinin yanında savunma sanayinin de yukarı gitmesiydi ve bu sanayi tarafında hep piyasayı güçlü tuttu. Geçen hafta dikkat edersen bu taraflarda bir miktar zayıflama vardı barış beklentisiyle, ama şimdi tekrar red cevabı gelince buralar tekrar gündeme geldi ve şu anda baktığımızda piyasanın tersine sanayi endeksi 0.88 yukarıda. Ben bu belirsizlik ve anlaşmazlık devam ettiği sürece hem petrol hem enerji hem de savunma sanayi tarafında orta vadeli trendlerin yukarı yönlü devam etmesini beklerim Gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan son olarak demir çelik tarafı da diyeyim, orada acaba bir iyileşme var mı? Yine özellikle zarardan karlığa dönen rakamlar da görüyoruz. Yani zarar beklentilerine rağmen örneğin Kardemir D grubunda karlılık rakamı, aslında bir benzerini biz Ereğli demir çelikteki marş toparlanmasıyla beraber de görmüştük ki sadece Ereğli değil, yani İskenderun demir çelik tarafında özellikle konsensustan çok daha ayrışan bir yapı vardı. Dolayısıyla hani yıllardır orada baskı altında kalan rakamlar varken hem işte yeni konjektür, savaş, demir çeliğe ilişkin aslında beklentiler, ne görüyoruz biz orada?
2: Gözde, Demir Çelik tarafında senin de söylediğin gibi aslında bilanço etkisi çok fazlaydı. Uzun süre çok piyasanın dışında kaldılar ve orada marjlardaki iyileşme ve pozitif bilançolarla beraber oradaki fiyatlanmaları geri kalmış fiyatların bir miktar yukarı yönlü hareket ederek geri kalmalarını kapatmalarını görüyoruz. Ama ne olursa olsun tabii ki Demir Çelik fiyatları global anlamda neyle bağlı? Büyüme oranlarıyla bağlı. Şu anda aslında baktığımızda dünyada da büyümeyle ilgili bu petrol fiyatlarının bu kadar yukarı gitmesiyle ilgili endişe olduğu için bence onlar da bilanço beklentilerini satın almış görünüyorlar şu anda.
1: Teşekkür ediyoruz Cem Kayı. İyi haftalar, kolaylıklar dileriz.
2: Ben teşekkür ederim Gözde, iyi yayınlar.
1: Efendim, perakende satış hacmi geldi. Yıllık %21,2'lik bir artış var ve ticaret satış hacmi de Mart'ta yıllık %1,7, perakende satış hacmi de yıllık %21,2'lik bir artış kaydediyor. Hemen bakalım rakamlara. 4,2 seviyesi bir önceki ayın rakamıymış. Mart ayında 1,7'ye doğru gerileyen bir rakamda. Karşımıza gelelim aşağıya, oradaki detaylarda neler öne çıkmış. Ticaret satış hacminde aylık 1,9'luk bir artış var. Geçen ay orası negatifmiş, 0,4 eksiymiş. Perakende satış hacminde aylık 2,6'lık bir artış olduğunu görüyoruz ve tabi kalemler paylaşıyor. Nerede daralma var? Motorlu kara taşıtları tarafında, toptan ticaret tarafında yıllık daralma, aylık artış. Perakende ticarette hem yıllık hem aylık artış, ki yıllıkta 21'in üzerinde, aylıkta 2'nin üzerinde rakamlar karşımızda. Bu gelen Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı rakamlarla toplam ciroda Mart'ta yıllık %34,6'lık bir artışın olduğunda bir yandan görüyoruz. Ciro rakamlarında yıllık bazda enflasyonun üzerinde bir artışın olduğunu, %34'ün üzerinde olduğunu görüyoruz ve sanayi, inşaat, ticaret, hizmet sektörlerine ilişkin rakam bunlar. Bir önceki ay 34,5'miş. Gelelim aşağıya. Şimdi çok küçük bir artış olduğunu gördük. 34,5'ten 34,6 seviyesine. Evet, aşağı gelelim bakalım. En yüksek grupta madencilik ve konaklama yiyecek sektörünü görüyorum. Gayrimenkul 30'lu bölgelerde, bilgi iletişim 41,1, ama aylık rakamlar önemli elbette. Aylığa gelelim aşağıya, 4,4'lük bir artış olduğunu da, geçen ay 2,1'miş. Dolayısıyla geçen ayın neredeyse iki katı olan rakamlar karşımızda. Ciro endekslerinde aylık rakamlarda aşağıya bakalım. Madencilik, taş ocakçılığı 18,7, sanayi 5,7 artışta, imalatta 5'in üzerinde artış, konaklama yiyecek yine 5'in üzerinde, gayrimenkul Menkul'de de 4'ün üzerinde artış var. Paylaşılan rakamlar böyleydi efendim. Şimdi gelelim kurumlardan raporlara. Borsa İstanbul'a bugün Koç Holding ve NKİ'de finansallar sonrasında düşüşleri gördük. %2'nin üzerine bir satış baskısı. Kardemir D'de yükseliş hareketinin gerçekleştiği bir gündeyiz. Yine Halkbank'ın sonuçları vardı. Cuma günü çok çok önemli finansal aldık. Aslında geçen hafta devlerin finansalları vardı. Garanti BBVA yatırım, Halkbank için %18'e yakın bir düşüş beklentisi paylaştı. 32,5 liralık bir hedef fiyat veriyor ve net faiz gelirlerinde iyileşmelerin olduğunu, net faiz marjının 3,6'ya yükseldiğini, geçen çeyrekte 2,9 olduğunu söylemişler ve diyorlar ki beklentinin üzerine karlılık geldi, 9,5 milyar lira ve çeyreksel %37, yıllık %48'lik artış demişler ve endeks altı tavsiyesi 32,5 lira hedef fiyatta paylaşıyorlar. Takipteki kredi oranı 3,5 seviyesine yükseldi, geçen sene 3,3'tü. Risk maliyeti tarafında iyileşme var. Net risk maliyeti 128 bas puandan 118 bas puana doğru geriledi. Komisyon büyümesinde ödeme sistemleri, para transferleri ve gayri nakdi kredi komisyonlarından gelen bir büyüme olduğunu, faaliyet giderlerinin çeyreksel %5, yıllık %53'lük bir artış olduğunu, ama buna rağmen güçlü gelir performans sayesinde gider gelir oranının geçen çeyreğin sonundaki 65,5'ten 62,8'e doğru ilk çeyrekte gerilediğini de yine ifade ediyorlar gelen bu değerlendirmede. Şimdi gelelim bir sonraki aracı kurum değerlendirme raporumuza. Vakıf Yatırım'ın şişe camla ilgili değerlendirmesi. Satış hacimlerinde görülen daralma fiyat düzenlemeleriyle dengelendi. Net kar performans beklentileri aştı. Verimlilik odaklı maliyet iyileştirmeleri ve stratejik fiyat ayarlamaları ile beraber bir önceki yıla göre 4 puanlık bir iyileşmeyle %27,7'lik brüt kar marjında artış var. Favök'te yıllık %14'lük bir artış beklenti üzerinde, Favök marjında yıllık 1,1 puanlık bir artış olduğunu da ifade ediyorlar ve diyorlar ki endeksin üzerinde getiri al tavsiyesi. Hedef fiyat 70,30 lira, kapanış fiyatı 51,80. Şişe camın sonuçlarında ve Toplam satış gelirlerinde geçen yıla göre, bir önceki yıl aynı çeyreğine göre düzeltelim, çeyreksel %3'lük bir düşüş olduğunu söylemişler. Satışlarda uluslararası operasyonların payı %44 diyorlar. En yüksek katkı mimari cam segmentinde cam ambalajda. Mimari cam jeopolitik gelimlerle enflasyon ve faizle birlikte satış hacminde yıllık bazda bir düşüş olduğunu da ifade ediyorlar. %2'lik bir daralma olduğunu da yine söylemişler buradaki rakamlarda. Şimdi gelelim vakıf yatırım Şişe Jam raporundan hemen sonra Halk Yatırım'ın Pegasus'la ilgili paylaştığı değerlendirmeye Kerem Demirtaş imzalı rapor, getiri potansiyeli %45, 266.80 lira hedef fiyat. Şu başlığı görüyoruz: gökyüzünün ekonomisi Pegasus'un dönüşümü. Uçmayı öğrenmek yürümeyi öğrenmekten farklı değildir, sadece daha fazla cesaret eder notunda paylaşmışlar. İnsanlık tarihinin en eski arzularından biri uçmaktı demişler ve özellikle insan için uçmak yalnızca özgürlüğün bir ifadesi değil, mesafeyi ortadan kaldırma arzusunun da en büyük somut tezahürü oldu demişler ve modern havacılık mesafeyi ortadan kaldırmakla kalmıyor, ölçüyor, yönetiyor ve nihayetinde fiyatlandırır demişler. Yunan mitolojisine dikkat çekmişler. Şöyle beklentilerine baktıklarımızda, finansal tarafa geçtiğimde ise, havacılık sektöründe Pegasus mesafeyi erişilebilir hale getiren iş modeline sahip ve düşük maliyetli taşıyıcı modeli var. Hava ulaşımının daha geniş bir kitle için ulaşılabilir yapıyor. Operasyonel verimlilik ve yüksek kapasite kullanımıyla sürdürülebilir büyüme sağlıyor demişler. Ve maliyet avantajı, yüksek doluluk oranları, genç ve yakıt verimli filosu ve uluslararası hatlardaki büyüme, genişleyen uçuşağı, yine bunların hepsine bir vurgu var. Ve diyorlar ki FDF hava çarpanları 2026 yılı için 6.7x olarak tahmin ediyoruz. Alt tavsiyesini paylaşıyoruz. 266.80 lira hedef fiyat değerlendirmesini de yine Halk Yatırım Pegasus içinde paylaşıyor efendim. Artık paranın rotasını noktalayalım, veda edelim. Birazdan buradayız, bakalım bilançolar sonrası ve artık sona gelmişken hangi hisseler ön plana çıkıyor?
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.

0: place, it stays with me.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
4: Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
4: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Çak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu

0: Mobilen %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.
1: Senin yanında Akbank. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Efendim borsa diyoruz. Gelen bilançolar sonrasında ayrışmalar var. Koç ve Enkai'de bugün düşüşler. Şişe'nin gelen rakamları sonrasında yükselişler. Hektaş, Sasa, Kiler bugünün yükselenleri arasında. Karşımızda olmaya devam ediyor ve Astor, Europavuş yükselenlerde enerji tarafında yine izlediğimiz Petkim'den Tüpraş'a yükselişlerin olduğu bir güne başladı. Kısmi bir geri çekilmeyle açılsak da 15 binin üzerinde Borsa İstanbul'da yeni rekorları gördüğümüz bir haftayı geride bırakmıştık. Bugün de yine 15 binin üzerindeyiz ama ne beklemek lazım? Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçek işte birlikte yeni haftaya başlıyoruz. Pazartesi klasiğimiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi gelen bilançolara elbette bakacağız ama önce şöyle bir genel görünüm diyelim. Yani bu hafta ne olur, ne etkiler? İşte enflasyon raporusunu mu? Bir güncelleme bekliyorsunuz sanıyorum. Borsa bunu nasıl fiyatlar? Geçen hafta 4.18 beklenti üstünde olsa da yeni rekorlar gördük. Acaba trend yine kendini korumaya devam ediyor mu?
1: Edecektir diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü yabancı teveccühünün çok fazla olduğunu düşünüyorum ben Borsa İstanbul tarafında. Yani onun etkisini tabii biz bu hafta göreceğiz. Gelecek Perşembe günü.
0: Perşembe günü güçlü bir yabancı hisse alımı olmuş olabilir mi?
1: Çok, muhtemelen öyle bir hikaye göreceğiz. Karşımızda o çıkacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde çünkü öyle bir yabancı hikayesinin olduğunu Borsa İstanbul tarafında geldiğini gördük. Şimdi bununla beraber yine baktığımız zaman işte enflasyon raporuyla beraber işte enflasyonları yukarı yönlü bir revizyon bekliyoruz. Çok olması gereken bir şey. Şu an için olması gereken bir şey. Ama ben bu revizyonun önümüzdeki aylar içerisinde özellikle son çeyrekte aşağı yönünde olmasını bekliyorum. Onu net bir şekilde ifade edeyim buradan. Trump dün akşam yine açıklama yaptı. İşte yaklaşık 8-9 saat önce işte İran'la ilgili hikaye kabul edilemez diye. Ama orada beni esas biraz daha dikkatimi çeken, esas biraz daha ilgilendiren hikaye Trump'ın Çin ziyareti. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Çin Trump'ın ziyaretini onayladı. O nedenle ben bugün yarın mutlaka yine Trump'tan savaşla ilgili bir açıklama bekliyorum. İran'la ilgili bir açıklama bekliyorum. O nedenle artık piyasalar da girdi. Piyasalar şu anda hani ilk günlerdeki gibi tepki vermeme sebepleri aslında savaşın nihaye ermesi ve bir anlaşmayı fiyatlamasıyla da ilgili. O yüzden burada özellikle enerji sektörü hani gün içerisinde gürültü diyeceğimiz hani genel haber akışlarıyla beraber yükselse bile önümüzdeki günler içerisinde ben orada bir baskı açıkçası bekliyorum.
0: Evet, şu an gözlerim büyüdü. Neden? Tahmin edersiniz ki elde bir çelikte %5'in üzerinde getirileri görmeyeli bence uzun zaman oldu. Özellikle Kardemir'de değil mi?
1: Evet.
0: Yani %8,5. Bence çok uzun zaman olmuş. %8,5 artı da görmeyeli.
1: Ereğli şu anda tarih zirvelerinde. Yani öyle bakmak gerekiyor. TL bazlı tarih zirvelerinde. Bu arada dolar bazlı baktığım zaman 3 dolarlar seviyesinde tarih zirvesi. O bölündükten sonra da 1,5 dolarlara geliyor. Yani 60 sürülere denk geliyor. Şu an hatta 70 derece civarında bir yakama denk geliyor. Oradan çok uzağız. Ama Kardemir'de yeni zirvelerini şu anda test ediyor. Dolar bazlı da.
0: Evet.
1: Bu arada Kardemir'de'nin de Ereğli'nin fiyatını herhalde tarih ilk defa geçtiğini görüyorum ben.
0: Evet, ciddi bir aslında hani hikaye değişim yaşanıyor. Kardemir demir fiyatı Ereğli'nin fiyatını geçti. Yani. Bu arada yani demir çelik genelinde bir iyileşme, marjlarda evet, iyileşme var mı? Geçen hafta da İskenderun demir çelik değil mi? Beklenti evet. Üzerine sonuçlar geldi orada da.
1: Demir çelik sektörü evet. Yani en sonunda artık hani uyandı mı demek lazım.
0: Yıllardır baskı
1: baskı altında ama geçtiğimiz programda hatırlarsanız bunun döngüsel bir hikaye olduğunu artık döngülerin değişmiş olabileceği ile konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta içerisinde bunları konuştuğumuzda 36 lira, 37 lira civarında değerli. Bugün işte 43 lirasını konuşuyoruz baktığımızda. Ben bu iyileşmenin önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde devam etmesini bekliyorum açıkçası. Yine özellikle savaşın

0: bitmesiyle beraber, savaşın bitmesiyle beraber demir arzında, özellikle Orta Doğu'nun demir arzında önemli bir aktör olacaktır Türkiye diye bekliyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle imalatçı, ihracatçıya gelen vergi indirimleri de yine son dönemde ihracatçı için önemli oldu.
0: Çok önemli oldu. Orada ihracat pazarlarına yönelmesiyle beraber özellikle demir çelik şirketlerinin bir miktar daha ön planda kalmasını bekliyorum ben.
1: Evet, şimdi bir yandan bu listedeki yani 11 kadromuzdaki hisseler, gelen bilançolarda beğendiklerinizi ya da şaşırtanları biraz sorayım. Yine geçen hafta çok önemli finansallar bir yandan karşımızdaydı. Örneğin Halkbank'ın yine sonuçları vardı. Belki oraya bir not düşmek isteriz.
0: Ya ben Vakıfbank'ın açıkçası Vakıfbank'tan başlamak istiyorum. Vakıfbank'ın biraz hayal kırıklığı olmuştu piyasa açısından.
1: %22 düşüş var. Evet. 17 milyar lira.
0: 17 milyar civarında. Evet, piyasanın beklentisinin ciddi altındaydı. Ama Halkbank'ın daha iyi gelme performansını daha yüksek buluyorduk. Nitekim o şekilde de gerçekleşti. Halkbank hani bilançosu bence hiç kötü değil. O nedenle ben hani önümüzdeki dönem içerisinde Halkbank'ın bir miktar daha bankacılık sektöründen ayrışabileceğini düşünüyorum. Hı. Özellikle işte Haziran ayının ilk haftasıyla beraber biliyorsunuz oradaki denetleme süresi, Amerika'daki hikayeden bahsediyorum. Denetleme süresi de sona erecek. Onunla beraber ben Halkbank'ta ivmelenmenin özellikle ön plana çıkmasını bekliyorum.
1: Evet, geçen hafta Medikal'in sonuçları sonrasında hızlı yükselişler gördük. Hem maliyet düşüşü hem hasta artışı, süt zammı, Türk Tabipler Birliği tarafındaki artış nasıl karşıladınız?
0: Ya orada şimdi baktığımız zaman çok normal. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde bu yeni bir virüs türeviyle ilgili olarak gelen açıklamalar oradaki hikayeyi biraz daha destekledi açıkçası. Hmm. Yani o nedenle ne kadar kalıcı olur o ayrı tartışılır tabii. Bu virüs hikayesi ama önümüzdeki dönem içerisinde de yine sağlık sektöründe özellikle yukarı yönlü hareketlerin daha doğrusu Medipol üzerindeki hareketin ben devamını beklerim. Aynı şey Tınaztepe'de olmadı mesela. Onun da bilançosu hayal kırıklığıydı.
1: Hangisinde?
0: Tınaztepe.
1: Yani
0: onun da bilançosu
1: ayrışmalar evet ciddi.
0: Ayrışmalar yani. Oluyor. Yani ayrışmalar oluyor.
1: Sağlık genelinde değil.
0: Sağlık genelinde değil evet.
1: Şimdi Migros ve Anadolu Efes orada da beklenti üzerinde karlık diye okudu. Hatta TAPGİDA'da da bir miktar böyle finansman giderine rağmen işte hani korumaya çalışıyor kendini diye beklentileri oluşuyor. Şimdi bir yandan orada görüyoruz ki ilk çeyrekte biraz daha zayıf olabiliyor mevsimsellik, sezonsallık, işte personel maliyetlerine gerçi. Ona rağmen evet,
0: evet gayet iyi geldi. Coca-Cola da aynı şekilde.
1: Evet yani. Doğru.
0: Coca-Cola'yı da atlamamak lazım. Coca-Cola da ilk çeyrekte en zayıf çeyreğinde Coca-Cola'nın da bilançosu beklenenden daha iyi geldi. Anadolu grubunun aslında baktığımız zaman şirketlerinin bilançosu iyi geldi demek lazım burada. İlk çeyrek için ciddi anlamda Rusya'daki hikayeyi telafi etmişler olarak gördük. Anadolu Efes tarafındaki Rusya'daki bu pazar kaybını vesairesinin telafisini gördük. Hızlı bir şekilde telafi etmeye çalışıyorlar. Anadolu Efes de önümüzdeki dönem içerisinde ayrışacaktır diye bekliyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi bir yandan finansalları gelen ve sonrasında düşüş yazan Enka'yı beklenti altında bir karlılık orada yazdı.
0: Ya Enka beklentilerin altında, Enka İnşaat beklentilerin altında yazdı ama taahhüt şirketi biliyorsunuz ve nakit zengini bir şirket yani. Burada önümüzdeki dönem içerisinde özellikle Rusya hikayesinden çok fazla etkilenen şirketlerin başında geliyor Enka operasyonel olarak. Ben önümüzdeki dönem içerisinde özellikle Ukrayna-Rusya anlaşmasıyla beraber olacak, oluşursa eğer Enka'nın tekrardan hızlı bir şekilde toparlanmasını beklerim. Bir de biliyorsunuz Enka şu anda Borsa İstanbul'da en değerli ikinci şirketi Aselsan'dan sonra.
1: Evet. Yani bir yandan şöyle 7 milyar lira bekleniyor. 3.4 milyar liralık bir rakam olduğunu görmüşüz. Hasılat büyüyor. Yani sipariş tarafı da aslında güçlü. Hani backlog tarafını takip ettiğimiz şirketlerden biri. Hani hep konuştuğumuz hani küçük bir merkez bankası olsa ancak böyle, yani böyle nakit pozisyonu var dediğimiz nokta. Ama hani karlılığa mı odaklanır yoksa hani marjlar iyi, aldığı işleri iyi, hani orada nasıl değerlendirir?
0: Ya şu önümüzdeki dönem içerisinde biraz daha aldığı işlere odaklanacağız gibi geliyor. Yani orada yeni bir iş yaratmanız gerekiyor. Sizler ne kadar elinizde nakit de olsa o nakit belli bir yerden sonra maliyet anlamına gelir işletme yönetiminde. O nedenle ben önümüzdeki dönem içerisinde biraz daha Enka'dan artık hani kap haberleri beklerim. İş ilişkileriyle ilgili kap haberleri beklerim.
1: Evet, şimdi bir yandan bakalım BIST 100 hisselerine bugün nasıl bir görünüm var. Sonra sizin kadronuza bakalım. Ama önce bugünkü hareketlilik diyelim. Çünkü gelen bilançolar sonrasında dedik yani Koç'ta Enka ile düşüşlerin olduğu bir gündeyiz. Hem Fener hem Galatasaray düşüyor aynı zamanda bugüne baktığımızda.
0: Yani şampiyon tebrik ederiz öncelikli olarak Galatasaray'ı. Hani ben her ne kadar Fenerbahçeli de olsam.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok yani.
0: Yani yok yani sonuçta sonuç ortada, orada hiçbir şey, kimse hiçbir şey söyleyemez.
1: Her Mayıslar bizimdir hikayesi devam ediyor Galatasaray'la.

0: içinde devam etti. İşte Koç Holding, yani aslında biraz da şöyle bakmak lazım. Hem Enka tarafında hem Koç Holding tarafında beklenti, biliyorsunuz beklenti alınır, gerçekler satılır hikayesi. Ben Koç Holding'in bilançosunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O nedenle ben önümüzdeki dönem içerisinde yine Koç Holding'in ve Enka'nın toplayıp daha hızlı bir şekilde yukarı doğru dönmesini beklerim. Onu da belirtmek isterim yani.
1: CV Enerji'nin de beklenti üzerine, yani konsens üzerine karlılığı vardı. Oraya hani var mıdır düşebileceğimiz bir not. Bu arada Astor hiç durmadan yükseliyor. Yani
0: 340 lira oldu.
1: Üzerinde, evet, 340 yani. Lira oldu. Ciddi bir artış var Astor'da.
0: Yani, yani o yılbaşındaki programımızda, senelik kadromuzu aldığımızda 95 liraydı ise, evet, yani.
1: Nereden nereye yani, 90 liradan 340 liraya. Şimdi bugüne bakıyorum, Anadolu Efes zaten konuştuk. Tüpraş, oraya zaten bir parantez açarız her zamanki gibi muhakkak. Kardemir'deki hareketlik yine %8'in üzerine. Genilaç, orada 9,5'luk bir artı var Genil'de.
0: Genilaç'ın yeni iş ilişkisi, oradaki hikaye, esas hikaye o. Yani gelen güzel bir kapı haberi vardı orada geçtiğimiz hafta içerisinde. Yani o virüsün haricinde Genil'in kendisi aslında orada bir Meksika hikayesi var, biliyorsunuz. Orada Meksika'da onaylanan bir ilaç onayı var Meksika hükümeti tarafından. O nedenle Genilaç biraz daha ayrıştı.
1: Pandemi gibi bir yani kriz ihtimali var mı sizce?
0: Ben beklemiyorum açıkçası. Pandemi olabilir mi? Olabilir ama geçtiğimiz dönemdeki gibi kapamalar ya da o tip bir hikayenin ben dünyanın kaldırabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ve bir şekilde onu telafi edeceklerdir. Ben o pandemi hikayesinin de bir miktar aslında gündemi değiştirmek için çıkartıldığını, daha doğrusu köpürtüldüğünü düşünüyorum.
1: Evet, şimdi geçen haftaki otomotiv bilançolarında ayrışma vardı. Son olarak da orayı sorayım. Örneğin Tofaş'ın daha beklenti üzerinde karlı, Ford Otosan'da bir miktar daha zayıf bir görünüm ama zaten böyle bekleniyordu. Onun da altını çizmek lazım. Yani Stellantis'le birlikte Ciro'sun da satışlarında önemli artışlar olduğunu gördük. Orayı ne dersiniz?
0: Biz Tofaş hikayesini aslında sizinle aylar önce burada paylaşmıştık. Yani Tofaş'ın artık hani sadece bir otomotiv fabrikası değil, otomotiv üreten bir fabrika değil, Doğaş gibi distribütör bir şirket olduğundan da bahsetmiştik. Bilanço etkilerini görmeye başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir bu etki. Onu da belirtmekte fayda var bence. O nedenle ben Tofaş'taki bu hikayenin otomotiv tarafında üretimin düştüğü dönemde de kendisini pansumanlayabilecek, absorbe edebilecek bir katkı olarak görüyorum. Bunu işte Ford Otosan bilançosundan aslında görüyoruz. Oradaki biraz otokar bilançosu da yine aynı şekilde geçerli. Oradaki hikaye tamamen aslında ayrışma sebepleri de bundan kaynaklı.
1: Peki Borusan'da toparlanma hikayesi var mı sizce? %1'in üzerinde bugün artış var. Geçen haftaki finansalları sonrasında.
0: Yani Borusan'ın bilançosu beklenenden çok daha düşük geldi. Yani baktığınız zaman piyasadan çok fazla ayrıştı. O nedenle geçtiğimiz hafta içerisinde de bununla ilgili olarak satış baskısı yedi. Bir miktar bu hafta tepki olarak bakmak lazım Borusan'a. Ve önümüzdeki maçlara diyelim artık. Hani bir sonraki dönemki bilançolara artık odaklanacaktır piyasa. Ama ikinci çeyrek bilançolarının da çok parlak gelmeyeceği aşikar zaten bu tip şirketler için.
1: Evet. Şimdi bir de geçen haftanın en konuşulan bilançolarından şok marketler. Zarar hikayesinin devam etmesi ama biraz marjlarda toparlanma var orada. Ya,
0: marjlarda toparlanma var ama şirkete giren girmeyen pişman, giren bin pişman hissesini taşıyanlar, yani diğer gıda perakendecilerine yatırım yapmış olsalardı, yani giderlerinden bahsettiğim BİM'le Migros almış olsalardı çok daha fazla getiri sağlayacaklardı. O nedenle hani şoktaki marjlardaki düzelme aslına baktığımız zaman ne kadar kalıcı olacak? Özellikle enflasyonun düştüğü döneme girdiğimiz zaman bilançolar ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Yani orada bence yine olumsuz ayrılacak şirketlerin başında şok marketleri geliyor.
1: Siz yine BİM ve Migros tarafında daha olumlu beklentileri sahipsiniz. Şimdi geliyorum o zaman kadromuza, değil mi? Hiç değişmiyor yani. Hep değişen
0: yok,
1: bir sürü hisse var.
0: Şöyle değişti.
1: Kalede olmasa defanslı var. Defanslı olmasa kalede.
0: Ya tabii o bazı şirketler değişmez. Hani bazı şirketleri zaten değiştirmemek de gerekiyor. O sizin artık hani portföy yönetiminde baktığınız zaman o sizin artık hani büyüme hikayenizi taşıdığınız şirketler. Yani onunla beraber büyürsünüz aslında. O şirket ne kadar büyürse siz de o kadar büyürsünüz. Portföyünüzde onların olması gerekir. Ama dönemsel olarak da olumlu katkılarını beklediğiniz şirketleri de almanız gerekiyor. İşte biz savaş döneminde özellikle enerji şirketlerine bir miktar daha burada yol vermiştik. Astor'du, Tüpraş'tı vesairesiydi. Türk Havacılığı çıkarmıştık mesela. Havacılığı çıkarmıştık. Daha çok nakit şirketleri üzerine bir hikaye kurmuştuk. Ama bu hafta itibariyle ben artık savaşın sonuna doğru yaklaştığımızı düşünüyorum. Tekrardan hani o Türkiye'nin büyüme hikayesinin fiyatlanacağı, yabancı geldiği zaman daha rahat giriş yapıp

0: çıkabildiği hisse senetlerinin biraz daha ön planda olabileceği düşündüğüm hisse senetlerini koymaya çalıştım ilk 11'e. Bunların başında tabii ki yine kalede bizim Turkcell var. Yani ya Tüpraş olur ya Turkcell olur zaten biliyorsunuz. Ama bu hafta Tüpraş'ı geçen hafta da belirttiğim gibi artık son birkaç defa daha koyacağız demiştik. Bu hafta itibariyle çıkartmayı planlıyordum ve çıkarttım. O nedenle kaleye de Turkcell'i almayı uygun gördüm. Bugün bilançosu gelecek. Çok merak ettim. En merak ettiğim bilançolardan bir tanesi.
1: Türk Telekom'un güzel gelince değil evet. mi? Orada da bir evet. yükseliş vardı geçen hafta. Evet.
0: Yükseliş de devam ediyor aslında. Bu hafta da devam ediyor ve şöyle bakmak gerekiyor Gözde Hanım. Bu dönem içerisinde iyi gelen bilançoların fiyatlanması önümüzdeki dönemde daha da olumlu olacaktır. Yani hele ikinci çeyrekte çok iyi bilanço açıklayan şirketlerin üçüncü, dördüncü dönemlerde, çeyreklerde çok daha enerji, yani savaş konsepti hariç şirketlerden bahsediyorum bu arada. Çok daha olumlu bilançolar bekleneceği için çok daha iyi fiyatlanmasını beklerim açıkçası. İkinci çeyrek bilançolarından sonra çok şey konuşacağız burada.
1: Yani şunu anlıyorum. Yüksek fonlama ve yüksek enflasyona rağmen iyi bilanço açıkladıysa, onu başardıysa sonraki çeyreklerde çok daha iyi olacak.
0: Çok daha rahat edeceğini düşünüyorum. Yani ben savaş sonrası için daha olumlu olanlardanım açıkçası. Yani bunu nasıl anlıyoruz? Aslında bir miktar işte yabancı girişlerinden de bunu çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönem içerisinde ben bu hikayenin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Yabancı girişlerin devamını bekliyorum daha doğrusu. Bir numaralı Turkcell, işte kalemizde Turkcell var. Savaş döneminde en düşük 104'leri gördü. Tekrardan işte tarihi zirvesine doğru yaklaştı. 120'ler seviyesinde. Ben olumlu gelecek bir bilançoyla beraber yeni rekorlar beklerim açıkçası Turkcell tarafında bu hafta içerisinde. O nedenle kaleye Turkcell'e emanet ettik.
1: Evet, iki numarada da yine geçen hafta finansalı gelen.
0: Aynen, geçen hafta Türk Telekom. Yani Türk Telekom burada yine beklenenden daha iyi bir performans gösterdi ki ben her çeyrek aslında Türk Telekom'un son 5 çeyrektir hatta piyasayı yanılttığını gördük. Yani son 5 çeyrektir hep piyasadan daha iyi, piyasa beklentilerinden daha iyi bilanço getiriyor. Ona rağmen de hani hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum şirketin. Bence daha iyi performans göstermesi gerekiyordu hisse bazlı. Ama önümüzdeki dönem içerisinde de ben Türk Telekom'un hızlı bir şekilde ayrışmasını da bekliyorum açıkçası.
1: Borçluluğun biraz yükselmesi 5G ve imtiyaz kaynaklı
0: çok
1: mı?
0: Normal. Çok normal. Yani hem siz imtiyaz sözleşmenizi uzatıyorsunuz, hem 5G ihalesine giriyorsunuz, milyar dolar harcamalar yapıyorsunuz. Bu şekilde giderlerinizin yükselmesi çok normal ama öyle bir büyüklük düşünün ki ona rağmen bilançolarınızı iyi getiriyorsunuz.
1: Evet. Şimdi geliyorum 3 numaraya. İyileşme gördük. Bu kez karlılık beklentilerin üzerinde.
0: Karlılık beklentilerin üzerinde maaşlarda düzelmeler var. Ciddi bir şekilde Şişecam 3 numaradan listemize giriyor. Hızlı bir toparlanma beklediğim şirketlerin başında geliyor Şişecam. Tarihsel olarak baktığımız zaman 15 sene öncesinin fiyatıyla değerlemeler açısından fiyatlandığını görüyoruz. Yani şu anda Şişecam aslında hiçbir yerde değil. Öyle bakmak lazım. Ben hızlı bir şekilde Şişecam'da yeni zirveler, yeni fiyatlamalar, yeni hikayeler beklediğim şirketlerin başında geliyor açıkçası.
1: Evet. Peki hani cam, seramik oraları konuştuğumuzda yüksek enerji maliyetleri girdi. Hani orası için önemli oluyor mu? Daha böyle yüksek enerji kullanılan sektörlerde.
0: Evet. Kesinlikle haklısınız. Oradaki hikaye biraz daha o ama Şişecam biliyorsunuz sadece cam üreten bir şirket değil. Evet. Yani soda tuzu dünyadaki tekeller soda hikayesinde. Yurt dışı iştiraklerinde çok fazla hikayesi olan şirketlerin başında geliyor. Yine ayrıca ihracatçı şirketlere tanınan avantajlardan da çok fazla önümüzdeki dönem içerisinde yararlanacak. Hatta başında gelen şirketlerden bir tanesi
1: 25'ten 9'a gelen vergi indirimlerine evet. yararlanır diyorsunuz.
0: Başında gelecek şirketlerden bir tanesi. O nedenle ben Şişecam'ın önümüzdeki dönemlerde de bilançosunu çok farklı ve çok daha iyi gelmesini bekliyorum.
1: Evet, şimdi geliyorum 4 numara. Kardemir'in fiyatı geçti o şirketi dediğimiz yerde ve marj iyileşmesi.
0: Ereğli Demir Çelik. Geçen sene sizinle program yaptığımızda 24 lira seviyesindeyken bu fiyata bacasını kuramazsınız diyorduk. Bugün işte 43 liraya geldi. Baktığınız zaman ne mevduat kaldı arkasında. Yani ne mevduatın altında kaldı.
1: Hatta %100.
0: %100 yaklaşık. 2 senelik mevduata da getirdi. Yani hani nereden baktığınıza bağlı işte şirkete. Hisseye nereden baktığınıza bağlı. Hisseye ne kadar değerlemeleri ne kadar önemli olduğuna bakmak lazım. O zaman kimse yüzüne bakmıyordu hissenin.
1: Yani yıllardır o çizgi hep yataydı. Hep yataydı.
0: Ama
1: yani.
0: Döngüseldir. Bakın 2006 ve 2016 yükselişlerine bir baksın yatırımcılar. Sene 2026 yine ayrı bir hikaye yazabiliriz. Ereğli tarafında. O yüzden ben Ereğli bu sene bol bol hikayesinin olacağını, konuşacağımızı, bizi konuşturacak şirketlerin başında geldiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, peki Türkiye Suriye Ürdün hattı için yani bu işte Bakan Uraloğlu'nun imzaladığı mutabakat zaptı. Oradan gelecek bir somut ihale çıkarabilir mi Ereğli Demir Çelik?
0: Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani Ortadoğu'nun aslında biraz daha tedarikçisi olacak gibi gözüküyor Demir Çelikler tarafı. Onun da fiyatlamalarını

0: aslında görüyoruz burada baktığımızda.
1: Evet, demir yolu projesi de önemli olabilir diyorsunuz. Şimdi 5 ve 6'ya gelelim. Değil mi? Kadro değişti. Neyle değişti? Bu hafta dediniz ki havacılıkta tepki bekliyorum ben artık.
0: Bekliyorum artık. Yani Türk Hava Yolları bilançosu işte ertelenmiş vergi gelirleri vesaire, vergi giderleri vesaire falan filan dendi ama baktığınız zaman dip detaylara baktığınız zaman oradaki hikayenin kötü dönemde büyüme hikayesinin aslında kargo taşımacılığından geldiğini de görmekte fayda var.
1: Yani şöyle, Orta Doğu'da sıkıntı olunca deniz taşımacılık hava taşımacılığına dönmüş.
0: Aynen. Yani orada da demek ki bu ikinci çeyrek içerisinde de o beklenen daralmayı, marjlardaki daralmayı Türk Hava Yolları için en azından görmeyeceğimizi gösteriyor. Yani hatta daha da olumlu olacaktır bu önümüzdeki dönem içerisinde. Yine söylemek gerekirse artık bu alışkanlık haline de gelecektir şirketler için. Deniz taşımacılığından çok daha hızlı sonuçta baktığınız zaman hava taşımacılığı. 3 haftalık, 4 haftalık siparişleri siz bir günde indirebiliyor olacaksınız hava taşımacılığı. O nedenle ben Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki dönemlerde ciddi anlamda bu kargo taşımacılığıyla ayrışacağını bekliyorum. Bir. İkincisi yine işte bu tip dönemlerde baktığımız zaman sezona da giriş yaptık. Yani artık bir turizm sezonu başlıyor. Yeni sezona başlıyoruz. En yüksek sezona başlıyoruz. Bu dönemde özellikle havacılık şirketlerinin ben fiyatlanmasının daha ön planda kalmasını bekliyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi bir yandan Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamları da geldi. Onu da paylaşalım. Nisan ayı istatistikleri zaten 9.9 milyar lira kar ama işte beklentilerin iki katı ama işte ertelenmiş vergi gideri etkisi dedi piyasa ama Orta Doğu'daki %10'luk toplam yolcu sayısı içerisinde bir payının olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir bakıyoruz, Nisan'da yıllık bazda %56'lık bir daralma görülmüş Orta Doğu bölgesinde ama toplam yolcu büyümesi üzerindeki etkisi sınırlı kalır mı? Yani sadece %10'luk bölge olması. Bir de kargo tonajına bakıyoruz. Aylık %9'luk bir artış olmuş. Yıllıkta %12'lik bir artış var. Yani bahsettiğiniz deniz taşımacılığı hikayesinin Hürmüz malum. İşte oradaki trafiğin felç olması, hava tarafına yönelim. Şöyle Nisan ayı rakamlarına baktığımızda da yıllık %2.9'luk bir azalış gelmiş Türk Hava Yolları'nın rakamlarında ama şunu da gördük. Evet, Orta Doğu'da işte %56 azalmış. Savaş var malum ama Orta Asya'dan öyle ciddi bir artış var ki yolcu sayısında. Yani oradan dengeliyor mu?
0: Dengeleyecektir. Yani onu da bırakın, o kargo taşımacılığı ile nedeniyle oradaki kayıplar da çok daha fazlasını telafi edeceğini düşünüyorum zaten.
1: Kargo tarafı bile. Pekala, bugün finansalları gelecek, merak ediyoruz 6 numara.
0: Pegasus, yani Pegasus derken bir sesim inceltmesim geliyor. Öyle söylerken çoğu insan artık hani Pegasus konuşurken özellikle...
1: Şeyi hatırlarsınız, Ağustos'ta yine birlikte tam Pegasus'un finansallarını bekliyorduk ve o gün finansalları gelmeden önce bir rapor yazılmıştı. Tam sabahına, yani akşama gelecekti ama sabahına bir rapor yazılmıştı. O dönemde de 280 liralara geldi diye, 270 liralara doğru gelmişti. Sonrasında sert bir düşüş yaşadı. Bir de savaş malum.
0: Ya savaştı, tam başını suyun üzerine çıkarmıştı. Geçtiğimiz işte Şubat ayı içerisinde 224 liralara, 225 liralara kadar gelmişti artık. Tamam, burada bundan sonra döndü dediğimiz yerde tekrardan bir savaşla karşılaştık. Çok normal tabii, havacılık sektörü için özellikle savaş dönemleri çok sevilen dönemler değil. Ama artık savaşın bittiğini fiyatlıyorsak da biz savaş öncesi döneme doğru hızlı bir dönüş bekleriz burada. O da 225-226'lar seviyesi olacaktır. Ben bilançosunun, ilk çeyrek bilançosunun çok kötü geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Piyasanın beklentisinin bir tık da üzerinde gelebilir. İkinci çeyreği tartışırız, o ayrı konu. Ama benim fiyatladığım bu saatten sonra üçüncü ve dördüncü çeyrekler olacaktır ki piyasanın da fiyatlayacağı bundan sonra üçüncü, dördüncü çeyrekler olacaktır. Ben üçüncü çeyrekte özellikle hızlı bir toparlanma, hatta sert yukarı hareketlerde bekliyorum Pegasus tarafında. O nedenle Pegasus'u da 6 numaradan listemize aldık.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle hangi kurum hangi raporu yazmış diye çok merak ediyorum ve bakıyorum genelde. Pegasus'la ilgili bugün bir rapor gördüm. Orada özellikle hani genel olarak hemen hemen zaten kurumların yazdıkları benzer hikaye üzerinden gerçekleşiyor. Bir de hani geçen seneki hedefler ne kadar gerçekleşti? Orası bir soru işareti. Borsa içinden 15 bin, 16 bin diyorduk. Bu sene görebildik. Ama şunu söylemişler. Düşük maliyetli iş modeli. İşte genç, yakıt verimli filosu hep konuştuğumuz, yani Avrupa'nın değil mi en genç filosuna sahip şirketinden söz ediyoruz. Bir de yüksek doluluk oranları, uluslararası hatlardaki işte güçlü büyüme, onlar da hep bizim konuştuğumuz başlıklara vurgu yapmışlar. Ama düşük maliyet iş modelinin yarattığı böyle ivmeyle bir yükseliş hareketi mi, ya da burada önemli olan ve bence aylık istatistiklerde de görmemiz gereken yolcu başına karlılık noktası mı?
0: Ya bakın şimdi şeyi ayırmak gerekiyor. Burada hani charter, şimdi Pegasus dediğiniz şirket, yani Pegasus Havayolları baktığınız zaman charter tarzında daha çok hani yolcuyu alıp götürüyor.

0: tarzında mantalitesiyle ilk başta ön plana çıkmış bir şirket. Yani yüksek yolcu verimliliğinden yüksek şekilde yararlanmaktan ziyade yolcuyu daha öncesinden alıp tekrardan istediği yere götürüp uçağın içerisinde o satışları yapabilmek, diğer yan ürünlerin satışlarını uçağın içerisinde yapmak hikayesi.
1: Yani
0: o
1: zaten şunu söylüyor da biz düşük fiyata satıyoruz. İsteyen zaten uçağın içinde alabilir.
0: İçin alabilir, aynen öyle. Yani o nedenle hani biraz ayırmakta büyük fayda var. Yani siz Türk Hava Yolları ile bir seyahat yapıyorsanız orada size ikramlar geliyorsa ikramların fiyatını zaten ödüyorsunuz öncesinde. Evet. Pegasus burada avantajı onları size satmayarak, baştan satmayarak sağlıyor. İçeride bunların satışlarını
1: tercih hakkınız var. İsterseniz almazsınız, isterseniz
0: aynen. O nedenle de baktığınız zaman hani hikaye orada değişiyor aslında. Hani o ama iş modeline bakmak gerekiyor burada. İş modeli aslında hani bir havacılık şirketi, birçok havacılık şirketi geldi geçti Türkiye'den. Yani baktığınız zaman işte o şirketlerin birçoğunun çok iyi yerlerde bir anda parlayıp sonradan kaybolduğunu gördük ama Pegasus artık yerine oturan bir şirket. Yani bir Türk Hava Yolları'ndan sonra artık ikinci tercih olarak siz Pegasus'u kullanıyorsanız, Pegasus diyebiliyorsanız eğer bu 10 sene sonra da Pegasus'un olacağını anlamına gelir. Ben öyle bakıyorum açıkçası. O yüzden o iş modelinin tarzına göre biraz daha yorum yapmak bence daha mantıklı. Yani sadece içerideki siz satmadığınız sandviçin fiyatını müşteriye yansıtma hikayeniz yanlış. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi bir de tabii alternatiflerine göre karşılaştırmak da önemli. Yani daha uygun maliyetli iş modeli sunan şirketlerle karşılaştırmak. Örneğin hani bilmiyorum hiç kullandınız mı? Ryanair, işte Wizz Air, EasyJet hani onlarla karşılaştırdığınızda çok farklı bir noktada.
0: Karşılaştırmıyorsunuz bile. Yani mümkün karşılaştırmıyorsunuz bile. Yani yani tercih etmiyorsunuz. Çünkü diğerlerini tercih etmiyorsunuz. Açıkçası zaten hani ben kendi şahsım adına iki tane şirkete bakarım. Başka şirketlere bakmıyorum bile yani.
1: Yani aslında oradaki benzer iş modeline sahip şirketlerde işte daha düşük kalite oranlarını sıklıkla görebiliyoruz. Avrupa'dan söz ettiğimde tabii bunlar. Şimdi geliyorum Pegasus'ta konuştuktan sonra 7 numaraya.
0: Sabancı Holding. Sabancı Holding'de şirkette hızlı bir yapılanma var. Yani şirket kendi üzerindeki borç yükü doğuran, kendi içerisinde bir şekilde arkada kalmasına sebep olan şirketlerden kurtulmaya çalışıyor. Yani bunu açık açık zaten beyan ettiler. Yani hani biz artık değişim içerisindeyiz. Bazı şirketleri satacağız, satmayacağız vesaire. Carrefour'a üzerine para vererek vermeye çalışıyorlar vesaire. O nedenle ben önümüzdeki dönem içerisinde Sabancı'nın çok farklı bir şekilde farklı sektörlere girme potansiyelinin de olduğunu düşünüyorum. Bunlar teknoloji şirketleri, yeni dönem teknoloji şirketleri olacaktır muhtemelen. O nedenle ben Sabancı Holding tarafının bir miktar daha ön planda kalmasını bekliyorum açıkçası. O nedenle 7 numaradan Sabancı Holding kalmaya devam edecek bizlere.
1: Evet, hep konuştuğumuz işte birkaç haftadır dönüşüm hikayesi başlığı. O da önemli. Enerjisa tarafının özellikle orada. Sonunda Enerjisa, Çimsa bunları konuşmuştuk.
0: Çimsa, Enerjisa, Akbank baktığınız zaman bunlar evet, çok kuvvetli şirketler. Yani özellikle Çimsa'ya yükleneceğiz demeleri ki önümüzdeki dönemde eğer Türkiye'nin bir büyüme hikayesi olacaksa demir çelik ve çimento şirketlerini biz burada çokça konuşacağız sizinle. Evet. Onların başında da bence Sabancı Holding gelecek.
1: Evet, geliyorum 8 numaraya. Beklenti altında karlılık yazdı ama iyi iştirakleri de var dediğimiz noktada.
0: Ya Koç Holding aslında baktığınız zaman Türkiye yansıtıyor. Yani içerisinde bulunduğu sektörler içerisindeki şirketleri lider ya da ilk üçteki şirketler, ilk dörtteki şirketler yani bu finans sektöründe olsun, işte enerji sektöründe olsun, otomotivde olsun ya tekeller ya şeydeler, hani ilk beşteler diyelim daha doğrusu. Hı hı. Bankacılıkta ilk beşteler işte sadece finansta. Bu da şu anlama geliyor aslında. Hani Türkiye'nin biraz daha ekosunu çekebildiğiniz bir holding Koç Holding. Önümüzdeki dönem içerisinde Koç Holding içerisinde de yapılanmalar var. Biliyorsunuz o da işte yurt dışı iştiraklerinde verimli olmayan iştiraklerinden çıkışları tercih etti.
1: Hitachi Arçelik değil mi?
0: Evet. İştiraklerinden çıkışları tercih etti. Ben önümüzdeki dönem içerisinde de yine Koç Holding tarafında da daha keskin ve sert büyüme bilançolarını yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yani Koç Holding olmazsa olmazlarımızdan açıkçası.
1: Evet, şimdi bir yandan hafta sonu yine bir haber görmüş mü? Ona bakıyorum bir yandan. Özellikle yurt dışı taraftaki fonların Türkiye ile ilgilendiği noktalara geldiğimizde işte Arçelik ya da Sabancı Holding, yani örneğin Arçelik'te ve enerji tarafındaki güçlü girişleri, yani hep burada konuştuğumuz hikaye yine büyüklerden ve bildikleri alanlardan mı bu girişler devam eder.
0: Evet, yani genelde öyle oluyor. Daha doğrusu rahat girip rahat çıkabildikleri hisse senetlerini tercih etmeye çalışıyorlar yabancılar. Yani öyle bakmak lazım.
1: Likit de önemli diyor.
0: Tabii. Orada en önemli hikaye o. Yani likit de çok önemli. Ama dönemsel şirketlere de katıldıklarını görüyoruz. İşte Astor'du. Aselsan. Aselsan'da çok büyük bir kısmı zaten.

0: zaten yabancılara alışıyla gerçekleşti son dönem çıkışlarının. O nedenle hani ama genel itibariyle baktığım zaman bizim bu blue chip dediğimiz şirketler üzerinde yoğunlaşmalar göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Ki zaten BIST30'un bu yıl getirisi BIST100'ün çok çok üstünde. BIST100'de 40'lık.
0: Ama biz bunu sizinle konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Yani BIST30 getirecek. BIST30 senesine girdik diye. Yani BIST100 BIST tüm değil yani BIST30 dönemi.
1: Yani geçen yıllardan bu yana o kadar İşte yan kağıt olarak adlandırdığımız BIST 100 dışı hissede yükseliş olup onların hatta BIST 100'ün içerisine eklendiğini o kadar gördük ki şimdi yine hikaye BIST, yani tabii o hisselerde de yine bir hareketlilik var ama BIST 30 üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor diyorsunuz.
0: Evet. Öyle de olacak zaten. Tamamen yani likidite girişiyle ilgili bu yabancı rallisi ise, yabancıların tetikleyeceği bir rally ise yine muhtemelen BIST 30 üzerinden geçecek bir hikaye var.
1: Evet, şimdi Koç için çok tartışıldı TÜPRAŞ'ın sonuçları. Nasıl okudunuz? 4 milyar bekleniyordu. 3.7 milyar liraya geldi. Aslında işte cirosunda iyi rakamlar var. Özellikle jet yakıtı marjları değil mi? Rafineri marjlar düşüyor.
0: O marjların patlama hikayesi savaş sonrasında gerçekleşti. İlk çeyrek bilançosundan ziyade biz ikinci çeyrek bilançosu
1: sadece
0: üzerinde.
1: Sadece bir ay zaten. 3'te 1 yani Mart ayı ilk çeyrek
0: evet,
1: sadece
0: yani,
1: TÜPRAŞ'ın rakamlarına
0: dair. Biz onu daha çok TÜPRAŞ bilançosunu aslında biz ikinci ve hatta üçüncü çeyrek içerisinde de bu marjların yüksek kalmasını çok daha iyi bilançolar görebiliriz diye bekliyorum ben açıkçası. O da TÜPRAŞ'ın getirileri de tabii Koç Holding için çok önemli. Etkileyecektir, mutlaka etkileyecektir. Hı hı. Ama burada hani Koç Holding'i unutmamak lazım. İçinde bir Ford var, bir otokar var. Evet. Bir Arçelik var. Yani bunların hepsi baktığınız zaman zaten ayrı başına devler yani. Hani
1: evet.
0: Hangi yani siz bu şirketlerden hangisine Koç haricinde sahip olsanız zaten siz aslında bir devsiniz baktığınız zaman. Tabii oradaki gerilemeler ya da oradaki beklentilerden daha düşük getiriler sizin holding gelirinizi etkiliyor baktığınızda. Bunu da atlamamakta bence fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, dayanıklı tüketimden gelen bir baskı gördük.
0: Evet.
1: Koç'a ama enerji tarafı, işte TÜPRAŞ, işrakları, finans tarafı güçlü olan cephe olarak karşımıza çıkmış. Geliyorum 9 numaraya. Geçen hafta beklentilerin üzerinde bir karlılık yazan bir banka.
0: Evet, İş Bankası, Türkiye İş Bankası. Yani gerçekten beklentilerin üzerinde bir getir iç çeyrek bilançosu sağladı.
1: 20 milyarın üzerindeydi diye
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Evet, 23 milyar TL civarında bir rakam vardı. Burada hikaye tabii hani İş Bankası Yapı Kredi ile beraber hani yani sektörde sürpriz bilançoları açıklayan iki tane banka oldu. Beklentiden daha iyi 20 milyar seviyesini geçen iki tane bankadan bir tanesi. Ben İş Bankası'ndaki hikayenin önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesini bekliyorum açıkçası. İş Bankası'nın işte burada son 3 aylık getirisine baktığım zaman hani Şubat ayına geçtim. Hani faiz indirim dönemine geçtim. Ama biz faiz indirim dönemlerinde özellikle yabancı raporlarında da gördüğümüz gibi eğer biz son çeyrekte de ben biliyorsunuz son çeyreğe öteledim kendi adıma faiz indirim beklentimi. Hızlı bir şekilde nemalanacak şirketlerin başında geliyor bu marj etkisinden dolayı.
1: Geçen hafta Goldman Sachs da öyle dedi. Yani son çeyrekte faiz indirim beklentilerini paylaşmışlar. Sadece biz için değil. Örneğin işte Eylül Aralık gibi FED faiz indirim beklentileri varken tamamen rafa kaldırıyor. Sadece Aralık Mart gibi böyle projeksiyonlar güncelleniyor dışarıda da.
0: Bu ama çok normal. Bakın normal şartlar altında biz önümüzdeki ay itibariyle eğer bu savaş hikayesi gerçekleşmeseydi ben Mayıs ayından sonra Amerika'dan başlayacak bir faiz indirim. Bütün dünyaya yayılacak bir faiz indirim hikayesi bekliyordum. Yani negatif faiz dönemine geçme hikayesi bekliyordum ki biz bunun fiyatlamalarını nerede görüyorduk? Aslında altında gümüşte görüyorduk. Yani yılbaşında altında gümüşteki o sert hareketlenmelerin sebebi işte dünyanın tekrardan negatif faiz Trump'ın isteğiyle tekrardan negatif faiz döneme geçmesi hikayesiydi. Bu artık ötelendi. Ciddi anlamda ötelendi. Hatta ortadan kalktı denilebilir enflasyon beklentileri nedeniyle. O nedenden dolayı aslında işte bizimle beraber, bizim gibi ülkelerle beraber işte bütün aslında globalin de son çeyreğe doğru ötelediğini görüyoruz faiz indirim süreçlerine.
1: Evet, şimdi geliyorum 10 numaraya bankalara devam ediyoruz.
0: Akbank yani artık hani bir yabancı girişi olacaksa, Borsa İstanbul'da bir yabancı rallisi yaşayacaksa biz ilk önce bankacılık sektöründe bunu göreceğiz. Neden? Son çeyreği satın alacaklar. Çünkü bir o döneme kadar bir yükseliş arkasından da realizasyon yapıp çıkarlar muhtemelen. O nedenden dolayı ben Akbank tarafının da bu dönem içerisinde daha ön planda kalmasını beklediğim bankalardan bir tanesi. Kısa vadede de tekrardan biz orada yüzlü seviyelere doğru bir yaklaşımda görebiliriz Akbank tarafı için konuşuyorum.
1: Onlar da herhalde 19 milyar liraya yakın bir kar
0: evet,
1: geçirmiş. Onların ki 20'ye yakındı.
0: Onlar nötr yani beklentiler civarında.
1: Hemen hemen beklentileri paylaştı. Zaten güçlü bekleniyordu. Öyle de geldi.
0: Aynen.
1: Genel anlamıyla bankacılık sektörü, finansallar. Şimdi son hissemiz. Biraz konuştuk ama gelelim açalım biraz.

0: gelmiş. Yani gerçekten şaşırarak bakıyoruz. Yıllardır deflasyonla mücadele eden bir Çin ekonomisi teşvikler, genişleme, enflasyonu artırmak istiyor. Çin halkı kesinlikle para harcamıyor. Çok zor Çinlere para harcatmak. Yani bunları gördük yıllardır. Şimdi TÜFE'de ciddi bir artış var. ÜFE üretici fiyat endeksi 2.8'e gelmiş. Yani 0.5'lerden 2.8'e gelmiş. Ciddi bir artış. Şimdi tüm dünyada enflasyonist bir etki. Dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı ve küresel üretimin 1/3'ünü oluşturan bir ekonomiden söz ediyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki bu hareketliliğin yine Sasa tarafında ya da bizim içeride kendi ham maddemizi ürettiğimiz şirketler tarafında da pozitif bir etkisi oldu mu?
1: Olacak. Olacak. Önümüzdeki dönemde olacak. Ama burada özellikle ÜFE'nin artı olması TÜFE'yi de, yani aslında yine içindeki hikaye üretici kaynaklı. Yani üreticilerin enflasyonu ile ilgili bir hikaye. Tüketici tarafı harcamamıyor. Hala harcamıyor aslında. Harcamadan dolayı gelen bir enflasyonun yükselmesi değil.
0: Evet.
1: Fiyatların artışıyla gelen TÜFE tarafındaki
0: artışlar. Aslında Çin'in istediği enflasyon artışı değil, bu değil.
1: Değil.
0: Bu savaşın yarattığı bir enflasyon.
1: Aynen öyle. Savaşın yarattığı enflasyon. O nedenle hatta bütün dünyadaki hikaye aynı aslında. Yani sadece işte Çin için geçerli değil. Türkiye için de aynı şey geçerli. Yani sadece işte Avrupa Birliği için de aynı hikaye geçerli. Yani bütün dünyadaki enflasyonist baskının hikayesi aslında bu. Bu faiz artışlarıyla olmaz. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Faizleri artırırsanız stagflasyona doğru böyle hızlı bir adım atarsınız. Enflasyonu değil stagflasyona geçiş sağlarsınız. Ben o nedenden dolayı o faiz artış hikayelerinin olacağını düşünenlerden değilim.
0: Siz açıkçası büyüme odaklı hikayeden yanasınız o zaman.
1: Kesinlikle öyle olmalı. Yani siz ilk önce talep enflasyonunu patlatacaksınız ki o sizin o bildiğiniz old school ekonomi politikalarıyla o işleri yönetebilirsiniz. Ama siz üreticiden kaynaklı bir enflasyonu faizlerle beraber artırıp kesmeye kalkarsanız eğer o hem üreticinin fiyatlarını öldürürsünüz. Kalanları da fiyatları yükseltmeye devam eder. Hem üreticinin yarısını öldürürsünüz. O fiyatlar da hep yukarıda kalmaya devam eder. Ben o yüzden o hikayenin o tarafında değilim açıkçası.
0: Bir de büyüme durur diyorsunuz.
1: Büyüme zaten durur, işsizlik de artar.
0: Yani arz yönlü enflasyonu faizle çözemez diyorsunuz ki küreseli konuştuğumuz için.
1: Aynen öyle. Orada dediğim gibi üreticiyi patlatmanız gerekiyor.
0: Nasıl çözeceğiz o zaman?
1: Para basacaklar.
0: Falan çok geniş. O zaman hisse senetlerine para akmaya devam mı edecek?
1: Neden çıkıyor zannediyorsunuz ki? Yani neden savaş döneminde bütün borsalar, dünya borsaları yükseliyor?
0: Para basıyor. Rekor kırıyor. Amerika yani 6.7 trilyon dolara gelen bir bilanço çok genişliyorlar.
1: Gelecek. Yine her ay geliyor zaten 40 milyar dolar geliyor.
0: Para geldikçe borsaları üzecek
1: diyorsunuz.
0: Bir de üzerine satışlar, cirolar, marjlar artıyorsa her enflasyon döneminde.
1: Bakın yine aynı hikaye. Onlar üreticiyi patlatmaya çalışacaklar. Ondan sonra hızlı bir şekilde faiz artışlarıyla onu çözebilirsiniz ancak.
0: Evet. Yani hani iyi mi desek, kötü mü desek, nereden nasıl anlasak? Yani aslında işin nihayetinde bitmesi gerekiyor savaşın, değil mi? Yani bu böyle de çözülecek bir başlık
1: ya,
0: değil.
1: Evet ya, çok uzadı. Artık gereksiz fazla uzadı.
0: 10 haftaya geç, 11
1: yani
0: haftaya geç.
1: Yani fazla gereksiz uzadı. Bundan sonraki düzelmenin de süresini uzatıyorsunuz. Siz her bu hikayeyi devam ettirdiğiniz hafta düzelme süresini de uzatıyorsunuz.
0: Maliyeti var sonuçta. Yani tabii. Bugün bizse o kadar kolay bir maliyeti var, süresi var, zaman alacak. Değil mi? O rafinerilerin düzelmesi, tabii, kapanan kuyular, vurulan köprüler.
1: Ya ben orada OPEC'in dağıtılmasıyla beraber aslında hani üretim gücünde üretim tarafının hızlı bir şekilde
0: 3 milyon varil sunuyordu piyasaya. 5'e çıkaracak mı Birleşik Arap Emirlikleri?
1: Kesin çıkaracak canım. Çıkarsa niye çıkarmasın ki?
0: Zaten o yüzden ayrıldı.
1: Yani.
0: O zaman Suudi Arabistan'la rekabet de edecek.
1: Tabii ki.
0: Onlar da artıracak.
1: Ben orada kendi işlerinde savaş bekliyorum aslında.
0: Tabii zaman. O zaman fiyatları düşürecekler. Ben daha düşükten satayım, benim ürünüm satılsın hikayesi.
1: Yani o coğrafyada yok. Ben fiziksel savaştan bahsediyorum aslında.
0: Yine dünyaya çok iyi günler beklemiyor o halde. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Gürkan
1: ederim.
0: Gürkan Bey, sağ olun değerli yorumlarınız için. Efendim biz ayrılan bu bölümde sonuna geldik. Ama birazdan buradayız. Piyasa saatiyle buluşacağız.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
3: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
4: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
5: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
6: Tamam hayatım.
5: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
6: Tamam hayatım.
5: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
6: Rams.
5: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
6: Şimdi tamam.

0: faiz ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
5: Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
6: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Efendim yeni haftanın gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 14 Mayıs'taki enflasyon raporu sunumu ve diplomasi trafiği. Amerikan Başkanı Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e gerçekleştireceği ziyaret ve aynı zamanda yine Amerika'da gelecek enflasyon rakamları. Zira bugün Çin'deki rakamlar ciddi bir artışa işaret etti. Petrol fiyatlarında 100 doların üzerinde olduğumuz bir haftaya başlıyoruz. Borsa İstanbul'da bilanço bazı ayrışmalar bir yandan devam ediyor ama sona geldik. Bugün Pegasus ve Turkcell'in paylaşacağı rakamlar elbette önemli olacak. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda yine Cuma gününde Koç Holding'in rakamlarını, Enka İnşaat'ın rakamlarını ve Kardemir Değen'in rakamlarını görmüştük. Bugün Koç ve Enka İnşaat'ı düşüşlerle yeni gündeki işlemlerin başladığını takip ederken Kardemir'de ve özellikle Demir Çelik tarafında Borsa İstanbul'da yükseliş fiyatlamasının olduğunu, özellikle bu barış görüşmelerinin tıkandığı ortamda altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ve petrolle güçlü negatif korelasyonda devam ettiği bir sürecin içerisindeyiz. Önce fiyatlamalara bakalım, ardından tabii gelişmelerin hepsini konuşacağız. Bir yandan İran'ın yanıtı kabul edilemez başlığı. Trump'tan gelen açıklamalar, anlaşamadılar, yine anlaşamadılar. Dolayısıyla buradaki tıkanıklık bir yandan petrolü yine yükseltiyor. Geçen hafta 110 dolardan 99'a düşünce piyasalarda bir iyimserlik, dünya borsaları rekora koşmuştu. İçeride bize dahildik. Bugün 105 dolara yakınca bir seviyede. Amerikan tipi ham petrol 98'in üstünde, doğalgaz fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Gelelim buradan yine fiyatlamaları aktarmaya. Küresel tarafta rekorların yükselişlerinin olduğundan söz ettik. Bu hafta Amerika'da tabii enflasyon rakamları önemli olacak. Zira ABD tarım dışı istihdam beklentilerin neredeyse iki katı olarak açıklandı. Ve istihdam tarafında güçlü görünüm devam ediyor. Bir yandan Fed'in para basmaya devam ettiği, bilanço genişliğinin arttığı bir süreç bugün. Vadeli işlemlerde kısmi geri çekilme ama Nasdaq'ta geçen hafta yapay zeka, AI teması ve buradaki harcamalar artışı, gelen bilançoların beklentileri aşması, yeni rekorlar görülmüştü. S&P 500'de de 7389 puan güncellemeler yapıyor yabancı kurumlar. Orada da 7700-7800 bölgesine dair geçen haftadan bugüne gelen yeni revizyonlar bir yandan takip ettik. Avrupa'ya geldiğimizde güçlenen enflasyon ortamı ve bir yandan artan stagflasyon endişeleri, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz artırımı yapabileceğine yönelik ECB üyelerinden gelen mesajlar ve merkez bankaları tarafında üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının da yine belirginleştiği bir dönem. Geçen haftaya baktığımızda Avrupa

Da düşüşler ön plana çıkmıştı. Kakaran ve Frankfurt Cuma gününde düşmüştü. Biz pozitif ayrışmıştık. Bugün Frankfurt Almanya'da yatay bir görünüme bırakıyor kendini. Paris Kakaran'da ise 1007'ye yakın bir düşüş hareketinin olduğunu görüyoruz. Biz yine pozitif ayrışıyoruz. Cuma günkü hareketimize benzer şekilde 15.081 puanda bakacağız detaylarına. Çin'deki tüfe ve üfe rakamları beklentilerin ciddi üzerinde gelen rakamları takip ettik. Hatta tüfe yıllık 1.2 artmış. Yıllardır eksi rakamlara alışmıştık. Önceki rakam %1'di tabii Mart'ta ama Nisan'da daha da belirginleşiyor. Üstelik %1'lik artış beklentisine rağmen beklentilerin de üzerinde. Üfe beklentisi 1.6 idi. Önceki 0.5'ti. Sıfırlı bölgelerden geldik 2.8'e ve tabii dünyanın en büyük tüketicisi, ithalatçısı, ihracatçısı, en büyük üreticisi, küresel üretimde de yaklaşık %33'lük bir payı olan ülkeden söz edince Çin'deki artış da yine tüm dünya ülkenin ekonomilerini etkileyecek mi? Bunu da bir yandan konuşacağız. Goldman Sachs'ın bugün FED ile ilgili bir tahmini vardı. Şunu dediler, Eylül Aralık'ta 25'lik bir indirim bekliyorduk ama Eylül'ü iptal ettik. Pas geçer. Aralık'ta iner faiz indirimi olur. Sonra da Mart'a kadar kalır bu iş. Aralık ve Mart'ta ancak faiz indirimleri beklenebilir gibi böyle bir görüş paylaşıyorlar. Bugün Güney Kore'de yükselişler, rekorlar. Tabii petrol 105'e gelse de Güney Kore rekorlar kırıyor. Sene başından bu yana %75'lik bir fiyat artışı primlenme söz konusu. Ama tabii orada yapay zeka ve yarı iletkenler, yani çip teması Güney Kore'de bambaşka bir hikayeden söz ediyoruz. Ama Japonya'da da yükselişlerin olduğu bir gündü. Şangay'da zira yükseldi ve Hong Kong'da daha yatay bir görünümle yeni haftadaki işlemleri konuşuyoruz. Şimdi gelelim buradan fiyatlamaları aktarmaya devam etmeye. Altında, gümüşte baskının olduğunu, Amerikan tahvilleri tarafındaki satışların yine olduğunu görmüştük ama bir miktar oraya da geçen hafta iyimserlikle alımlar gelmişti. Bugün 4.39'da satışlar devam ediyor. 10 yıllıklar 4.5 bölgesine yakın seviyelerden 4.2'lere doğru gerilemişti ama jeopolitik gerilimlerle birlikte ABD tahvillerindeki satış baskısının olduğunu ama bu hafta Trump'ın ziyaretinin için ziyaretinde önemli olduğunu konuşuyoruz. Zira Amerikan tahvillerini en fazla yine elinde bulunduran ülke Çin ve hemen ardından Avrupa olmaya devam ediyor. Şimdi gelelim buradaki fiyatlamalardan hemen sonra altına, gümüşe, 4600 dolar bandına kadar geri çekildi. 4668 dolardan petrol yükseliyor, altın düşüyor. Gümüşte ise 80 dolar seviyesinin üzerine hızlı bir yükseliş gördük geçen hafta ve hatta böyle Mart başında 90'ları test eden bir fiyatlama karşımızdaydı. 67'lere doğru hızlı geri çekilmişti. Bugün de 80 doların hemen üzerinde. Şaşırtıcı olan, gümüşte normalde reaksiyon çok daha fazla olur. Bugün altın düşerken gümüş çok daha sakin bir görünüm içerisinde. Gelelim buradan altın gümüşten sonra yine fiyatlamaları aktarmaya. Piyasalarda son durum dolar TL 45.38. Geçen hafta rezervlerde böyle kısmi bir geri çekilme vardı. Son iki haftada geri çekilme var ama 50 milyar dolarlık kaybında 20 milyar dolarının telafi edildiğini, yabancının hisse ve tahvilde geçen hafta 500 milyon dolar toplam satışının olduğunu gördük. DXY 97.89, parite 1.17.76, Euro TL içeride 53.47 ve sepet kur 49.42 seviyesindeki işlemlerini gerçekleştiriyor. Borsa İstanbul'da sene başından bu yana kazançlar %34, BIST 30'da kazançlar %40 ve geçen hafta 4.18'lik beklenti üzerindeki enflasyona rağmen borsada yükselişlerin olduğunu, bu kez bankaların da eşlik ettiğini görmüştük. Zira bankalar %7 yükselmişti ama zirvesinden %20 gerileyen bir bankacılık sektörü vardı ve negatif ayrışma sonrasında geçen hafta pozitif sinyal verdi. Bugün de kısmi bir yükseliş 0.1'lik binde birlik değer artışı 17.593'te. Sınai'nin bu yılki kazançları %37, bankalarda bu yıl %7'lik prim varken Sınai çok çok önden giderken banka Sınai rasyosu gerilemeye devam ediyor. 1.6'lık artı orada var. Gelelim ikinci sayfaya, sigortalar tarafına da hemen bir bakalım. Binde 2 artı da kimya 1.48 artı Petkim. Tüpraş bugünün yükselenleri ve enerji tarafı yükseliyor. Bugün gıdada 0.79'luk değer artışı, hisse bazlı hareketlilikleri önemli. Şimdi bir yandan bilanço döneminde yavaş yavaş sona geldiğimizden söz ettik. Fiyatlamalar da, bilançolar da özellikle fiyatlamaları değiştiriyor. Örneğin gen ilaç sağlıkta bu virüsle ilgili haber başlıkları. %9'luk prim var. Kardemir'de finansallarında rakamları gördükten sonra beklenti üzerindeki karlık %9.43'lük artı var. Ereğli Demirçeli'yi zaten yine geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Marjlarda hem İskenderun'da hem Ereğli'de iyileşme. Bugün 4.85'lik artı. Hatta Kardemir'in fiyatı Ereğli'yi geçti diyebiliriz ve enerji
Enerji, hem CV Enerji, hem Çanaki Termik burada yükselen hisselerde yine karşımıza çıkıyor. Peki düşenlerde yine Cuma finansalları gelen Koç Holding bugün karşımızdaydı. Enkai orada da beklenti altında kalan bir karlılık gördük.

0: İnşaatta bugün 3.41'lik düşüş ve şöyle bir bakıyoruz, Galatasaray'da kişilerde %3'ün üzerinde değer kaybediyor son tabloda. Şimdi bir yandan borsada böyle bilanço bazlı farklılıkların, fiyat ayrıklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz ama genel anlamıyla da 15.000'in üzerinde korumaya çalışıyor kendisini. Peki devam eder mi bu hikaye? Acaba beklenti üzerine gelen enflasyon da olsa dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin olduğu bir tabloda ne bekliyoruz? Biz Borsa İstanbul'da Tribe Yatırım'a gidiyoruz. Araştırma direktörü Erencan Umut'la birlikte konuşacağız oradaki gelişmeleri. Hoş geldin.
1: Merhabalar Gözde, herkese iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Borsadaki momentum diyelim, bir yandan bilanço döneminde de artık sona geldik neredeyse ama 15.000'in üzerinde koruyoruz kendimizi. Acaba bu hikaye devam edecek mi? Ya da artık makro tarafta da böyle iyi sinyaller almak ya da petrol fiyatlarında düşüşü görmek gerekiyor. Nasıl okuyorsun bu enflasyon ve büyüme tarafında kırılganlığın devam ettiği yerde dünya borsalarında ve içerideki bizdeki yükseliş?
1: Tabii ki yani şimdi enflasyonda beklentilerin biraz kırılması lazım. Tabii ki bu beklentiler eğer kırılacaksa burada da petrol fiyatlarının geri çekilmesi gerekiyor ki. Hani onun için de takip edilecek gelişmeler zaten herkesin malumu. Ama biz hafta sonuna başlamadan önce, yani hafta sonuna girizgah yapmadan önce Amerika ve İran'ın bu sefer gerçekten anlaşabileceğine ilişkin ciddi anlamda bir beklenti içerisindeydik. Yani bizden kastım aslında piyasa diliyle, piyasa ağzıyla konuşuyorum ama hani genelde bu beklentiyi oluşturan da hep Trump'ın pozitif açıklamaları ama İran cephesinden konuya baktığımız zaman hani öyle çok da hani Trump kadar pozitif konuya yaklaşılmadığını görüyoruz ama piyasalar her zaman hani işine geleni almak istediği için yine pozitif bir bakış açısıyla konuya yaklaştı ve herhalde artık bu sefer anlaşma gerçekleşecek noktasında konuya biraz daha hakim olmaya çalıştı, müdahil olmaya çalıştı ama malumunuz hani hafta sonu gelen açıklamalar Trump'ın İran'ın karşı teklifinin kat'i surette kabul edilmeyeceğine ilişkin yapmış olduğu açıklamalar hani işleri birazcık daha bozmuş noktada ama hani hisse senetleri endekslerine baktığımız zaman hani çok ciddi bir negatif fiyatlama olmadığını da görüyoruz. Burada tabii ki birinci unsur yine birinci çeyrek bilançoların özellikle de Amerika cephesinde pozitif gelmesi. Yine 2025 yılının özellikle ilk yarısındaki hikayenin bu yılda devam ediyor olması ki orası hani hepimizin malumu yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin öncülüğünde bir yükseliş hareketi. Diğer tarafta aslına bakarsak hala en kötüsünü fiyatlamıyor piyasa. Yani önünde sonunda bir anlaşma çıkacak noktasında konuya yaklaşıyor. Aslında bakarsak bunu düşünmesinde de haklı mı piyasa? Bence haklı. Şundan dolayı çünkü özellikle de Trump ve yönetimi yani Amerika cephesinden hani biz İran'la anlaşmaya çalışıyoruz ama anlaşamazsak ateşkes bozulur. Dolayısıyla yeniden daha şiddetli, daha kuvvetli askeri çatışmalar, askeri saldırılar başlar noktasında çok kuvvetli tempodan açıklamalar gelmiyor. Yani tabii ki tehdit unsuru olarak yapılan açıklamalar var. Hani yeniden bombalamalar başlayabilir tarzında ama mesela Hürmüz'de İran'ın Amerikan gemilerine yapmış olduğu saldırılarda Amerikan cephesinde daha yumuşak tepkiler geldiğini görmekteydi. İşte mesela Trump ne diyor? İşte diğer taraftan Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dediklerini bir hatırlayalım. Hani evet yani birkaç korkutucu hani korkutma tarzında saldırılar söz konusu oldu karşı taraftan ama hani bunlar ateşkesi bozacak unsurlar değil noktasında konuyu birazcık daha sakinleştirmeye çalışan açıklamalar söz konusu. Şimdi tabii ki böyle bir unsur da karşımıza gelince artık piyasalar da şunu kanıksamış durumda. Zaten İran hani kaybedeceğimiz bir şey yok noktasında konuya yaklaşıyor ama Amerika'nın özellikle de Trump'ın ve yönetiminin ve onun liderliğindeki cumhuriyetçilerin kaybedeceği bir şey var. O da Kasım'daki enflasyon, özür diliyorum, Kasım ayındaki seçimler, ara seçimler. Yani burada komple kongreyi kaybetme ihtimalleri olduğu için hani onlar da bu riski çok fazla hani yeniden savaş atmosferine dönüş noktasında çok iştahlı davranmıyorlar. Piyasalar da bunun kokusunu aldığı için evet bir anlaşma yok ama en kötüye doğru da bir gidiş olmayacak. Trump o konuda çok biraz daha dirayetli davranacak noktasında konuya yaklaşan bir piyasa olunca da hani hisse senetlerinde çok ciddi bir etkilenme söz konusu olmuyor. Ama tabii ki buna da çok fazla güvenmemek gerekir. Onu da ifade edeyim. O bakımdan dolayıdır ki zaten hem küresel cephede hisse senetleri endekslerinde bir yukarı doğru fiyatlamalar hala sürüyor. Evet bugün eksi bölgedeyiz. Amerikan cephesinden bahsediyorum vadeliler cephede ama öyle çok şiddetli, çok keskin bir düşüş hareketi yok ama yurt içi cephede pozitif fiyatlamaları sürdüğünü, Avrupa cephesine şöyle

0: baktığım zaman biraz daha karışık bir seyrin olduğunu görüyoruz. Evet, biraz tedirginlik var hisse senetleri endeksleri önceliğinde, ama o tedirginlik az önce de bahsettiğim gibi çok kötü bir şey geliyor. İşte bir kasırgaya doğru yaklaşıyoruz. Ciddi bir askeri harekat gündemde tarzında oluşan bir kötü bir fiyatlama değil.
1: Evet, şimdi bir yandan bilanço sezonu da artık geride bırakacağız. Bugün tabii Turkcell'e Pegasus'u göreceğiz. Sezonun sonuna doğru geldik ama nasıl geçirdik, nerede olumlu sinyalleri aldık? İlk çeyrekte hani böyleyle ikinci çeyrekte iyileşme görürüz dediğimiz noktada ne var? İşte petrokimyayı zaten konuşuyoruz, savunma sanayiyi. Orada zaten işte backlog'lar, güçlü rakamlar yine karşımızdaydı. Evet. Son dönemde demir çelik bugün tavana yakın fiyatlamalar görüyoruz. Aslında uzunca yıllardır da görmediğimiz hareketlilikler bunlar ve marş toplamalar. Parlanması. Bir yandan imalatçı, ihracatçı için gelen destekler, burada bir hareketlilik olabilir mi acaba, yine pozitif hikaye devam eder mi dediğimiz noktada. Ama sanıyorum güzel bilanço bulmak da zorlaştı. Yani karlılık iyi ama ertelenmiş vergi gideri diyoruz, ya da karlılık iyi ama operasyonel zayıf, da operasyonel iyi ama karlılık zayıf dediğimiz noktalar da olabiliyor. Dolayısıyla bilançolarda da acaba böyle dikkat ettiğin noktada net kar dışında ne var? İşte ciro büyümesi, favök kalemi, operasyonel taraf, böyle neye dikkat etmeli acaba yatırımcı ve acaba neleri beğendik orada bizlerde?
0: Ya bu konu gerçekten çok önemli bir konu ve maalesef bizim yatırımcılarımızın da çok fazla odaklanabildiği, tam olarak anlayabildiği bir konu değil. Çünkü genelde herkes net kar rakamına bakar. Doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Yani net kar, işte belli bir piyasa konsensüsü vardır. Benim elimde bir şirket var ve dolayısıyla da o şirketin bilançosu açıklandığı zaman hemen net kara bakarım. Konsensüsün üzerindeyse, yani piyasa beklentisinin üzerindeyse, dolayısıyla çok iyi bir bilanço açıklamış gibi algılanır. Aslında böyle bir şey yoktur. Bir kere bilanço kalemlerini okumak gerektiğinde ilk etapta şöyle bir satış gelirlerine bakıp ardından brüt kar rakamına odaklanmak lazım. Eğer brüt kar satış rakamını geçiyorsa bu çok olumlu bir şeydir. Çünkü şirket hem satışlarını arttırmıştır hem de brüt karını satışlardan daha fazla arttırarak aslında çok etkin bir maliyet yönetimi yaptığını da göstermiştir. Şimdi bu aslında birinci step'tir. İkinci step, net kâra geçmeden önceki süreçlerden bahsediyorum. Şimdi birinci step'i anlattık. İkinci step ise, acaba şirket tamam güçlü ve kuvvetli bir net kâr açıkladı diyelim ki, ama bu net kar gerçekten operasyonel verimlilikten mi geliyor? Yani burada da tabii ki esas faaliyet kârı ve FAVÖK rakamına bakacağız. Ki FAVÖK marjına da odaklanmamız gerekiyor. Yani satışlardan ne kadarını FAVÖK'e endekslemiş şirket. Yani oradaki geçişkenlik çok kuvvetli olması lazım ki FAVÖK marjı bir hayli yukarıda olsun. Yükseliş hareketini devam ettiriyor olsun. O bakımdan dolayı önce satışlar ve maliyet kalemleri, ardından da esas faaliyet kârı ve FAVÖK gibi operasyonel verimliliğini çok kuvvetli tutuyor mu, ya da oradaki operasyonel verimlilikte bir kuvvetlenme var mı? Bunlara odaklandıktan sonra net kar rakamına bakmak gerekiyor. Çünkü az önce senin de dediğin gibi, yani net kar rakamını ciddi anlamda etkileyen çok fazla unsur var. Özellikle enflasyon muhasebesiyle beraber net parasal pozisyon kazançları mesela çok iyi bir bilanço açıklayan şirketin net karını eksiye doğru geçirebiliyor. Yani net zarar yazmasına sebebiyet veriyor. Ya da çok kötü bilanço açıklamış olan bir şirketin işte net parasal pozisyon kazançları o kadar yüksek geliyor ki. Yani çünkü enflasyon muhasebesindesin ve o şirketin mesela çok güçlü bir stok tutmuşluğu da söz konusu olabilir. İşte maddi olmayan duran varlıkları çok yüksek olmuş olabilir. Yani bu da enflasyon muhasebesi sebebiyle net kârı ciddi anlamda arttıran bir kalem olarak da ön plana çıkabiliyor. Yani buradaki ayrımları çok iyi yapmak lazım. Bir diğer unsur da tabii ki özellikle de faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde finansman maliyetleri. Buraya ciddi odaklanmak gerekiyor. Bence ikinci ve üçüncü çeyrekteki beklentilerin bozulmasının en önemli sebebi de burası. Özellikle de sanayi şirketleri ve tabii ki bankacılık faiz politikasına oldukça duyarlı. Yani biz 2025 yılı itibariyle genelde açalım bakalım bilançolara. Tabii ki net parasal pozisyon kazançlarını bir tarafa bıraktıktan sonraki en önemli kalem net finansman maliyetleri. Yani şirket kredi borcu var. Başka yerlere bir borcu oluyor. Özellikle de kredi borçları, hem uzun hem de kısa vadede. Faiz oranları yükseldikçe buradaki borç rakamı eğer değişken faiz ise burası bilançoya ek yük getiriyor. Şimdi biz bu yıla başlamadan önce ne konuşuyorduk? Merkez Bankası istenilen ölçüde olmasa bile bir dezenflasyonist süreçte olduğumuz için faiz indirmeye devam edecek. Bu da dolayısıyla şirketlerin net finansman maliyetlerini aşağı doğru çekecek ve sanayi şirketleri bundan pozitif etkilenecek. Şimdi biz bugünkü gelişmelere baktığımız zaman ve bugünkü Merkez Bankası'na baktığımız zaman bunları yorumlayabiliyor muyuz? Hayır, yorumlayamıyoruz. Dolayısıyla finansman maliyetlerinden şirketlerin baskı altında kalma ihtimali çok kuvvetli. Daha da önemlisi bankacılık sektörü. Şimdi bir Merkez Bankası eğer faiz indirecekse, bu bankalara vermiş olduğu fonlamanın

0: maliyetini de aşağı doğru çekmek anlamına gelir. Bu da bankaların net faiz marjlarını yukarı doğru iter ve dolayısıyla da bankacılık karlılığı pozitif olarak beklenti noktasında şekillenir. Şimdi bugün baktığımız zaman artık bunun tam tersini düşünmemiz gerekiyor. Yani en azından yıl başında o yıl sonuna ilişkin belirlenmiş çelik fiyatlarına baktığımız zaman orada çok ciddi bir yükseliş hareketi var. Dolayısıyla bu tarz marjlarını yükseltebilen ve mevcut atmosfer, mevcut dönem karlılığı pozitif olarak etkileyecek sektörlere odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, bugün bazı sektörlerin, bazı şirketlerin çarpanlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz ama bir de PEG rasyosuna da bakmak lazım ve mevcut atmosferin, yani bu Amerika-İran savaşı ve Orta Doğu'daki savaşın önümüzdeki dönemde pozitif olarak etkilemeye devam edecek sektörleri de yine aynı kümeye koymak gerekiyor. Buradaki kümeden şirketleri seçmeyi devam edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. O bakımdan dolayı genel perspektifte ikinci ve üçüncü çeyrek bilanço dönemlerinin de zayıf geleceğini ama çok ciddi anlamda seçici olunması gereken bir dönem içerisinde olduğumuzda net bir şekilde ifade edeyim.
1: Evet, artık tabii hani o konuştuğumuz, zaten geçen yıldan beri sektör seçmek yetmiyor. Hisseler tarafında çok ciddi belirgin ayrışmaların da olduğu bir dönemden geçiyoruz diye. Şimdi özellikle borsada bu yıl %34'lük bir getiriyi görüyoruz. Yani bir aylık da baksak, Nisan'da da baksak, 3 aylık da baksak, 6 aylık da baksak ilk sırada reel anlamda TÜFE'yle indirgendiğine, enflasyona karşı önemli bir kazanç sağlamış. Ama bir yandan da alternatifsizliğin de getirdiği bir etki var mı? Yani şunu demek istiyorum. Altına baksak işte 5600'den 4100'e gerilip yeniden 4600'e geldi ama işte Nisan'da değer kayıplarını gördük. Savaş döneminde yükselen petrolle geri çekilme gördük. Ya da TL mevduata baksak %13'lük getiri, %14'lük enflasyonun altında kaldı bu ilk 4 ayda. Stopajını hiç arındırmadığım rakamlar bile tabii bunlar. Dolarda kalan, euroda kalan zaten 2-3 yıldır kaybediyor. Enflasyona karşı çok önemli bir ölçüde kaybı var. Altın, TL, mevduat, dolar ya da euro hiçbir reel anlamda kazandırmadı bu 3 aylık, 1 aylık, belki 6 aylık süreçte. 1 yıllık vadede evet altının, gümüşün kazancı borsanın çok önündedir ama bir alternatifsizlik hikayesi de okuyor muyuz acaba orada?
0: Ya şimdi şöyle aslında Gözde, hani alternatifsizlikten ziyade aslında birazcık BIST 100 üzerinde konuşuyorsak bunu çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Orada endeks mühendisliğini de çok fazla konuşmamız gerekiyor. Bak biraz değil, çok fazla konuşmamız gerekiyor. Yani az önce de dile getirdim. Mesela endeksin lokomotif sektörü hangisidir mesela? Bankacılıktır değil mi? Şimdi ama bankacılık savaş atmosferiyle beraber %27'lik bir geri çekilmeye maruz kalmış. Bu çok ciddi bir oran. Ama BIST 100 cephesinde böyle bir geri çekilme yok. Hatta an itibariyle Borsa İstanbul'da biz 15.100, BIST 100'den bahsediyorum ve 15.800'lere kadar özellikle de yukarı doğru fiyatlarını bekliyoruz. Ama BIST 100'ü yorumlarsak her şey pozitif. Peki başka bir noktadan konuya yaklaşalım. Buradaki yükseliş hareketi homojen mi değil mi? Yani genele yayılmış, tabana yayılmış bir yükseliş hareketi mi? Tabii ki elini neye aslan gidecek bir dönemde değiliz. Tabii ki seçici olmak zorundayız. Tabii ki 3-5 hissenin ya da işte 1-2 sektörün çok daha fazla ön plana çıkacağı dönemler yaşanıyor olabilir. Ama yani 3 tane hisseyle rekor kıran bir Borsa İstanbul 100 endeksinin de olmaması gerekiyor. Yani bizim burada birazcık artık ağırlıklandırmayı doğru yapmamız lazım. Matematiksel hesaplamaları doğru yapacağımız bir noktaya da gelmesi gerekiyor işin. Çünkü yani yatırımcılar mesela bize çok kızıyorlar. Aslında bakarsan son derece de haklılar ama bizim de bir hatamız yok. Kızdığı konu da şu. Biz mesela BIST 100 analizleri yazarken analistler olarak, aracı kurumlar olarak yeni rekorlar kırıyor BIST 100 diyoruz ama vatandaş, mesela yatırımcı şunu söylüyor. Abi ne rekorundan bahsediyorsun? Bizim hissemizde işte öyle çok ciddi bir yükseliş hareketi yok. O da haklı ama ben de haklıyım. Çünkü o neden haklı? Almış olduğu hisse şu anda rekor kırmazken ama işte bir Aselsan'la, bir Tüpraş'la, bir Astor'la ya da işte farklı beta kas sayısı çok yüksek, endeksi etkisi çok yüksek olan hisselerle BIST 100 rahatlıkla rekor kırdırılırken ben burada rekordan bahsedebiliyorum. Çünkü rekor ama yatırımcı ise bundan bahsedemiyor. Çünkü kendi almış olduğu hissede çok ciddi bir rekor yok. Bu bakımdan dolayı buradaki endeks mühendisini de çok fazla konuşmak lazım ama seçici olmak tabii ki gerekiyor. Hangi dönemin, hangi sektöre, hangi şirketlere yaradığını da çok iyi analiz etmek gerekiyor. İşte burada da hani finansal okur yazarlık gerçekten devreye giriyor. Yani bu finansal okur yazarlık tabiri de çok fazla konuşulduğu için içi de birazcık hani boşalmış durumda. Hani bu biraz da şey gibi duruyor. Hani Türkiye ekonomisini anlatırken yapısal reform olmazsa olmazdır. İşin şu anda temelidir ama çok fazla dile getirilince önemi de kaybediyor.

0: ediyor. Yani burada da bu şekilde, yani finansal okuryazarlık çok konuşuyoruz ama işin gerçekten temelidir. Ama en nihayetinde bu bence matematiksel düzenlemeleri de yapmak lazım. Endeks ağırlıklandırmayı bu mühendisiyle birazcık daha rayına oturtmak, doğru bir noktaya doğru çekmek gerekiyor. Diğer taraftan mevcut döneme baktığımız zaman gözde aslına bakarsan faiz oranları gerçekten çok yüksek. Yani Merkez Bankası bu noktadan sonra faiz arttırmalı mı? Yani arttırması ile arttırmaması arasında ben artık mevcut atmosfer içerisinde, yani mevcut gelmiş olduğumuz seviyeler noktasında, politika faizi noktasında söylüyorum. Arttırması ile arttırmaması arasında çok ciddi bir fark olmayacaktır. Bunu neden anlatıyorum? Şundan dolayı. Mevduat faizleri zaten çok yüksek. Bugün hoş geldin kampanyalarına baktığımız zaman %46'lar, %47'lerden bahsediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada %40 şu anda efektif fonlama faizi, %37 politika faizi. Para piyasası fonları bu noktada çok fazla ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla para piyasası fonuna mı yatırım yapılmalı, Borsa İstanbul'a mı yatırım yapılmalı noktasında ben birazcık daha hani para piyasası fonlarına, portföylerde biraz daha ağırlık verilebileceğini ama BIST 100 cephesinde de mevcut seviyelerden eğer ki geleceğe ilişkin çok çok negatif bir beklentiniz yoksa buralardan da bir miktar özellikle de toparlama noktasında banka hisselerine doğru da bir miktar kayışın gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Ama bir daha söylüyorum, portföylerde ben para piyasası fonlarına birazcık daha fazla ağırlık veririm. Peki altın ve gümüş noktasında nasıl bir durum söz konusu olur? Oradaki işleri bozan tabii ki enflasyona ilişkin beklenti ve kısa vade için enflasyona yönelik beklentilerin bozulması ve Fed'in 2026 yılı itibariyle de faiz indirimlerine gitmeyeceğine ilişkin çok güçlü beklenti. Ki o güçlü beklentiye ben de sahibim. Ama bizim konuştuğumuz genelde konu şu. Küresel ölçekte stagflasyon olur mu olmaz mı? Türkiye zaten o stagflasyon içerisinde. Geçen haftaki işte enflasyon ve özellikle de PMI verilerine baktığımız zaman net bir stagflasyon içerisinde olduğumuzu zaten görüyoruz. Ama küresel ölçekteki stagflasyon, işte FED faiz indirmeyecek, altını baskılayalım. İşte enflasyon, FED faiz indirmeyecek, altın baskılansın gibi yorumlamalar var. Ama orta ve uzun vadeli yapıda, özellikle de orta vadeli yapıda altının en fazla pozitif performans gösterdiği dönemler stagflasyonist dönemlerdir. İşte Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu çalışmalar ortadadır. Diğer taraftan enflasyondan korunma amacı değil miydi bu altın? Evet, kısa vadede FED'e odaklanıyoruz ama orta vadede enflasyona odaklanabileceğimiz bir nokta da gelecektir. O bakımdan dolayı ben portföylere altının da mevcut seviyelerden eklenmesi gerektiğini ve bir dönemden, bir noktadan sonra, ki o noktadan da çok uzak olmadığımızı düşünüyorum gözde. Bir noktadan sonra altın fiyatları artık işte FED faiz indirecek mi arttıracak mıdan ziyade enflasyona ilişkin beklentiler kuvvetli, stagflasyon geliyor olabilir. Resesyon asla beklemiyorum Amerika cephesi için. Özellikle onu söyleyeyim ama stagflasyona ilişkin beklentilerin kuvvetlendiği bir atmosferde bu sefer altının ana hikayesi olmaya dönüşecek bu yapmış olduğum yorumlamalar. İşte enflasyon, yüksek enflasyon, daha düşük büyüme yorumlamaları. O bakımdan dolayı ben mevcut seviyelerde altın ve gümüşün, özellikle de gümüşün hani birazcık daha portföyleri artık mevcut seviyeler üzerinde eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama para piyasası fonları birinci sıradadır. Hisseler ikinci ve altın ve gümüş de üçüncü sıra olarak yatırım noktasında portföylere eklenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum.
1: Evet, şimdi bir de son olarak malum Perşembe günü enflasyon raporu sunumu 21 olan üst bandı yukarı çeker mi? Zira 28'lerde olan piyasa beklentisi var yıl sonu enflasyonunda. Ama bir de 16 olan ara hedef, belki orası daha da önemli. Orası da artırılır mı? Ne olursa piyasa bunu daha rasyonel ve daha olumlu algılayabilir. Hem burayı sorayım, hem de geçen hafta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Şimşek'ten ve ekonomi yönetiminden dezenflasyon programında kararlılık vurguları da geldi. Yine buranın da kıymetli olduğunu acaba düşünür müsün?
0: Tabii ki düşünüyorum. Yani kararlılık vurgusu çok önemli ama bu vurgunun da altını desteklemek gerekiyor. Orada da Merkez Bankası'nın yine iş düşecek gibi duruyor. Çünkü dediğin gibi yani Perşembe günkü enflasyon sunumu önemli. Bence hem ara hedef hem de yıl sonuyla alakalı hedefler net bir şekilde yukarı doğru revize edilecektir. Çünkü zaten bu hedefler belirlenirken ileriye yönelik petrol fiyatlarıyla alakalı tahminler de paylaşılıyor. Yani o modellere o tahminler giriyor. En son hatırladığım kadarıyla 60-65 civarlarında olan bir petrol beklentisi söz konusuydu. Şimdi bugün gelmiş olduğumuz noktada gözde 114 dolar seviyesinde olan bir petrolden bahsediyoruz. Evet, vadeli cepheye baktığımız zaman şöyle izleyicilerimiz şunu sorabilir. Abi vadeliye bakıyorum, Brent petrol 101 dolar, Amerikan tipi petrol 94 dolar. 114 dolar nereden çıkıyor? Yani bu az önce bahsettiğim bu 100

0: 1 dolarlar 94 dolarlar vadeli taraf yani petrole ilişkin fiyat beklentisinin satın alındığı bir piyasa. Ama fiziki cepheye baktığın zaman oranın 114 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ki işte JP Morgan olsun, Morgan Stanley olsun, Hürmüz bu şekilde kapalı kaldığı sürece bunun tekrar 150 dolarlara kadar çıkma ihtimalinden bahsediliyor ki zaten 144 dolarlardan geldik fiziki. Yani ben bugün şirketim için bir varil petrol almam gerekiyor. Hemen sanayinde çalıştıracağım. Gidip 114 dolar veriyorsunuz şu anda. Hani vadeli ile fizik arasındaki farkı anlatmak için söyledim. Şimdi böyle bir atmosferde artık işte %16 ara hedeflerin, %21 yıl sonu hedeflerin sabit tutulması çok makul karşılanmayacaktır ve bence yanlış da sinyal verecektir. Artık Merkez Bankası'nın piyasanın yıl sonuyla alakalı enflasyon beklentisini en azından yakınlaştıracak bir enflasyon tahmini sunarsa bu aynı zamanda şu anlama gelir: Merkez Bankası enflasyonla mücadelede gerçekten kararlı. Ve böyle bir kararlılığın piyasaya sunulması, piyasaya gösterilmesi yabancı yatırımcı noktasında da pozitif olarak algılanacaktır ve bir noktadan sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırım ihtimali çok güçlü olsa bile, ki umarım olmaz ama hani bu da sonuçta bir ihtimaldir. Eğer Merkez Bankası bu ihtimali de kuvvetli bir şekilde gösterip ve gerektiğinde yapacağını belirtirse, bu sefer algı da pozitif olarak dönüşür ve yabancı yatırımcı şunu söyler: Merkez Bankası ne olursa olsun en azından kurun çok sert bir yukarı doğru fiyatlamasına, atak hareketine izin
1: Evet.
0: vermeyecektir. Ki zaten bu zamana kadar çok ciddi olarak izin vermedi. Ve yurt dışı cephede yurt içine yönelik algı pozitif olarak algılanacaktır. Hani o bakımdan hani faizleri arttıracak, getiri işte çok yüksek olacak, Borsa İstanbul inanılmaz derecede aşağı doğru baskılanacaktan ziyade
1: Evet.
0: yurt dışı fonların yurt içine doğru akma ihtimali kuvvetleneceği için endeksi de pozitif olarak etkiler. Hani bu denklemi de ciddi anlamda algılamak ve oturtmak gerekiyor.
1: Evet, yabancı kurumsal ilgisi de yine borsayı destekleyebilir diyorsun. Teşekkür
0: Tabii.
1: ediyoruz. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Emtia cephesindeki gündem diyoruz ve petrol. Petrolde yeniden yükseliş, yeni haftada 105 dolarlar test edildi. Çünkü jeopolitik gerilim hala devam ediyor. Bir yandan Amerika'nın Trump'ın açıklamaları, İran'la ilgili bu tasarıyı, maddeleri kabul etmemeleri ve Trump'ın memnun kalmadığını söylemesi tamamen kabul edilemez dedi. Burada İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği barış teklifindeki maddeleri kabul etmiyor. Şimdi gelelim Morgan Stanley'nin tahminlerine. Diyorlar ki Amerika'daki abluka uzarsa petrol 150 doları görebilir. Yani tabii bu bir yandan stagflasyon, resesyon, büyümenin ciddi anlamda zarar görmesi, dünya ekonomileri için aslında ciddi sorunlu bir durumu beraberinde getirir. 9,3 milyon varillik kalkanın çökebileceğini vurguluyor ve diyorlar ki Hürmüz'ün kapalı kalma süresi eğer Haziran ayında aşarsa küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan o 9 milyon varillik bir kalkan vardı. İşte artık orası da çöker demişler. 150 dolara kadar da rakamlar gelir diyorlar. Şimdi bakalım Saudi Aramco CEO'sunun açıklamalarına. Onlar da 1 milyar varillik kayıp toparlanmayı yavaşlatacak demişler. Ve Hürmüz'deki krizle beraber dünyada 1 milyar varillik bir kayıp yaşandı diyorlar. Ve Asya'nın şirket için temel öncelik olmaya devam ettiğini yine söylemişler. Küresel talebinde merkezinde yer aldığını söylüyorlar. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki ithalat bağımlılıklarına baktığımızda Asya tabii ilk sırada. Yani Çin, işte Japonya, Güney Kore bu ülkelerden söz ediyoruz. Ve bugün gelen Çin'deki enflasyon rakamları da bunu da zaten teyit eden nitelikteydi. Şimdi gelelim Trump'ın İran kararına. Yani bu maddeleri kabul etmemesi, petrol yükseldi, altın düştü bildiğimiz fiyatlama. Bir de üzerine Goldman Sachs dedi ki Eylül'de indirim olabilir, Eylül ve Aralık'ta indirim olabilir diyorduk. Eylül'ü iptal ettik. Aralık'ta olur, sonra Mart'ta olur. Faiz indirim beklentileri zayıflayınca altında düşüyor 4600-700 dolar sınırına kadar. Bakır fiyatları son 3 ayın zirvesine geldi efendim. Özellikle Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler. Tabii güçlü ekonomik veri dediğimizde enflasyonun ve Hürmüz'ün yarattığı sıkıntıyla birlikte 2,8'e kadar gelen üretici fiyat endeksi, arz tarafındaki sıkıntılar ve sıkışıklık bir yandan bakır fiyatlarını da artırıyor. Emtia ticaretinde ise güçlü hareketlilik yaşıyor. yaşanıyor. Navlun fiyatlarında yükseliş var tabii. Demir, cevheri ve kömür taşıma

0: Yıllık hız kesmedi ama devam etse de hangi maliyetlerle yapılıyor? Hepsi soru işareti. Baltık Kuru Yük Endeksine bakıyoruz. Bir ayda %40'lık yükseliş, 3000 puana kadar yaklaşmış. Bu da aslında ciddi anlamda enflasyonu yukarı taşıyan sadece petrol değil, birçok enstrüman tarafında çok daha yüksek seviyelerin görüldüğü bir tablo ortaya çıkarıyor. Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ'la birlikte konuşacağız gelişmeleri. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Ne dersiniz, yine barış yok ve 105'e dayanan petrol Morgan Stanley'de Haziran'da da devam ederse 150 dolar senaryosu gündemde olabilir demiş. Bekler misiniz böyle bir ihtimal?
1: Şimdi malum savaş sebebiyle zaten piyasadaki baskı sürüyor. Şimdi biz yeni haftaya başlarken de petrolde yükselişle başladık. Yine %3, %4 üzerinde aslında sabah saatlerinde petrol fiyatlarında yukarı yönde hareketler vardı. Malum Amerika'nın teklifine İran'ın vermiş olduğu yanıtı Trump beğenmedi. Bu kabul edilemez dedi. Dolayısıyla riskler yeniden arttı. Yani biz bu savaşın bittiğini görmediğimiz sürece açıkçası petrol fiyatlarındaki ivmenin yukarı yönde devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yabancı kurumlar zaten beklentilerini sürekli güncellemeyi sürdürüyorlar. 100 dolarların üzerinde kaldıkça zaten ve özellikle de savaş devam ettikçe ne olacak? Bu beklentiler güncellenmeye devam edecektir. Yani kısa vade açısından ne yazık ki petrol fiyatlarında bir gevşeme beklentisi yok. Ve bu riskler devam ettiği için de zaten bu beklentinin olmadığını belirtelim. Bu nedenle de yabancı kurumlar son dönemde çok böyle sürekli aslında seri bir şekilde güncellemelerini gerçekleştiriyorlar. O yüzden hani şu an için tabii kesin bir dille evet görürüz şeklinde bir yön getirmek mümkün değil. Neticede baktığınız zaman hani bu savaşla alakalı bir durum. Şu anki görünüm çok farklı, çok öngörülebilir bir dönemden ne yazık ki geçmiyoruz. Hani bu nedenle bakacak olursam bundan sonraki süreç açısından petrol fiyatlarında 100 dolarların üzerine konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Bir de şunu da belirtmek lazım. Yani evet savaş riski sebebiyle biz bu fiyatları konuşuyoruz. Hani savaş bitsin diyoruz ama bittiğinde de hemen her şey 28 Şubat öncesine dönmeyecek. Yani bir anda petrol fiyatlarında 60 dolarları, 50 dolarları konuşmamız mümkün değil. Bir süre petrole zaman vereceğiz, zaman tanıyacağız ki piyasa biraz daha dengeye oturabilsin. O yüzden yani bu işin hasarı biraz her geçen gün bu savaş uzadıkça aslında artmaya devam ediyor. Yani 2 ayı devirdik. Yavaş yavaş Mayıs'ın da ortasına geliyoruz. 2,5 ay olacak. 2,5 aydır bir savaş var gündemde. Ve son 1,5 aydır sürekli ha bugün ha yarın biz bu savaşı bitireceğiz şeklinde piyasa dostu açıklamalar geliyor. Yok müzakereye oturacağız, müzakere edeceğiz. Gayet iyi gidiyor, verimli gidiyor deniliyor. Ama baktığınız zaman aslında bir ilerleme yok. Hala net bir şekilde bir sonuca varılamıyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Başta tabii ki petrol fiyatlarını ciddi anlamda baskılamakta, etkilemekte. Bu nedenle de geri çekilmelerde sınırlı kalıp yukarı yönde hareketini sürdürdüğünü takip ediyoruz.
0: Evet, şimdi bir yandan geçen hafta hem bu 4'ün üzerinde gelen enflasyon, yani bir yandan bu hafta enflasyon raporu gündemimizde, dolayısıyla Perşembe günü acaba hem ara hedef hem üst bantta bir revizyon beklemek gerekir mi?
1: Gerekir. Yani ifade ettiğiniz gibi Nisan ayındaki veri ne yazık ki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ve şu anki görünüme de baktığımız zaman özellikle bu petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ettikçe zaten enflasyon üzerindeki bu yukarı yönde ivmenin de devam etmesine neden olacak gibi duruyor. Tabii ki %100 bir şekilde bir baskı yaratıyor diyemiyoruz. Bir katkısı var sonuçta. Ama dünya genelinde zaten aslında bunu söylüyoruz. Dünyada enflasyonist endişeleri yeniden gündeme getirecek bir tablo. Şimdi bizim içeriye geçecek olursam notlarıma da bakıyorum yanlış bir şey söylememek adına. En son biz Şubat ayında merkezin enflasyon raporunu takip etmiştik. Bu hafta Perşembe günü bu yılın ilk ikinci enflasyon raporu geliyor. Şimdi bu dönemdeki gelişmeler Nisan ayı enflasyonu sebebiyle Merkez Bankası'ndan bu haftaki raporunda %3,5-4 civarı bir revizyona gidebilme ihtimalini değerlendiriyoruz. Şimdi Şubat ayındaki raporda enflasyon tahmininde %18 belirlenmiş ve %15, %21 aralığı belirlenmişti. Hatta 2026 yılı için Brent petrolde ortalama da %61 dolar dikkate alınarak aslında bu tahminlerin yapıldığı da ifade edildi. Gıda enflasyonu için de

0: sene sonunda Merkez Bankası %19 civarında bir beklenti içerisinde olduklarını raporda yer vermişlerdi. Ama şu andaki görünüm özellikle 2026'nın ilk 4 ayındaki gıda enflasyonu %20'yi aşmış durumda. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Artık merkezin şu anki beklentilerin de üzerine çıkarak bir revizyona gitmesinin yüksek olduğunu göstermekte. O yüzden bir güncelleme bekliyoruz açıkçası Perşembe günü. Bir diğer yanda da tabii hani enflasyon yükseliyor, enflasyonda bir güncelleme gelir diyoruz ama haliyle geçtiğimiz yıl biz Merkez Bankası'nda faiz indirimlerini takip etmiştik. 2026 yılında da temkinli olacağım demişti ama yine de devam edeceğini sinyalini vermişti. Ne yazık ki savaş sebebiyle tabii ki sadece içerisi değil, dünya genelinde birçok Merkez Bankası uygulamış oldukları politikaları askıya almak durumunda kaldılar. Şimdi piyasa öngörmekte zorlanıyor. Son iki toplantıda merkez pas geçti. Haftalık repodan değil, gecelik faizden fonlamayı sürdürüyor. Şimdi Nisan ayı enflasyonda yüksek gelince normalde gelmemiş olsaydı belki Haziran itibariyle yavaş yavaş fonlamayı haftalık repoya kaydırabileceğini değerlendiriyorduk. Ama şu anki tabloda şunu görüyoruz. Bir süre daha %40'larda yani gecelik fonlamadan devam edebileceğini düşünüyoruz. Yani haftalık repo tarafını bir süre daha bu noktada askıya alabilir fonlama konusunda. Onun dışında da özellikle de enflasyon %32 civarında yani %30 ve üzerinde kaldığı sürece de aslında fonlamayı bir süre daha o gecelik faiz tarafından yapabileceğini düşünüyoruz. Yani şu anki görünüm ne yazık ki çok iç açıcı değil. Perşembe günü hem bu revizyonlar önemli hem de yılın kalanında merkez ne bekliyor? Ne zaman yeniden faizlere dokunabilirler? Bununla ilgili ipucu gelecek mi? Bunu görmek lazım. Çünkü şu an piyasa öngöremiyor. Piyasa ne zaman merkezin yeniden faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde bir beklenti oluşturamıyor. Çünkü ne yazık ki merkezin müdahalesinin dışında şeyler oluyor dışarıda. Dolayısıyla bu tablo karşısına bakalım. Merkez Bankası bu son dönemdeki gelişmeleri nasıl değerlendirmiş? Sene sonu beklentilerine nasıl bir revizyona gidiyor? Piyasanın beklentisini karşılayacak mı? Ve yılın kalanında yani yılın ikinci yarısında aslında faiz politikasında nasıl bir strateji izlenecek? Bu detaylar bizim için önemli. O yüzden Perşembe günü 10.30 itibariyle Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna odaklanacağız. Bir miktar bu durum yurt içi piyasalarda özellikle bankalar tarafında da hareketlilik yaratabileceğini değerlendiriyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan geçen hafta bankaların nihayet endeksteki yükselişe katılması ve %7'lik değer artışı zirvesinden %20 aşağıya gelen ve daha sıkı para politikasıyla net faiz marjları alma beklentisi olan bankalar ama borsadaki yükselişe katılmalarıyla 15.000'in de üzerine geldik. Devam eder mi acaba buradaki trend?
0: Şimdi bu hafta tabii Perşembe günkü gelecek mesajlar doğrultusunda devam edebilme ihtimali var. Özellikle faiz indirimi beklentileri. Şu anda bu beklentiler ötelendi. Eğer ki gelecek mesajlar biraz bu beklentileri öne çekerse biz yeniden bankalar tarafında aslında bir miktarda bunun yukarı yönde tepki verebilmesini destekleyebileceğini düşünüyoruz. Zaten ifade ettiğiniz gibi bankaların desteğiyle son dönemde endeks özelinde de bir katkısı vardı, etkisi vardı. Bankalar zaten son dönemde çok hızlı bir şekilde hareket ediyor yaşanan gelişmeler doğrultusunda. Hani endekste de 15.000'lerin üzerine açtık. Bankacılık endeksinin de bu noktada desteği çok fazlaydı. Tabii ki birçok yine ana sektörün de aslında destek kattığını, desteklediğini söylemek mümkün. Ama bu hafta şu merkezle ilgili beklentiler bir miktar piyasayı bence hareketlendirecektir. Bankalarda da bankacılık endeksinin de mesela şu anda grafiğine bakıyorum. Ortalamalarının üzerindeyiz. Yani teknik olarak da yavaş yavaş güçlenme sürüyor. Mayıs ayının ilk haftası yani geçtiğimiz hafta almış olduğu destekle beraber toparlanarak ortalamalarının üzerine yükseldiğini gözlemliyorum. Özellikle de 17.500'lerin üzerinde bankacılık endeksinde seyir devam ettikçe 18.000'lere doğru tekrardan potansiyel oluşturacaktır.
1: Evet.
0: Bizler Nisan ayında 18.000'lerin üzerine görmüştük bankacılık endeksinde. Zaten 18.000'leri yeniden görmemiz demek bankalar evet. tarafında alımları daha da destekleyecektir yurt içi piyasalarda.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan Fatma Yıldırım sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle.

0: gidecek olduk.
1: Ay. Bir de şu savaşçı kazanına sonra dövesi yatsa.
2: Damat beyden boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireyin

0: yarınına yön veriyor. Gedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ilk işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansını hızlıca bir göz atacağız diyelim ve öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım. Sigortacılık sektöründen primer üretim rakamları gelmeye devam ediyor. Bu noktada Anadolu Hayat Emeklilik'te yılın ilk 4 ayında prim üretimine yaklaşık 7,7 milyar liraya kadar ulaştığını açıkladı. Tabii hem sigortacılık tarafında hem de hayat sigortası tarafında prim üretimi oldukça kritik bir nokta. Çünkü şirketin hem müşteri tabanını hem de fon büyüklüğünün arttığının bir göstergesi olarak okunabiliyor. Aynı zamanda tabii BES ve hayat sigortası tarafında da yüksek faiz ortamında yatırım ürünlerinde aslında desteklendiğinde bir karşılığı olarak da okuyabiliriz. Bakıyoruz hisse performansına, yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. Yılın başından itibaren zaten yaklaşık %30'a yakın bir getirisi vardı bu noktada. Bugün tabii eksi tarafta bir başlangıç yapsa da yönünü tekrar yukarı doğru çevirdiğinde Anadolu Hayat Emeklilik paylarında da takip ediyoruz diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Havacılık sektöründen Türk Hava Yolları Nisan ayına ilişkin verilerini paylaştı. 7,2 milyon yolcu taşınırken Nisan ayında filo büyüklüğünün de 536 uçağa kadar çıkardığını da yine kapa bildirdiğini takip ettik. Bu nokta tabii en önemli detay, şirket hem yolcu taşımasının yanı sıra kapasite büyütmesinin devam etmesi oldu. Bu noktada bakıyoruz hisse performansa yaklaşık %1'e yakın bir eksi fiyatlama görüyoruz. Fakat yine yılın başından itibaren %15'li bir getirisini korumaya devam ediyor THY'nin hisseleri. Bu noktada zaten jeopolitik risklerin havacılık sektörünü son günlerde baskıladığını biliyoruz. Dolayısıyla yıl genelinde hala artı tarafta olması da yine THY'nin de operasyonel tarafta güçlü kalmanın sürdürdüğünde bir belirtisi olarak da okunabilir diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Bakıyoruz diğer habere, Eczacıbaşı ilacın Sanipak devri için yaptığı başvurusu Rekabet Kurulu'ndan onay aldı. Tabii o onayın gelmesiyle beraber sadece bir satış olarak okunmuyor bu haber başlığı. Grubun da portföy optimizasyonu noktasında ve kaynağın yeniden dağılım açısından da kritik bir başlık diyelim. Zaten geçtiğimiz aylarda bu devir sözleşmesine dair bilgileri de aktarmıştık. Bu noktada tabii büyük holdinglerden gelen bu tarz adımlarda daha yüksek katma değerli alanlarda yine odaklanmanın da bir göstergesi diyelim ve bakalım hisse performansına. Neredeyse %1'e yakın Eczacıbaşı ilaçta bir eksi fiyatlama görüyoruz. Yine yıl geneline baktığımızda %13'lük bir yukarı performansa dikkat çekiyor. Son bir ayda %16'lık bir geri çekilmesi vardı. Bu noktada tabii sektör genelinde bir baskı da zaten görmüştük diyelim. Fakat yıl genelinde yine artı pozitif fiyatlamalarını korumaya devam eden de bir payları var diyeceğiz. Bir sonraki şirket başlığına geçeceğiz. Teknoloji tarafından Pasifik Pate'ye bakıyoruz. Bağlı ortaklı olan Titra Teknoloji ile Saha Expo kapsamında yeni işbirlikleri imza attığını açıkladı. Bu noktada tabii ki savunma tarafında bu tarz fuar anlaşmaları kısa vadede ciro yaratmasa bile orta vadeye baktığımızda iş potansiyeli açısından da önemli olarak okunabiliyor. Bakıyoruz hisse performansına. Haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %2,5'a yakın bir geri çekilme takip ediyoruz. Yine yıl geneli özelinde değerlendirdiğimizde %20'likte yukarı bir performansı vardı. Bugün sınırlı pozitif tarafta açılsa da yönünü aşağı doğru çevirdin, yani daha sonra satış baskısı geldiğini de

aylarında takip ettik diyelim ve son şirket başlığına bakalım. Efor yatırımdan geleceğiz. Bir ruhsat haberi var. Bağlı ortaklığı olan Efor Gübre adına iki maden sahasının arama ruhsatı tescil edildiğini açıkladı. Bu noktada tabii ki bu tarz ruhsatlar hemen gelir yaratmayabiliyor. Fakat diğer açıdan değerlendirilince şirketin hem ham madde tarafında hem de kaynak tarafında büyüme arayışında bir göstergesi olarak da okunuyor diyeceğiz. Özellikle gübre sektöründe de yine ham madde erişiminde stratejik zaten de bir öneme sahip bu jeopolitik gerilimlerin olduğu ortamda diyelim ve bakalım ise performansa yaklaşık %4'e yakın bir geri çekilme var. Yılın başından bu yana zaten %50'lik bir düşüşü vardı. Dolayısıyla şu aşamada efor yatırım için piyasa riskleri daha çok fiyatlıyor diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayayım. Yurt dışı piyasalar için de saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
3: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
4: Tamam hayatım.
3: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
4: Tamam hayatım.
3: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Rams.
3: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Ha, şimdi tamam.

0: Her fırsatını kaçırmayın.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
6: Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
7: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
8: Ne dediysek oldu.
9: Ay. Bir de şu sabahçı kazandan sonra dövesi yatsa.
10: Damat beyden.
11: Boşa gitmiş bir dilek.
12: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta.
13: Hasar günü bile.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
16: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa.

0: ise 32 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram.

0: Gün ortasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul sektörü sadece ekonominin değil, aynı zamanda şehirlerin geleceğinin de en önemli başlıklarından biri. Ve bu dönemde her sektörde olduğu gibi küresel gerilimlerin yarattığı ekonomik baskılar var. Diğer tarafta ise artık ertelenemeyen kritik bir gerçeklik, o da kentsel dönüşüm. Özellikle küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, inşaat sektöründe üretim maliyetlerinden ham maddeye kadar birçok kalemi doğrudan etkiliyor. Hem yatırımcı davranışları hem de konut satışları yeniden şekilleniyor. Tabii tüm bu ekonomik başlıkların ötesinde çok daha hayati bir konu da var. Depreme dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek. Peki sektör yılın ilk 4 ayında nasıl bir performans gösterdi? Kentsel dönüşümde süreç nasıl ilerliyor? Riskli yapı tespiti nasıl yapılıyor? Hazır betonda kalite neden bu kadar kritik? Tüm bu soruları sektörün deneyimli isimlerinden biriyle konuşacağız. Baltık İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Güven Baltık bizimle, stüdyo konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle inşaat sektöründe 2026'yı konuşalım. Nasıl başladık? İlk 4 ay nasıl geçti? Hemen yanı başımızdaki o savaş gerilimi, enerji maliyetleri üzerinden rakamların artması nasıl etkiledi sektörü? Görünüm nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi inşaat sektörü tabii 2026 yılının başında faiz indirimi umutlarıyla girdi. Çünkü 2025'te konuştuğumuz bir şey vardı. 2026 yılında Merkez Bankası'nın başladığı faiz indirimleri devam edecekti. Bizim için de konut kredi faizlerinin tek haneye dönmesi çok önemli bir avantaj. Bu anlamda böyle bir umutla 2026'ya başladık. Ama malumunuz tabii bu savaş, İran-Amerika savaşı bütün dünyada etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Özellikle petrol fiyatlarının artması inşaat maliyetlerinin yukarı yönde seyretmesine neden oldu. Dediğiniz gibi barınma ihtiyacı ülkemizdeki en temel ihtiyaç. Nüfus hızla artıyor. Vatandaşın konut talebi var. Burada tabii faiz indiriminin olması bizim en büyük umudumuzdu. Ama geldiğimiz noktada savaş ülkemizde öngörülemeyen bir sorundu. Umarım bu savaş bir önce biter de tekrar biz faiz indirim sürecine gireriz. Konut kredi faizleri tek haneye düşer. Bu şekilde vatandaşlar da ev sahibi olmak için daha kolay, daha güzel imkanlara sahip olurlar.
0: Şimdi tabii küresel gerilimler, artan enerji maliyetleri bu sektörü hangi kanallardan en çok etkiliyor?
1: Yani şimdi dediğiniz gibi petrol demek inşaat sektöründeki tüm kanalları etkiliyor. Çünkü dediğiniz zaman betonda nakliye, işte demir, bütün enerji kalemlerinin artması inşaat maliyetlerini şu an kısa vadede söylüyorum. Son bir ay içerisinde %25-30 gibi bir maliyet artışına neden oldu. Çünkü petrol inşaat sektöründeki bütün kalemleri etkiliyor. PVC doğramadan tutun inşaat nakliye hizmetlerinin hepsinin fiyatları arttı. Fiyatlarımızı güncellemek zorunda kaldık.

0: hali hazırda mevcut yapılan sözleşmeler bile tadil olmak zorunda kaldı.
1: O zaman konut talebindeki değişimi de sormak istiyorum şu anda. Yılbaşından itibaren konut talebinde herhangi bir değişiklik gözlemliyor musunuz?
0: Tabii konut talebimiz yine devam ediyor. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Daha önce arkadaşlarla konuşurken bu koronavirüs döneminde arkadaşlar diyorduk ya işte biz A haberi A para istiyoruz. Konut fiyatları artacak diyorlardı. Biz işte kendimiz analiz yapmış. Konut fiyatları artmayacak. Biz bekleyelim daha sonra konut alacağız. Ama gördüğümüz konjonktüre geldiğimiz bu noktada pandemiden sonra konut fiyatları ciddi bir artış gösterdi. Ve o zaman konut alanlar aidat fiyatına şu an daire evet. sahibiler. Dolayısıyla bence şu an bu maliyetler tamamıyla inşaat sektöründeki yukarı yönlü revize konut fiyatlarını artmadan herkesin daire sahibi olmasını ben tavsiye ediyorum.
1: Krediye erişim konusunda da o gayrimenkul satışında çok önemli bir konu. Ne durumdayız? Tablom bize ne söylüyor?
0: Şimdi konut kredi faizleriniz biliyorsunuz şu an Ziraat Bankası'nda mesela diğer bankalarda 2.39 ilk evi sahip olanlar için böyle bir avantaj var. İlk evim avantajı var. Halihazırda konut talebinin çok fazla olduğunu belirtmeye gerek yok. En son işte TOKİ'nin yaptığı kampanyada 500 bin konut için 5 milyona yakın başvuru oldu yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: çok önemli bir yüzyılın projesi.
0: Tabii bu kampanyada herkes ev sahibi olmak istiyordu. Burada talebin ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Şu an zaten bize de birçok kişi başvurmak istiyor ama işte bu faizlerin yüksek olmasının dolayı insanların ödeme şartlarından dolayı daire alım seçeneğinde biraz zorluk çekiyorlar. Faiz indirim politikasını biz umutla, heyecanla düşmesini bekliyoruz. İnşallah bu düşüş başlar.
1: Tabii o 100 yılın konut projesinde artı bir de ilk defa kiralık konut konsepti de geldiği için o fiyatlarda dengelenme de sağlayacaktır değil mi?
0: Tabii kiralık konut talebi, kiralık fiyatlar düştü mesela. Önceki işte bu daha önce korona döneminde yaşadığımız bu fiyat artışları şu an eskiz gibi konutlar kiralık konusunda sıkıntı yaşamıyoruz yani. Vatandaş çok rahat kiralık daire bulabiliyor.
1: Şu an gayrimenkul satın almak için doğru zaman mı?
0: Bence doğru zaman. Az önce söylediğim gibi bu petrol fiyatlarındaki artışlar konut fiyatlarına tam yansımadan herkesin konut sahibi olması gerekiyor şu aşamada.
1: Peki değişen yaşam koşulları sebebiyle artık biraz da daha metrekare açısından küçük konutlara biraz değil mi eğilim daha fazla, talep tabii, daha fazla. Ne durumda, gün ne söylüyor bize bu görünüm?
0: Şimdi artık insanlar artık büyük daire istemiyorlar. Son yapılan bir yönetmelik değişikliği, eskiden 1+0 daire yapılmıyordu.
1: Evet.
0: Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelik değişikliği 1+0 daireler bile yani toplam daire adedinin sınırı olmak üzere yapılmaya başlandı. Çünkü artık insanlar yalnız yaşamaya başlıyor. İşte gençler artık tek yaşamaya başladı. Dolayısıyla büyük daire talebinden ziyade artık 1+1, 2+1 daireler daha çok revaçta, daha çok talep görüyor. Biz de o yönde projelerimizi revize ediyoruz.
1: O zaman bu noktada şimdi kentsel dönüşümü konuşalım. İstanbul'da durum ne? Yeterince doğru hızda ilerliyor mu? Görünüm nasıl kentsel dönüşümde?
0: Kentsel dönüşüm her zaman söylendiği gibi işte ülkemizin en önemli sorunu ki 6 Şubat Hatay depreminde biz bunu gördük yani insanlar birçok insanımızı kaybettik. Bu konu çok önemli bir konu yani ticaretin üzerinde bir konu. Biz de şu an Baltık İnşaat olarak yönelimimizi kentsel dönüşüm üzerinde yaptık ve bu kapsamda İstanbul Sultan Gazi ilçesinde ilk defa %100 uzlaşmalı bir site hayata geçirdik. Bu az önce söylediğim gibi orada işler nasıl yürüyor? Burada işler yarısı bizden kampanyası var. Devletimiz
1: çok önemli.
0: 875 bin hibe veriyor. 875 bin kredi. Bu 875 bin kredi ilk 3 yıl içinde ödendiği zaman ana para ödüyorsunuz. İlk 2 yılda ödeme yok. Neden ilk 2 yıl ödeme yok? Devlet diyor ki işte vatandaş dairesine taşındıktan sonra kredi ödeyecek ki onu da 1 yıl içinde öderse ona da faiz almıyorum. Kalan taksitle ödemek isterse onu da 0.69'dan ödüyorum. Bu çok önemli bir kavram. Tabii burada kentsel dönüşümde belediyelerimizin işbirliği de çok önemli. Ben özellikle Sultan Gazi Belediye Başkanım Sayın Abdurrahman Dursun'a çok ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bizim yaptığımız %100 uzlaşmalı ürün sitesinde belediye olarak işlemlerin yürütülmesi aşamasında her daim yanımızda oldular. Sizden aracılığınızla bir daha onlara teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşümlerde belediyelerin katkısı da önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü bürokratik engeller bu işi aksatıyor. Aksattığı zaman vatandaş bu süreçten soğuyor. Özellikle kentsel dönüşümde belediyelerde ruhsat aşaması, riskli yapı

0: tespit süreçleri çok hızlı ilerlemeli. Çünkü insanların alım gücü yok, kira ödüyorlar. Müteahhit binayı ne kadar hızlı teslim ederse insanlar da o kadar hızlı bir şekilde evlerini taşımış olurlar.
1: Şimdi o zaman bu anlattığınız o belediyelerde devam eden o bürokratik işlemleri vatandaşın çekinceleri arasında sayabiliriz, öyle değil mi? Başka neler var kentsel dönüşme yaklaşımda? Hangi noktalarda geri çekiliyor
0: şimdi vatandaş? Şimdi 3'te 2 çoğunluk problemi vardı. Daha önceden vatandaş 3'te 2 çoğunluğu sağlayamıyordu. Onda da yönetmelik değişikliği yapıldı. %50+1'e çekildi bu oran. Yani bulunduğunuz binada, işte bulunduğunuz sitede %50+1 çoğunluğu yakaladığınız zaman kentsel dönüşüm yapabiliyorsunuz. Ki şöyle bir şey de var. Yani şu da yanlış bilgi. Binanızın işte riskli yapı tespitini yaptırmak için %50+1 çoğunluğa sahip olmanız gerekmiyor. Tek binada oturan bir kişi bile Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden binanın riskli yapı olup olmadığını tespit ettirebilir. Tebligat kanunu değişti. Önceden tebligatta sorunlar çıkıyordu. Avukat arkadaşlar maliklere uzlaşma yapmayan malikleri tebligat aşamasında problem yaşıyorlardı. Süreç uzuyordu. Onda da bir değişiklik yapıldı. Daha süreç hızlı ilerliyor. Bu anlamda Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü var. Orada vatandaş gidip birebir başvuru yapabiliyor, bilgi alabiliyor. Bu kampsa kentsel dönüşüm işleri hızlandı yani.
1: Peki özellikle deprem gerçeği sebebiyle yapıların güvenliği konusunda farkındalığımız daha da arttı mı?
0: Muhakkak arttı. Şimdi denetim mekanizmaları da arttı. Yani en basit yapı denetim sektöründeki değişiklik yapıldı. Yapı denetim firmaları önceden müteahhit firmalar kendileri yapı denetim firmasını belirliyordu. Şu aşamada yapı denetim firması havuzdan atanıyor. Dolayısıyla sizin seçme imkanınız olmayan bir sistem. Dolayısıyla denetim mekanizması daha güçlü. Betonlarda çip uygulaması var mesela. Diyelim ki sizin evinizde dökülen beton her aşaması bakanlık tarafından o çiplerle takip ediliyor. Beton sınıfı C30, C35, C40. Zemin etüt aşamaları depremden sonra daha titiz çalışmalara başlandı. Biraz da tabii ben kendim inşaat mühendisi olmam hasebiyle ben kendi projelerimde daha detaylı yapıyorum. Zemin etüdünü özellikle üniversiteden hocalarımızla beraber yapıyoruz. Sondajları 10 değil de 20 tane sondaj yapıyoruz. Çünkü depremi yaşadık. Evet. Deprem bir ciddiyet gerektiriyor. İstanbul depremi de bekleniyor. Ve bu evlerde insanlar çocuklarıyla oturuyor. Buna bizim vatandaş olarak öncelikle kendimiz bilinçli davranmamız lazım ve yapımızı riskli yapıp olmadığını bir önce tespit ettirmemiz lazım. Risk yapıda bir oturmak, mezarda oturmak gibi. Ya bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor.
1: Peki yeni nesil projelerde o sürdürülebilirlik ve güvenlik tarafında şu anda hangi trendler öne çıkıyor?
0: Şimdi yeni nesil projelerde artık 5000 metrekareye geçiyorsanız güneş enerjisi paneli koymak zorundasınız. Hı-hı. Yağmur sularını toplayıp tekrar sisteme kazandırmak zorundasınız. Sonuçta inşaat sektörü de artık yapay zeka uygulamalarıyla yeni bir sektöre doğru geçiş yapmak zorunda kalıyor. Çünkü günümüzde tüm sektörler teknolojiden, yapay zekadan etkilendi. Bizler de bu konuda etkilendik. İnsanların talepleri, insanların istekleri yapay zeka aracılığıyla analiz ediliyor. Biz de bu raporları önümüze geliyor. Bu raporları değerlendirerek artık daha değişik projeler, insanlar nasıl evlerde oturabiliyor, nasıl konutlar sahibi olmak istiyorlar. Bu konuda biz de kararlarımızı gözden geçiriyoruz. Kentsel dönüşümde bir parantez açarak bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Kentsel dönüşümdeki önceliklerden biri bence ada bazlı ve site bazlı olmalıdır. Yani benim düşüncem insanlar tek bina değil de 4-5 bina birleşerek en azından o projede işte sosyal donatı alanları, kapalı otopark, en azından her daire bir adet kapalı otopark olacak şekilde proje gerçekleştirmeliler. Yani vatandaşlar bunu müteahhitten talep etmeliler ve 5-6 bina birleşip yapmalılar. Tek binayı yıkıp yeniden yapmak çok efektif, sürdürülebilir bir dönüşüm değil.
1: Çok teşekkür ederim. Ne güzel anlattınız son durumu. Size de kolaylıklar. İyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi şehirler dönüşürken yaşam alışkanlıkları da değişiyor. Artık sadece güvenli binaları değil, aynı zamanda daha fonksiyonel, daha ulaşılabilir ve daha sürdürülebilir yaşam alanlarını da konuşuyoruz. Özellikle son dönemde büyük metrekareli evlerden daha kompakt, daha verimli küçük konutlara doğru güçlü bir yönelim dikkat çekiyor. Konut kredilerindeki gelişmeler, değişen yatırımcı davranışları ve stok yapısı da bu dönüşümün en önemli belirleyicileri arasında. Peki piyasada son durum ne? Küçük ev trendi kalıcı mı? Konut satışlarında dengeler nasıl değişiyor? Tüm bu başlıkları da sektörün verilerini yakından takip eden bir isimle konuşacağız. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Sema Hanım, hoş bulduk.
1: Türkiye'de konut piyasasını öncelikle 2026 başından itibaren nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne söylüyor tablo size?
2: Konut piyasası aslında Ocak-Şubat ayında sakin olmasına rağmen Mart ve Nisan'da son derece hızlı devam etti. Savaşın negatif etkilerini göreceğimizi beklerken aslında konut satışlarında ciddi bir artış görüyoruz. Bu rakamlara daha yansımadı ama piyasa verileri Nisan ayında gayet iyi satışlar olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz Türkiye'de geçen sene 1 milyon 700 bin konut satıldı. Ortalama ayda 116 bin civarında. Ondan önceki 2 senede 2023-2024'te sadece ayda ortalama 100 bin konut satılıyordu. Bunun da %30'u ilk konut satışı. Piyasada aslında ne olursa olsun yine de bir hareket olduğunu görüyoruz. Biraz yavaşlama var şu açıdan. Satmak için talepte bulunduğunuzda piyasada biraz daha uzun süre beklemeniz gerekiyor. Yani 60 günler civarında satılık ilanları ilanda kalıyor. 60-65 gün. Bu biraz artarak gidiyor. Yani istediğiniz şekilde satmak için biraz daha beklediğiniz bir piyasa var ama piyasa yine de hareketli.
1: Peki konut satışlarında sizce şu an en belirleyici unsur ne?
2: Kesinlikle fiyat. Yani bu en belirleyici unsur. İkinci konumuz da tabii ki krediye erişebilirlik. Türkiye'de sermaye yapısı düşük olduğu için vatandaş ev alabilmek için krediye ihtiyaç duyuyor. Krediye erişilebilirlik de bankaların kredi vermesi de bu konuda en önemli konu. Fiyatla beraber hareket eden bir konu tabii. Şu anda kredi maliyetleri 1 milyon lira için 10 yıl ödemeli, aşağı yukarı ayda 26 bin lira civarında. 5 yıl ödemeli olanlar ise 33 bin lira civarında. Oldukça yüksek bu. Ama 38 bin liralardan geldi. Yani geçen sene bu sıralarda 10 yıllık krediler 38 bin lira civarındaydı aylık ödemesi. Bir başka faktör var tabii. Krediye erişebilmeniz de önemli. Yani bugün İlk evinizi alacaksınız ancak mantıklı bir şekilde kredi alabiliyorsunuz. Bu faizleri ödemeye razı olsanız bile. O yüzden de biraz piyasa kredilerin açılmasını bekleyecek. Bir süre daha öyle görünüyor. Bir tek ülkemizde değil, dünyadaki demografik ve siyasal gelişmeler de onu gösteriyor gibi.
1: Peki son dönemde küçük metrekareli olan konutlara eğilim biraz arttı. Neden arttı?
2: Bu çok güzel bir konu aslında. Küçük konutlara eğilim dünyada da daha fazla. Birincisi tabii fiyat avantajı. Arsa ve inşaat maliyetleri o kadar yüksek ki daha artık küçük metrekarelerle üretim yapabiliyorsunuz. Özellikle şehirlerin içlerinde erişilebilir konut üretmek için küçük metrekareler üretmek zorundasınız. İnsanlar buna erişemiyorlar, başka türlü alamıyorlar. Şimdi tabii bununla başladı bu trend ama başka avantajlar da getirdi. Erişilebilir konut dediğimizde küçük metrekarelerin döşenmesi daha uygun, daha kolay, işletim maliyetleri, elektrik, su, doğalgaz, ısınma maliyetleri, bakım maliyetleri çok daha uygun fiyatla gerçekleşebiliyor. Temizlik ve yaşam da daha kolay oluyor ama tabii dezavantajları var. Kalabalık ailelere çok uygun değil. Efektif şekilde inşa edilmesi lazım. Her metrekare önemli hale geliyor. Dolayısıyla yerleştirme problemleri oluyor. Burada vatandaş şöyle bir seçim yapıyor. Uzakta büyük evde mi oturayım, şehrin içinde daha küçük evde mi oturayım? Bir tercih söz konusu. Belli bir bütçeniz var. Diyelim 10 lira. O bütçeyle şehrin içinde 60 metrekarede mi yaşayacaksınız? Şehrin daha dış kısımlarında ulaşım sorunu olan yerlerde ya da sizin için işinize ulaşmanın sorunu olan yerlerde işte diyelim 120 metrekarede mi yaşayacaksınız? Artık tercihler bu şekilde sınırlanıyor. Tabii bundaki önemli faktörlerden bir tanesi demografik yapılarımız değişiyor. İstanbul'da 1 milyon öğrenci var mesela. Bunların bir kısmının konut ihtiyacı var. Aile yapılarımız değişiyor. Mesela hane halkı sayımız 2012'de 3.57 iken bugün 3'lere düşmüş durumda. 2024 rakamlarında 3.13. 2034 beklentisi 3'ün de altında. 2.6, 2.7 gibi. Türkiye'de tek başına yaşayan 5.5 milyon insan var. Bütün bunlar arz ve talep dengesini getiriyor ve talep oldukça üretim ihtiyacı doğuyor. Şöyle de bir şey oldu. 2025 senesinde bir düzenleme

0: Yapıldı ve eskiden 1 artı 0 evlerin üretilmesi, stüdyo evlerin üretilmesi yasaktı. Artık projenin içerisinde bağımsız bölümün %20'si kadar üretebilir duruma geldiniz. Dolayısıyla artık üreticiler de projelerinde ihtiyaç dahilinde bunu karşılamaya başladılar. Genel çerçevede bu bahsettiğim konular yüzünden küçük evlere ilgi gün geçtikçe artıyor, artmaya da devam edecek gibi görünüyor.
1: Şu anda yaşam küçülüyor ama aslında beklenti de büyüyor. Evet, metrekareleri konuşmuyoruz, fonksiyonu konuşuyoruz ama bu büyük evlerden daha kompakt evlere geçmek sadece bir trend mi, kalıcı olur mu? Ne dersiniz?
0: Kalıcı olmak zorunda, bir trend değil, bu bir ihtiyaç. Yani artık büyük evleri elde etmek çok zor, maliyetsel olarak erişilebilir değil. Dolayısıyla artık bir trendten ziyade bir gerçek olarak değerlendirmemiz lazım bunu. Trend olarak görmüyorum, mecburiyetten adapte olmak zorunda olduğumuz bir değişim olarak değerlendirmemiz lazım bunu.
1: Özellikle hangi yaş grubu ve tüketici profili öne çıkıyor küçük evlere olan talepte?
0: Birincisi öğrenciler kiralamak için talepte bulunuyorlar. Bekarlar, yalnız yaşayanlar veya boşanmış ailelerdeki kişiler talepte bulunuyorlar. İkincisi ise tek çocuklu aileler ilk evlerini almak için talepte bulunuyorlar. Dolayısıyla bu nüfusun ciddi bir kısmını hitap ettiği için ister istemez bu kesimin oluşturduğu bir talep var.
1: Konut stoklarındaki son durumu da sormak isterim. Arz yeterli mi?
0: Şimdi konut stoklarında gördüğümüz şu, yılın başından bu yana yaklaşık neredeyse Nisan ayının başına kadar konut stoklarında çok değişiklik olmuyordu. Satışta 600 bin civarında konut vardı bütün Türkiye genelinde. Fakat savaş başladıktan sonra Nisan ayının başından özellikle itibaren Mayıs'ın ortalarına kadar, yani bugünkü duruma göre konut stoğunda bir azalma görüyoruz. %20'ye yakın bir azalma gördük satıştaki konut stoğunda. Kiradaki konut stoğu değişmiyor. Ama satışta bir hareket var. Satışta bekleyen konut %20'si neredeyse azalmış durumda. Bir de aynı hareketi arsada görüyoruz. Yani şunu düşündürüyor bana bu veriler. Demek ki gayrimenkul yine güvenli liman. Yine herkes güvendiği yer olan taşa toprağa para yatırmayı tercih ediyor diye düşünüyorum. Tabii bu istatistikler, Nisan ayının istatistikleri, biraz da Mart ayının istatistikleri biraz geriden geliyor biliyorsunuz. Hani Nisan'ınkileri ayın 16'sı gibi göreceğiz. Muhtemelen bu rakamların bir önceki aya kadar göre yükseldiğini göreceğiz. Dolayısıyla benim bu piyasayı önden bazı figürlerle incelediğimiz rakamları teyit edeceğini düşünüyorum.
1: Yeni projelerde hangi özellikler öne çıkıyor? Tabii küçük olmasını konuştuk. Başka özellikler var mı yeni projelerde özellikle tüketici tarafına da hitap eden?
0: Eskiden biliyorsunuz böyle 10 yıl önce şöyle bir furya vardı, işte sosyal alanları olsun, havuzu olsun, işte spor alanları olsun gibi. Şimdi artık mesela bu konuda tüketici bilinçli ve şunu soruyor: genel giderimi etkileyecek mi? Ne kadar genel gider ödeyeceğim? Dolayısıyla artık bu bir bakış açısı haline geldi. İnsanlar daha az işletim maliyetiyle elde edebilecekleri, daha kolay ısıtabilecekleri evler istiyorlar. Dolayısıyla bu trend bir parça. Ödeme kolaylıkları istiyorlar. Balkon istiyorlar. Bunlar önemli. Balkon COVID'in bize getirdiği bir gerçek. Ödeme kolaylığıysa erişilebilir bir ev sahibi olma isteğinin getirdiği bir parça. Dolayısıyla bunlar da son dönemde en yeni trendler diye değerlendirebiliriz.
1: Peki sizce mikro yaşam alanları şehir planlamalarını nasıl etkileyecek?
0: Nüfus artırıyor tabii. Yani bizim şimdi eski planlamamızda nasıldır? 5000'lik planlarımızda belli bir nüfus yoğunluğu öngörülür. Ona bağlı olarak da alt planlar, alt ölçekli planlar yapılırken 1/1000'liklerde denir ki işte buranın kat sayısı şu kadar, bu kadar metrekare inşaat yapılacak, hane halkı da bu kadar diye düşünülür. Artık o hesaplamalar biraz çağın dışında kaldı. Ama şöyle de bir gerçek var. Ona göre altyapı hizmetleri gidiyor bölgelere.

0: Yol ona göre belirleniyor. İşte kanalizasyon, su sistemleri, ısınma sistemleri de ona göre belirleniyor. Dolayısıyla bunlar bakıldığı zaman bizim şehirlerimizin nüfusunun demografik olarak değiştiğini görüyoruz. Önümüzdeki 20-30 senede de göreceğiz bunu. Tabii Türkiye yaşlanıyor. Bunu da unutmamamız lazım Sena Hanım. Biz bugüne kadar hep genç olmakla övünüyorduk ama bundan bir yaklaşık 15 sene sonra nüfusun neredeyse her 5 kişiden bir kişi 60 yaşın üstünde olacak. Türkiye yaşlanması nedeniyle de yaşlıların yalnız yaşayacağı daha küçük metrekarede evlere ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla bunu da düşünmemiz lazım. Şehirlerin nüfusu artarken başka şehirleri de oluşturmamız lazım. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi Türkiye 3 tane büyük şehir üzerinden yürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir. En büyük nüfusumuz İstanbul'da ama diğer şehirlerde ciddi bir yaşam olanağı var, köylerimiz boş. Bunları değerlendirmemiz ve buradaki yapı stoklarını aslında devreye sokabilmemiz, yaşamını biraz daha dağıtabilmemiz lazım ülkemiz genelinde ki hayat ucuzlasın. Aksi durumda bütün şehirlere yığılan bu nüfus hem talebi yükseltiyor, hem talep nedeniyle maliyetler yükseliyor, nüfus yoğunluğu artıyor. Bu da başka dezavantajlar getiriyor.
1: Sizleriniz için teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, hem keyifli hem de kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Hepimiz için.
1: Gayrimenkul artık sadece bir yatırım meselesi değil, aynı zamanda güvenli yaşamın, doğru şehirleşmenin ve geleceğe hazırlığında en önemli parçası. Bugün konuştuğumuz her başlık ekonomiden çok daha fazlasını, şehirlerin yarınını ilgilendiriyor. Kentsel dönüşümden yapı güvenliğine, finansmandan yatırım kararlarına kadar uzanan bu büyük dönüşümü biz de gayrimenkul raporunda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir aramız var. Ardından KOBİ platformunda değerli bir konuğumla karşınızda olacağım birazdan. Thank you.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: fırsatını kaçırma.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Kobi platformuna hoş geldiniz. Ekonomide dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Savaş gerilimi ve küresel belirsizlikler özellikle Kobi'ler açısından her kararı daha kritik hale getiriyor. Tam da böyle bir dönemde gözler şimdi meclisten geçen yeni vergi düzenlemelerinde. Vergiye yönelik önemli değişiklikler içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Paket vergi istisnalarından varlık barışına, İstanbul Finans Merkezi teşviklerinden üretim ve tarım faaliyetlerine kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor. Peki bu değişiklikler reel sektörü nasıl etkileyecek? KOBİ'ler için yeni fırsatlar mı doğuyor yoksa yeni yükümlülükler mi geliyor? Üretici, yatırımcı ve işletmeler bu süreci nasıl okumalılar? Tüm bu başlıkları mali ve finansal boyutuyla değerlendireceğiz. Vergi sistemini, teşvik mekanizmalarını ve işletmeler üzerindeki etkileri yakından takip eden önemli bir isim bizimle. Konuğum yeminli mali müşavir Burhan Gündoğdu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle o yeni vergi düzenlemesini konuşalım istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz çerçeveyi?
1: Aslında çerçeve olarak güzel, bizim de beklentilerimize uygun. Burada daha önce yapmış olduğumuz programın olduğu gün aslında sabah basına ve medyaya yansımıştı. O dönemde üzerinde tabii çok fazla konuşamadığımız detay konular sonrasında netleşti. Biliyorsunuz geçen hafta da Plan Bütçe Komisyonu'nda küçük bazı değişikliklerle teklif kabul edildi. Muhtemelen de bu hafta Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanarak geçmesi ve gelecek haftalarda da kanunlaşması bekleniyor.
0: Evet, düzenlemelerin KOBİ'ler üstündeki etkilerini konuşalım mı?
1: Olur. Önce KOBİ'lerimizden başlayalım. Malum evet. KOBİ platformu olduğu için özellikle ben de önceliği KOBİ'lerimizi ilgilendiren konulardan almak istedim. Geçen programda da hatırlarsanız ihracatla ilgili imalatçı ihracatçıların vergi oranlarının %9'a indirilebileceği basına yansımıştı. Ancak o zaman ben burada da söylemiştim. %9'a indirilmesinin çok makul olmayacağı yönünde. Sanırım maliye yönetimi ve daha sonrasında meclisteki bütçe komisyonu da bizimle paralel düşünmüş olmalı ki %9'luk vergi oranı ve %14'lük ihracatçı vergi oranı paketten çıkarıldı. Bunun yerine bütün imalatçılarımızı ve tarım imalatı ve sanayi imalatında bulunan şirketlerimizi ilgilendirecek bir karar aldılar. Bence şirketlerimiz için rahatlatıcı. Ümit ediyorum meclisten de bir an önce geçer ve kanunlaşır. Kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak uygulanacak. Evet. Yani şöyle özetlersek %9 ve %14'e ihracatçılar için, imalatçı ihracatçılar için %9'a normal ihracatçılar için de %14'e indirilmesi planlanan vergi oranlarının yerine tüm imalatçılar için %12,5'luk bir oran uygulanacak. Ancak bu oran 2027 yılı kazançlarına uygulanacak. Şu anki haline baktığım zaman, gelmeden de baktım yayından önce, yürürlük tarihi 2027 kazançlarına. Biliyorsunuz KOBİ'lerimiz zaten çok zor durumdalar. Evet. Özellikle bugün sanayi ile ilgili de veriler çok olumlu gelmedi maalesef. Bir küçülme de var sanayi alanında. Ümit ediyorum mecliste bir önergeyle bu konu aşılır ve ikinci vergi, geçici vergi döneminden itibaren %12,5'luk uygulama başlar. Benim ümidim o yönde. Tüm KOBİ'lerimiz için de hayırlı olur. Ancak yasa bu şekliyle geçerse 2027 yılı kazanç uygulanacak. Yine KOBİ'lerimizi ilgilendireceğini, yakından ilgilendireceğini düşündüğüm bir husus var. Burada da yasal bir düzenleme yapılıyor. Biliyorsunuz bizim kamu alacaklarımız icra iflasa tabi değil. İcra kanunlarıyla takip edilmiyor. Onların kendi münhasır kanunları var. Burada da en önemli kanunumuz, çok eski bir kanun olan amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun. Burada da 36 aylık teciz süresi yasal olarak 72 aya uzatılıyor. Tabii burada iki handikap var. Aslında 36 aydan 72 aya tecilin uzatılması güzel. Bu 6 yıllık bir süreyi kapsıyor. KOBİ'lere rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz ancak maalesef uygulama şu anda o şekilde değil. Uygulamada bizim gördüğümüz, özellikle Maliye Bakanlığı'nda kendi mükelleflerimize de gittiğimiz zaman 3 taksit, 4 taksit veya 6 taksit yönünde uygulama yapılıyor. Yani 36 taksit zaten fiilen şu an Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmıyor. Ancak biz yasa teklifinin gelmesi yönünde ve maliye bürokratları da muhtemelen mecliste çalıştıkları için konuyu ve 72 aya çıkaracaklarını düşündüğümüzde büyük ihtimalle Maliye Bakanlığı'nın artık KOBİ'lere bir nefes aldıracak şekilde bu süreyi de uzatacağını düşünüyoruz. Bir diğer handikapımız tecil faizi. Hı hı. Burada yıllık %39, yani 40 diyebiliriz yuvarlak hesapla, %40'lık bir oranda tecil faizi alınıyor yıllık. Tabi 6 yıla böldüğünüz zaman burada çok ciddi bir yük çıkacaktı. Dolayısıyla şu anki tecil faizi oranının da bir an önce aşağıya çekilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Ancak tecil faizi genelde enflasyon oranının biraz üzerinde tutulur bizim ülkemizin teamüllerinde. Orada bir indirim olacak mı, hep beraber göreceğiz.
0: Peki yeni yeni paket yatırım ortamını destekleyen bir yapı oluşturacak değil mi?
1: Aslında bence öyle. Özellikle yurt dışından gelecek olanlarla, ona da birazdan değineceğiz. Varlık barışı.
0: barışı.
1: Evet, varlık barışı. Aslında bağlanması gereken konulardan birisi de o belki.
0: Oradan devam edelim.
1: Devam edelim. Evet, şimdi varlık barışı daha önceden bizim aslında toplum olarak çok aşina olduğumuz bir kanun veya uygulama diyeyim. Aslında birçok şey de bunu biliyor. Mükellef de bunu aslında bizden birçoğu daha iyi biliyor. İşte bankaya gitmesi gerektiğini, vergi dairesine gitmesi gerektiğini, doldurması gereken formu, ancak bu defaki varlık barışını diğerlerinden biraz ayıran bir unsur var. Şöyle ki, vergi oranı normal olarak genel oran %5 olarak belirlenmiş durumda. Eğer meclisten böyle geçerse. Tabii %5 eski varlık barışlarına göre biraz yüksek bir oran. Aslında %2 ve 3'lere alışıktık biz varlık barışlarında. Niçin 5 yapıldığını da söyleyeyim. Benim düşüncem biraz Türk lirasına

0: olan güveni arttırma ve dolarizasyondan kaçınıp TL'ye dönüşümü destekleme anlamında. Şöyle ki, şayet siz bu parayı Türk yurt dışından getirdiğinizde birkaç şekilde kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerden birisini de anladığım kadarıyla Maliye Bakanlığı devlet tahvili alımını özendirmek istiyor. Şayet devlet tahvili alırsanız ve 5 yıl elinizde tutarsanız %0 vergi uygulanacak. 4 yıl tutulursa %1, ona göre gidiyor kademeli olarak. İşte 1 yıl tutulursa %4 şeklinde indirimleri var. Yani parasını, yurt dışında bulunan dövizini, altınını getiren kişiler bundan yararlanabilecekler. Ancak yurt dışından genelde gelen rakamların ne kadarı devlet tahviline döner? Hani benim piyasadaki tecrübelerimden gördüğüm, genelde bu sizin de söylediğiniz gibi bir yatırıma veya bir gayrimenkule dönüşmeyi daha çok seviyor. Ancak hep beraber göreceğiz, bu seferki uygulamada devlet tahvillerinde özendirme var. Bakalım, inşallah Maliye Bakanlığı haklı çıkar. Oraya da ciddi bir yönelim olur. Ancak bunun şeyi arttıracağını düşünüyorum. Yani özellikle Türkiye'de son zamanlarda kota uygulanıyor. Biliyorsunuz kıymetli madenlerde. O kotanın aşılması anlamında da yurt dışından gelen altınlarla beraber. Piyasada gerçi son zamanlarda fiziki altın sorunu çok fazla kalmadı ülkemizde. Bazı dönemler fiziki altın sorunu da yaşamıştık. Altın tarafında bir ciddi bir girişte bekliyorum kendi adıma.
1: KOBİ'ler açısından varlık barışını değerlendirirseniz avantajları neler olacak?
0: KOBİ'ler açısından aslında şöyle, varlık barışından genelde, şimdi bizdeki KOBİ tanımı aslında çok geniş bir tanım. Ya ben gelmeden tekrar bir baktım emin olmak için. Hani mikro işletme bazında 10 milyon liraya kadarlık bir şey ama genel olarak orta ölçekli de baktığımız zaman aslında 1 milyara kadar giden bir yapı var. Ve şirketlerimizin büyük bir çoğunluğu da KOBİ yapısı. Burada KOBİ'lere bence faydası olur bunun. Şöyle ki, varlık barışından yararlandığını gördüğüm şirketlerin genelde ben hani orta ölçekli şirketler olduğunu görüyorum. Kendi yıllardır yaşadığım tecrübeye binaen. Bu anlamda da KOBİ'lerin de bu kısımdan yararlanacağını düşünüyorum. Özellikle eğer yurt dışında yapmış oldukları bir takım yatırımlar nedeniyle özellikle sıkışan piyasalar var. Biliyorsunuz yurt dışından parasını getiremeyebiliyor veya orada belirli bir varlık edinmiş olabiliyor ancak onu getiremiyor. Genelde hani çok büyük kurumsal şirketler biliyorsunuz bu operasyonlarını daha büyük uluslararası çapta ve çok daha rahat organize edebiliyorlar. Ancak KOBİ büyüklüğündeki şirketlerin o tür yurt dışı bağlantıları zayıf olduğu için genelde varlık barışlarının benim naçizane gözlemim KOBİ tarzı şirketlerin daha fazla yararlanacağı bir unsur olduğu yönünde. Ama şeye de dikkat etmemiz lazım, son cümle onu söyleyeyim. Biliyorsunuz biz gri listeye alınmıştık ve daha sonrasında bu gri listeden çıkmak için çok uğraşmıştık. O gri listeye alınma nedenlerimizden birisi de şeyin süresinin çok uzun uygulanmasıydı varlık barışının. Bu kez varlık barışı 31 Temmuz'la sınırlandırılmış durumda. 31 Temmuz 2027 tarihi, onu da belirtelim.
1: Evet, altını çizelim, tarihler önemli.
0: Evet, tarihler önemli dediğiniz gibi. Tabii 31 Temmuz 2020'den sonra tekrar uzatma gelir mi emin değilim ama daha önceki uzatmalar özellikle FAFT kriterleri yönünden gri listeye alınmamızda bazı olumsuz etkiler yaşatmıştı. Bu nedenle bu konuda çalışma yapacak kişilerin bu kez sanki uzatma olmayacakmış gibi düşünmesinde fayda var.
1: Önemli. Tabii bir de yabancı yatırım çekme açısından da konuşmak lazım bu teşvikleri.
0: Aslında öyle. Şimdi KOBİ'lerimizi de ilgilendiren unsurlar var. Aslında Türkiye'de KOBİ'lerimiz sadece hani KOBİ dediğimiz zaman bizim o Anadolu Kaplanı tarzıyla hep bir sanayici düşünüyoruz ama değil, aslında trade yapanlar, küçük mikro işletmeler, yurt dışında bir hizmet ihracında bulunan arkadaşlarımız, kişiler de var, mükelleflerimiz de var, şirketlerimiz de var hatta. Bu yeni düzenlemede biliyorsunuz aslında düzenlemenin içerisinde yok ama paketin içerisindeydi. Cumhurbaşkanımız 30 Nisan 2026'da kararını yayınladı. 30 Nisan tarihli Cumhurbaşkanı kararımıza göre burada artık %100'ü istisnadan yararlanacak. Yani şöyle izah edeyim. Yurt dışına yatırım yapan demeyelim ama yurt dışında iş yapan ve bu yurt dışında yararlanan işlerle ilgili çalışan kişiler, örneğin mühendislik faaliyetleri, tasarım, yazılım ve benzeri faaliyette bulunan küçük işletmeler, bunlar genelde çok çok küçük. Özellikle hani mikro veya mikronun biraz üstü diyebileceğim mükellefler bunlar. Onların istisnası %100'e çıkarıldı. Bu çok büyük bir etki oluşturur mu? Bunun daha çok yurt dışına bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani %80 de aslında yurt içindekiler için yeterliydi. Çünkü muhakkak bir gideri oluyordu bu arkadaşlarımızın. Tümü kâra gitmiyor haliyle. Dolayısıyla ama bunu %100 yapılmasının bu yönden etkili olduğunu düşünüyorum. Yine yurt dışı ile ilgili diğer bir husus. Yurt dışı transit kazançlar İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcıysanız %100 oranında, İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı değilseniz yurt dışından hem elde etmiş olduğunuz kazançlarla ilgili hem de yurt dışındaki transit ticaretlerle ilgili %95'e varan ciddi bir indirim de karşılaşılacak. Bu da daha daha çok yurt dışından ürün, malzeme ve benzeri mallar alıp yine onları yurt dışına pazarlayan ve ihraç eden KOBİ'lerimiz için ciddi bir rahatlama sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Tarım tarafındaki teşvikleri de konuşalım. O

0: Önemli. Aslında, reel sektöre nasıl etki edecek?
1: Aslında şöyle, ben onu artık, ya şöyle, hani bunu konuyu 10 sene önce konuşsaydık belki bu kadar önemli değil derdim. Ama şu an önemli. Nedeni şu, bizim tarım işletmelerimiz genelde çok küçüktü. Ama son 10 yılda özellikle tarım alanında KOBİ düzeyinde ciroları büyüyen, şirketleşen çok sayıda tarım işletmesi ortaya çıktı Türkiye'de. Ama maalesef bunlar çarşıya, pazara, marketlere maalesef çok fiyat olarak da yansımadı. Tabii orada %12,5'a indirim tarım üretimi yapan şirketler için de ciddi bir indirim sağlayacak. Ben bunun orada şirketleşmeyi daha da teşvik edeceğini düşünüyorum. Yani bu şirketleşmenin sonucunda da ümit ediyorum gıda enflasyonumuzda, tarım enflasyonunda da bir ciddi düşüşe yol açar. Oradaki kısım çok önemli. Yani 10 yıl önce olsaydı dediğim şu, o dönem hani küçük çiftliklerde, küçük üreticilerin ilgilendiği bir alan olduğu için zaten çoğu vergi dışıydı. Ama şu an için bu konu önemli. Artık birçoğu kurumsallaşmış büyük şirketler veya KOBİ tarzı şirketler ciddi ciddi tarım ve çiftçilik yapıyorlar. Onlara da böyle bir indirim yapılması bence çok kıymetli. Sanayicimizi üzmemek lazım. Çünkü yurt dışında da işte gelen ülkelerden, özellikle geçen hafta biliyorsunuz savunma sanayi fuarımıza ben de yoğun gündemim vardı ama iki günümü ayırmayı başardım o yoğun gündem içerisinde. Hakikaten yurt dışından gelen katılımcılar, konuklar, ülkeler öve öve bitiremiyorlardı. Tabii özellikle ana konu savunma sanayiydi ama Türk sanayisini daha da önemli hale getirmenin yöntemlerinden birisi de bence bu vergi oranlarının sanayici için çok ciddi bir pozitif ayrımcılıkla kullanılması.
0: Tabii bu durumda aslında kayıt dışılıkla mücadele de çok kıymetli. Öbür tarafta da hedef bir de büyüme. Öyle değil
1: doğru,
0: mi? Bu
1: doğru.
0: İki şeyi aynı potada nasıl
1: aslında
0: değerlendirirsiniz?
1: Aslında ben bu süreci aslında başlamadan bir yudum su alayım, öyle başlayayım. Biraz eskilere gideceğiz. Aslında biz bu süreci 2003-2013 döneminde yaşadık. Yani birebir yaşım itibariyle, artık yaşımız ortaya çok çıkmasın ama yaşımız itibariyle o dönem ben Maliye Bakanlığı'ndaydım. Hesap Uzmanları Kurulu'ndaydım. Tabii piyasayla sürekli görüşüyorduk. Ardından yeminli malimiş olarak göreve başladım. Bu kez masanın diğer tarafını da gördük. Özellikle 2003 sonrasında 2006, 2007 ve 2013'e kadar çok ciddi vergi indirimleri meydana geldi. Kurumlar vergisi için söylüyorum bunu. Benim görev yaptığım dönemde dağıtılsın dağıtılmasın tüm karlar dahil olmak üzere bir vergileme rejimi söz konusu olduğu için, dönemden kastım 2003 öncesi dönem için, ilk bakanlığa girdiğim dönemde vergi yükleri %45'ler 50'lere gelebiliyordu şirketler için. Çünkü hem vergi olarak bir vergi ödüyorsunuz, üzerine de ortağa dağıtılsın dağıtılmasın ciddi anlamda vergiler vardı. Kar dağıtımıyla beraber bu daha da fazla artıyordu. Bazı şirketlerde %50'lere geçiyordu. O dönem hızlı bir şekilde kurumlar vergisi %20'ye indirildi. Dağıtılsın dağıtılmasın karlardan cümleler çıkartıldı. Artık sadece kar dağıtım, o da cüzi oranla da vergiye bağlandı ve ardından biz şunu piyasada çok rahat bir şekilde gözlemledik. Vergi gelirleri arttı. Ekonomi büyüdü. Ciddi anlamda da şirketler daha fazla kar çıkarıp daha kayıtlı çalışmaya başladılar. Ancak tabii kayıt dışılığı önlemenin yöntemlerinden birisi, her ne kadar kurumlar vergisi indirimi ise de ülkemizdeki katma değer vergisi oranlarının da biraz yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Sanırım onların da biraz düşürülmesiyle birlikte, ümit ediyorum öyle bir imkan olur. Bütçenin üzerindeki kısıtlar biraz daha, sıkıntılar azalır. Öyle bir indirimle beraber kayıt dışılık da azalır ve bu şirketlerimizin daha kurumsal çalışmasına da yol açar. Yani süreci birebir gördüm. Yani o vergi indirimlerinin hakikaten o 2003-2013 hatta 2015-16'lara kadar şirketlerin hani karlarını yükseltmek için çabalamaları, daha kurumsal hale gelmeye çalışmalarını birebir gözlemlemiş birisi olarak vergi oranını düşürmek hiçbir zaman vergi gelirini otomatik azaltmıyor, onu söyleyelim buradan.
0: Evet. Tabii KOBİ'lerin vergi konusunda yaptığı hataları da konuşmak istiyorum. Hangi hataları yapıyor KOBİ'ler?
1: KOBİ'lerin aslında hata şöyle,
0: eksik diyelim
1: hani hata demeyelim ama geçen programda da yine buna benzer bir durumu konuşmuştuk. Özellikle KOBİ'lerimizin tabii aslında nitelikli, kaliteli bir insan kaynağımız var Türkiye'de. Ancak şu bir gerçek, KOBİ'lerimiz açısından nitelikli insan kaynağına ulaşmak ciddi maliyetler gerektiriyor. KOBİ'lerimiz genelde hani yabancı deyimle in-house dedikleri tarzda bir mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik hizmeti alamıyorlar veya donanımlı danışmanlarla çalışamıyorlar. Onu genelde bir yük gibi görüyorlar, bir maliyet gibi görüyorlar. O hizmetleri genelde dışarıdan ve en ucuza mal olacak şekilde almayı tercih ediyorlar. Bu da da çoğu zaman aslında şirketlere çok daha farklı maliyetler olarak yansıyabiliyor. Yani iyi bir danışmanınız varsa, iyi bir avukatınız varsa sözleşmenizi baştan daha iyi yapabilirsiniz.

0: yapabilirseniz veya vergi planlamanızı yeminli mali müşavirinizle, mali müşavirinizle daha iyi gözden geçirebilirseniz veya bağımsız denetiminizi yaptırdığınız zaman özellikle uluslararası finansal raporlamada biraz daha dış dünyada itibar görecek şekilde yaptırırsanız aslında bunların orta vadede faydalarını daha çok görüyorsunuz. Ama KOBİ'lerimiz, benim de gözlemim, muhtemelen sizin de öyledir, biraz olaya daha kısa vadeli yaklaşıyorlar ve onu bir ciddi maliyet olarak görüyorlar. Halbuki bu kısa vadede
1: ek
0: maliyet
1: gibi
0: olarak
1: algılanıyor
0: ama inanın ki ek yük değil. M&A'lar çok artıyor, değerlemeler oluyor, daha sonrasında halka arzlar birdenbire bir limited şirket 3-5 yılda bir büyüyor, AŞ'ye dönüşüyor ve halka arz olabiliyor. Bu sefer geriye dönük, inanın ki birçok şirkette şunu yaşadım, 3 yıl 5 yıl geriye dönük tekrar denetim yapıyoruz, tekrar inceleme yapıyoruz, evraklarına tekrar bakıyoruz, tekrar her şeyi baştan oluşturmak zorunda kalabiliyoruz. Aslında asıl ek maliyetler orada çıkıyor. Aslında KOBİ'lerimiz biraz daha inançlı ve güvenli olmalı. Birçok şirkette mesela geçen bir firmayı ziyarete gittik. Artık halka açılmış, büyümüş. Gayet de güzel işler yapıyorlar ama firmayı gezdikçe fabrikayı, fabrika bir nevi Lego gibi. Yani orası eklenmiş, burası eklenmiş. Evet. Labirent gibi oradan oraya geçiyorsunuz. Bana da işte şey dediler, ya işte giderek her büyümede bir şeyler yaptık. Dedim ki ben buna, sisteme maalesef alışayım. Çünkü ilk fabrikayı yaparken şu büyüklük bana yeter diyor. Ama birçok şirket, hemen hemen belki de %80'i 90'ı kartlarını iyi oynayan, işini iyi yapan şirket, sonrasında fark ediyor ki fabrika küçük kaldı. Şuraya şunu ekleyelim, buraya bunu ekleyelim. Bu da tabii böyle biraz garip bir görüntü oluşturabiliyor. Kompakt bir görüntüden şirketi çıkartabiliyor. O yüzden bana sorarsanız herkes büyüyeceğini, ileride daha güzel işler yapacağını düşünerek, hesaplayarak yola girse ve ona göre kurumsallaşsa, vergisini, SGK'sını da ödemesi gerektiğini, denetim denetçilerine, müşavirlerine, avukatlarına da bir bütçe ayırarak o bütçeyi sağlayabiliyorsa, iş yapacağını düşündüğü anda inanın ki büyüyecek. Ama yani masrafları buralardan kısarak bir yere varmak gerçekten çok zor. İleride uğrayacağınız maliyet çok daha yüksek oluyor. Onu belirteyim.
1: O zaman önümüzdeki dönemde işletmelerin dikkat etmesi gereken o mali başlıklar neler olacak?
0: Bence yine klasik olacak ama yani yine tekrara gireceğiz. Finansman meselesi olacak. Çünkü hakikaten finansmana erişim ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bazı işletmeler biraz ödeme disiplininden de uzaklaştılar. Bir diğer sıkıntımız o olacak gibi görünüyor. Özellikle şu yeni yapılan tecilin biraz rahatlatacağını düşünüyorum. Şirketlerin biraz daha kredi bilitelerini arttıracak önlemler alarak daha iyi kredi imkanlarına kavuşmaları lazım. Belki halka arzlarla beraber, borsadaki son yükselişle beraber halka arzlar, ama halka arz çok meşakkatli ve uzun bir süre. Aslında biraz daha küçük şirketlerimiz halka arzla uğraşmak yerine belki tahvil ihracı gibi veya bir takım sermaye piyasası ihracı gibi noktalara yönelirlerse, benim naçizane tavsiyem, hem SPK'daki işlemleri daha hızlı yürüyecektir, hem de sermaye piyasası kurulu onlara daha hızlı dönüşler yapıp iş yükleri de azalacak. Çünkü halka arzın hem ciddi bir maliyeti var, hem de ciddi bir zaman alıyor. SPK'nın da iş yükü gerçekten çok.

0: yararlanabilirler diye düşünüyorum SPK'ya başvurularıyla. Bu biraz finansmanı erişimlerini hızlandırır. Şeye çok girmemek gerekiyor. Yani krediler sıkışıyor. Hı hı. Herkesin aklına kredi geliyor. İşte evet, ucuz kredi verilsin, biraz daha düşük kredi verilsin. Ama öyle olmuyor. O düşük kredinin de belli bir süre sonra maalesef farklı bazı maliyetleri ortaya çıkabiliyor ülke için.
1: Şimdi vergi planlaması mevzusunda KOBİ'lere özellikle altını çizmek istediğiniz, hı hı, noktalar var mı?
0: Şöyle, vergi planlaması noktasında aslında şunu gözlemliyoruz. Vergi planlamasını çok iyi bilen kişilerle yürütmeleri gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani sırf daha düşük vergi çıkması olarak bunu düşünmemek gerekiyor. Belki belirli sürelerde ilk etapta örneğin daha yüksek vergi ödemelerine yol açacak ama belli süre sonra daha az vergi ödemelerine yol açacak bazı planlamalarla da ilgilenebilirler. Özellikle bizim ülkemizde vergi planlaması noktası çok yanlış anlaşılıyor. Aslında vergi planlamaları yasal hakların kullanımı. Bunu tabii şöyle yapmak gerekiyor. Maliye Bakanlığı'nın da bir yorumu olabiliyor. Yeminli mali müşavir, mali müşavir arkadaşların da bir yorumu olabiliyor bu noktada. O iki yorumu çok dengeli bir şekilde götürmek gerekiyor. Ya, maliyenin de bazı yerlerde yorumlamış olduğu noktalara girdiğiniz zaman şirketler hakikaten nefes alamayacak duruma gelebiliyorlar. Mesela Danıştay kararlarında son çıkan bazı Danıştay kararları var. Abdullah Bey paylaşmıştı geçen, Abdullah Tolun'un da buradan kulaklarını çınlatalım kendisinin. Paylaştığı kararlarda örneğin işte bir iş adamı derneğine şirketin yaptığı giderlerin kabul edilmemesi veya bir takım maden şirketlerinin işte madenci birliklerine üyeliğiyle ilgili giderlerin kabul edilmemesi gibi Maliye Bakanlığı'nın da çok sert ve rigid noktalarda yorumlar yaptığını görüyoruz. Aslında bence bu noktada Maliye Bakanlığı'nın tabii vakti çok değerli, kıymetli ve çok yoğunlar. Onu da biliyorum. Ancak benim fikrim hani mali müşavir odalarıyla, yeminli mali müşavir odalarıyla özellikle bu yoruma dayalı konularda yargının da katılacağı bir şekilde birkaç çalıştay yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu tür rigid yorumlar, sert yorumlar teftiş tarafından, maliye vergi müfettişleri tarafından gelen veya gelir idaresi tarafından gelen sert yorumlar vergi planlaması noktasında şirketleri de çok sıkıştırabiliyor. Bizim de rahat hareket etmemizi engelleyebiliyor. Çünkü önerdiğimiz vergi planlama yönteminin de yarın öbür gün şirketin önüne bir vergi cezası olarak çıkmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Ama bu her firmanın evine münhasırdır. Yani buradan hani A şirket şunu yapın desek, tabii, A firmasının yapması, evet, onun için tam tersi etki de oluşturabilir. Bunu da belirteyim. Yani burada genelde hani şu olabilir. Belki bir takım danışmanlık ofisleriyle, bir takım müşavirlik ofisleriyle görüşülüp şirketinize bir check-up yaptırılması. Genelde bu check-up'ları da hem biz hem arkadaşlarımız ücretsiz yapıyorlar zaten. Yani onun için genelde bir ücret talep edilmiyor. O yapılacak check-up'a göre bir öneri paketi alıp firmaların uygulamaları daha yerinde olacak. Onu da belirteyim. Her firmanın bünyesine göre, tabii, faaliyet alanına göre bir şey önermek gerekiyor firmaya.
1: Tabii şey farklı, yani her işletmenin haritası farklı ama bugün bir KOBİ sahibine genel anlamda baktığınızda bu dönemde mutlaka yapın dedikleriniz ne olur?
0: Zor bir soru ama bence şöyle şey kısmını atladıklarını düşünüyorum aslında. Finansa yine geleceğiz ama özellikle bünyelerinde veya dışarıdan bana sorarsanız finans danışmanlığı hizmeti almalılar.
1: Evet.
0: O kısmı atladıklarını düşünüyorum. Hı-hı. O kısmı yani şu var, hani mali müşavir zaten zorunlu. İşte bazı alanlarda yeminli mali müşavir zorunlu. Cirosu belli noktaya geçtiği zaman bağımsız denetim zorunlu. Onları da çok iyi anlıyorum. Yani bir iş yapıyorsun, sanayi şirketisin, çok zor para kazanıyorsun. Bu kadar çok beyaz yakalı maliyeti yüklenmek kolay değil ama hani belki ilk etapta maliyet olarak görecekler ancak özellikle çok büyük bankalardan çok iyi yerlerde yetişmiş ve dışarıdan şu an çünkü hani bünyeyi almaları çok zor, in-house almaları çok zor hizmeti. Benim de birebir bazen çalıştığım özellikle bankacı kökenli veya bankaların hazine bölümleri mesela eğer altın işleri vesaire yapıyorlarsa o alandaki bankacılardan bence yararlansınlar. O danışmanlık ücretleri düşündükleri kadar da çok yüksek çıkmayacak emin olabilirler. Özellikle çok farklı finansal enstrümanlar önerebiliyorlar. Şirketin yapılandırmalarını yaparak çok ciddi kredi avantajları sağlayabiliyorlar veya belki şirketin o finansçı olmadan, o finans danışmanı olmadan halledemeyeceği, altından çıkamayacağı ciddi bir krediyi yurt dışından veya yurt içinden getirebildiklerine de şahit oldum. Bence finans konusunda biraz eksiği var KOBİ'lerimizin. Orada biraz daha profesyonel destek alsınlar. Yani şunu görüyor bizim KOBİ'lerimizin en büyük hatası. Sürekli bankacı arkadaşlarımız geliyor. Onlara bir takım sunumlar yapıyorlar. Evet. Doğru ama sonuç itibariyle hani bizim için de

0: belki geçerli. Biz de karşı tarafa gittiğimiz zaman onlara bir hizmet satmaya, oradan biz de kendimize göre bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bu bankacı arkadaşlar için de geçerli. Mutlaka onlar da şirketin menfaatine olacak şeyler söylüyorlar ama neticede öyle ya da böyle daha çok bankanın menfaatine olacak bir takım gelişmeler olacaktır. O noktayı ben KOBİ'lerdeki patronlarımızın çok şey yaptığını, boş verdiğini ve özellikle kendilerinin yürütmek için çok aşırı çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Bence o finans noktasında o bir danışmanlık hizmetine alsalar güzel olur diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Çok güzel anlattınız. İyi ki geldiniz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ekonomide yeni dönemler yalnızca yeni kuralları değil, yeni stratejileri de beraberinde getiriyor. Vergi düzenlemeleri, teşvikler, finansal adımlar özellikle KOBİ'ler açısından artık sadece muhasebe konusu değil. Doğrudan büyüme ve sürdürülebilirlik meselesi. Bu süreci doğru okuyan işletmeler değişen ekonomik düzende daha güçlü konumlanacaklar. Biz de KOBİ platformunda reel sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Ekstra kolye hediye. Koçak.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinx hattan başka bir yere asla gitmem.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
2: 8-11 Mayıs arasında Bim'de ithal muz

0: emisyon. Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba, Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız ama önce haftanın ilk işlem gününde bakalım öne çıkan başlıklar neler.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre yıllık bazda perakende satışlar %21,2 artış kaydetti. Perakende satışlardaki artış 2024 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle yapılacak. Böylece Washington yönetiminin daha önce duyurduğu temas programı Pekin tarafından da resmen doğrulanmış oldu. Uluslararası Finans Kurumu Morgan Stanley yayınladığı yeni raporunda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresinin Haziran ayını aşması halinde küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan 9.3 milyon varillik kalkanın çökebileceğini vurguladı. Banka, ablukanın uzaması durumunda Brent petrolün 150 dolar seviyelerini test edebileceği uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtta taviz talep etmediğini, yalnızca İran'ın meşru haklarını istediğini söyledi.
0: Şimdi de Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi yönetmenimizden rica edelim, bir dünya haritasını da alalım. Bugünkü görünüm nasıl bir haftaya başlıyoruz? Tabii yine gündemimizde İran konusu var. Orada

0: tarafların karşılıklı açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle Trump'ın sert açıklamaları, İran'ın gönderdiği metni kabul etmiyoruz şeklindeki, bugün de petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Evet. Sabah saatlerinde %4'lük, ama şu andaki genel tablo yine çok da aslında karamsar değil. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında pazar günü Orta Doğu'da piyasalar açıldığından, hani onların hafta sonu tatili farklı, hani bu haftanın başlangıcında geçtiğimiz haftaki o rekor havasının korunmayacağını, kısmi kar satışlarının gelebileceğini tahmin etmek güç değildi. Petrol fiyatları da önemli bir barometre. Brent petrol yeniden 100 dolar üzeri, yani 3 basamaklara çıkınca hani piyasanın gerginliği biraz başlıyor. Ama Amerika'da 6 haftadır neredeyse kesintisiz yükseliş kaydeden bir
0: S&P.
1: Başta S&P 500 endeksi olmak üzere Nasdaq 100 endeksi, teknolojiyle ilintili yüksek teknoloji üreten şirketlerin içinde bulunduğu durum. Dolayısıyla hani ana motivasyon kaynağı orası olduğu için ve Amerika'da cuma günü de tarım işi istihdam
0: beklentilerin üstünde.
1: Yani çok üstünde geldiği için oradaki hava hani çok fazla bu petrol tarafındaki seyirle bölünmemiş durumda. Biz bakıldığında hani biraz daha ortama ayak uydurup artık yabancı yatırımcı Türkiye'de de TL varlıklarla da önemli pozisyona sahip olduğu için yurt dışıyla belirli bir korelasyon içerisinde gidiyoruz. Dolayısıyla böyle değerlendirilebilir.
0: Evet, şimdi bir hatırlatalım. Tarım dışı istihdamda ne olmuştu? Hani bahsi geçince 65 bin beklenti, 115 bin kişi bir artış. Güçlü bir sürpriz aslında buradaki gelen veri. İşsizlik oranı ise beklentiye paralel 4.3'tü. Bu arada işte S&P'de 0.84'lük artışla 7.398'den kapanış. Nasdaq'ta 1.71'lik artış, 26.247'den kapanış ve her iki endekse seans içi ve kapanışta da tarihi zirveleri görmüş olduk. Yine aynı şekilde tarihi zirve demişken biz de cuma gününü 0.15'lik artışla 15.062 ile yine rekor bir kapanışla tamamlamış olduk. Şimdi bugün 15.092 şu anda seviye. Evet. 0.20'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan sonra tabii bizim için kritik seviyeler nereleri olacak? Tabii bilanço sezonu da artık tamamladık sayılır.
1: Doğru.
0: Ne dersiniz ona dair de nasıl geçti sizce ve etkileri ne kadar oldu endekse bu rekorlarda?
1: Şimdi endeks önceki zirvesi olan 14.600'ü geçince artık bir hani yeni rekor test etme artık, çünkü önceki zirvenin üstünde kalınca hani genel olarak teknik analizde bu hani yakalanan momentumda vesaire bir kuraldır bu. 14.600 üzeri korundukça hani yeni zirveler eli kulağında her an gelebilir diyebiliriz. Şimdi bilanço sezonunu tabii geride bırakıyoruz. İşte moral tazeleyenler, biraz moral bozukluğu yaratanlar, yüksek faiz ortamının devam etmesiyle yüksek finansman maliyetleri şirket karlılıklarını baskılıyor ister istemez. Yani şirketler faaliyet karlarını belki enflasyonun üzerinde arttırsa da, hani satış ciro hacminde çok bir bozulma olmasa da finansman tarafındaki maliyetlerin, işte borçluluğu daha yüksek olan şirketler için tabii bu daha belirleyici. Onların yarattığı bir ister istemez erozyon karlılık da oluyor. Önümüzdeki çeyreklere ilişkin hani faiz indirim süreci ne zaman yeniden başlara ilişkin beklentiler tabii ki satın alıyor. Şimdi biz tabii bilançoları görüyoruz ama o bilançonun açıklandığı gün ya da sonraki gün işte şirketin yatırım ilişkileri yöneticisi, işte mali işler direktörü, genel müdürü, bir analistleri topluyorlar bir ortamda. Bazen sanal ortamda, işte bazen bir hani otelin convention center'ın vesaire seminerin olarak gerçekleşiyor. İşte orada hani geleceğe yönelik beklentiler, yani çünkü alt alta rakamları yazdığınız zaman o bir geçmişin fotoğrafı ya da o anın bir özeti, ama hani geriye yönelik rakamları aldıktan sonra ileriye yönelik beklentiler ne? Yani bir şirketin işte yurt dışında bir hani yatırımı mı var? İşte bir yabancıyla ortaklık mı söz konusu? İşte uzun zamandan beri sürüncemede olan bir belki arsa satışı vesaire mi devreye alınıyor gibi, hani şirkete özel bir hikaye ya da çıkartmayı planladığı yeni bir ürün mü var vesaire gibi, onlardan gelen beklentiler daha önemli bizler için. Şimdi tabii bir de düzenleyici kuruluşun bizde getirdiği açığa satış yasağının ileriye doğru ötelenmesi, işte teminat
0: 26
1: oranı,
0: Mayıs'a uzatıldı.
1: Evet, 26 Mayıs'a uzatıldı. Teminat oranı, öz kaynak kullanım tarafında kredilere ilişkin getirilen düzenlemelerin gene uzatılması. Hani bunlar da hani açığa satış, hani endeks tarihi rekor seviyeleri geldiği zaman dünyadaki her endekste bu geçerlidir. Hani bu artık yeteri kadar hareket burada yaşandı, bir açığa satış buradan deneyelim diyen olur. Yani bu dünya genelinde olan bir durumdan bahsediyorum. Onun önüne geçen bir durum. Dolayısıyla hani biraz tek yönlü bir sanki yolda giden endeksimiz var. 14.600'ün üzerinde kalındıkça yeni rekor seviyeler aynı S&P 500 vesaire tarafında olduğu gibi görülebilir, test edilebilir, ama hani çok büyük, dediğim gibi bu yüksek faiz ortamının yaşandığı yerde hani çok inanılmaz, hani 16.000-17.000'lere böyle bir anda gideriz, hani bunu maalesef diyemiyoruz, onu da söylemiş olayım.
0: Evet, şimdi burada

0: Listeyi de görüyoruz şu anda. Bugün en yüksek, bakalım hangi hisseleri en çok kazandıranlarda BIST 100'de Genilaç, Kardemir, Reader, evet. CB Enerji, Petkim, Altınay, Anadolu Efes, Astor olarak sıralanıyor. Aslında bir taraftan yine enerji şirketlerinin, petrokimya şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Yine savunma şirketlerinin. Anadolu Efes'e özel bir durum vardı. Bugün açıklama yapmışlardı bir yatırıma ilişkin. Herhalde o etkili oldu. Ve de tabii Kardemir'in de herhalde bilanço sonuçları etkili olmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii özellikle hani ilaç sektöründe o şirketin açıkladığı finansallar kadar önümüzdeki döneme dair ürün gamının yarattığı beklentiler. Astor zaten uzun zamandan beri hani endeksi sırtlayan ve artık endeks ağırlığı belirli bir seviyeye gelip hani 3-4 kağıtla beraber endeksin o günkü performansını belirleyen şirketlerden. Petkim'le beraber tabii petrokimya şirketleri hani taşıdıkları stok itibariyle önemli ama finansalları da burada etkili oldu. Onun haricinde hani yenilenebilir enerji tarafında tabii önemli şirketlerin burada kendisine yer bulduğunu söylemek mümkün. Teknoloji şirketleri de benzer şekilde var. Tabii şimdi Amerika'da hani Nasdaq 100 vesaire orada yaşanan hareketlerle beraber teknoloji şirketlerine bir hareketlilik oluyor mu diye bizdeki teknoloji şirketlerinin içinde bulunduğu ETF borsa yatırım fonlarına da bazen girişler oluyor. O girişler de bu şirketlerde bir hareketlilik yaratabiliyor. Ama hani aslında bir genele yayılan bugün için nispeten yükselişten söz edebiliriz. Yani en azından yarıdan fazla sayıda şirkette bir yükseliş var. Çünkü artık dediğim gibi yani 3-4 tane şirket neredeyse borsanın %30-40'ı olduğu için yani o şirketlerde iyi performans olduğu zaman mesela bankaları ele alalım. Hani geçtiğimiz hafta bayağı istedilerdi. İşte bugün de bakalım hani bankaların nispeten çok iyi performans sergilediğini herhalde söyleyemeyiz. İşte Vakıfbank yatağa yakın. Ondan sonra işte eksi de olan bankalar var bakılabildiğinde. Evet. Hani normalde işte o büyük holdinglerin, banka barındıran holdinglerin, büyük bankaların performansına yakın aslında bir hani değil mi? Global tarafta da satıcılı bir seyir var. Ya da Amerika vadeliler öyle. Hani bizde de ona benzer olması normal karşılanabilir. Yani endeksin 1000'de 5 falan eksi de olsa kimse yani bir hayret sergilemez. Ama işte dediğim gibi artık endekste ağırlığı yüksek olan firmaların ne yaptığı o gün için belirleyici oluyor ve bu yatırımcı nezdinde şuna yol açıyor. Ya işte endeks tarihi rekor kırıyor diyorsunuz ama hani benim işte taşıdığım portföy endeksin belki 9000-10000'deki seviyesinde. Yani benim kağıtlarım neden endekse paralel gitmiyor? Artık hani bu endeks mühendisliği, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan şirketler vesaire hani bunları analize dahil etmeden artık hani benim sahip olduğum portföy endeksler neden böyle bu kadar farklı filan o işte sorular biraz demode kalmaya başlıyor.
0: Evet. Peki şimdi hazır bu noktaya gelmişken o zaman şimdi portföylerde bu süreçte neye dikkat etmeli? Ne dersiniz? Neye dikkat edilmeli? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bir dediğim gibi yani çok yüksek ağırlığa sahip olan şirketler var. İşte bunlardan hani çoğu bilinen şirketler. İşte BİMAŞ sayılabilir. Türk Hava Yolları sayılabilir. Ondan sonra işte TÜPRAŞ, Aselsan tabii hani savunma sanayi üzerinden. Şimdi hani bunlardan oluşacak bir portföyün hani endeks performansının çok gerisinde kalmaması düşünülür bir taraftan. Ama hani ben bireysel hisse senedi alacağım. İşte onunla beraber de Borsa İstanbul performansını hani geçeceğim. Bu iddiada olan bir yatırımcının hani başka bir iş pek yapmaması gerekiyor. Yani sabah akşam bir hani önünde o hisse senedinin hani fiyat grafiği olacak. Onun haricinde işte açıklanan bilançoları vesaire dipnotunu ihmal etmeden takip edecek. Artı hani bu işte genel kurul ya da analist toplantıları vesaire hani bunları da bir şekilde hani ya katılacak ya da hani katılan analistle vesaire bir teşbihi mesaisi olacak. Yani onun haricinde özellikle böyle yani yukarı doğru giden yani tarihi rekor yenileyen endeks ortamlarında çok zordur endeksin performansını geçmek. O yüzden hani daha ziyade işte endekse yakın bir korelasyonla giden hisse yoğun fonlar ya da endeks fonları daha makul alternatifler olabilir bu dönemde.
0: Evet şimdi tabii bu hafta da malum enflasyon raporu bir hali önemli olacak. Şimdi orada siz ne bekliyorsunuz? Bir revize bekliyor musunuz? Hani yukarı yönlü bir revize tabii bekleyenler ağırlıkta hedeflerde yani. Ama olursa ne kadar olur sizce?
1: Şimdi tabii orada hani piyasa ile bakıldığında bir fark ciddi şekilde açılmış durumda. Özellikle açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında Şimdi Nisan enflasyon sonrasında ister istemez herkes bir yıllık enflasyon tahminini yukarı yönde revize etti. Yani %30 ve üzerinde biz yıllık artık tahminlerle çalışıyoruz. Benim tahminim hani 30 seviyesindeydi. Hı hı. Bu şimdi acaba biraz aşağıda mı kaldı diye. Çünkü işte yabancı kurumlardan vesaire de 30 seviyesi artık böyle rahatlıkla. Yani normalde daha aşağıdan ıskalayan kurumlardan dahi bu şekilde açıklamalar geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla %30 seviyesi bakıldığında piyasa yapıcılar tarafından ya da piyasa katılımcıları anketine iştirak edenler arasında ağırlık kazanmaya başlarken Merkez Bankası'nın da çok bunun dışında kalmaması gerekiyor. Ama Merkez Bankası'nın hani biraz da o kendi algısıyla piyasa algısı arasındaki farkı yönetme burada yöntemi ön plana çıkıyor. Yani Merkez Bankası her zaman daha güvercin tarafta olduğu, işte enflasyon tahminlerini, faiz tahminlerini hep daha aşağıda sergilediğini kendisi de biliyor. Piyasanın bunu bildiğini de biliyor. Yani bu biraz işte oyun teorisine giriyor. Şimdi işte yönetmenimiz ekrana verdi. Hani 15 ve 21 arası. Şimdi burada en azından bir 26-27'ye doğru belirsizlik aralığının çıkması gerekiyor. Yani belirsizlik aralığı 27'ye çıkarsa alt tarafında 21. Çünkü hani 20 ve altında bir enflasyonla 2026'yı tamamlama ihtimalinizin artık hani kalmayacağını herhalde herkes görebiliyor. Çünkü yıl başından bu yana biz değil mi 4 ayı gördük sadece. 4 ayda birikimli enflasyon %14'ün üzerinde. 14-15 arası bir yerde. Şimdi Mayıs ayında da işte bu savaşın etkileri, petrol fiyatlarının yukarıda kalması, işte artık yavaş yavaş maalesef akaryakıt fiyatları, motorun fiyatları, gübre fiyatları üzerinden gıdaya da bu sirayet etmeye başlıyor. Yani yayılma etkisi gösteriyor. Bunun olduğu yaşandığı yerde bir işte %2-3 daha Mayıs ayına koyalım. Zaten 17-18 yani yılın geri kalanında sıfır olmayacağına göre enflasyon değil mi? Bunun ister istemez bir Eylül-Ekim okula yeniden dönüş, o talebin artması dönemi var. İşte bayram döneminin yarattığı ek talep var. İşte yazın turistlerin gelmesiyle gıda, içecek vesaire talebi artacak, onlar var. Dolayısıyla piyasayla kredibilite kaybetmeden iletişimini sürdürmesi adına Merkez Bankası'nın yukarı yönde revizyon yapması elzem diye ben düşünüyorum, değerlendiriyorum. Yani burada da makul benim gördüğüm 21-27 arası, ortalama da 24, yani beklentisini oraya çekerek. Yani bunun da olmayacağı aşikar ama en azından hani piyasayla bir korelasyonun çok kopmaması adına çok önemli. Diğer taraftan reel sektörün hani 12 ay sonra enflasyon nerede olur? İşte hane halkı 12 ay sonra enflasyon nerede olur? Yani o tahminlerin çok daha yukarıda kalmaya devam ettiğini de gene söylemek gerekiyor.
0: Evet, bu arada şimdi gıda demişken Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun açıkladığı veriler var. Dünya gıda fiyatları Nisan'da aylık 1.6 arttı. Son 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı diyor. Evet. FAO bu da tabii artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle üst üste üçüncü aya da yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz endeksin. Şimdi bu da tabii yine bizim açımızdan da kritik. Çünkü malum bu ayki enflasyonun yükselişinde de yine gıdanın etkisini görmüştük. Şimdi ne dersiniz önümüzdeki döneme dair, hani yine herhalde kolay olmayacak pek gıda fiyatlarını da düşürmek. Evet. Hatta geçtiğimiz hafta da bazı bölgelerdeki kar yağışlarının yine bazı tarlaları etkilediğini biliyoruz.
1: Maalesef. Yani geçen sene yaşadığımız zirai don kadar olmasa da bu sene hani tarladaki işte ürün daha hani toplanmadan, hasat mevsimi gelmeden maalesef yaşanan özellikle Akdeniz bölgesinde ki işte narenciye, domates vesaire tarlalarında yaşanan şey ister istemez gıda fiyatlarını yukarı çekicidir. Şimdi dünyada işte FAO tarafından vesaire açıklanan hani gıda fiyatlarında bir hareketlilik yokken zaten biz hani işte %20, %30 civarı kendi kendimize arz talep koşulları. Çünkü neden? İşte tarım ile ilgilenen nüfus ortalama yaşı Türkiye'nin ortalama yaşından çok yukarıda. İşte köylerde artık üretici pek kalmadı. İşte özellikle göçmenler vesaire, hani çobanlık, tarlada ekim, işte fındık vesaire toplama noktasında hep hani göçmenlerin ön planda olduğu bir tarım, bir Türkiye'de yaşayan insan sayısı, hani Türkiye'de üretilen, büyüyen tarım ürünlerine talep giderek artıyor. Turist sayısı giderek artıyor ama tarımla uğraşan insan sayısı azalıyor. Tarımla uğraşan insanın ortalama yaşı ileri gidiyor. İkilen alan maalesef azalıyor. Yani şimdi burada belki daha verimli teknolojiler uygulanarak, işte suyu daha istikrarlı, verimli kullanarak bir takım verimi arttırma yöntemleri ne hani gidiliyor şimdi, hani o konudaki çalışmaları da, emeği de hani yok saymak istemiyorum ama bir taraftan da artık hani 1,5 trilyon dolarlık bir ekonominin, işte 90 milyona yaklaşan bir nüfus, yani burada bizim nüfusumuz artı Türkiye'de yaşayan, hani Türk vatandaşı olmayan, işte burada değil mi, hani ekspat, göçmen, işte öğrenci vesaire, hani burada hayatını idame ettiren, burada gıda talebi oluşturan insanları üst üste koyduğum zaman bunu karşılamakta yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hani FAO'nun tabii yarattığı ek baskı da düşünüldüğünde işte gıda fiyatlarında mevcut durumu daha rahat bir biçimde görebiliyoruz. İşte Ankara'da Türk İş tarafından açıklanan, hani işte o 4 kişilik bir ailenin işte gıda masraflarını ölçen açlık sınırı, toplam minimum masraflarını ölçen yoksulluk sınırı, hani buradaki yükselişlerin de TÜİK'ten vesaire daha yukarıda olduğu, işte İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçim Endeksinin de gene benzer şekilde yukarıda gelmeye devam ettiğini, yani bir enflasyon yukarı geliyor, bir de işte kozmopolit hayatın daha bir arada olduğu, işte üretimin olmadığı ama tüketimin çok olduğu büyük şehirlerimizde daha da hissedilen bir gıda fiyatı artışı var.
0: Evet, şimdi bu arada bugün de perakende satışlar verisini aldık. Savaş döneminde perakende satışlarda güçlü bir yükseliş var. Son 2 yılın en yüksek artışı. Evet. Mart ayında perakende ticaret satış hacmi %21.2'lik bir artış göstermiş. Siz nasıl değerlendirdiniz veriyi?
1: Şimdi tabii perakende satışı hani analize, dekompoze etmek için hani biraz Türkiye'deki yaşayan insan profilini, hane halkı profilini analiz etmek gerekiyor. Şimdi hani bir işte belki birkaç milyon, işte belki 5-10 milyona en fazla genişletebileceğimiz sayıda insan yüksek gelir grubuna sahip ve hani onlar için hani faiz işte 40 oldu, 50 oldu. Ondan sonra işte gıda fiyatlarında aylık artış %4-5 oldu vesaire, çok bir şey değiştirmiyor. Yani işte oteller vesaire, büyük restoranlar hani neden işte tam kapasite çalışmaya devam ediyor? Yani bir, Türkiye'de dediğin gibi yani hayatını idame ettiren çok zengin, işte Körfez bölgesinden gelen, savaştan vesaire, işte Rusya'dan, Dubai'den vesaire gelen, hani artık hayatını buraya kanalize eden insanlar var. Onlar dediğim gibi yani yüksek miktarda tüketime devam ediyorlar. Yani onlar için hani para politikası ne olmuş? Merkez Bankası işte enflasyon hedefini revize etmiş vesaire. Çok bir önem atfetmiyor yani. Onlar lüks tüketimi, yani belki nispeten az sayıda ama tutarı çok fazla olan alışverişlerle perakendeyi yukarıda tutmaya devam ediyorlar. Şimdi bu ister istemez bir rasyonel. Diğer taraftan da hani nispeten düşük gelir, işte asgari ücret bir civarında bir gelir ile hayatını idame ettirmeye çalışan insanların da hani belli bir minimumdalar. Yani hani onların da artık hani fiyatlar artsa da kendi tüketimlerini hani düşürecek bir noktaları yok. Hani onlar zaten hani bir işte tiyatroya, sinemaya gitmek, işte haftada birkaç kez dışarıda yemek, işte yılda 2-3 tatile çıkmak vesaire gibi hani bir tüketimleri zaten yok. Hani gıda, barınma çevresinde şekillenmiş bir tüketim. Hani onlarda da faizi siz hani 50 değil 60 yapsanız, 70 yapsanız da onlar zaten hani hayatta kalmak için bir minimum tüketimi yapmak durumundalar. Hani bunlarla beraber yaptığınız zaman Türkiye'de talep aslında pek esnek değil. Yani nispeten katılaşmış. Yani aşağı tarafta başka nedenlerle, yukarı tarafta başka nedenlerle katılaşmış ve kolay kolay para politikasının çok etki edemediği bir noktadayız. Yani o yüzden hani biz maliye politikası, işte bütçe tarafından bir bu soruna bir şekilde girişebilirsek ancak bu etkide olur. Ama işte o tarafta da hani deprem felaketi sonrası yapılması elzem olan harcamalar, işte sosyal devlet olmanın gerektirdiği, işte düşük gelir grubuna yapılan olan transfer harcamaları, işte devletin yapması gene tabii gerekli olan, yani çalışan devlet personeline ödemeler vesaire, hani orada da maalesef alan limitli. O yüzden hani bu çok kolay aşılabilecek bir problem değil şu an için.
0: Evet, peki. Şimdi global cepheye de bir dönelim. Çünkü orada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir barış teklifi vardı. İran'ın yanıtını orada günlerdir bekliyorduk. Evet. Geç gelen bir yanıt ve de Trump'ın buna tepkisi. Diyor ki değersiz, beğenmedim diyor. Evet. İşte bunun da tabii etkileri, verdiği yanıt kabul edilemez diyor. İşte Trump İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı okudum ve hiç hoşuma gitmedi yanıtı var. İran tarafının da konuya ilişkin bir cevabını hemen aktaralım. Çünkü bunun tabii etkilerini de biz bugün sabah dediğimiz gibi petrol fiyatlarında gördük. Evet. İran Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün de bir açıklamalarını görelim. Orada da abartılı bir yanıt değil diyor. İran tarafı makul bir yanıt verdik. Halen makul olmayan taleplerde bulunuyorlar. Seyri sefer serbestisinde yaşanan sorunlar Amerika ve İsrail'in eylemlerinden kaynaklanıyor. Umman Denizi'ndeki güvenlik istikrarı bizim için olduğu kadar Çin için de önemli. Bu da tabii Çin vurgusunu yapmış olması burada İran tarafının da
1: Amerika-Çin görüşmesi öncesinde.
0: Aynen öncesinde tam onu söyleyecektim. Evet. Perşembe günü Trump Çin'e gidecek. Bakalım orada Çin Devlet Başkanı'yla tabii temasları var. 13-15 Mayıs tarihlerinde. Onun öncesinde de böyle bir vurgu geldi. Şimdi bir de petrol fiyatlarındaki son durumu görelim. Çünkü sabah saatlerinde 105 dolara kadar gelmiştik orada. Bakalım şu anki görünüm bize neyi söylüyor? 103.38 Brent petrol, ham petrolde de 97.80'deyiz. Tabii yine yüksek seviyelerle başladık haftaya. Şimdi burada Morgan Stanley'nin bir son tespiti vardı. 150 dolara gidebilir şeklinde bir uyarısı var petrol Doğru. fiyatlarının. Bu tabii geçtiğimiz haftalarda Sisi'den de böyle bir uyarı gelmişti. Evet. Eğer ki bu konu Haziran ortasına kadar çözümlenmezse biz petrol fiyatlarında 150 doları görürüz demişti. Morgan Stanley de demiş ki Hürmüz'ün kapalı kalma süresi Haziran ayını aşarsa işte aynı yine Sisi'nin verdiği tarih evet. küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan 9.3 milyon varillik kalkan çökebileceğini söylemiş ve 150 doları test edebiliriz demişler. Nedir sizin yorumunuz? Küresel petrol stoklarının da rekor seviyede eridiğini ve son 8 yılın en düşük seviyelerine geldiğini de hatırlatalım.
1: Evet, artık stratejik rezervlerin yavaş yavaş işte yani sonuna geliniyor ya da hani bir anda bütün stratejik rezervleri siz kullandırdığınız zaman hani belki birkaç hafta bir hani sahte bahar böyle bir rahatlama olur yaşanır ama ondan sonra çoğu hava yolu hani normal seferlerine devam edemez. Hatta şu an işte dediğim Avrupa'da çoğu hava yolunun işte bazı uçuşları ertelediği, sayısını azalttığı vesaire de yine takip ediyoruz. Şimdi stratejik rezerv konusunda işte Amerika'sı, hani Uzak Doğu'su vesaire hani bu Amerika'daki rezervin serbest bırakılmasını mesela Avrupa'nın enerji ihtiyacını hani birebir çözmesi çok zor. Bir taraftan da bu var ister istemez. Şimdi tabii Amerika'da özellikle hani Amerika'daki basını da takip ettiğim noktada Cumhuriyetçilerin hani şöyle bir yaklaşım var. Biz işte Hürmüz Boğazı'nı açmak için işte şu kadara vesaire ihtiyacımız var ama yani şu tabii ıskalanıyor. Yani 28 Şubat bu savaşın başlamasından önce Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Yani buradan hani gemiler serbestçe geçebiliyorlardı. Hani Amerika'da özellikle Trump ve hani Trump yandaşlarının hani dile getirdiği Hürmüz Boğazı kapalıydı. Hani biz bunu açmak için bu işte girişimleri yapıyoruz ve İran hani bizi
0: engelliyor.
1: Bizim dediklerimizi dinlemiyor. Yani şimdi ilk planda Trump'ın söylediklerini hatırlayalım. Biz işte havadan bombalıyoruz. İşte İran arkada sokaklara çıksın. İşte bu rejim değişsin. Ondan sonra hani gibi çok böyle yenir yutulur olmayan talepleri, istekleri vardı. Şimdi de işte sen asla uranyum vesaire geliştirme. Hani bunu nükleer enerji ben senin sahibin olmanı istemiyorum diye. Hani işte bölgede işte İsrail'de vesaire Pakistan'da Hindistan'da nükleer enerji varken nükleer enerjinin de çünkü yani verdiği ister istemez hani bir çeşitlilik ve düşük maliyet avantajı var ister istemez. Yani hani bir ülkenin ben senin nükleer enerji sahibi olmanı istemiyorum demek başka bir ülkenin tek elinde olmaması gerekiyor. Özellikle yani İsrail'de sayısı belli olmayan nükleer başlıklı silah vesaire varken. O yüzden ben hani bunların bir noktada uzlaşması özellikle yani İran'da Çin'den ve Rusya'dan yani hem mühimmat hem istihbarat tarafında önemli destekler alıp hani geçen seneki Mayıs ayında yaşanan savaşa göre İran'ın hani bu sefer ne kadar etkili olduğu işte Körfez bölgesinde hayatı durma noktasına getirdiği işte Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un ile getirdiği hani rafinerilerin işte petrol üretim tesislerinin ne kadarının şu an çalışamadığı ne kadarından bozulduğu.
0: İki sene sürer diyor.
1: Yani şimdi bunlar da yeniden
0: eski sisteme değil. Dönmek.
1: O yüzden hani bunlar bir noktada eskisi gibi olacak şekilde bir geri adım atmak durumunda Amerika'da. Çünkü hane halkının görev kabul oranı çok düştü. Yani %50'nin altına geldi. Daha Trump hani görevinin işte 1,5 ikinci yılında bir başkan için hiç kabul edilemez oranlarda ve yani galon fiyatı işte petrol 5-6 dolarlara geldiğinde Orta Batı'dan kırsal taraftan oy alması Trump'ın ve yani Senato'da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğunu devam ettirmesi çok zor. Orada çoğunluğu kaybederse de hani son 2 sene Trump için büyük ızdırap olur. Yani şu anki hani bir şeyi söylüyor ve direkt işte hani acil durum yönetmeliklerine vesaire sığınarak, hani hiç senatonun vesaire onayı alınmadan, onlar peş sıra geliyor, istediğini yapıyor, istediği müdahalede bulunuyor. Hani onları yapamadığı yerde Trump'ın çok büyük daha zorluklar yaşadığını görürüz.
0: Zaten kendisinin geçmişteki açıklaması, ben bu seçimi kaybedersem beni azlederler şeklindeydi ki kendisine kesinlikle olan şu anda tabii hani anketlerde çıkan sonuçlarda bir hayli düştüğünü gösteriyor oylarının. Bakalım tabii, bekleyip göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Fazık. Kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar dileyelim. Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim Yatırım Günlüğü'nde. Birazdan devam edeceğiz Belgin Maaşlı.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Belgin Maviç ile birlikteyiz. Piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Belgin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz, size de iyi haftalar dileyelim. Şimdi tabii bu hafta da yine aslında sert mesajlar, gergin mesajlarla bir haftaya başladık. Yükselen petrol fiyatları ve global tarafta tabii çok önemli 9 yılın ardından Trump'ın, yani bir Amerikan başkanı olarak Çin'e gidecek olması ki bir önceki zaten görüşmede yine Trump dönemindeydi. Diğer taraftan da yine Walsh'un bu arada Powell'dan devir teslimi yapacak olması, Trump'ın istediği aday olan Walsh'un Fed'de ve de tabii yine takip ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler, içeride de enflasyon raporu, bakalım orada neler göreceğiz, bir revize gelecek mi, beklentiler geleceği yönünde. Şimdi ben sizden genel bir değerlendirme alayım. Yeni haftaya başlarken sizce ana tema nedir şu anda fiyatlamalarda?
1: Petrol, Hürmüz ve rezervlerin sonuna gelinmesi, stratejik rezervlerin ciddi anlamda azalmasına yakın bir sürece girilmesi ve burada tabii ki başta Asya ülkeleri, ki ilk sinyal aslında Güney Kore'den gelmişti ve bu arada parantez içinde de hatırlatalım, Trump'ın Xi'yle birlikte yapacağı ilk toplantı, ticaret anlaşmalarıyla ilgili görüşmelerin Güney Kore'de olacak olması oldukça önemli, oldukça manidar bu açıdan baktığımızda. Ve tabii ki piyasaların da açıkçası bu süreci, yani bu savaşı Trump'ın açıklamaları gözüyle halihazırda bakması, her ne kadar Trump'ı ağır şekilde eleştirse de piyasalar biraz fazla hafife alınıyor bu savaşın seyri. Ateşkes sürecinde miyiz? Belli değil. Bununla birlikte savaş devam ediyor mu? Belli değil. Karşılıklı görüşmeler ya da ara bulucular üzerinden görüşmelerde bir sonuç çıkıyor mu? Bu da belirsizliğini koruyor. O yüzden Trump'ın hem Çin'e yapacağı ziyaret hem de Güney Kore'deki yapacağı toplantı bu açıdan önemli olacak. Bunun öncesine tabii birçok özellikle Morgan Stanley olmak üzere, ki önemli bir konuya değindi. Petrolde stratejik rezervler Haziran'ın sonuna kadar yerine yenileri konmadığı takdirde petrol fiyatlamalarında ciddi bir bozulmayı beraberinde getirecektir. Manşete $150 konuyor. Daha önce bu seviye $130'dı, şimdi $150 seviyesine çıktı. Ve girilen noktaya baktığımızda açıkçası piyasalar bu açıklamaları şu anda çok da kayda değer bir fiyatlama içinde de gözükmüyor. Yani ilk savaşın başladığındaki o şok üzerinden atan piyasalar bir şekilde anlaşma olur, bir şekilde petrol fiyatları $90'ların altına düşer gibi bir takım iyimserlikleri fiyatlıyor, ama manşette kısacası petrolü koyacağız ve petrolü uzun süre konuşacağız.
0: Peki şimdi sizin tahminler ne yönde bu arada? Şimdi bu $150 dediğiniz gibi yeni yeni daha manşetlere çıkmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda da yine City'nin bir raporunda vardı, İşte benzer vurgularla Haziran sonuna kadar bir an uzlaşma olmazsa $150 görürüz diye. Sizin tahminleriniz ne yönde petrol tarafında?
1: Benim tahminlerim bir şekilde bir ortak nokta bulunur mu? Burada çok %30'larda bir ümidim olduğunu belirteyim, ama oldu da bir anlaşma olması durumunda yaraların sarılması, yani petrol üretim tesislerinde yeniden üretimin tam randımanda devreye alınması, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen tüm gemilerin varacakları

0: limanlara ulaşması, boşalması ve yerine yenilerinin dolması gibi ciddi bir süreç olacaktır. Ve en iyimser tahminle, ki bunu daha öncesinde de fiyatlamalarda gördük, 90 dolarlar seviyesine kadar geri çekilen bir petrol fiyatlaması. Demek ki bizim yeni normalimiz ya da yeni anormalimiz bir iyimserlik durumu söz konusu olsa da, yaralar sarılmaya başlanacağı süreçte 90 doların altında bir petrol fiyatlamasına ben açıkçası şu an için çok sıcak bakmadığımı belirteyim. Daha önce 110 dolardı, sonra 130 dolar, şimdi 150 dolarların konuşulduğu bir noktada 90 dolarlar belki iyimser bir tahmin gibi gözükebilir. Ancak bu seviyelerde kırmızı çizgi olarak daha önce, yani 28 Şubat'tan önce değerlendirdiğimiz 75 doların üzerinde bir seviye olmasına rağmen, en azından sürdürülebilirlik, en azından yeniden dünyanın enflasyon anlamında, evet bir süreç geçirecek ama buna katlanabilir, maliyetlerine yansıtabilir seviye olarak şu anda 90 dolarlar gözüküyor. Bu da peki beraberinde neyi getirecek? Enflasyonda yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Artan maliyetlerle birlikte, diyelim ki savaş ve ateşkes süreci başladı. Ama maliyetler tarafında ciddi şoklar yaşanacaktır. Petrol fiyatı ister 70 dolar olsun, ister 90 dolar olsun. Bu enflasyonu, faiz artışlarını gündeme taşıyacaktır ya da faiz indirimlerini tıpkı BofA'yla, Goldman'ın söylediği gibi faiz indirim sürecini erteletecektir, başta Amerika olmak üzere. Hatta Avrupa gibi de faiz artışları yeniden gündemimize gelecektir. Dolayısıyla ben petrol fiyatlamasında en iyimser tahminle 90 doların bundan sonraki süreç içerisinde kabul edilebilir ya da en azından sürdürülebilir bir seviye olacağını düşünen taraftayım.
1: Evet, şimdi buradan içeriye de gelelim. Siz yurt dışındaki faiz beklentilerini ifade ettiniz. İşte vurguladınız da BofA ve Goldman'ın Fed'de dair yeni beklentileri. BofA 2026 yılının tamamında faizler sabit diyor. Goldman Sachs ilk indirimi Aralık 2026'ya ertelemiş. İşte Avrupa'dan artış beklentileri var. İçeride tabii bu hafta enflasyon raporu toplantısı önemli. İşte sizce bizim Merkez Bankası bu süreçte nasıl hareket edecek ve sizin beklentiler nedir enflasyon raporu tarafında?
0: Şimdi Merkez Bankası sıkı duruşuna devam edeceği mesajı verdi ama halihazırda da bir faiz koridorumuz da mevcut. Yani baktığımız zaman %40'larda bir politika faizi, yani politika faizi manşette 37 ama uygulamada 40 ve üzeri ve mevduat tarafında da faizlerin yükseldiği bir süreç yaşıyoruz. Piyasadaki likidite sıkıntısı çok daha ağır. Ve tabii ki eğer petrol fiyatlamaları en iyimser senaryoda diyelim ki 90 dolar seviyesi olacaksa bundan sonraki süreç içerisinde, bu birincisi enflasyon hedeflerini revize etmeyi beraberinde getirecektir. Çünkü yılın başında oldukça iyimserdik. Çok zorlu bir süreci tamamlıyorduk ve artık faiz indirim sürecine giriyor. Reel sektör, üretim tarafı, beraberinde yaz dönemi, turizmin hareketlenmesi gibi bazı senaryolarımız vardı. Fakat şimdi durum değişti, profil değişti. Fakat Türkiye biraz daha burada kötü bir ortamın içerisinde pozitif yönde ayrışabilir. Özellikle Avrupa'nın yeniden Türkiye'yi keşfetmesi, ki bugün İstanbul'daki Belçika Kraliçesi'nin önderliğindeki bir iş insanlarının bir araya gelmesi, onun öncesinde İngiltere ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklıklar gibi biraz daha durumu farklı yöne çevirebilir pozitif anlamda. Ancak enflasyon anlamına baktığımızda, özellikle son gelen Nisan ayı enflasyonu, ki burada da yine bir parantez açalım, Nisan ayı genellikle hep yüksek gelen bir enflasyondur. Mayıs'ta biraz daha düşer, Haziran ve Temmuz'da biraz daha alt seviyelere gelir normal konjonktürde. Ama şimdi normali yaşamadığımız için Merkez Bankamızın da enflasyon raporunda başta yıl sonu, üçüncü çeyrek ve yıl sonu enflasyon hedeflerini muhtemelen yukarı doğru revize edecektir. Ama burada önemli olan konu şu olacaktır. Merkez Bankası gerekli olduğu hallerde faiz arttırımından çekinmeyecektir mesajı verecek mi? İşte piyasa bence buna bakacak. Çünkü reel sektörün, sanayicinin özellikle yüksek kredi faiz oranları ve likiditeye erişimindeki yaşanan zorluklar, konkordato ve zincirleme iflaslar gibi yaşanan süreçler, karşılıksız çekler noktasında Merkez Bankası bunun enflasyona olan etkilerini hesaplamalarına katacak mı? Gıda enflasyonunda özellikle Mart'la Nisan ayı ve Nisan'la Mayıs'ın başlangıcı itibariyle artan gıda fiyatlamalarına karşı bundan sonra nasıl bir yol haritası ortaya koyacak? Ben açıkçası bu önemli başlıklara bakacağım.
1: Evet, peki şimdi Borsa İstanbul tarafındaki kritik seviyeler nereleri sizce? 15.103 şu an seviye, 0.27'lik yukarı yönlü bir hareket. Geçtiğimiz haftayı da rekor bir kapanışla tamamlamış olduk. 4.3'lük bir yükselişte haftalık 15.062'den tamamlamıştık. Rekor haftalık kapanışı da yenilemişti Borsa İstanbul. Şimdi bu hafta siz yeni rekorlar bekler misiniz? Tabii bu gündemle de çok alakalı ama en azından beklentiniz nedir? Tabii
0: Şimdi
1: bir de
0: aslında
1: dolar
0: endekse
1: bazlı yorum
0: baktığımızda
1: alayım ben sizden
0: yabancı
1: çünkü dolar bazlı da beklentileriniz nedir?
0: tabii ki. Öncelikle TL bazlı olarak baktığımızda sizin de Şubat sonundaki yapmış olduğumuz yine böyle bir yayında benim endeks için özellikle Haziran'a kadar 15.280 seviyesinde ilk hedef noktam vardı. 15.145'lerde yeni bir hedef seviyesini gördük. Bu seviyeye az kaldı. Demek ki 14.500 seviyesinde oldukça dengelenen, beklemeye geçen borsa tarafında bu seviye yani 15.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 15.280 seviyesine Haziran'dan çok daha hızlı ulaşacağız. Ancak genel konjonktürde borsa tarafına baktığımızda Mayıs'ta sat, Eylül'de gel, bu sefer gerçekleşecek mi? Çünkü Mayıs ayı aynı zamanda hem Kurban Bayramı hem de resmi bayramlar 19 Mayıs dahil olmak üzere uzunca bir tatil sürecini de kapsıyor. Bu gözle baktığımızda Borsa İstanbul'u bu seviyelere getiren yaklaşık olarak 30 hisse ve bu 30 hissenin açılımlarına baktığımızda savunma sanayi, teknoloji, yazılım ve yenilenebilir enerji sektöründeki hisseler olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'ye bakış açısı ne son zamanlarda? Özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere Türkiye'nin çok ciddi bir enerji ithal eden ülke olması, öte yandan savunma sanayinde başta insansız hava araçları olmak üzere çok ciddi bir potansiyeli ve teknolojik yatırımın meyvelerini almaya başlaması. Şu andaki ana bas hikaye bence borsa tarafında bu. Çünkü enflasyonun yükseliş eğilimi bunun bankalar üzerinde, sermayeler üzerinde baskı yaratmasını bile çok çabuk üzerinden attı. Ama asıl ana faktör yani bizi 15 bin seviyesinin üzerinde tutan faktör açığa satış işlemlerinin olmaması yani askıda olması ve bu savaş bitene kadar da muhtemelen bu süre uzatılacak. İşte düşemeyen borsa çıkar mantığıyla biz şu anda ilk ara hedefimiz 15.280 hadi onu yuvarlayalım 15.300 ilk direnç noktamız 15.500 de ikinci ara noktamız olacaktır. 15.500 önemli bir seviye özellikle hem dolar bazında baktığımızda hem de TL bazında. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda borsa farklı sektörlerle de yeni hikaye yazmaya devam edecektir. İşte bu hikayeler içerisinde demir çelik sektörü, çimento sektörü ve gıda tarafında, gıdayı üretenler tarafında hareketleri biraz daha fazla göreceğiz. Şimdi gelelim dolar bazında baktığımızda ise dolar endeksinin 98 seviyesinin altına da düşmesiyle birlikte artık bundan sonraki süreç içerisinde dolardaki geri çekilme ve Borsa İstanbul'un da bu gözle baktığımızda TL bazında cazip dolar bazında biraz baskılanan bir görüntüsü olacaktır. Ve biz bir süre daha TL bazında değerlendirmeler yapacağız ki bu da İskontolu olan birçok şirket için de avantajı yani alım yönünde, portföylere katılım yönünde avantaj getirecektir. Buna örnek vermek gerekirse emtia tarafında son bakır fiyatlarıyla birlikte bunun gümüşe ve diğer endüstriyel emtialara yönelimi, başta demir, çelik ve alüminyum olmak üzere ciddi anlamda performansı beraberinde getirecektir. Sadece iki sektör baskılanabilir savaş sürecinde ve artan maliyetlerle. Gübre sektörü burada önemli olacaktır ve buna bağlı olarak da petrokimya tarafı, ama son günlerde Petkim aklımıza gelen ilk şirket, oradaki performansa da baktığımızda şu anda Borsa İstanbul tarafında bunun da pozitif

0: yansımalarını görüyoruz diyebilirim.
1: Evet, bugün de Petkim dediniz. Şu an 6.07'lik bir orada yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Son bir dakikamız. Bir de bir altın yorumu alayım sizden. Ne dersiniz altının yönüne ilişkin? Merkez bankalarının alımları ve merkez bankalarının alımları devam ediyor ama tabii bu süreçte altın fiyatlarını biraz baskılıyor gibi. Ne dersiniz?
0: Şimdi Hindistan Başbakanı gibi konuşayım isterseniz Melis Hanım. Hani altın almayın, alıyorsanız da yurt dışına çıkarmayın demişti. Yüksek seyrini koruyacaktır. Ancak altında getiri bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayacaktır. Evet, altın, gram altın tarafında 6.800 ama ne zaman 8.100 olur diyenler buna bir süre daha, çok uzun süre bekleyecekler. Orada da bir tüyo verelim, tamamlayalım. Petrol fiyatları ne zaman 100 doların altına gelirlerse altında yavaş yavaş baskılanma kalkacaktır. Ama bunun için de yaklaşık önümüzde 4-5 aylık bir periyot olacaktır.
1: Teşekkür ediyoruz Belgin Mavi. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. Saat 15'te yine görüşeceğiz A Para ekranlarında.

0: Her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
4: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha

sunar. İdefix.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

jeopolitik belirsizliklerin hem de makro risklerin bulunduğu bu ortamda aslında piyasalar olumsuz haberleri umursamıyor mu diye birkaç tane soru başlığı akılla geldi. Aslında borsalar bu noktada bağışıklık mı kazandı yoksa yeni bir teknoloji döngüsü mü başlıyor sorularının detaylarına 3 tane farklı şirket üzerinden bakacağız. Önce bir gidelim Amerikan borsalarına dahil olan teknoloji hisselerine yüksek de volatilitesi olan bir tane şirkete bakacağız. Datadog diyeceğiz. Aslında mega cap dediğimiz büyük teknoloji devlerinden ziyade daha arka planda kalan yani daha ikinci halka olarak takip ettiğimiz şirketlerden bir tanesi. Amerikan merkezli bir şirket, kurumsal yazılım şirketleri için kritik de bir altyapı sağlayıcısı. Bu noktada tabii AI ve bulut sistemlerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını inceleyen bir şirket. Hisse performansına geçerken tabii bu noktada yapay zeka bu kadar büyümüşken AI tarafındaki veri trafiği de oldukça artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da sistemlerin daha karmaşık hale gelmesi de bu sistemleri izlemeyi zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla da bu noktada Datadog şirketi aslında devreye giriyor diyeceğiz. Bakacağız bu yıl %45'lik bir değer kazanımı olurken savaşın başından itibaren %80'lik de çok büyük de bir ileri yani pozitif bir fiyatlama getirisi olduğunu da takip ediyoruz. Dolayısıyla da aslında büyük dev şirketlerden ziyade altyapı sağlayan şirketlerini bu noktada endekslere de destek verdiğini de söyleyebiliriz diyelim. Bir de bakalım Avrupa piyasalarına. Yine oradan da benzer bir tane şirkete bakacağız. Önce bir Frankfurt'a bakalım. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Sınırlı bir değişim görmüyoruz cuma kapanışına göre diyelim. Hemen bakalım Hollanda merkezi bir tane şirkete bakacağız. ASML diyeceğiz. Çünkü küresel çip üretiminin darboğazı olarak bilinen bir şirket. Aynı zamanda yarı iletken sürecinde de çok stratejik bir konuma sahip. Çünkü fotolitografi denilen sistemlerin dünyadaki tek üreticisi. Bu litografi denilen sistemlerde küçük mikroçipleri aslında ışıklı bir çizim yöntemi sürüyor. Dolayısıyla da ASML bu noktada devreye giriyor. Aslında daha basit bir anlatımla ASML olmadan ileri seviye çip üretimin mümkün olmadığı belirtiliyor. Zaten küresel çip talebinde %70'inden fazlasını karşılayan bir şirket diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. Yine dev teknoloji hisselerinden ziyade altyapı sağlayıcıları ve bu tarzda şirketler yine benzer bir tablo göstermiş. Savaş başından beri %7, bu yılda %45'lik bir yükselişi var. Aslında sınırlı olsa yükselse de bu noktada tabii hem stratejik konumundan dolayı çünkü ABD-Çin arasındaki bu çip savaşlarında da önemli bir rolü var diyeceğiz. Bir de bakacağız Asya piyasalarını hızlıca. Haftanın ilk işlem günü dedik. Bakalım Nikkei Endeksi nasıl bir performansla kapatmış. İlk işlem gününü sınırlı bir yükseliş takip ediyoruz. Burada da Japon şirketine bakacağız. Keynes diyeceğiz. Çünkü teknoloji rallisinin arkasında az konuşulan ama kritik bir öneme sahip. Çünkü sensör ve ölçüm teknolojileri üreten bir şirket. Aynı zamanda AI'dan doğrudan bir yazılım sunmasa da fiziksel üretim süreçlerinin entegre ettiği için de yine kritik bir öneme sahip. Hisse performansına bakıyoruz. Bu yıl %45'lik bir değer kazanımın yanı sıra savaştan beri de %25'lik de bir yükseliş kaydetmiş diyeceğiz. Dolayısıyla da aslında bu 3 tane AI büyük yapay zekanın arkasında kalan şirketlerinde benzer tablolar gördüğümüzü belirtelim. Dolayısıyla teknoloji rallisi sadece bu veri merkezleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda reel üretim tarafında da bir yayılma söz konusu. Dolayısıyla da eskiden teknoloji rallisi dediğimizde daha fazla büyük şirket akla gelirdi. Artık bugün gördüğümüz yapı daha da geniş. Dolayısıyla bu ekosistemde katmanlı bir şekilde fiyatlanmaya da devam ediyor diyelim. Hisse Atlas'ını burada noktalayalım. Yarın da yeni şirket gelişmeleriyle de görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece. Seramik hava durumunu sundu.
3: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

0: Fakir Hausgeräte.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
4: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
5: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
3: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
6: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
7: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
3: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
3: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
8: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. İnanılmaz bir hafta olacak. Gelişmelerin detaylarına bakacağız. Öyle ki öyle gelişmeler var ki ekonomileri, piyasaları direkt etkileyecek. Hiç vakit kaybetmeden başlıklara bakalım. İçeride önemli gelişmeler var. Belçika Kraliçesi Türkiye'de, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. 428 kişilik ekonomi çıkarması gerçekleşiyor. Ciddi anlamda anlaşmaların yapılması öngörülüyor. Hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz günlerde vergi teşviği ile alakalı yeni adımlar atılmıştı. Senenin başında da ilk çeyrekte de BlackRock CEO'su Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve önemli anlaşmaların yapılması beklenen görüşmeler olarak bu görüşmeler nitelendiriliyor. Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek daha da artacağına yönelik beklentiler var. Türkiye'de yatırımların hızla yabancılar tarafından artacağını da ifade etmekte fayda var. Diğer önemli bir başlık, Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'e gidiyor. Xi-Trump görüşmesi hafta içerisinde gerçekleşecek. Önce liderler Güney Kore'de bir araya gelecekler. Akabinde ise Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e gidecek ve Çin'de de görüşmeler önemli. Masada İran var. Sadece İran mı? Hayır. Geçtiğimiz sene ana gündem maddesi ticaret savaşlarıydı. Vergi konusu da yine gündemde olacak. Bakalım Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin devlet lideri Xi Jinping arasındaki görüşme nasıl neticelenecek, takip edeceğiz. Bir yandan bu tarz makro görüşler ve görüşmeler var. Öte yandan merkez bankalarına ilişkin tahminleri de görüyoruz. Fed'e dair revizyon söz konusu uluslararası kurumlardan. Bu sene faiz indirecek mi, faizler sabit mi kalacak, faizler artacak mı derken kafalar epey bir karışmıştı. Cuma günü bir rapor yayınladı Amerikan Merkez Bankası ve risklerin masada olduğunu bu raporda belirtti. Uluslararası kurumlar da Fed'e dair beklentilerini değiştiriyor. Kimisi bu sene faiz artışı olmaz diyor. Kimisi hiçbir şey olmaz, sabit kalır. 2027'den itibaren faiz indirimlerinin devam edeceğine ilişkin kanaatleri dile getiriyor. Sadece Fed'e dair bu kanaatler oluşmuyor. Avrupa Merkez Bankası içinse beklentiler yine değişti. 2 faiz artışı kurum adına bekleniyor. Bakalım Avrupa Merkez Bankası bu sene 2 kez faiz arttıracak mı? Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: 15.100'ün üzerindeyiz BIST endeksinde. 15.116 gelinen nokta, gün içerisinde en düşük görülen seviyeler 15.000 civarı. Dar bant aralığı şu an için var ama rekor seviyeler BIST devam ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 100 şirketin bu saat diliminde görüntüsü ne anlatıyor? Bakalım, ağırlıklı olarak yükseliş var. En fazla fiyatı artan şirketler Genilaç, Reader Teknoloji, Kardemir D grubu, CV Enerji, Petkim, Anadolu Efes, Altınay Savunma, DAP gayrimenkul olarak kayıtlara geçerken fiyatı en fazla düşenler arasında havacılık hisseleri var. Öyle ki TAV'da %0.7'lik bir düşüş var. Ve Türk Hava Yolları'nda da 308 liraya görüyoruz. Bu arada Pegasus'ta 185 TL'nin hemen üzerinde konumlanmış durumda. Diğer yandan perakende kanadında BİM ve Migros bugün düşüş gösteriyor. Ve bankalardan Şekerbank'ta da bir miktar kayıp var. En fazla fiyatı düşen şirketlere baktığımızda Kiler Holding, Destek Finans Faktöring ve Efor Yapı bizi karşılıyor. Yaklaşık Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 30 tanesi değer kaybı yaşıyor diyebiliriz. Bu tabloyu değerlendireceğiz. Bizlere Buls Portföy Finansal Analisti Salih Ustan Sever eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Uğur Bey.
0: Sağolunuz. 60'ın üzerinde ise BIST yüzde yer alan şirket yükseliş kaydediyor ama buna rağmen sınırlı hareketler var. Endeks ağırlığı yüksek olan şirketlerin bazıları bugün baskılanıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde görüntüyü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Geçtiğimiz hafta zirve tazelemiştik. Bugün de bu zirveyi yenilemeye gayret eden bir çaba içerisindeyiz. 15.100'ün üzerinde şu an itibariyle 15.123 puandan işlem görüyoruz. Bunlar şu an itibariyle geldiğimiz nokta aslında teknik olarak ulaşmamız mümkün olan bir noktaydı. Ancak dikkat edelim, çok uzun olmayan ancak birkaç gündür aynı yatay koridorda hareket ettiğimizi görüyoruz. 15.000'in çok az altında, 15.000'in çok az üzerinde bir beklentimiz var gibi. Tabii burada şunu okuyabiliyoruz. Üst üste bazı iyi haberler, piyasadan bazı iyi gelişmeler geldi. Ancak endeksimiz diyor ki ben bu haberlerle yapmam gerekeni yaptım. Buradan sonrasını yapmak için bana yeni bir hikaye gerekiyor, yeni bir haber gerekiyor. Bu haberi iki şekilde çeşitlendirebiliriz. Biri global taraftan gelecek olan haber etkisi, ki bunun ne olduğunu çok da düşünmeye gerek olmasa İran ve Amerika arasındaki savaşın bir şekilde bir zemine oturduğuna dair diyalog ya da söylemler bizi dış kaynaklı haber olarak oldukça pozitif seyrettirecektir. Ancak iç tarafa baktığımızda son günlerde, son dönemde bir hareketlilik olduğuna şahit oluyoruz. Nedir bu? Bu bugün itibariyle Belçika Kraliçesi'nin Türkiye'ye gelmesi ve burada büyük bir heyetle gelmesi ve bir dizi görüşmenin başlayacak olması, Cumhurbaşkanlığıyla da bir görüşme olacak. Yanında, kraliçenin yanında gelen heyetin ticaret birlikleriyle, atişeleriyle, iş adamlarıyla bağlantıları, kontakları olacak. Önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bundan birkaç ay önce BlackRock CEO'sunun Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesi de yine bir önveriydi. Anımsarsanız programlara katıldığımızda Ekim-Kasım döneminde önümüzdeki yılın en büyük hikayesinin NATO toplantısının Türkiye'de olacağı yönünde söylemlerimiz vardı. Bununla alakalı beklentilerimiz olduğunu değerlendiriyorduk. Burada NATO toplantısının Türkiye'de olması özellikle sadece savunma sanayi tarafında bir lokomotif yaratacak bir hissiyatı doğursa da burada aslında bir kimlik, bir çekirdek değişimi olduğu hikayesini çok kişi göz ardı etti. NATO toplantısının Türkiye'de olması stratejik anlamda Türkiye'nin son yıllarda değişmesi gereken imajını pozitif yönde etkileyebilecek bir aksiyon ve bu hareketlilikle birlikte bunun öncesinde de ticari adımların atılmaya başlandığını görüyoruz. Özellikle İran-Amerika Savaşı ile birlikte enerji tarafında zorlanmalar yaşayan Avrupa'nın yeni yakınlaşmalar ve yeni ticari bağlantılara ihtiyacı olacağı aşikar. Az önce siz sunduğunuz haberde ECB'nin bu yıl 2 faiz artırımı yapıp yapmayacağı ile alakalı değerlendirmelerde bulundunuz. Bu ihtimal varken, resesyon ihtimalleri varken, enerji tarafındaki hantallık Avrupa'yı ciddi şekilde zorluyorken, Türkiye

0: Türkiye'nin burada yeni bir fırsat pazarı olarak ön plana çıkması zaten aşikardı. Bugünkü adımları da görüyoruz ki şu anda biz bu gelişmelerden nasibimizi almaya başladık. Elbette NATO toplantısı, NATO zirvesi sonrasında bu hikaye büyüyerek devam edebilir. Günümüze tekrar döner, endekse tekrar bakarsak şu anda 15.126 seviyesindeyiz. Endeksin yukarı yönlü hareketinin devam edebilmesi için haber akışına ihtiyacımız var. Bu haber akışı hem iç hem dışarıdan nereden olursa olsun pozitif anlamda geldiğinde endeks yoluna devam etmek için yeterince güç topladı. Pozitif günler bizi bekliyor gibi Uğur Bey.
1: Salih Olsan Sever bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları özetledi. Piyasalarda bu fiyatlamalar devam edecek mi? Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da sınırlı hareketler var. Küresel kanatta gelinen nokta ne anlatıyor? Bu arada Perşembe günü yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu göreceğiz. Bu ve buna benzer birçok başlığı masaya yatıracağız. Bizlere Marbaş Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Direktörü Ahmet Uluğan eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Önce enflasyon raporunu konuşarak isterseniz sohbetimize başlayalım. İlk sunumdan bu sunuma çok şey değişti. Bu değişen şeyler Başkan Karahan'ın sunumuna nasıl yansıyacaktır? Enflasyon beklentilerine, petrol beklentilerine, mevcut olan görünümle alakalı Karahan neler söyleyecektir? Rapora dair ne beklersiniz?
2: Evet, yani bir defa bu değişiklikler çok majör değişiklikler tabii. Özellikle İran'daki savaşın başlamasıyla beraber petrol fiyatlarının çok sert yukarı gitmesi, enerji maliyetlerinin hızlıca yukarı yönlü değişiklik gösteriyor olması birçok noktada hesap kitabı zaten karıştırdı diyebiliriz. Tabi burada özellikle sene başı genel 2026 hedeflerini dikkate aldığımız zaman orada özellikle petrol fiyatlarının daha çok 60 dolarlar seviyesinde baz alındığını unutmamak lazım. Tabii ki izlenilen bir para politikası var. Enflasyonla mücadele süreci var. Bunun karşılığında belli bir mesafede alınmış durumdaydı. Ancak gelinen noktada bakıldığında son gelişmelerle beraber petrol fiyatlarının 100 dolar ve üzerinde seyrediyor olması ki sürecin özellikle ne kadar devam edeceğinin bilinmemesi ve bundan sonraki yeni dengenin petrol çerçevesinde neresinde olacağı noktasında da endişelerin olması ister istemez tüm hesapları orada karıştırdı. Tabii şimdi son dönem anketlere baktığımız zaman da özellikle yıllık bazda enflasyona dair beklentilerde de bir sapma olduğu, bir bozulma olduğunu bir nevi görüyoruz, şahit oluyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman da bu ikinci sunumda Merkez Bankası'nın daha radikal bir duruş sergileyebileceğini düşünüyorum. Normalde yılın daha henüz ilk yarısı dolmadan belki bu kadar majör değişiklik söz konusu olmazdı normal şartlarda tabii ki ama burada özellikle piyasanın genel beklentisinin yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olması, beklentilerin bozulmuş olması Merkez Bankası'nın her şeyden önce elini zorlaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii şimdi son gelen enflasyon verilerine baktığımız zaman da çok haksız sayılmaz piyasa. Yani özellikle Nisan verisi beklentilerin üzerinde seyrediyor olması. Belki ekonomi yönetimi burada bunun geçici olduğunu vurgulasa da bundan sonrasına dair en azından endişelerin, soru işaretlerinin daha ön planda olacağını bize gösteriyor. Tüm bunları bir araya topladığımız zaman da burada Merkez Bankası'nın özellikle bu gidişatı, son gelişmeleri hangi noktada gördüğünü bir nevi piyasada görmek istiyor. Yani burada da özellikle yıllık bazdaki enflasyon beklentisinde yukarı yönlü bir revize söz konusu olacaktır. Piyasanın genel olarak beklentisi de bu yönde. Ben de bu yönde olması gerektiğini düşünüyorum, beklentim bu yönde. Tabi burada 2 puanlık, 3 puanlık ya da bu kadarlık bir artışla en azından piyasayla açılan makasın bir miktar daha daralacağını düşünüyorum. Sıkı duruşa dair sunumda Sayın Başkan'ın daha önceki vermiş olduğu mesajlara paralel bir duruş sergileyecek kanaatindeyim. Tabii genel gidişat biraz da bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın nasıl bir aksiyon alacağını bize gösterecek. Yalnız herhalde bu haftaki toplantı biraz da bundan sonraki dönem için piyasaların bir şeyleri daha net görmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki hangi bant aralığında çekebilir enflasyon beklentisini Merkez Bankası?
2: Yani şu an için en azından üst bantı bir 23 ya da 24 gibi bir kademeyi çekeceği kanaatindeyim.

0: Özellikle piyasanın da şu an için 27-30 bandında bir ortalama beklenti içerisinde şekillendiğini düşünürsek ki belki önümüzdeki günlerde bu üst seviye belki 30'dan da yukarı çekilecek gibi duruyor. Özellikle yabancı raporlarına baktığımız zaman bu yönde birazdan mesajların oluştuğunu yavaş yavaş görmekteyiz. Haliyle Merkez Bankası'nın da şu an için bir herhalde 23-24 bandına doğru yıl sonu beklentileri çerçevesinde bunu çekebileceği kanaatindeyim. Tabi buradaki yani esas konu mevcut para politikasının sonuç itibariyle biz belli etkilerini görsek de İran savaşıyla beraber başlayan süreçte yani kontrol edemediğimiz elimizde olmayan birçok neden var. Şimdi petrol fiyatları ne kadar uzun süre bu haliyle devam edecek? Küresel çaptaki büyüme ve enflasyonist ortamı etkileri ne kadar sürecek? Bunlar bir bilinmez. Yani bu çerçevede de merkezin özellikle burada bence bu hamleyi yapması önemli olacaktır. Bu iletişim açısından da önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani piyasadaki şu anda bozulan beklentilerin bir nevi çıpalanması açısından da bu önemli olacaktır. Bence yani Perşembe sunumunda biraz daha biz bu yönde bir aksiyonla karşılaşacağız.
1: Evet. Sadece bizim ekonomimiz açısından değil aslında tüm ekonomiler açısından yeni beklentiler ve yaşanan savaşın etkileri gündemde. Avrupa'daki ekonomilerden tutun da Amerika'da gelen enflasyon verisine kadar herkesin petrol fiyatlarından öyle ya da böyle etkilendiğini görüyoruz. Sadece petrol fiyatları ekonomik tabloyu etkilemiyor. Şirketlerin faaliyetlerini ve eylemlerini de etkiliyor. Bir es verelim. Bu konuyla alakalı IFO verileri geldi. Almanya'ya döneceğiz. Temsilcimiz Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Verinin ayrıntılarını bizlerle paylaşacak. Çünkü Alman ekonomisinde kırılganlık seviyesinin de arttığını görüyoruz. Fatih hoş geldin yayına. Ayrıntılar için seni dinliyoruz.
2: Uğur Korkmaz, teşekkürler. Evet, Almanya'da hem siyasetin hem sokaktaki vatandaşın birinci gündem maddesi bu ekonomi destek kredisi bilgisayar. Zira Alman ekonomisi gerçekten de alarm veriyor. Sen de ifade ettin. Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü IFO'nun son yaptığı ankete göre ülkede her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya. Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde bu iflas rakamlarının önümüzdeki dönemde de artması bekleniyor. Almanya'da Nisan ayında yapılmıştı, geçen ay yapılmıştı bu anket. Şirketlerin %8.1'i mevcut koşullarda hayatta kalmalarının risk altında olduğunu belirtti. Yani her 12 şirketten biri ciddi tehlike altında. En kötü durumda olan sektör perakende sektörü. Bu sektördeki şirketlerin %17.4'ü varoluşsal tehdit altında olduğunu söylüyor. Bu IFO'ya göre yeni bir rekor seviye. Tüketicilerin harcamayı kısması, online alışverişin patlaması, ucuz yabancı rakipler geleneksel perakende şirketlerini çok zorluyor. Toptan ve perakende dahil tüm ticari işletmelerin %1.6'sı ise tamamen kapanma korkusu yaşıyor. Hizmet sektöründe risk oranı %7.6, konaklama ve gastronomi sektöründe rakam daha da yüksek, %20'ye yaklaşan oranlarda alarm veriyor. İmalat sanayinde %7.5'e gerileyen risk oranı biraz nefes aldırmış gözükse de yüksek enerji maliyetleri ve Asyalı rakipler nedeniyle ihracatçı firmalarda hala büyük baskı altında. İnşaat sektöründe ise iflas endişesi %7.3'e yükselmiş durumda. IFO'ya göre tüm şirketlerin ortak 3 temel sorunu var. Bir sipariş eksikliği, 2 artan işletme ve enerji maliyetleriyle ağır bürokratik yük. Almanya'da iflas dalgasının daha önce ifade ettik önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Bu tablo hem Avrupa'nın en büyük ekonomisini hem de şu anki mevcut federal hükümeti çok zorlayacak gibi gözüküyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Uğur Korkmaz.
1: Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Almanya'dan aktardı. Son tabloyu IFO verisine ilişkin bizlerle paylaştı. Durum böyle. Aslında tüm ekonomilerde yansımasını ufak ufak görüyoruz. Evet. Birazdan Fransa'ya da bağlantımız olacak. Oradaki son durumu da alacağız ama biz piyasayı konuşmaya devam edelim. İçeride enflasyon raporu, raporda olası etkiler anlatılacak ve buna bağlı olarak da belki de yeni beklentiler dile getirilecek. Bu bileşenler evet masada duruyor. Peki piyasadaki fiyatlama ne anlatıyor? Tüm borsalarda 7 Nisan sonrası rekor fiyatlamaları görüyoruz. Madem bu kadar zor bir dönemdeyiz, borsalarda neden yükselişler var? Bizim borsamızda yükselmeye devam ediyor. 15.100'ün üzerindeyiz.
0: Evet, yani tabii temelde en cevaplamamız gereken noktalardan bir tane.

0: bu. Çünkü yatırımcılarla da çok fazla bu soruyla muhatap oluyoruz. Hani bu kadar risk var, işte enflasyon riski var, enerji fiyatları yüksek devam ediyor. Birçok sektörde karlılıklar baskılanıyor. Ya aslında arka planda birkaç tane noktayı belki ön plan tutmak lazım. Birincisi, evet yani İran krizi çok sonuç itibariyle şiddet içeren ve birçok riski kendi içerisinde barındıran bir kriz ama bir taraftan da hani en kötü geride kaldı ve bir şekilde barış gelecek beklentisi böyle piyasalarda canlı tutulmaya devam ediyor. Örneğin işte 14-15 maddelik karşılıklı işte müzakere süreçlerinde sunulan şartlar, kabul edilmeyen şartlar, üstüne tweetler vesaire. Ama bakıyorsunuz piyasada çok şiddetli, çok ani panik yaratan bir ortam ya da fiyatlama söz konusu olmuyor. Burada ben her şeyden önce, bunu daha önce seninle de konuşmuştuk Uğur, yani müzakere sürecinin zaten çok kısa bir bant aralığında ya da bir süre içerisinde sonuçlanmasını beklemek biraz aşırı iyimserlik olurdu zaten. Biraz daha bu sürecin zaten devamı öngörülebilir. Ancak ne olursa olsun, her ne kadar enerji fiyatları yüksek kalmaya devam etse de örneğin petrol fiyatları açısından artık 150 dolarlar veya üzeri gibi rakamlar şu an için en azından telaffuz edilmiyor. Piyasa bir miktar daha 100 dolar seviyelerindeki genel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı kanıksamış gibi görünüyor. Tüm bunlara baktığımız zaman da risk iştahı her olumlu gelişmede bir tık daha ön plana çıkmış oluyor. Tabii bunun yanında bir de bilanço tarafına bakmak lazım. Yani özellikle yurt dışı ABD bilanço sezonu genel olarak gelen verilere baktığımızda beklentilerin üzerinde bir performansla gidiyor. Yani işte hisse bazlı kazançlara bakıldığı zaman ya da şirket ciroları artışlarına bakıldığı zaman son 5-10 yıl ortalamasının üzerine giden bir bilanço performans dönemi diyebiliriz. Tabii tüm bunları bir araya koyduğumuz zaman da özellikle AI hikayesinden hareketle beraber piyasalarda daha ılımlı bir bekleyiş, yani krize yönelik ve özellikle de bu bilanço performanslarının sağladığı havayla da daha güçlü bir piyasa yaklaşımı var diyebiliriz. Tabi bu tüm genele yayılmış ya da tüm sektörlere yayılmış bir hikayeden bahsetmiyoruz. Yani burada biraz daha teknolojinin ön planda olduğu bir hikayeden bahsediyoruz ki özellikle teknoloji ağırlıklı endeksler zaten.
1: Deşem Yedili'ye ilişkin hazırladığımız tabloyu da ekrana verelim arkadaşlar.
0: Yani bu rally de ön plana çıkmış durumda. Ben haliyle yatırımcının genel piyasalara bakarken bu iki yönüyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani işin içerisinde evet masada halen bazı riskler var ama diğer tarafta da piyasanın dediğim gibi daha iyimser tarafının ön planda tutmasına neden olan özellikle de bu teknoloji ağırlıklı
1: dolar bazlı inanılmaz hikayenin getiriler. Alphabet %28.1 yükselmiş dolar bazlı. Nvidia %15.4 yükselmiş. Amazon %18.5. İnanılmaz getiriler.
0: Şimdi örneğin yani muhteşem yedili diye adlettiğimiz bu teknoloji şirketlerinin kar büyümeleri %28 yani %30'ları bulmuş durumda. Piyasa geneline baktığınız zaman AI hikayesinden hareketle beraber hatta bunların üzerinde dahi kar potansiyeli yakalamış, performansı yakalamış şirketleri de görebiliyoruz. Tabi burada bu muhteşem yediliği çıkarttığımız zaman ya da işin teknoloji tarafını çıkarttığımız zaman diğer sektörlere ya da piyasa geneline baktığımızda da %9, %10'luk gibi bir performans olduğunu görüyoruz. Yani burada artı değer ya da artı hikayenin artı değer kısmını tamamen aslında teknoloji tarafından piyasalar yakalamış durumda. Burada tabii birçok tartışma da var. Yani işte bu balon mudur? Ne kadar sürdürülebilir? Evet bunların hepsinin altında bir gerçeklik payı var. Ama esas gerçeklik tarafına baktığımız zaman halen kendi içerisinde bir hikaye barındıran bir konudan bahsediyoruz. Yani AI'nin özellikle sektörel bazlı olarak da kullanılmaya başlaması, karlılıklarda verimliliği artırıyor olması bu taraftaki talebin daha da büyüyeceğini bize gösteriyor. Bu da haliyle özellikle piyasalar nezdinde teknoloji şirketleri olan talebin devam edeceğini bir nevi bize göstermiş oluyor. Fonlamalar yani fon piyasası üzerinden gidersek de zaten Savaş dönemine rağmen biz mesela geçtiğimiz ay içerisinde 25-30 milyar dolar gibi hisse senedi fonlarına bir para girişinin çok güçlü şekilde tekrar devam ettiğini görüyoruz. Yani yılbaşından beri ele alacak olursak da rekor seviyelerde aslında bu gidiyor ki tüm bunları yüksek petrol fiyatlarına, işte belirsiz olan İran-Amerikan krizine rağmen söylüyoruz yani.
1: Bu petrol fiyatları konuşalım. Bu arada Avrupa'da da gaz fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Hazır enerji demişken, gaz demişken kameralarımızı Fransa'ya çevireceğiz. Temsilcimiz Ömer Aydın bizi bekliyor. Son tabloyu bizlere değerlendirecek. Ömer, hoş geldin yayına. Ayrıntılar için seni dinliyoruz.
2: Uğur, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet, belirsizlikler dönemi yaşanıyor. Bu belirsizliklerde Avrupa'da, hatta bütün dünyada nereye varılacağı belli olmayan bir dönemin kapılarını açtı. Biraz önce Fransız medyasına şöyle bir göz attığım zaman artık dünyanın en büyük spekülatörünün Donald Trump olduğu ifade edildi. Çünkü son bir ay içerisinde sürekli yaptığı açıklamalarla enerji piyasalarını neyse hop oturtup hop kaldırıyor. Böyle bir durum söz konusu. Son gelişmeler İran'dan yapılan açıklamalar sonrasında Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni bir dalgalanma meydana getirdi. Bir artış söz konusu. Sabah işlemlerine baktığımız zaman gösterge niteliğindeki Hollanda TTF vadeli kontratlarında %1.3 oranında bir artış söz konusu oldu. Megawatt saat başına 44.74 avroya kadar çıktı. Hürmüz Boğazı'ndan bazı tankerlerin geçebilmeyi başardığı şeklindeki haberlerin gelmesi üzerine bu artış, ani artışta bir yavaşlama olduğunu da söyleyelim. Brent petrolde yine şu sıralarda %3.45 dolayında bir artış söz konusu ve 104.79 dolardan işlem gördüğü bilgisini de verelim. Biraz önce de aktardığımız gibi belirsiz bir durum söz konusu. Gelen her açıklamayla birlikte doğalgaz ve petrol, daha doğrusu enerji fiyatlarında düşüşler, inişler yaşanabiliyor. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman Avrupa'nın hem doğalgaz hem de petrol tedariği noktasında yeni arayışları devam ettirdiklerini söylüyorum. Fransa'dan yayınımızı yapıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı bu anlamda Cezayir'le son yıllarda çok büyük bir kriz vardı Fransa ve Cezayir arasında. Bu krizi sona erdirmek, tabi bunun amacı da Cezayir'den doğalgaz ve petrol satın alabilmek, ithal edebilmek. Bu krizi sona erdirmek amacıyla özel bir temsilci gönderdi. Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'daydı geride bıraktığımız hafta ve Fransa ile Cezayir'in de yine bu enerji konusunda, enerji ile ilgili gelişmeler sonrasında bu krizin de sona erebileceğine dair işaretler söz konusu. Bu yönde adımlar atılıyor. Bu bilgiyi de bu bağlantı çerçevesinde paylaşmak istedim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Ömer Aydın'a teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Son tabloyu enerji piyasasına ilişkin anlattı. Petrolde yeniden yükselişler var. Tansiyon yükselince petrolde yükseliyor. Bir görüntüyü ekrana getirelim. Ham petrol 98 doların hemen altında konumlanmış durumda. Brent petrolün varil fiyatı %2.71 artıda 104 doların üzerinde. İyi haberler geldiğinde de sadece 24 saat sürüyor o iyi haberlerin etkisi. Evet. Hızlı bir şekilde Brent petrol özellikle 100 doların üzerine çıkıyor. Kısa sürer, uzun sürer tartışmaları yaşanırken 2 ayı aşkın bir süre oldu ve bu periyotta da hep 95 doların üzerinde kaldı. Yani bunun nasıl bir tahribat oluşturmasını beklersiniz?
0: Yani tahribatı bunun aslında ciddi olacaktır. Yani işte petrol fiyatları 100 dolar seviyelerindeyken küresel büyüme ya da enflasyon tarafında nasıl etkileri olur diye baktığımızda özellikle büyümede mesela nereden baksanız %1'e yakın bir daralma söz konusu olabilir öngörüleri var. Enflasyonda da aynı şekilde yine zaten o yukarı yönlü baskılanmaya neden oluyor. Tabii burada şu anda mevcut koşullarda aslına bakarsan o ilk krizin başladığı dönemden itibaren 120 dolarlara kadar çok sert bir petrolde yükseliş söz konusu olmuştu. Ki biz uzun zamandır petrol fiyatlarına neredeyse bakmıyorduk bile. İşte 60 dolarlarda falan genel olarak dengeli bir fiyatlamanın hep devam ettiğini görüyorduk. Tabii burada şimdi gelişmeler ne yönde seyredecek? Esas belirleyici olacak o gelişmelerdir. Yani bir defa müzakere sürecinin daha olumlu ve ılımlı bir havaya doğru evrildiği bir noktada biz petrol fiyatlarında kısmen daha rahatlamalar göreceğiz. Yani işte burada da herhalde bir 90 dolar, 80 dolar alt seviyelerde dip oluşturabileceği seviyeler olarak öne çıkabilir. Olası zaten krizin tekrar alevlendiği, canlandığı noktadaysa tekrar 110-120 dolarlar hemen gündeme gelebiliyor. Ben işin aslı, yani somut, net bir takım gelişme olana değin de bu fiyat aralıklarının korunmaya devam edeceğini düşünüyorum. Burada tabii bu hafta Amerika ile Çin arasındaki gerçekleşecek görüşmeler, başkanlar düzeyindeki, bunlar oldukça önemli ki burada bir numaralı gündemin ben İran konusu olacağını düşünüyorum. Belki buradan Çin'in destekleyeceği bir formül üzerinden de biz yeni bir barış müzakerelere yönelik yeni bir barış sürecine dair bir gelişmeleri görme şansımız olabilir. Yani bu yöndeki pozitif gelişmelerin tabii ki petrol fiyatlarını tekrar baskılaması mümkün. Fakat yarın barış gelse, yani kriz bugün itibariyle bitti denilse dahi bizim açımızdan petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönme süreci biraz daha aksayabilir. Yani şunu söylemekte fayda var bence. Olası bir olumlu havada bir piyasanın tekrar denge oluşturacağı seviyenin bir ihtimal 70-80 dolarlar gibi ilk etapta oluşması mümkün olacaktır ki bu da her ne kadar daha iyimser bir tabloyu ön plana sunacak olsa dahi ister istemez o yılbaşındaki hesapları kısmen de olsa karıştırmış olacak. İster istemez enflasyonda da bunun etkileri görülmeye devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da konuşalım ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hem bilanço dönemini hem de endekse gelinen noktayı değerlendireceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Endekste gelinen noktayı yorumlayacağız. 15.100'ün üzerinde BIST endeksi. Ahmet Bey, ne dersiniz? 15.000 kritik nokta olarak mı değerlendirilmesi gerekiyor? Bu arada işlem gören BIST'deki hisselere baktığımızda bugün ağırlıklı olarak yükseliş var. En fazla Genilaç, Kardemir D grubu, Petkim, Zorlu Enerji, CV Enerji, Altınay Savunma ve Anadolu Efes yükseliş kaydediyor.
1: Yani bir defa tabii endeks açısından geldim seviye önemli. TL bazlı yeni bir rekor seviyeden bahsediyoruz. Tabii dolar bazlı baktığımızda da Uğur, esasen Şubat zirvesini yeni yakalamış bir noktadayız. Yani 322 dolar seviyelerinde orada bir zirveden dönüş yapmıştık. Şu an için en azından o aradaki farkı dolar bazlı olarak da kapatmış görünüyoruz. Tabii burada endeksin ben bundan sonraki seyrine dair özellikle bu seviyelerde kalıcı olması biraz daha genel yani alımların genele yayılmasıyla mümkün olacaktır. Tabii iki yönlü olarak hem yurt dışı jeopolitik anlamdaki gelişmeler hem içeride özellikle ekonomimize dair gelişmelerin biz etkilerini endeks üzerinde görüyoruz.

0: fokus görmeye de devam edeceğiz. Burada biraz daha belki 15.000'lik seviyelerde bir denge oluşabilirse, ki bence Perşembe günü Sayın Başkan'ın yapacağı sunumdan sonra biraz daha piyasa kendi önünü görmeyi sağlayacaktır, kendi önünü görebilecektir diye düşünüyorum. Bu noktada endeksin özellikle 15.000 üzerinde 15.500-15.600 gibi seviyeler, ki bunlar da 340-345 dolarlara tekabül ediyor. Esasen bir önceki zirve seviyeler olarak notlarımız arasında bulunan yerler. Genel olarak tabii ki zor bir süreçten geçiliyor. Yani ekonomi açısından da, jeopolitik riskler anlamından da baktığımız zaman zor bir süreçten geçiliyor. Ancak buradaki endeksteki genel olumlu hava, hem evet enflasyonda bir bozulma var, bir sapma var, beklentilerde de bir bozulma var. Ancak bir şekilde iyimserlikte korunmaya devam ediyor. Bunun yanında da özellikle jeopolitik risklerin sonlanacağı bir gelişmeyle beraber de tekrardan yabancı ilgisinin daha da artacağı yönünde bir beklenti de bence içeride söz konusu. Haliyle ben borsamız açısından, hisse senedi piyasamız açısından daha ılımlı beklentiler içerisindeyim. Olumlu havanın devam edeceği kanaatindeyim. Ara ara belki düzeltmeler gelebilir, ancak yukarı yönlü eğilim devam edecektir. Tabi burada özellikle bankacılık sektörü, holding sektörü gibi, holdingler gibi sektörlerin de alımların artmasıyla, devreye girmesiyle biz yeni zirveler bana göre yakalamaya devam edeceğiz. Ki buradaki 15.000 üzerindeki ilk hedefimiz dediğim gibi 15.500-15.600 seviyeleri olabilir.
1: 16.000 ve 17.000 puan seviyesi senenin başında bu yılın geneli için ve yıl sonu için ifade edilmişti. İlk 5 aylık periyotta buralara geldik. Şimdi hisse tercihleri mi önemli olacak?
0: Şöyle, aslında seçici olmak çok doğru ama yıl başında biraz daha farklı bir konjektür vardı önümüzde. Yani bir defa savaş diye bir durum yoktu. Faiz indirim döngüsünün daha seri devam edeceğine dair beklentilerimiz de güçlüydü. Haliyle de son birkaç seneyi düşündüğümüz zaman daha durağan yatay hisse senedi piyasasından daha yükseliş trendinde ve eğilimindeki bir piyasaya doğru evrileceği yönünde beklentiler daha güçlüydü. Ben hani 16.000-17.000 gibi beklentileri çok uzak ihtimal görmüyorum esasen. Fakat burada bunun için belli şartların da tekrar oluşması gerekiyor ki her şeyden önce bu belirsizliğin ortadan kalkıp enerji maliyetlerinin tekrar düşmesi son derece önemli bir kriter. Tabii ki bu gelişmeler olduktan sonra Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirim döngüsüne gireceği yönündeki sinyal vermesi ya da o yönde bir artık politikaların evrileceği yönünde güçlü bir algının oluşması piyasalar da haliyle tekrardan 16.000-17.000 gibi hedefleri ön plana çıkartacaktır. Bir takım belirsizlikler ön planda olduğu müddetçe ben daha aşama aşama ya da kademe kademe bakmanın yatırımcı açısından daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hı
1: hı. Sigortacılık endeksi 84.537 puan seviyesinde. Bugün inşaat endeksinde biraz geri çekilme var. Bilişim, madencilik, kimya ve gıdada da yükselişler söz konusu. Geçen haftadan bu yana Sasa ve Hektaş beraber hareket ediyor. Ciddi de bir yükseliş kaydetti iki hisse. Bilançoları da bildiğim kadarıyla geldi. Burada bilanço bazlı bir hareket mi? Bakabilme şansınız oldu mu finansallarında da? Neden bu denli bir hareket görüyoruz bu şirketlerde?
0: Ya birisi bence konjektürel. Yani her şeyden önce mevcut koşullarda özellikle gübre fiyatlarındaki hızlı artışlar işte Hektaş tarafında bence olumlu yansımalara neden oluyor. Tabi bilanço etkisi de var yani baktığımız zaman. Buradaki dediğim gibi yani özellikle konjektürel anlamda da mesela kağıtlı hisse senetlerinin şu anda desteklenmesi, hatta bilançonun bile bir kademe daha önünde fiyat hareketlerini ön plana çıkartacaktır diye düşünüyorum. Bilanço dönemi de gerek bu şirketler arasında gerekse genel olarak ya çok parlak da geçti diyemeyiz ama çok kötü de geçti diyemeyiz. Yani biraz daha tabii ki bu ilk çeyrek dönemi açısından 2025'e baz aldığımız zaman daha iyi sonuçlanan bilançolarla karşılaştık. Fakat ikinci çeyrek ve sonrası bizim için bence bu yıl biraz daha belirleyici olacaktır kanaatimce. Haliyle de tabii belli sektörler ön plana çıkacaktır. Yani burada işte bankacılık, sigortacılık bunlar daha ön planda olabilecek sektörler diye düşünüyorum. Yine savunma sanayi ön planda olacaktır. Özellikle barışın gelmesiyle beraber diyelim tekrardan ben havacılık gibi ya da daha ihracata yönelik faaliyetleri sürdüren sanayi şirketleri gibi şirketlerin ön planda olacağını düşünüyorum. Burada tabi bir miktar belki bankacılık geride kaldı, işte maden tarafı da yine iyi.

0: Buralarda mesela biraz da önünün, yani bu sektörlerin önünün açık olduğunu düşünüyorum.
1: Biz spor listelerini de verelim. Galatasaray artık şampiyonluğunu garantiledi, ilan etti. Sanıyorum çarşamba günü de kupa seronomisi olacak. Kupayı alacak. Bugün %2.46'lık bir düşüş var. Artık şampiyon oldu. Beklenti gerçekleşti. Fiyatlaması mı bu?
0: Evet, biraz öyle. Yani öncelikle tabii ki hayırlı olsun. Yani yine çok dolu dolu bir sezon geçirdik diyebiliriz. Biraz da garip bir sezon oldu aslında her kulüp açısından. Yani şu var, kulüplerimiz tabii sportif başarılar noktasında çok istediğimiz düzeyde sayılmazlar. Özellikle Avrupa'daki gelinen noktalar sonuç itibariyle kıymetli ama daha başarılı performansları görmeyi arzu ettiğimizi bir kere daha bir futbol sever olarak her şeyden önce söylemiş olayım. Tabii bu tablo çok değerli benim için, onu da söylemem
1: gerekiyor. Abi gözlerinin içi parlıyor ya.
0: Heyecan da yaptım, kusura bakmasın izleyiciler. Yani gerçekten zor bir şampiyonluk oldu. Ama hakkını vermek lazım. Gerek Galatasaray, gerek Fenerbahçe ve diğer kulüpler gerçekten iyi mücadele verdiler. Ama dediğim gibi yani bu başarıları Avrupa'ya yansıtmak önemli ve bir de ne olursa olsun gelirleri artırma noktasında da önemli. Yani kulüplerin artık son dönem bilançolarını ya da genel yapılanmalarına baktığımız zaman daha gelir odaklı projelere adım attıklarını görüyoruz. Bu önemli. Bence yurt dışında çünkü ilgi çok büyük. Özellikle kulüplerimize yönelik. Evet. Yurt dışındaki yapılanmaların artması özellikle kulüp gelirlerini daha da pozitif etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Bizler de tebrik ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlarınız sağ için sağ olunuz. Efendim, ekonomide öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Türk Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Önce enflasyon raporu sunumuna dair beklentilerinizi konuşarak başlayalım. Nasıl bir sunum olacaktır? Tabii. İlk sunumdan farklı hangi notları Başkan Karahan ve ekibi öne çıkaracaktır?
2: Bizim enflasyon raporuna dair beklentimiz Merkez Bankası'ndan ve son enflasyonla dair son gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda dezenflasyon sürecine dair belli bir sinyallerin verilmesini beklemekteyiz. Bu noktada dezenflasyon sürecinde bir tamamen bozulma olmadı, ancak son yaşanan enerji şoklarının enflasyon üzerindeki etkilerinin de belli ölçüde rakamlara yansımasıyla beraber enflasyonist risklerin de belli bir miktarda arttığına dair belli bir açıklama da içeren bir sunum olmasını bekliyoruz açıkçası. Başkan Karahan'ın son yaptığı, daha enflasyon raporundan önce yaptığı en son sunumlarda da nispeten enflasyona dair yukarı yönlü baskıların ve risklerin olduğunu, ancak dezenflasyon sürecinin devam etmesi noktasında kısık para politikası duruşlarını koruma niyetinde olduklarını belirtmişti. Enflasyon raporunda da nispeten böyle bir içerikte bir sunum olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte enflasyon raporunda tahminlere dair, son enflasyon raporundan farklı olarak tahminlere dair de bir yukarı yönlü güncellemeler olacaktır. Bunun temel nedenleri de enerji, yani Körfez bölgesinde yaşanan krizle beraber başlayan enerji şokunun hem dünyadaki başta enerji fiyatları olmak üzere diğer emtia fiyatlarına ve dünya enflasyonuna yansıması ve Türkiye enflasyonuna yansıması neticesinde daha önceki enflasyon raporunda yapılan varsayımları da belli bir miktarda yukarı yönde güncelleme ihtiyacı doğuracaktır bu gelişmeler neticesinde. Bu sebepten dolayı da enflasyon raporunda yıl sonu tahminlere, enflasyon tahminlerine ve beklentilere ilişkin, görünüme ilişkin belli değişikliklerin olmasını bekliyoruz açıkçası.
1: Bugün bazı veriler geldi. Toplam ciroyla toplam perakende satış hacmi. Bu verilere baktığımızda ciro endeksinde %34.6'lık bir yükseliş var. Perakende satış hacmi de yıllık bazda %21 civarında bir yükseliş kaydetti. Bu verileri nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl okumak gerekir?
2: Evet, Mart ayı perakende verileri aslında bize iç talebin yıllık bazdaki artışta soğumadan biraz uzaklaştığını gösterdi. Yıllık bazda sizin dediğiniz gibi %21.2'lik bir artış var perakende tarafında. Tabii bunun alt detayına indiğimizde altın talebin de içeren mücevherat dahil bir perakende rakamı bu. Mücevherat hariç baktığımızda perakendeye yıllık rakamın %9'larda olduğunu görüyoruz. Bir miktar daha az bir yıllık artış var o noktada. Ancak yine de güçlü bir artış olduğunu olduğunu söyleyebiliriz. Aylık bazda burada dikkat çeken nokta aylık bazdaki aslında perakende tarafında ivmelenmenin olması. Şubat ayında belli bir noktada aylık perakende satışlar gerilemişti. Bu da iç talepte sıkı para politikası ve sıkı finansal koşulların getirdiği bir soğumaya işaret ediyordu. Ancak Mart ayında yeniden bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Burada 2.6'lık bir artış var aylık bazda. Ama yine de dediğim gibi altın harcı baktığımızda burada %1'e yakın, %0.9'luk bir aylık artış var. Bu noktada tabii ilk çeyrek tarafında, ilk çeyrekte aslında altın dahil perakendenin ve iç talebin ilk çeyrekte de canlı kalmaya devam ettiğini rakamlar bize gösteriyor. Tabii bu canlılık ve yüksek büyüme oranında büyük bir oranda altın talebinden kaynaklanıyor. Altın harcı baktığımızda bu rakamın biraz daha düştüğünü görüyoruz. Bu şekilde iç talepte aslında yine de öngörülen veya istenilen Merkez Bankası'nın öngördüğü istediği soğumanın birazcık daha kademeli ve yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz. Özellikle de gıda dışı tarafına baktığımızda perakende de yine gıda dışı tarafta hem bu enerji şoku kaynaklı enflasyon beklentilerinin bozulması, bunun tabii dünyadaki enflasyonu etkileyecek olacağına dair de tüketiciler tarafında bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Bunun dayanıklı tüketim mallarını, gıda dışı perakende de dayanıklı tüketim malları üzerindeki talepte yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ve buradaki talebi hala canlı tuttuğunu görmekteyiz. Yani iç talep Mart ayında bize soğumanın bir miktar ara verdiğini gösteriyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Peki biraz petrol fiyatlarını da masaya yatıralım mı? Şimdi özellikle olumlu haberler geldiğinde petrolde daha müspet görüntüler yaşanıyor. Ama buna rağmen 60 günlük hareketli ortalama olan 93 dolar Brent petrolde aşağı yönlü kırılamıyor. Olumsuz haberlerde de daha yukarı yönlü seviyeler söz konusu oluyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde 104-105 dolarlar Brent petrolde görülüyor. Ayrıca Morgan Stanley'nin de 150 dolar senaryosu var. Siz bu seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yakında bir barış görür müyüz? Hafta içerisinde keza Xi Jinping ve Trump görüşmesinin ana gündem maddesinin de İran olması öngörülüyor. Bu bağlamda petrol fiyatlarının bu hafta içerisinde nasıl seyredeceği merak konusu. Nasıl bir hafta olacak petrol fiyatları açısından?
2: Açıkçası belirsizliklerin geçtiğimiz haftalarda belirsizliklerin bir miktar daha dengelendiği ve daha azaldığı bir haftaydı. Nisan ayının sonunda 108 dolarları görmüştü Brent petrol ve belirsizliklerin azalmasıyla beraber 100 doların altında test ettiğini gördük özellikle geçen hafta. Ancak son yapılan barış görüşmelerinde çok olumlu sonuçların çıkmayacağına dair ABD tarafından da gelen haberler doğrultusunda yine sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz haftanın sonu itibariyle Cuma günü 104 seviyelerine geldi Brent petrol ve şu anda da o seviyelerde ilerliyor. Tabii burada barış görüşmelerinin seyri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ve gemi tankerlerinin geçişlerinin ne ölçüde sağlandığı ve tabii ki de üretim tarafında hasar görmüş bazı testler var. Üretimlerin arz tarafının ne ölçüde eski seviyesine geri döneceğine dair aslında beklentiler bu noktada Brent petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacak gibi duruyor. Sizin de belirttiğiniz gibi yani burada arz veya talepten ziyade daha çok jeopolitik dengeler, politik gelişmeler, barış görüşmelerinin sonuçları, yine dediğim gibi Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin bu barış görüşmelerini devam ederken belli ölçüde sağlanıp sağlanamayacağı daha çok burada petrol fiyatları üzerinde belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Sizin de belirttiğiniz 150 dolarlık yapılan analizler aslında birazcık kötümser senaryo bazında analizler gibi duruyor. Gerçi şu an barış görüşmelerinin olumsuz bir şekilde gidiyor olacağına dair ilk haberler bu noktada kötü haberleri veya kötümser senaryoyu bir miktar ön plana çıkartmış olsa da 150 dolarlık bir seviyenin orta uzun vadede sürdürülebilir olması çok mümkün değil. Özellikle de ABD ve Avrupa Birliği bölgesi Euro bölgesi enflasyonunun alt detaylarına baktığımızda burada enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon tarafına yansıdığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde Fed'in para politikasına dair beklentiler de enflasyonla enerji fiyatlarının yansımasından dolayı belli ölçüde değişmiş durumda. Bu noktada daha sıkı bir duruşun olacağı öngörülüyor. Bu da küresel büyümeyi ABD ve özellikle Avrupa Birliği öncülüğünde bir miktar aşağı çekecekmiş gibi duruyor. Tabii bu noktada küresel büyümenin bu iki çok büyük pazar tarafından aşağı çekiliyor olması Çin ve diğer uzak doğu ülkeleri gibi net ihracatçı olan bir pazarlara ürünlerini satıp büyümelerini bu pazarlardaki ihracatlarıyla sağlayan ülkeler açısından da negatif bir görünüm sergiliyor. Bu noktada ben Çin'in devreye girmesiyle beraber aslında Çin'in devreye girmesinin küresel ekonomideki gidişatın çok fazla her ülke için de bir fayda sağlayan unsur olmadığının kabulü veya bir hareketi veya buraya bir reaksiyon gibi algılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada ben

0: fiyat şokunun Körfez bölgesindeki tekrardan enerji arzının ne ölçüde sağlanacağı soru işaretleri de mevcutken barış görüşmelerine dair bence daha fazla adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim.
1: Türkiye Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Efendim bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Duratay Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece.
3: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: This place, it stays with me.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: de bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla...

borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
3: Otobit'te. Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
4: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
5: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten...

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
1: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
2: Bu kadar artık şov.
0: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatları.

0: Ufunda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu sesiyle canlandırdığı rollerle senelerin duayen sanatçısı Işıl Yücesoy.
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman.
0: Yeni dijital projesini nasıl anlatıyor?
1: Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini.
0: Sahnelediği yeni oyunu İzninle'nin içeriğinde neler var?
1: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim. Bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
0: Hayata karşı nasıl bir duruş sergiliyor?
1: Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
0: Duygusal ilişkiler hakkında neler söyledi?
1: Teker şaklamıyor, bak iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim. Ha.
0: Gençlere hangi tavsiyelerde bulunuyor?
1: Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki. Kıymetini bilin.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ahbara'da.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün birlikteyiz ve programımızın ilk bölümünde özellikle perakende tarafında, teknoloji tarafındaki gelişmelere değineceğiz. Lenovo Türkiye Genel Müdürü bizimle birlikte olacak. Ardından da piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz ve bu saatin başında bakalım öne çıkan başlıklar nasıl? Hemen bir göz atalım hızlıca öne çıkan haberlere. Ticaret ve perakende satış hacmi Mart'ta artış gösterdi. Ticaret ve perakende satışlarda hareketlilik sürüyor. TÜİK'in verilerine göre Mart'ta ticaret satış hacmi yıllık bazda %1.7 arttı. Perakende satış hacmi ise yıllık %21.2'lik bir yükseliş gösterdi. Toplam ciro ise yıllık %34.6'lık bir artış göstermiş oldu. Goldman'dan Trump ve Xi zirvesi öncesinde bir yuan analizi geldi. Goldman Sachs, Çin'in devasa dış ticaret fazlasının yuanı %20 oranında ucuz bıraktığını ifade etti. Banka 13-15 Mayıs tarihlerinde Trump-Xi zirvesinin Nisan 2025'te başlayan tarifeler savaşını yatıştırarak yuanı güçlendirecek bir dönüm noktası olabileceğini öngörüyor. Petrolde ise Morgan Stanley'den bir $150 senaryosu var. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın Temmuz ayına sarkması durumunda Brent petrolün $150 test edebileceğini öngörüyor. Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri'nin rekor ihracatı ve Çin'in düşen talebiyle oluşan 9.3 milyon varillik geçici kalkanın fiziki kapasite sınırlarına ulaştığı belirtildi ve Haziran ayının küresel enerji arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından kritik de bir eşik olduğu vurgulandı. Morgan Stanley tarafından. İngiltere'de ise Avrupa Birliği ile ilişkileri genişletme hedefi olacakmış gibi görünüyor. İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa Birliği ile ticari, ekonomik ve güvenlik temelli ilişkilerde derhal büyük bir sıçrama yapılması gerektiğini duyurdu ve de aynı zamanda da Brexit'in İngiliz ekonomisini zayıflattığını vurguladı. İngiliz Başbakanı Starmer diyelim, buradan verilere gidelim. Bugünün tabii yine gündeminde petrol var çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir barış teklifi vardı İran'a ve onun yanıtını bekliyordu. Geç bir yanıt geldi ve yanıt da Amerika Birleşik Devletleri'ni tatmin etmedi. Trump değersiz olarak vurguladı bu yanıttaki maddeleri ve de beğenmedim ifadelerini kullandı. İşte biz de bugün güne yine petrol fiyatlarında artışla başladık. $105 gördük. An itibariyle ise 104.31'deyiz. 2.98'lik bir yukarı yönlü hareket var. Ham petrol 97.95'te, 2.65 yukarıda ve doğalgaz 2.83'te, orada 2.54'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. BIST yüz endeksindeki son duruma bakalım. Biz geçtiğimiz haftayı kapanış rekoruyla tamamlamıştık BIST yüz endeksinde. Bugünse bakalım şu an fiyatlamada nedir nokta? Geldiğimiz seviye 15.130'dayız. 0.45'lik bir yükseliş var. Gün içinde en yüksek 15.140'ı

0: Gördük.
1: Bankacılık 0.18, sanayi 1.92, turizm 0.61, teknoloji 1.30, gayrimenkul 0.58, spor endeksi ise 0.89 yukarıda. Sigortacılık 0.13, kimya 2.26, bilişim 1.30, madencilik 3.60, gıda 1.29 yukarıdayken inşaatta 0.84'lük bir geri çekilme var. En çok artanlarda gen ilaç tavan olmuş durumda. Kardemir 8.64, Petkim 7.44, CV Enerji 6.49, Zorlu Enerji 5.33 yukarıda. Azalanlara da bir gidelim. Destek Finans 6.85, Kiler Holding 6.61, Efor Yatırım 4.72, Enka İnşaat 4.13 ve Pasifik Yüreğcileri de 4.16'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Değerli metal tarafında da bakalım altın ve gümüşteki yön nasıl? Altında şu anda 0.87'lik bir geri çekilme var. Orada 4.674 şu anda fiyatlama. Bugünün en yükseği de 4.704 oldu. En düşük de 4.654'ü gördük. Ticaret ve perakende satışlarda hareketlilik sürüyor dedik. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mart ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda %1.7 artarken perakende satış hacmi ise yıllık %21.2 yükseldi. Toplam ciro ise yıllık %34.6 arttı.
2: Perakende satışlarda güçlü artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı verilerine göre ticaret satış hacmi ve toplam ciro yükseldi. Verilere göre ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Aylık verilere göre ise ticaret satış hacmi Mart ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Perakende satış hacmindeki yıllık artış ise %21,2 oldu. Perakende satış hacmi aylık bazda da %2,6 yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticaretiyle onarım satış hacminde düşüş yaşandı. Bu alandaki yıllık gerileme %10,3 olarak kaydedildi. Toplam ticaret satış hacmi de yıllık bazda %3,5 azaldı. Öte yandan toplam ciro endeksinde de artış sürdü. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro Mart ayında yıllık bazda %34,6 arttı. Hizmet sektöründe ciro artışı %36,5 olurken ticaret sektöründe %35,9, sanayi sektöründe %33,2 artış kaydedildi. İnşaat sektöründeki yıllık artış ise %22 olarak açıklandı.
1: Ve şimdi de konuğumuz Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu. Emre Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi isterseniz bir genel çerçeveyi çizelim. Şu anda bilişim dünyasında hani dünyadaki büyüklükler nereye geldi? Geçtiğimiz yıla göre ne kadarlık bir artış var ve Türkiye pazarındaki büyüklük de bize neyi söylüyor?
3: Tabii ki. Dünya bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 2025 yılında %10 büyüyerek 5.5 trilyon dolara geldi. Çok ciddi bir büyüme dünya çapında. 2026'da da %11 büyüyerek 6.15 trilyon dolara gelmesi bekleniyor. Bu büyümeyi de daha çok veri merkezleri yatırımları, yani bulut bilişim ve yapay zeka tabanlı veri merkezleri yatırımları sağladı. %32 yıldan yıla veri merkezleri büyüdü. Tabi bunun başka etkileri de oldu. Sonra onları da konuşuruz. İkinci etapta da üretken yapay zeka ve software as a service, yani yazılımı kullandıkça öde modelli yazılım modelleri de yine bu büyümeye %15-20'lik bir katkıda bulundu. Bunlar tabi dünya çapında önemli büyümeler. Yani yapay zeka merkezli ve bulut bilişim merkezli büyüme dünya bilgi ve iletişim teknolojilerinin lokomotifi oldu diye özetleyebiliriz. Türkiye'ye geldiğimizde benzer bir tablo var. Bu söyleyeceğim rakam tam resmi değildir ama resmiye yakın. Ben Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu'ndayım. Oradaki yaklaşımlarla vereceğim bir rakamdır. Türkiye'de de 40 milyar dolara %10'luk bir büyümeyle 40 milyar dolara 2025 yılında Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarının ulaştığını öngörüyoruz. Burada tabii dünyada %10 büyüdü, Türkiye'de %10 büyüdü. Türkiye'de dünyaya paralel bir büyüme sağlamış oldu. Bu da bizim için önemli bir rakam. Tabii bu büyüme ve geldiğimiz rakam gayri safi milli hasılamızda nerede diye bakarsak bu %2,5'lar oranında. Yani büyüme iyi geçtiğimiz senelerde de büyüyerek geliyoruz ama bazımız biraz küçük olduğu için gayri safi milli hasıladaki payımız %2,5. Yani biz bunların %5 olmasını, o 40 milyar doların da %80 milyar dolar olmasını tercih ederdik. Çalışmalarımız bu yönde. İhracatta güzel bir rakam var Türkiye adına. %30'luk yaklaşık bir büyüme ve 3,5 milyar dolarlık bir ihracatımız var bilgi iletişim teknolojileri olarak. Burası da daha çok yazılım ve hizmet tarafından geliyor. Bu da bizim için önemli. Yani mal satımından değil daha çok yazılım tarafından geliyor olması. Fakat o da toplam ihracatımızda %1,3-1,5'luk bir büyüklüğe tekabül ediyor. Dediğim gibi büyüme güzel, bazımız küçük. Gitgide inşallah daha iyi noktalara geleceğiz.
1: Bu sene peki bu pazar büyüklüğü şimdi 40 milyar dolar oldu dediniz ya, evet. 2025'te. Bu sene nedir beklentiniz?
3: Yine dünya ile paralel %10-11 civarında büyüyeceğini düşünüyoruz. Tabii şimdi etrafımızda o kadar çok şey dinamik ve değişiyor ki Körfez'deki olan durum, iç dış dinamikler, böyle tam bir öngörü de yapmak kolay değil. Ama Türkiye'nin dinamizmi ve özellikle Türkiye'de de veri merkezlerinin veri merkezleri yatırımlarının büyüdüğünü görüyoruz. Daha fazla buraya gelmek isteyenlerin olduğunu biliyoruz. Bunların çalışmaları olduğunu biliyoruz. Yine %10'lar ve üstü mertebesinde ben bir büyüme olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii bölgemizdeki durumu deyince siz tabii bu malum mevcut krizin sizin sektöre yansımaları da var.
3: Evet.
1: Değil mi? Başta bellek maliyeti olmak üzere.
3: Evet.
1: Şimdi bunu biraz açalım. Hani nasıl etkiliyor? Neden etkiliyor sektörü bu boyutta?
3: Tabii. Şimdi esasında bu Körfez krizinden önce biraz önce söylediğim veri merkezlerinin yıldan yıla %30 büyümesi o veri merkezlerinde kullanılan bellek ihtiyacını inanılmaz arttırdı ve talep çok arttı. Fakat arz ona paralel artamadı. Çünkü ona paralel artmak için 2-3 senede kurulan fabrikaların hemen kuruluyor olması lazımdı. Bu da mümkün değil. O nedenle talep çok, arz kısıtlı ve geçtiğimiz yılın hani 2025 yılının Kasım ayından itibaren çok ciddi bir tedarik sıkıntısı oldu. Bilgisayarlar, sunucular, depolama birimleri, storage'lar, hatta network cihazları bile bunlardan etkileniyor. Şu anda da tedarikte bir sıkıntı var açıkçası. Tabii bunun doğurduğu da fiyat artışları var. Ürünlerin fiyatları çok ciddi bir şekilde arttı. Yani bu çok açık kaynaklardan rahatça bulunabilen veriler. Bellek fiyatları Kasım'da neydi, bugün de neydi diye bir sorarlarsa 4-5 kat fazla olduğunu görürler. İzleyicilerimizde toplam belleğin de bir sunucuda ya da bellekte bir bilgisayarda en az %30 maliyetlerine, yani bilgisayarın sunucunun %30 maliyetini oluşturduğunu görürler. Dolayısıyla ciddi bir artış. Yani buradan kıssadan ise ihtiyacı olan varsa bir an önce ihtiyacını karşılarsa onun için daha iyi olur diye özetleyelim.
1: Evet. Şimdi peki bu maliyetler yani şu anda zam olarak yansıdı mı? Siz
3: yansıdı.
1: Mesela nasıl bir politika uyguluyorsunuz?
3: Yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Bu tabii bir süreç. Açıkçası ciddi yansıdı. Yani kabaca %30-40'lar civarında yansıdı şimdiye kadar. Bir o kadar daha Eylül-Ekim'e kadar yansıyacağı öngörülüyor. Yani kabaca durum bu.
1: Evet. Peki şimdi sizin bu arada hani şirket olarak buradaki şu anda pazar payınız ne şekilde?
3: Evet.
1: Hani PC pazarında, tüketici segmentinde, kurumsal evet. müşterideki son durum nedir?
3: Evet. Şimdi Lenovo yaklaşık 70 milyar dolar cirosu olan global bir teknoloji firması ve biz daha çok bilgisayarlarımızla öne çıkmış durumdayız ve son 6 senedir hem dünyada hem Türkiye'de de pazar lideriyiz. Dünyada yaklaşık %23,5 bir pazar payımız var. Türkiye'de de %24,5'luk bir pazar payımız var. Kurumsal büyük müşterilerde %34,5 bir pazar payımız var. Tüketici segmenti ki Türkiye pazarının yarıdan çoğudur. Orada da yaklaşık %22'lere varan bir pazar payımız var. Tabii bir başka konu da Lenovo süper kompütür, high performance computing alanında, yani bu veri merkezlerinin de içinde bulunduğu server

0: tarafında %28 ile dünya pazarında pazar lideri. Türkiye'de de süper kompütür olarak bizi gururlandıran bir proje var. TÜBİTAK ULAKBİM'de devletimizin yaptığı çok ciddi bir yatırım var. Uçtan uca Lenovo çözümleriyle olan. Burada TÜBİTAK ULAKBİM üniversitelere, araştırma geliştirme yapmak isteyen üniversitelere hem işlemci gücü hem de grafik gücü, yani hem CPU hem GPU, yapay zeka gücü sağlıyor. Bu da yaklaşık 15 milyon dolarlık bir proje. 3 yılda faz faz ilerledi. Hala da önü açık ilerlemeye. Bunu neden bahsettim bundan? Çünkü Türkiye'deki bu süper kompütür dünya top 500 sıralamasında en iyi 145. sıradayız biz. En iyi 145. bilgisayar. TÜBİTAK ULAKBİM'de Ankara'da üniversitelerimizin hizmetinde. Kabaca bu şekilde özetleyebiliriz. Bizim için önemli bir proje olduğu için bahsettim.
1: Peki şimdi bu sene hani nasıl başlamıştınız ya? Tabii çünkü şu anda malum öngörülemeyen bir dönemdeyiz. Evet, bu özellikle evet. Amerika Birleşik Devletleri, evet. İran nedeniyle işte anlattınız biraz önce bu bellek, evet, maliyetlerindeki sıkıntılar. Bu sene hani fokusunuz ne olacak bundan sonrasında ikinci, tabii, yarıda? Yılı nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz?
0: Tabii. Şimdi esasında yıl kötü başlamadı. Planlanan şekilde başladı. Ama tabii bu dışarıdaki belirsizlikler şu anda belki hemen keskin bir şekilde yansımasa da enerji maliyetlerinin artmasıyla beraber bu tabii hepimize, tüm sektörlere olduğu gibi bizim sektörümüze de daha keskin bir şekilde, daha güçlü bir şekilde yansıyacak. Ama bize en fazla bize etki eden bu bellek tarafındaki sıkıntı oldu. Fakat orada da müşteriler özellikle hem yurt dışında hem dünyada hem Türkiye'de bunu gördüler, tecrübeliler ve talebi birazcık daha öne aldılar açıkçası. Şu anda ben hani işlerimiz kötü desem yalan olur. İşlerimiz iyi, bir büyüme var. Fakat ürünlerin tedariğinde gecikmeler oluyor, sıkıntılar oluyor. İşte istenen belki tam ürünlerin karşılığı olmuyor. Benzer karşılıklar veriliyor şeklinde. Tabii temin süreleri birazcık uzadı. Hı hı. Bu şekilde bir zorluk var. Tabii ki şu anda yapılan harcamalar 2025 yılının sonundaki duruma göre bir bütçe hazırlamıştı. Özellikle kamu ve özel sektör. Şimdi tabii fiyatlar artınca herkes birazcık daha ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor. Ben bu seneden yine ümitliyim. Olumlu bakıyorum. Hem toplam bilgi iletişim teknolojilerinin belirttiğim gibi %10'lar civarında büyüyeceğini düşünüyorum. Hem sunucu pazarı, veri merkezi tarafı, bilgisayar tarafının daha büyüyeceğini, en azından ciro anlamında daha büyüyeceğini, belki adetse değil ama toplam büyüklük anlamında daha büyüyeceğini öngörüyorum. Türkiye her türlü zorluğa karşı çok dinamik bir ülke. Her türlü zorluğun üstesinden gelen bir ülke. Ve şu anda da teknoloji öyle bir noktaya geldi ki Melis Hanım. Yani bir taraftan şirketlerin teknolojiyi kullanmadan ilerlemesi ve rekabette rekabetçi olması mümkün değil. Bir taraftan da maliyetlerini ve nakit akışlarını çok iyi kontrol etmeleri lazım. Bu dengeyi güzel ayarlayan firmaların ileri gideceğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi siz tabii Türkiye'nin dijital yolculuğunda, dönüşüm yolculuğunda hem cihaz hem altyapı hem de çözüm katmanlarında, evet, aktifsiniz. Evet. Şimdi bunu da biraz açalım. Hani cihaz tarafını biraz daha çok hani belki bilgileniyor. Evet. Çünkü evet, marka tüketici tarafında daha çok öne çıkıyorsunuz, evet, ama hani bunun dışında özellikle bu yapay zeka ile mesela veri merkezleri, evet, hani bu yönde ne çalışmalarınız var?
0: Evet. Ya veri merkezleri tarafı dediğim gibi hem dünyada çok büyüyor hem Türkiye'de çok büyüyor. Tabii şimdi burada böyle isim zikretmek çok doğru değil ama çok önemli veri merkezleri yatırımları hem kamunun hem telekom tarafının, hem kamunun, hem özel sektörün çok fazla projesi var. Tabii Türkiye burada önemli bir merkez. Burada devletimizin de yaptığı açılımlar, yatırımlar, teşviklerle burası daha çok daha büyüyecek. Bizim tabii ürün ailemiz uçtan uca tamamıyla veri merkezlerini sağlayabilen, inşasını sağlayabilen bir şekilde. Dediğim gibi hem

0: süper kompütür tarafında yapay zeka odaklı ürünlerimiz var. Hem sunucu depolama tarafında üst kademe ürünlerimiz var. O anlamda uçtan uca bir eksiğimiz yok. Ben belki farklı bir konuda biraz bir şey söyleyeyim. Yeni ürünler deyince önemli bir marka Motorola markası. Yaklaşık 6 senedir Lenovo'nun sahipliğinde. Onu biz Türkiye'ye getirmeye başladık. Dünyada önemli pazarlarda önemli pazar paylarına ulaşmıştı. Şimdi artık Nisan ayından beri Türkiye'de de Türk kullanıcısının sunduk onların beğenisine. İnşallah onların da takdirini kazanırız.
1: Evet, peki şimdi çok fazla tabii değişen denge var son dönemde bu teknoloji sektöründe, hani global tarafta da. Bugün işte için bu teknoloji şirketlerinde hani rekabetin belirleyicisinin ne olacağını düşünüyorum.
0: Gelirim diye bakıyor olması lazım. Bunu da yapan şirketlerin biz öne geçtiğini zaten görüyoruz.
1: Evet, peki sizin şirketin hani global tarafın Türkiye pazarına bakışı nasıl? Yani hani burayı nasıl konumlamak istiyor bölgede?
0: Evet.
1: Hani yatırım planları nasıl?
0: Evet, Türkiye tabii önemli bir ülke Lenovo içinde. Bizi her zaman bölgede ayrıyeten öne çıkan bir ülke. Şöyle cevap vereyim. Tabii gurur verici bizim için başka bir konu. Lenovo'nun Chief Technology Officer'ı, yani teknolojinin en başındaki, globaldeki en başındaki bir insan Türk, Tolga Kurtoğlu. Buradan mezun olmuş, Amerika'ya gitmiş, orada birçok firmada çalışmış ve 1,5 sene önce de Lenovo firmasına katıldı. Ve sağ olsun Lenovo firması da bütün teknolojinin en başındaki sorumlulukları Tolga Bey'e verdi. Şimdi Tolga Bey'in de hem şirketin stratejisi hem Tolga Bey'in stratejisi çerçevesinde bizim yatırım merkezlerimizi Çin'den çıkartıp tüm dünyaya yayma projesi var. Bu çerçevede de Türkiye'de de bir yatırımımız başladı diyebiliriz. Burada yapay zeka merkezli bir araştırma geliştirme bir merkezi kurmak üzere yola çıkıldı. Yine çok değerli başka bir arkadaşımızı buraya atandı. Çok değerli üniversitelerimizle çalışmaya başladık. Koç, Özyeğin, Sabancı gibi. Özel sektörden çok değerli gruplarla, en büyük gruplarla dirsek temasındayız. Ne yapacağız diye sorulduğunda, şimdi yine yapay zeka merkezli bitmiş ya da yarı tamam diyelim, çok önemli dikey sektörlere hizmet eden çözümler var. Biz bu çözümleri Türkiye'deki tecrübeyle, bilgiyle, uygulamalarla harmanlayıp geliştirip dünya pazarlarına sunmaya çalışıyoruz. Bu çok daha yeni bir inisiyatif ama ete kemiğe bürünmeye başladı.
1: Yani anlıyorum değil mi? Hani tam aslında yatırım miktarı
0: Onlar tam net değil ama şirket burada önünü açmış durumda. Tolga Bey'in ve arkadaşlarının diyelim. O anlamda onlar şu anda yatırım yapmaya başladılar. Bu tabii bugünden yarına hemen olacak bir şey değil ama önümüzdeki birkaç sene esas amacımız burada Türkiye'deki tecrübeyle ve bilgi birikimiyle ortaya çıkmış ürünlerin dünyaya ihraç edilmesi, Lenovo içinde kullanılması. Ben bunun da makul en kısa zamanda olacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Türkiye pazarında da bilgisayar pazarında adet bazında bir daralma var.
0: Evet.
1: Tablet pazarı da bu arada 2.1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmiş. Evet. Bu da adet bazında bir düşüş. Şimdi neye bağlıyorsunuz bunu?
0: Ya şimdi tabii biz kolay değil Türkiye pazarı. Yani Türkiye ve çevresindeki durum, iç dış dinamiklerimiz kolay değil. Her ne kadar toplam bilgi teknolojileri pazarı büyüse de donanım anlamında dünya bilgisayar pazarı %8 büyüdü. Türkiye'de %5 küçüldü. 2.4 milyon adet. Dünya tablet pazarı %5 civarında büyürken biz burada %3 küçüldük. Ama ben bunları çok ufak düşüşler olarak görüyorum. Hala 2.4 milyon adet bilgisayar Türkiye için iyi bir adet. 2.1 milyon adet tablet adedi daha iyi. Ve burada da değer anlamında baktığımızda özellikle tabletlerin birazcık daha zaman zaman bilgisayarları da yerine aldığını görüyoruz. Çünkü tabletlerin hem ekranları büyüdü, hem işlemcileri kuvvetlendi, hem bellekleri

0: büyüdü. Kapasiteleri arttı. Ben artık tablet tarafının daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Tabii geçtiğimiz sene, yani biliyorsunuz, çok kolay geçmedi Türkiye için baktığımızda ekonomik olarak da. Onun böyle ufak tefek yansımaları oluyor. Ben bunları normal görüyorum. Öyle büyük bir düşüş olarak değerlendirmiyorum açıkçası.
1: Evet. Tabii malum bu bellek maliyeti konusuyla birlikte de işte siz dediniz zamlar evet. oldu ve olabilir. Evet. Herhalde bir hani bundan sonra bu özellikle bilgisayar tablet tarafında bir evet. ucuzlama beklemek zor mu, ne dersiniz?
0: Zor. Daha zor. Birkaç seneye.
1: Birkaç süre. Sene.
0: Yani en azından 2027'nin bu vakitlerine kadar fiyatlar kolay
1: bu bellek
0: kolay
1: konusu
0: düşmez.
1: Mu ana buradaki gündem?
0: Evet, evet, evet. Çünkü dediğim gibi yani talep çok arttı. Arzı oluşturacak zaten 4 tane büyük bellek üreticisi var. Bunlar da bugünden yarına yeni fabrika kurma ihtimalleri yok. Kapasite artışı yapıyorlar ama o da belli bir sınıra geliyor. Yeniden bir bellek fabrikası kurmak birkaç milyar dolar ve birkaç seneye mal olan bir şey. Yani o nedenle bugünden yarına olacak bir konu değil. O nedenle ihtiyacı olanlar çok bekletmesin. Yani yani bekleyerek üstesinden gelinecek bir konu değil bu.
1: Evet.
0: Maalesef değil.
1: Peki şimdi bu Orta Doğu'daki tabii krizle birlikte evet. Bu özellikle Körfez tarafında çok fazla veri merkezi yapay zekaya evet. dair evet. de malum orada da yatırımlar vardı.
0: Evet.
1: Şimdi ne dersiniz, bu süreçte o yatırımların etkileneceğini düşünüyor musunuz? Hani bunun da bize bir fırsat olarak dönüşü olur mu?
0: Bence fırsat olarak dönüşecektir. Dediğim gibi yani veri merkezi tarafında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen grupların sayısı her geçen gün artıyor. O anlamda Türkiye burada bir fırsat alanı. Bence bunu iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum ben. Devletimizin de uyguladığı politikalar buna paralel. Bizim bir yatırımımız var Suudi Arabistan'da. Alat firmasıyla 2 milyar dolarlık en yeni model bir fabrika Suudi Arabistan'da kuruluyor. Hem bilgisayar hem cep telefonu hem sunucu üretecek olan bir fabrika. O da tabii bölgeye hizmet edecek. Biz de faydalanacağız.
1: Evet. Peki istihdam noktasında da hani sizde şu an bir sıkıntı var mı? Yani hani özellikle mühendisler tarafında bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Nedir temel ihtiyaçlar?
0: Güzel bir soru ve önemli bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi bilgi ve teknoloji alanında Türk insanı çok cevval, bilgili. Bunu fark eden Avrupalılar ve Amerikalılar bizim kaynaklarımızı birazcık kullanıyorlar. Yani nasıl kullanıyorlar? Ya buradaki insanlara dışarıdan hizmet alıyorlar ya da buradan Türkiye'den yurt dışına taşınmaları şeklinde oluyor. Yani insanımıza talep olması güzel. Fakat bizim bu havuzu dolduruyor olmamız lazım. O anlamda burada birazcık tabii dikkatli çalışmak lazım. Bu alanda esasında çok ileri gidilebilir. Yani bilgisayar mühendisleri, yazılım, istatistik ve bu çevresindeki mühendisliklerde çalışanlar, okuyanlar varsa, beni duyanlar, kendilerini hızla geliştirsinler. Açıkçası yapay zeka tabanlı uygulamalar olabilir, veri analitiği olabilir. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Ve her istediğimiz anda da en iyi, en kalifiye elemanları bulmakta zorlanıyoruz.
1: Bir taraftan, sizde tam olarak ihtiyaç mesela nerede? Hangi
0: veri
1: alanda?
0: Veri analitiğinde çok var. Yapay zeka yazılımları anlamında, veri analitiği anlamında, datayı analiz etme anlamında çok var. Buralarda kendilerini geliştirirlerse işler hazır diye düşünebilirler. Öyle söyleyelim.
1: Peki. Son bir dakikamıza girdik.
0: Tamam.
1: Orada da hani biraz aslında başlangıçta girdiniz, evet. yılın devamında odaklanacağınız evet. konular diye, ama bir taraftan da sizin dünya çapında sponsorluklarınız
0: evet.
1: da tabii
0: evet.
1: önemli. İşte bunlardan biri de F1.
0: Evet.
1: Yeniden Formula Türkiye'ye evet. de geldi. Şimdi bu mesela sizin için nasıl bir fırsat olacak Türkiye pazarında?
0: Şimdi çok güzel bir soru. Teşekkürler. Şimdi Lenovo Formula 1'in global sponsoru, teknoloji sponsor. Yani sadece bir yerde para verdik ve adımız bir yerde yazmıyor. O bütün Formula 1'in arkasında yatan tüm teknoloji Lenovo ürünleri ve yazılımları sayesinde oluyor. Bu bizim için gurur verici. Şimdi de Türkiye'de Formula 1'in tekrar geri dönüyor olması ve Türk insanının da orada izleyecek olması bizi daha

0: iki kat heyecanlandırıyor. Orada da yine Lenovo teknolojileriyle en iyi tecrübeyi yaşatmak istiyoruz. Bir konuda milli takımımız da Dünya Kupası'na kaldı biliyorsunuz. FIFA Dünya Kupası Haziran'da başlıyor. Lenovo onun da teknoloji sponsoru. İnşallah Formula 1'deki başarılı desteğimizi Dünya Kupası'na da sürdüreceğiz diye düşünüyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, size de kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Yılın devamında görüşmek üzere diyoruz. Efendim kısa bir reklam arası, birazdan buradayız.

0: Sera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Paranın yönüne devam ediyoruz. Şimdi de döneceğiz İran'a. A Para muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız bu bölümümüzde ve Ekber dönelim sana soralım. Bu tabii haftaya yine İran'a dair, Amerika Birleşik Devletleri'ne dair gelişmelerle başladık. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerine İran'ın cevabı ve bunun yansımaları. Nedir son bilgiler, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim. Son bilgiler şöyle söyleyebilirim. Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı ilettiği o öneriyle ilgili cevabını vermiş oldu. Pakistan üzerinden bu cevabı verdi. Pakistan arabulucu ülke olarak burada görev yapmaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump bundan memnun olmadığını ve bu İran'ın cevabının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. İran'ın cevabında neler yer almaktadır? Tabii Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran nükleer faaliyetlerinin masaya getirilmesi. Diğer taraftan İran'ın depolama alanları da sınırlı. ABD bu şekilde İran'ı çıkmaza getirmek istiyor. İran Petrol Bakanı bugün yaptığı açıklamada savaş boyunca, yani 40 günlük savaş boyunca İran'ın ihracat konusunda bir sıkıntı yaşamadığını, ancak deniz ablukası sonrasında bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını ve bunu gidermeye çalışacaklarını ifade etti. Şimdi İran'daki gelişmeler özet olarak bu şekildeydi. Söz sizde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Ve bu gelişmelerin yansımalarını da şimdi piyasalar tarafında Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu ile değerlendirelim. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi İran'daki son durumu da dinledik. Ne dersiniz? Bu haftaya sizce nasıl başladık? Sizce bu haftaki tema nedir? Haftanın ilk işlem gününde.
2: Hadiselerin başındaki gibi bir çatışmaya dönmediği sürece burada yaşananlar. Piyasa şu anda kısa vadede ya da yakın bir gelecekte nasıl olsa anlaşılır modunda hareket etmeye devam edecek, görüntü o. Burada tabii asıl sıkıntıda olan şey, önümüzdeki bir ay içinde de eğer petrol fiyatı 100 doların üzerinde kalırsa fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olacak ve dahili hesap edilecek fiyatlar geçtiğimiz yılla mukayese edildiğinde daha sert yukarı hareketler söz konusu olabilecek. Petrol için konuşmuyorum. Petrolün mal ve hizmet fiyatlamasında burada baktığımız zaman nakliyeden tutun enerjiye kadar her şeyin içinde girdi maliyeti olarak hesap ediliyor olmasından dem vuruyorum. Tabii bu Avrupa'da da ECB'nin de dile getirdiği, şu an Amerika'da da dillendirilen bir miktar enflasyonun hızlanması hadisesine sebep açacak. Önce muhtemelen ECB tepki gösterir, Avrupa Merkez Bankası.

0: sonrasında da Trump faiz indirimi istiyorken belki de yılın sonuna kadarki süreçte fiyatların genel seyrine bakılarak Amerika'da faiz artırımı bile konuşuluyor duruma gelebilir. Tüm bunlara rağmen, bu olasılıklara rağmen borsalarda fiyatlama pek de bundan etkilenmiyor. Onun bence en temel sebebi hala oldukça fazla emisyon miktarı var. Para miktarı hala çok fazla. Çok ciddi alınmış pozisyonlara karşılık hala arz tarafında çok da satmaya niyeti olan fonlar ya da pozisyon tutanlar yok. Tabii böyle olunca da talep çok büyük olmasa da buradaki arz darlığı fiyatların en azından yerinde tutulmasına, ama bazı fiyatlamalarda ki pozisyonlar çok etkili, hala değerler afaki yüksek olmasına rağmen hala yukarı hareketin devam ediyor olmasına da şu anki umarsızlık bağlı diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi siz dediniz faizlere dönük değişiklikler olabilir diye. Şimdi bugün BOFA'dan açıklamalar vardı. Orada bir faiz indirimi beklemediklerini ifade etmişler. Amerika Birleşik Devletleri tarafında Goldman'da Aralık 2026'ya ötelemiş faiz beklentilerini. Tabii bu hafta da yine veri akışı açısından da kritik olacak Amerika Birleşik Devletleri tarafında. İşte enflasyon verisini alacağız mesela. Bakalım yarın manşet enflasyonda nasıl bir veriyi karşılıyor olacağız. Tabii tarım dışı istihdamda da beklentilerin bir hayli üzerinde bir veri geldi. Ve tabii Powell'dan görevi alacak olan da bir Walsh 15 Mayıs'ta. Şimdi siz nasıl bir yeni Merkez Bankası Başkanı bekliyorsunuz ve faizlerde ne bekliyorsunuz bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde?
0: Walsh şu an tabii ki atanmış Merkez Bankası Başkanı. Neticede zaten Amerika'da Merkez Bankası Başkanları atamayla bir testimoni, yani hesap verme süreci sonrası seçiliyorlar. Ve sonrasında görev sürelerinin sonuna kadar da kendi konuları üzerinde en yetkili ve etkili isim oluyorlar. Görevden alınması durumu da çok nadir, ancak sağlık sebepleriyle. Powell'ı işte geçen sürede Trump'ın çok arzu etmesine rağmen görevden almama sebeplerinden ya da alamama sebeplerinden biri de bu. Şimdi Walsh görüntüde Trump'ın atadığı ve Trump'ın adamı gibi duran bir Merkez Bankası Başkanı. Her ne kadar söylemlerinde ben Fed'in başkanının ne yapması gerekiyorsa sağduyulu davranması, tarafsız olması, doğru kararlar için adım atması, basiretli olması, bunların hepsini ben zaten uygulayacağım, Fed'in geleneği de budur diyen bir başkan, ama hep kafalarda soru işareti var. Çünkü

0: doğru kararlar için adım atması, basiretli olması, bunların hepsini ben zaten uygulayacağım. Fed'in geleneği de budur diyen bir başkan, ama hep kafalarda soru işareti var. Çünkü Trump'ın faizi her koşulda çok da indir başkanının. O yüzden de daha çok enflasyon takip ediliyor olacak ve Fed de adımlarını o enflasyon doğrultusunda atıyor olacak. İstihdam tabii ki çok önemli. Ekonominin hala iyi olduğunu gösteren önemli göstergelerden biri. Ama ekonomi iyiyse ve hala çok sıcaksa, hani daha fazla faiz indirimi konuşmanın da bir esprisi yok. O yüzden de tüm bu bileşenler önümüzdeki dönemde Amerika'da kısa dönemde bir faiz indirimi ihtimalini azaltıyor. Zaten faiz indirimi gelirse bütün bunlara rağmen o da kaotik bir durum yaratır.
1: Evet, bu arada bir sohbetteyken Suudi Aramco'nun CEO'sundan açıklamalar geldi. Dünyanın şu ana dek gördüğü en büyük enerji arz şoku yaşanıyor diyor. Hürmüz birkaç hafta daha kapalı kalırsa piyasanın normalleşmesi 2027 yılına kalır. Gerekmesi halinde günlük 12 milyon varil olan maksimum kapasiteye 3 haftada ulaşırız. Hürmüz bugün açılsa bile piyasanın dengelenmesi birkaç ayı bulur. Piyasada arz kaybı 1 milyar varil civarında demiş Suudi Aramco'nun CEO'su. Bu arada küresel petrol stoklarının da rekor hızla eridiğini ve son 8 yılın en düşük seviyelerine geldiğini de hatırlatalım. Bugün Morgan'ın bir değerlendirmesi analizi vardı. Süreç Haziran sonuna kadar böyle devam ederse petrol fiyatları 150 dolara bulur diye. Şimdi tabii burada bu Aramco'nun açıklamalarında özellikle Hürmüz'ün birkaç hafta daha kapalı kalmasının piyasanın normalleşmesini 2027'ye bırakması noktasındaki vurgusu da kritik. Siz ne dersiniz, bu 150 dolar senaryolarına siz nasıl bakıyorsunuz?
0: Herkes kendi bindiği kayığın türküsünü söylermiş. Aramco'dan gelen bu açıklama çok normal. Ben Arap olsam petrol üretiyorum. Petrol de en önemli girdi kalemim. İsterim ki fiyat çok çabuk 150 dolar olsun, ya da evet isterim ki 2027'ye kadar bu fiyat hayalini bile kurmadığı şeydi OPEC üyelerinin. Hatırlayınız lütfen, geçen sene üretimi neredeyse sıfırladılar. Fiyat daha fazla düşmesin ya da düşme ihtimali ortadan kalksın diye fiyatı 65 doların altında tutmamak için. Şimdi Trump oldukça yardımcı oldu. OPEC'in üretimi neredeyse yok seviyesine getirerek yapmaya çalıştığı şeyi çok kolay yaptı. Gerçekten şu an ne üretseler satarlar bu fiyattan. 150 dolar tabii ki Morgan Stanley yaptığı açıklamayla yine onların ekmeğine yağ sürüyor. Muhtemelen onun yatırımı da o taraftadır. Ama bence çok zor, imkansız değil tabii ama çok zor. Bakın, en dik hala olduğu ortamda 120 doları gördük, hatırlayın başında. Şimdi 150 dolara gidecek şey, hazır ortam kızıştı. Bakın, İran dün cevabını verdi, Trump kabul etmedi. Hala restleşme var. Tamam, ben o restleşmenin çok bir yere gideceğini düşünmüyorum ama petrolde olası tepki şöyle olmalıydı. Tak diye 110, 115, 120 dolar. Ama öyle bir şey görmedik biz. Zamana bağlı tabii ki, işi ne kadar tırmandıracakları, tekrar eski çatışma ortamına dönülür dönülmez. Bunlara bağlı olarak 120 dolarları konuşabiliriz yine. Fakat ben o 150 dolara gideceğine falan inanmıyorum. Çünkü oraya gittiğinde 2007-2008 yılındaki 140 dolarlık petrolde yaşadığımız şeyin daha fazlasını yaşarız. O neydi, onu hatırlatayım. Dünyada motor teknolojisinde Ar-Ge yatırımları arttı ve motor teknolojisi değişti. Bakın, bugün Türkiye'de ürettiğimiz kendi yerli otomobil STOB bile elektrikli bir araç. Ve sadece Türkiye'de değil, şu krizin başından beri dünyada aylık bazda otomobil satışlarına ya da vasıta satışlarına bakıldığında neredeyse %20-28 oranında bütün ülkelerde elektrikli otomobil satışlarının arttığını görüyorsunuz. Bu hadise elektrikli otomobil satışı artsın diye de yapılmadı, ortaya çıkmadı. Ama giderek fosil yakıt dediğimiz şeyin alternatifleri çıkıyor. O öyle bir fiyata giderse korkarım önümüzdeki 5 yılda bütün bu süreç tamamlandığında petrolü hiç satamayacak noktaya gelirler. Çünkü siz talebi başka alternatiflere yönlendirerek ortadan kaldırır ya da talebi hiç olmayacak bir seviyeye çekerseniz bir ürüne, O ürünün arzı isterse artık en dip seviyelere gelsin. Fiyatı ondan sonra etkileme şansınız

0: olmayacaktır. O yüzden de ben olasılığa pek itibar etmiyorum. Evet, %100'ların üzerine kaldığı sürece hemen program başında söyledik. Enflasyonun muhakkak etkileri olacak. Muhakkak ki biz faiz indirimden çok faiz artımlarını konuşuyoruz ama 150 dolar çok iddialı bir hedef. Aramco'nun açıklamalarında normal karşılıyorum çünkü hep fiyat yukarıda kalsın isterler, 2027'ye uzasın isterler. Çünkü bu fiyatla inanılmaz durumu düzeltiyor olacaklar. Son 3 yıla bakarsanız ilk defa o 3 yıl içinde Arabistan'ın açık verdiğini görürsünüz. Cari açık verdiğini, bütçe dengelerinin inanılmaz Birleşik Arap Emirlikleri dahil sarsıldığını görürsünüz. Şimdi onu düzeltme şansı bulmuş durumdalar. Bu iş ne kadar uzarsa o kadar çok OPEC üyelerine yarar.
1: Evet, bir de değerli metal tarafına değinelim. Orada da altın fiyatları tabii bu süreçte biraz baskılanıyor. Özellikle bu hafta başında da bunu görüyoruz. Ne dersiniz, sizin altın tarafındaki beklentileriniz ne yönde?
0: Şimdi altındaki bu geri çekilme çok normal. Çünkü son 3 yılda 1230 dolardan 5650 dolara kabaca 6000 dolar desek biz ona neredeyse dolar bazında 5 kat fiyat artışı görüyoruz. Tabii tüm bunun sebebi aslında o dönemden önce başlayan dolar emisyonunun dünyada hızlanarak artmış olması. Neticede altının onsu dolarla fiyatlanıyor. Eğer dolaşımdaki dolar artıyorsa ki borçlanma dahil emisyon hesabı yaparsanız Amerika'nın borcu da katlanarak gidiyor artık. Burada var olan durumda dolaşımdaki dolara göre altının bir fiyat ayarlaması yapması kaçınılmazdı. Şimdi ben birinci aşamanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Çünkü vaz edilen durumda Amerika bastığı para ne kadardır biliyorum bilmiyorum da en nihayetinde bu 5 kat fiyat artışı yeryüzünde işlem görebilecek altını da hesap etmek, hemen yer altından çıkaracak altını da hesap etmek zor ama aslında bakıldığında bir bakkal hesabı yapılacak durumda. Ben o seviyelerin eşitlendiğini düşünüyorum. Satış biraz da oradan geldi. Sadece savaş değil sebep. Muhakkak ki savaş ortamı özellikle spot tarafta para ihtiyacı duyanın neyse satabileceği ve para ödenebileceği şey spot tarafta onu satarak nakde dönme ihtiyacı içinde olduğu ortamdır. Ukrayna-Rusya savaşı zamanı da bunu hatırlayalım. Yaşadık. Pandemi başlamıştı. Her şeyin fiyatı yukarı giderken aynı anda da çatışma ortamı oluştu ve hala devam ediyor savaş. O arada Rusya'nın spota verdiği altın sebebiyle uzun bir süre her şeyin fiyatı gidiyorken altın yerinde saydı. Şimdi o ayarlamayı da yaptı ama bu bitiş değil. Çünkü bir taraftan dünyada para arzı süratle devam ediyor.

0: Bittikten sonra dikkat etmek lazım. Bilanço fiyatlamıyoruz. Yani ortada doğru dürüst bir kar yok. Ama küçücük karlar bile zarardan kâra döndüyse fiyatlama konusu oluyor. Oysa ki finansal sonuçlar her şey demek. Tabii ki kısa vadede hadi ince her şeyi fiyatlayamazsınız. Bakış açısı uzun vadeli olmalı. Ama biz özellikle büyükler ligi dediğimiz büyük şirketlerin hareketleriyle, endekse etkili şirketlerin hareketleriyle hala yukarı yönde hareket ediyoruz. Ama özellikle 16 bine yaklaştıkça ki yaklaşabiliriz. Oralarda artık dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Haççıoğlu,
0: Ben
1: Tacirler
0: teşekkür
1: Yatırım
0: ederim.
1: Yönetim Kurulu Danışmanı. Size de iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim burada noktalıyoruz paranın yönünü. Yarın yine A Para ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Of, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
1: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
3: Tamam hayatım.
2: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
1: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
1: Ben de şimdi demiştim hayatım.
2: Rams

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su

0: Arıtma cihazları, kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazandan sonra dövesi yatsa.
3: Damat beyden!
4: Boşa gitmiş bir dilek.
5: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
8: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala, uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
9: Yolcu 360.
10: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada tadımız kaçıyor.
13: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
14: İnternette donuyoruz.
11: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
11: Trim dışında her şeyi çekerim.
16: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
11: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
16: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
4: hadi. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak
5: var. Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
4: kiralamak ne kolaymış. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak
6: var. Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde.

0: Fakir Hausgeräte.
1: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
2: Vakıf Yatırım sunar.

0: piyasa notlarıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar çok hızlı başladı. Bu hafta önemli gelişmeler var piyasaların takip edeceği. Bir yandan da savaşın sektörlere etkisini konuşuyoruz. İlk etapta turizm sektörü en fazla etkilenen sektörler arasında mı sorusunu çok sormaya başladık. 28 Şubat itibarıyla sektöre dair beklentileri, son rakamları, rezervasyonları ve 9 günlük tatile ilişkinde tabloyu değerlendireceğiz. Önümüz bayram, rezervasyonlar bu anlamda arttı mı ve nasıl bir yaz bizi bekliyor diyeceğiz. Bizlere Grant Yazıcı Otelleri Genel Müdürü Cihan Baykara eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Uğur Bey, nasılsınız?
0: Sağ olunuz, siz de iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Orada hava sıcak herhalde, hemen yanmışsınız siz, esmerleşmişsiniz.
1: Evet, yavaş yavaş 25-26 derece seviyelerine gelmek üzere. İnşallah bu hafta itibariyle de 27-28'leri görüyor. Tahmin ediyorum bundan sonra hava sıcaklıkları artarak da devam eder.
0: Marmaris'te rezervasyon durumu nedir peki? Yoğunluk var mı? Başladı mı yoğunluk?
1: Başladı. Biliyorsunuz bizim bölgemiz Dalaman Havalimanı'ndan yabancı misafir alan bir bölge. 13-14 Mart itibariyle ilk yabancı misafir almaya başladık Marmaris, Fethiye, Dalaman bölgesine. Biliyorsunuz o dönemin hemen öncesinde, bir 10-15 gün öncesinde 28 Şubat itibariyle bu Amerika, İsrail, İran savaşından dolayı bir 10 günlük süreçte tabii bir duraksama ister istemez oldu. Bunun da tabii ki ilk başlangıca ve özellikle o bizim 17-18 Nisan, Mart ile Nisan'ın 4'ünü 5'ine kadar devam eden İran'daki bayram süreci tamamıyla iptal oldu. Orada Mart'ta tabii ki bir kaybımız oldu. Nisan'a baktığımızda tabii ki savaşın etkisi özellikle ilk 15-20 gün gerek iptal anlamında gerekse rezervasyon talebi, yani yeni gelen rezervasyon noktasında bir olumsuz hava oldu. Nisan'da bu doluluk oranları hem bizim bölgemizde hem de takip ettiğim mis kadarıyla özellikle hem otelci arkadaşlarımızdan hem de tur operatör arkadaşlarımızdan çalıştığımız tüm Türkiye'deki turizm destinasyonlarını etkiledi. Tabii o ilk 20-25 günlük ne olacak misafir noktasında bizim hem seyahat ajantaları hem de otelciler hem de diğer tüm turizm paydaşları noktasında o 15-20 günlük süreç sonrasında yavaş yavaş toparlamalar başladı. Tabii ilk 20 günlük etki 15 günlük etki olmadı. Yavaş yavaş da tahmin ediyorum bu bayram itibariyle biliyorsunuz orada da 9 güne çıktı bayram tatili. Sezonumuz tamamıyla böyle artık yüksek sezon dediğimiz seviyeye gelecektir. Otel doluluklarımız istediğimiz seviyelere ulaşacaktır.
0: Peki pazar olarak geçtiğimiz sene daha çok hangi pazarlardan biz turist ağırladık? Bu sene siz de ifade ettiniz. 28 Şubat itibarıyla jeopolitik riskler arttı, tansiyon yükseldi. Burada turizm sezonunu ve sektörü konuşuyoruz ama ağırlayacağımız noktalarda farklılık gösterecek mi? Yani hangi noktalardan daha fazla ülkemiz turist ağırlayacak bu sene? Bu anlamda öngörünüz nedir?
1: Şöyle, geçen 2025'e baktığımızda ülkemize en çok seyahat eden ilk üç sırasında Almanya, Rusya ve İngiltere gelmekte. Bunda herhangi bir değişiklik olmaz. Yani ilk üç sıralamayı yine Almanya, Rusya ve İngiltere noktasında misafir alırız. Önemli olan burada savaşın etkisiyle beraber yıl sonu, yani 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle bizim hedeflediğimiz Almanya'da da, Rusya'da da, İngiltere'de de ve diğer tüm pazarlar hedeflediğimiz misafir noktasında kayıp yaşamamak olması gerekir. Biliyorsunuz geçen yıl biz yaklaşık 64-65 milyar dolarlık bir turizm geliriyle rekor kırdık. Bununla beraber sürekli vurguladığımız şeylerden birisi de ilk kez tarihimizde gecelik kişi başı turistin harcadığı para $100 seviyelerine ulaştı. İlk kez tarihte ulaştı bu. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 2019'dan 2025'e uzanan yaklaşık 6-7 yıllık periyotta da ülke turizm gelirimiz yaklaşık %109, yani %110 seviyelerinde artmış bulunmakta. Benim de şahsi kanaatim şu anki bu jeopolitik ortamdan dolayı, çünkü savaşın seyrinin açıkçası Uğur Bey ne kadar devam edeceği, ne kadar süreceği inşallah bir an önce biter. Onu çok kestiremiyoruz şu anda herkes gibi bizde. Dolayısıyla şu an itibariyle bir öngörüde, benim öngörüm en azından geçen yılki gelen yolcu sayısını, geçen yılki gecelik harcamanın o 100 dolar bantlarında olması noktasını ve toplam gelirimizin de aşağı çekilmemesi noktasında bir hedefimiz olur. Yine aynı biraz önce bahsetmiş olduğum o özellikle ilk 3 sıradaki uyruk dağılımıyla beraber. Dolayısıyla bu noktada olabilirsek bana göre bu çünkü geçen bir rekordu bizim için zaten. Bunun altında kalmazsak saymış olduğum kriterlerde gelen yolcu sayısında, gecelik harcamada ve toplam turizm gelirinde bence hedeflediğimiz rakamlara ulaşmış oluruz. Yani savaşın tabii ki hepimizin ümit ettiği, hepimizin heyecanla beklediği bitmesi durumunda ise yine o yaklaşık 68 milyar dolarlık yıl sonu hedefimiz noktasında da tekrar bir hep beraber bir planlama ve çaba içerisinde oluruz. Burada bir şeye daha değinmek gerekiyor. Şu ana kadar en azından şöyle bir durum söz konusu değil. Çünkü çok konuşulan konulardan birisi bu. İşte uçak yakıt fiyatlarının, petrol fiyatlarının artmış olmasından dolayı en önemli Türkiye'ye misafir getiren tur operatörlerinin en önemli, hani burada bunları isim olarak çok şey yapmaya gerek yok ama belirtmeye gerek yok. En önemlileri 2026'da bunları misafire yansıtmayacaklar noktasında bir açıklama yaptı. Bu bizim için iyi. Çünkü savaşın daha uzun sürmesi ve devam etmesi noktasında şu an hepimizin öngörüsü, beklentisi petrol fiyatlarında bir geri gidiş olmaması. Bu durumda biraz özellikle az uçuş olan ve daha küçük havayolu şirketlerinin olumsuz etkilenebileceği noktasında açıkçası yine şeye geliyor. Geçenki rekorumuzu en azından onun altında kalmamamız noktasındayız. Ben yine de kalacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biz 28 Şubat savaşın çıktığı nokta itibariyle, günü itibariyle geçenki rezervasyon akışımızdan bir geri gidiş yoktu. Yani 2026 sezonunun seyri gelen yolcu sayısında da harcamada da toplam gelirde de 2025 benim tahminim %4-4,5 seviyelerinde üstünde olmasıydı. Tabii bu savaşla beraber tekrar da belirtmek gerekiyor. Şu an baktığımızda en azından geçenki seviyenin altına düşmemek de bence bu sene bulunmuş olduğumuz ortam içerisinde ülke turizmimiz açısından başarı olacaktır diye düşünüyorum.
2: Cihan Bey, bu verileri detaylandırmak isteriz elbette ama şunu da merak ediyorum. Evet. Sektör temsilcileriyle konuşmalarımda çok fazla iptalden ziyade biraz daha Mart ve Nisan ayında rezervasyonların yavaşladığına ilişkin kanaatler dile getirilmişti. Marmaris, Dalaman, Adana'da görüntü bu şekilde mi? Siz buna ilişkin neler söylersiniz?
1: Tabii İlk bir 10 günlük 12 günlük süreçte yanlış hatırlamıyorsam bizde de tüm turistik bölgelerimizde de iptaller de oldu. Ama böyle tabii rezervasyon iptali %100'e varan bir iptal değil. Yani geçen yıllara biz genelde son 3 yıla kıyaslarız. İptalleri de gelen rezervasyonu ve toplam rezervasyon sayısında. Buna göre bir %20-30 oranında bir iptaller oldu ve orada 15-20 günlük süreçte bir belirsizlikten dolayı bir rezervasyonun durması oldu. Ben bunu yakın çevremde de çok söyledim. Aslında bizim için en büyük avantaj şu oldu. Eğer ki bu savaş Kasım ayında, Aralık ayında çıkmış olsaydı sezon başlayana kadar olan süreçte çok ciddi bir rezervasyon, yani yeni gelecek rezervasyon kaybıyla karşı karşıya kalabilirdik. Bizim için iyi tarafından her zaman pozitif tarafına bakmak gerekirse savaşın başlama tarihiyle ülkemize ilk yabancı misafir uçağının geliş tarihi arasında yaklaşık 10-15 günlük bir periyot vardı.

0: bizim için bence bir avantaj oldu. Neden avantaj oldu? 13'ünde 14'ünde Mart'ın uçuşlar, kendi bölgemiz için konuşuyorum, Dalaman'da, bu Türkiye'nin genelinde de Antalya bölgemizde de uçuş artışlarının başlama tarihleri bu aralıklardır zaten. Orada sezon başlamasıyla beraber misafirlerimizin ülkemize gelip ülkemizde herhangi bir risk olmadığını görmesi, tatilini yapması, hava trafiğinde herhangi bir güvensiz ortamın olmaması bence en azından o ilk 15-20 günlük geçen süreçteki negatifliği pozitife çevirmeye başladı. Şu an tahmin ediyorum %15 bantlarında bir geçen yıla göre, aynı döneme göre rezervasyon alıştı. Gelen rezervasyon sayısında bir düşüş var ama bu şekilde devam ettiği sürece, bu özellikle 15 ilk savaşın çıktığı 15-20 gün vurgusunu yapmamın sebebi de bu aslında. Yavaş yavaş misafirler seyahat sonuçta baktığımız zaman şu anda hem bizim bölgemizde hem de diğer turizm bölgelerinde bütün oteller açıldı. Bütün otellerde misafir var, doluklar değişkenlik gösterse de Yine sezon içerisinde rezervasyon yaptırmak isteyen misafirlerimiz açısından bu bana göre pozitif. Bu benim düşüncem. Yani orada sezonun hemen 10-15 gün arkasında Türkiye'ye operasyon başlamış olması bence bizim için bu olumsuz ortamda en olumlu pozisyondu Uğur Bey.
1: Önümüz 9 günlük bayram tatili. Geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 9 günlük tatilde görüntü nasıl olacak? Şimdiden rezervasyonlar hızlanmaya başladı mı? Ne dersiniz?
0: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza da, bakanlığımıza da bir teşekkür etmemiz lazım bununla alakalı, 9 günlük tatille ilgili. Çünkü tam inşallah hepimizin öngörüsü tamamıyla, biraz önce de söylediğim gibi, orada bayramla beraber yüksek doluklara ulaşıp sezonun geri kalan sürecinde de Ekim sonuna kadar da, Ekim'in 25-26'sına kadar da o dolukların altına inmemek bizim otelciler olarak hedefimiz. Orada 9 günlük tatil kesinlikle bize pozitif anlamda bir etkisi oldu. Şu anda da bölgemizde de Antalya bölgesinde de özellikle rezervasyon otellerimizin doluluk olanlarının yaklaşık %80 seviyelerine geldiğini biliyoruz. Bizde de hakeza aynı pozisyonda. Baktığımızda bugün itibariyle de yaklaşık 12 günlük bir süreç daha var. Yani burada baktığımızda herhalde 23-24 Mayıs itibariyle tatili bitişi olan 31'i iş günü olarak gözüküyor ama 30 itibariyle cumartesiye kadar otel doluklarımızın %95-%100 seviyelerinde olacağını düşünüyorum. O açıdan tekrar teşekkür ederiz. Bir teşekkür de Türk misafirlerimize yapmamız lazım. Bu kadar enflasyonist ortam, değişik belirsizlikler vesaire derken yine de orada her yıl artan, artık bir stabiliteye ulaşan, özellikle erken rezervasyon tarafında bizlerin, sizlerin, hepimizin bilgilendirmesiyle, erken rezervasyonu da Türk misafirlerimizin önem vermesi, oradaki çeşitli indirim, taksitlendirme vesaire gibi oranlardan faydalanmak istemeleriyle beraber iç pazar doluluklarımızda herhangi, bu sadece bayram özelinde değil, sezonun geri kalan özellikle okulların kapalı olduğu tarihlerdeki rezervasyon akışında herhangi bir problemimiz yok. Geçen yıl tahmin ediyorum 2024'e göre hatırladığım %8 bir iç pazar seyahat oranında artış olmuştu ülkemiz içerisinde. Yine tahmin ediyorum yine 5 ila 8 arası bir artışla 2026 senenin sonunu göreceğiz. Teşekkür etmemin sebebi de şu: bu kadar, özellikle siz de biliyorsunuz Rusya Ukrayna'da bizim hala 2 numaralı en çok ülkemize seyahat eden uyuk olmasıyla beraber orada çok ciddi bir kaybımız var. Hala %50'lerin üstünde savaşın devam etmesinden dolayı. İşte bakıyorsunuz şimdi bu Amerika-İran savaşıyla beraber etkilenmesi. Bu sebeplerden dolayı özellikle iç pazardaki hareket ve Türk misafirlerimizin seyahat etme oranları, bizleri tercih etme oranları hakikaten iç pazarı ana pazar haline getirdi ülkemizde. Onun için özellikle de çok teşekkür ederiz. Bizlerin üzerine düşen bayramla başlayan, ondan sonraki süreçte de devam eden, bizleri tercih eden tüm misafirlerimiz olduğu gibi tüm Türk misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayıp onların o 11,5 aylık, belki 11 aylık çalışma hayatlarındaki stresi burada bırakıp gitmeleri ve en iyi şekilde tatillerini yaptırmak, bu da bizim en büyük görevlerimizden biri. Onlara, onun için tercihlerinden dolayı tekrar çok çok teşekkür ederim ben şahsım ve şirketim ve sektör adına.
1: Cihan Bey, fiyatlar nasıl peki? Yani siz enflasyonist bir ortamda teveccüh gösterdiği için tatilcilere, yerli tüketicilere teşekkür ettiniz.

0: ilk değerlendirmenizde de petrol fiyatlarından kaynaklı uçuş fiyatlarına değindiniz. Evet, havayolu şirketleri bunu uçuşlara yansıtmaya başladı. Ama tabii girdi maliyetleri artınca her sektör bu maliyetlerden etkileniyor. Gıda sektörü, tarım sektörü de başta geliyor. Şimdi turizmi bu sektörlerden ayrı düşünemeyiz. İlintili olarak yeme içme yine bu sektörün içerisinde var. Her şey dahil konsepte. Fiyatlar çok arttı mı? Orada nasıl bir ayarlama yaptınız?
1: Bunu şöyle belirteyim. Türk misafirlerimize olan, yani TL fiyatlarımız ve yabancı misafirlerimize olan artışları ikiye ayırarak hareket etmek lazım. Özellikle son 2 yılda 2024 ve 2025'te enflasyonist ortamdan dolayı fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmıştı. %100'lere ulaşan seviyelerde olmuştu ama bu sene TL fiyatı olarak yaklaşık %20 ila %30 arasında geçen yıla realize olan fiyatlara göre bir fiyat durumu şu an söz konusu. O kadar ciddi şekilde bir yani geçtiğimiz son 2 yıla göre bir fiyat artış durumu söz konusu olmadı. Zaten hani ilk başta konuştuğumuza da gelirsek aslında o hani turistin günlük ülkemizde kalma ve gecelik harcama bandının artık ülkemizin turizm geliri olarak kişi başı gelir olarak istediği bir seviyelere gelmesinden dolayı ben bu yıl ve bundan sonraki yıllarda döviz bazlı söylemem gerekirse de %3 ila %5 o 2019 ve öncesi stabilite giden seviyede olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu yine savaşa dönüyoruz. Savaşın seyri bundan sonraki süreçte fiyat değişkenliğini biraz daha sizin de söylediğiniz gibi maliyetler açısından belirleyecektir. Gıda dediniz, tabii ki çok önemli. Hani ben kendimden örnek vereyim. Benim birin üzerinde gıda kalemi satın almamız var. İşte yavaş yavaş biraz da aslında sezonun geri kalanıyla alakalı hani geçen yılki seviyelerin altında kalmamamız birinci hedefimiz olması gerekiyor. Oradaki temkinli ifademin biraz şeyi oydu. Çünkü yavaş yavaş, yani savaş eğer devam ederse yüksek sezon dediğimiz o Temmuz Ağustos sürelerinde daha fazla havayolu şirketlerine bu petrol fiyatlarının yansıması olur. Dolayısıyla uçuş yapan misafire olur. Dolayısıyla orada bir değişkenlik gösterebilir. Çünkü bir yere kadar evet belki stoktan dolayı çok bir yansıma olmaz ama o stok azalmaya başladı, siz de biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş artışlar olabilir savaşın devam etmesi durumunda. İnşallah bu noktada olmaz. Fiyat kısmında da söylediğim gibi artık yavaş yavaş bu yıl ve bundan sonraki yıllarda gerek iç pazar gerekse döviz bazlı satışlarımızda bir stabiliteye %3-5 oranındaki artışlarla maksimumda 5-6 oranında artışlarla devam edeceğimizi, gelirimizin artacağını öngörüyorum. Sonuçta evet. Yaptığımız iş, her iş öyle baktığımız zaman biraz da arz taleple alakalı bir durum. Bunu zaman zaman bunda küçük aşağı yukarı yönlü değişkenlikler gösterebilir tabii.
0: Can Bey, tabii bu jeopolitik risklerle beraber tansiyonun yükselmesi ve bunun insani boyutunu biz hep konuşuyoruz. Evet. Ama bugün turizm dedik ve ekonomiye yansıması diyoruz. Sanıyorum süreci vadeye göre değerlendirmek lazım. Kısa vade, orta ve uzun vade. Şimdi turizm sektörü adına daha önceki senelerde biz bir Mısır faktöründen bahsetmiştik. Diğer yandan bir Dubai faktöründen bahsetmiştik. Bugün yaşanan gelişmeler sonrası oralara yönelik uçuşların azaldığını görüyoruz ve ilginin de bir hayli düştüğünü görüyoruz. Orta vadede bu ülkemizin turizm geliri açısından ve buraya olan ilgi açısından okları bize çevirir mi? Daha yoğun sezonlar görür müyüz? Biz bunu daha olumlu bir şekilde nasıl yönetebiliriz?
1: Benim fikrim şu, şimdi Nisan ve Mayıs'taki kayıplar aslında şu an bahsetmiş olduğunuz Mısır ve Dubai özellikle onların biraz daha yüksek sezonlu ya da yüksek sezon olan süreçleri. Burada biz kayıp yaşadık ama Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının bu 4 ayın en az 3 ayında en yüksek ve hava sıcaklıklarının en maksimal seviyeye ulaştığı dönemlerde buraya giden yolcu sayısında normal yakıştı da zaten bu ülkelere giden, Dubai olsun, işte Mısır olsun, Tayland örnek verebiliriz buna. Bu destinasyonlara giden misafirlerde zaten hava sıcaklıklarından dolayı biraz düşüş oluyordu. Yani bizim kış dönemi gibi değil ama bizim hani biz onu otel sektörde ölü sezon diye adlandırırız.

0: Ona yakın yani, yüksek sezona göre hava sıcaklıklarından dolayı, mevsim değişikliklerinden dolayı onlarda da bir misafir alış noktasında bir azalma oluyor. Tabii şu andaki durum tamamıyla farklı. Özellikle hani Dubai bir özelinde bahsetmek gerekirse, orada şu anda hiçbir paket satışı yok. Yani turizmin en önemli etkeni paket satıştır. Nedir bu? Oteli, uçağı, transferi hepsi beraber paketli misafire sunmak. Şimdi o noktada oldu. Şu anda herhangi bir satış başlama noktasında benim bildiğim bir Almanya ile alakalı hafif bir kıpırdanma var, ama ben çok onun realize olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü savaş bitmeden misafir talebi ne seviyede olacak, hak verirsiniz. Yani orada bir kayıp olabilir. Ha, bunun pozitif tarafı ülkemize baktığımızda yüksek sezon dediğimiz noktada olur. Kesin olur. Nisan-Mayıs'la başlamamın sebebi oydu aslında. Nisan-Mayıs'la yani belirsiz bir ortam olduğu için, o sizin de belirttiğiniz gibi kısa, orta, uzun vadenin en kısa pozisyonundaydık. Ama sezonun devamında işte yüksek sezon dediğimiz yeri de sizin ifadenizde orta bölümü diye adlandırırsak, savaşın devam etmesi durumunda farklı bir pozisyonla da tabii karşı karşıya kalabiliriz. Ya benim şahsi görüşüm, şu andan bir yorumda bulunmak gerekirse, ben yüksek sezon özellikle 20 Haziran ile 30 Eylül arası doluluklarımızda, otellerimizde çok aman aman bir kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum bununla beraber.
1: Grand Yazıcı Otelleri Genel Müdürü Cihan Baykara bizlere eşlik etti. Cihan Bey, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağolunuz.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir yandan havayolu şirketlerinin fiyatlarını takip ediyoruz. Körfez'de yaşanan Amerika ve İran arasındaki savaşla birlikte. Öte yandan elbette bu süreçte Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri etkiledi mi, etkilemedi mi? Zira bu dönem malum finansalların geldiği bir süreç. Borsa İstanbul'da ilk çeyrek finansallarını takip ediyoruz. Ve o şirketleri bu ekranlarda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu dakika itibariyle de Koton'u konuşacağız. Koton ilk çeyreği nasıl tamamladı? Yılın geri alanında nasıl bir tablo bekleniyor? Körfez'de yaşanan gelişmeler şirkete nasıl sirayet etti ve hedefler neler diyeceğiz? Bizlere Koton CEO'su Sayın Doktor Bülent Sabuncu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Uğur Bey.
1: İyi misiniz?
2: Ben iyiyim. Sizleri sormalı.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Süper. Önce ilk çeyrek finansallarını dinleyerek sizden başlayalım. Nasıl geçti ilk 3 ay sizler için?
2: Tabii. Biraz özet gelir tablosu, bilanço rakamlarından örnekler vererek aktarmaya çalışayım. Bir önceki yıla baktığımızda yaklaşık %1'in altında %7'lik bir daralma var satışlarımızda. Hemen hemen aynı seviyelerde satışlarımız kaldı diyebilirim. Ama bunda bir yüksek baz etkisi vardı Uğur Bey. Satışlarımızı bu kadar dikkatli yaparken, yönetirken brüt kâr marjımızı arttırdık. Brüt kâr marjımızı da geçen seneye göre 8 puan arttırdık. Bu bizim için çok önemliydi. Giderlerimizi iyi yönettik. Giderlerimiz bir önceki seneye göre %13 azaldı. Bunun sonucunda da EBITDA'mız yaklaşık olarak 4,7 puan kadar arttı. %19'lar seviyesinde bir EBITDA ile ilk çeyreği kapattık. Bu gelir tablosu kalemleri...
1: Böyle dönemlerde şirketin FOVÖK üretebilmesi çok önemli. Çok, ve bunu arttırdığınızı çok. Söylüyorsunuz.
2: Biz arttırdık, evet. Ve geçen seneki baz etkisine rağmen bizim aslında daha fazla yaratma potansiyelimiz vardı Uğur Bey, ama açıkça şunu da ifade edeyim. Geçen sene yılın ilk 3 ayında %10 enflasyon var. Bu yılın da ilk 3 ayında enflasyon %10. Ama geçen sene dolar %7 artarken, euro %11 artarken, ruble %18 artarken, bizim önemli olduğumuz marketlerden bir tanesidir Rusya. Bu sene dolar sadece %4 artmış, euro neredeyse hiç artmamış, %1 kadar artmış, ruble de %4 düşmüş. Bu kur farklarına sürekli vurgu yapıyoruz. İhracatçı bir firma olarak güçlü TL'nin etkisinden dem vurmaya çalışıyoruz. Onu örnek göstermeye çalışıyoruz. Tabii bahane değil ama sonuçta finansalları etkileyen bir durum var. Yoksa birazcık daha kurların yardımı olsaydı ilk çeyrekte daha farklı bir gelir tablosu sunma durumu söz konusu olabilirdi. Bununla birlikte bilanço kalemlerinde de stokları azalttık. İşletme sermayesini daha iyi yönettik. Bir free cash flow yarattık. Serbest nakit akımı 859 milyon lira. İlk çeyrek dediğim gibi geçen seneki ilk çeyreğe göre bence daha iyi, ama daha iyi olabilirdi tabii ki birazcık daha destek unsurları olsaydı. İlk 3 ayı bu şekilde özetleyebilirim size. Gidişat için bize umut veren bir ilk 3 ay yaşadık. Bunu yılın tümüne yayarak 2026'yı daha iyi seviyelerde kapatmayı planlıyoruz işin açıkçası.
1: İlk 3 ay içerisinde Körfez'deki faaliyetlerinizin getirisi ya da götürüsünden bahsetmek mümkün mü? Yani tabii, böyle olmasaydı daha iyi bir tablo olurdu ya da biz şöyle yöneterek bu tabloyu bu kadar iyi bir noktaya getirdik. Nasıl bakmamız lazım? Körfez'deki faaliyetlerin son durumu tabii nedir?
2: Biz hep şunu söylüyoruz. Körfez'e hala inanan bir şirketiz. 29 tane mağazamız var. Bunların 14 tanesi Suudi Arabistan'da. Hı hı. Diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Bahreyn'de. Şöyle söyleyebilirim size. Geçen seneye göre ilk çeyrek büyümesi dolar bazında %106. Uğur Bey, çok iyi büyümemiz var. Ama biz büyümeyi daha fazla projekte etmiştik. Hmm. Beklentimiz daha yüksekti. Savaşın başladığı Mart ayında bile bir önceki yıla göre büyüme dolar bazında %73. Ama dediğim gibi beklenti daha yüksekti. Körfez bizim satışlarımızın yaklaşık %4-4,5'unu kapsayan bir yer. Ama karlılık anlamında ciddi bir katma değer koyan bir yer. Biz hala Körfez'in önemine ve geleceğine inanıyoruz. Tabii ki dikkatli de olmaya çalışıyoruz. Ben işin açıkçası geçen hafta sonu birazcık daha olumlu haberler gelir diye bekliyordum. Bugün sabah alınan haberler birazcık daha keyifsiz. Ama biz hala inancımızı koruyoruz. Körfez'in potansiyelinin olduğuna inanıyoruz. Örnek diye söylüyorum, bizim bu kadar olumsuz etkilenmememizin sebebin temel sebeplerinden bir tanesi mağazaların büyük bir kısmının Suudi Arabistan'da olması. Suudi Arabistan bu konuda gördüğüm kadarıyla hiç ne derler, negatif bir yara almadan süreci yönetiyor. Daha sabahleyin Dubai ekibimizle toplantım vardı. Orada da arkadaşlarımızla görüştüm. Hafta sonu bir hareketlilik olmuş. Okullar açılınca oradaki yabancı yöneticiler zaten döndüler.
1: Kapatmadınız değil mi orayı?
2: Hayır, mağazalar hiç kapanmadı. Hep yok, açık. Hep açık. Hiçbir şey yok.
1: Bu önemli.
2: Yok. Mağazalar hiç kapanmadı ve bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönetimi de zaten buna müsaade etmedi. Hı-hı. Onu da söyleyebilirim. Orada tabii şimdi krizi fırsata dönüştürme şansı olabilir mi? Daha farklı yerler, kirayla ilgili indirimler, pazarlıklar konusu olabilir mi diye onlara bakıyoruz. Birazcık daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz Uğur Bey, ama biz önümüzdeki dönemde oradaki ortağımız Aperal Grup'la birlikte daha iyi işler yapabileceğimize inanıyoruz işin açıkçası.
1: Daha iyi bir beklentimiz vardı. Aslında dolar bazlı bu bölgede büyüdük ama bizim beklenti daha iyiydi dediniz.
2: Daha yüksekti.
1: Oradaki yükseklikten kastımız nedir? Bir de bunu kalan dönemde gerçekleştirebilecek noktada mısınız?
2: Şöyle söyleyeyim. İlk çeyrek için bizim beklentimiz %150'ler civarındaydı. %106 olarak gerçekleşti. Yani geçen sene rakamlara vurmam gerekirse 4 milyon dolarlar civarında bir ciromuz vardı. 10 milyon dolar civarında bir beklentimiz vardı. O civarlarda 9 milyon küsur bir beklentimiz vardı. Birazcık daha az gerçekleşti. Bizi çok etkileyecek bir boyutta değil. Açtığımız yeni mağazaların etkisiyle gelen rakamlar bunlar bu arada. Bizim için son derece mutluluk verici. Ve Nisan'da da dediğim gibi altını çiziyorum, dolar bazında yine %73 büyüme var. Hı hı. Geçen sene göre çok daha iyiyiz. Ama hep tabiri caizse kaynaklarımızı, odağımızı ağırlıklı olarak oraya aktardığımız için beklentimiz yüksekti. Şimdi bunu kontrollü bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Biz savaş döneminde bir tane Suudi Arabistan'da, bir tane de Katar'da mağaza da açtık.
1: Savaş döneminde iki mağaza daha açıldı.
2: Evet, aynen. GCC'de iki tane mağaza açtık orada. Azerbaycan'da üç tane mağaza açtık. Hı-hı. Baktığınız zaman hala yurt dışına olan inancımız artıyor. Yurt dışında büyüme ihtiyacı. Ben önümüzdeki dönemde güçlü TL etkisi azaldıkça enflasyonun desteğiyle birlikte yurt dışının kotona olan finansalların olan katkısının artacağını öngörüyorum. Hı hı.
1: Toplamda peki Azerbaycan 3, savaş döneminde Körfez'de 2, 5, toplamda 5 mağaza açılışı mı oldu bu yıl?
2: Nette 5 oldu ama toplamda ilk çeyrekte 7 mağaza açadık ama öbür taraftan da 7 mağaza kapadık Uğur Bey. Hı
1: hı. Nette 5 ama.
2: Nette 0. Açıp kapama. Ama yurt dışı tarafı nette 5 artıdır.
1: Yok, yurt dışı tarafını
2: soruyorum. Yurt dışı haklısınız. Artı 5 doğrudur. Hı hı.
1: O zaman bu faaliyetlerin iyi bir şekilde devam ettiğini bize gösteriyor.
2: Biz yurt dışından umutluyuz hala. Tekrar ediyorum. Yani güçlü TL hikayesi bize birazcık destek olursa yurt dışının katkısıyla koton finansalları çok daha bir pozitif görünüme kavuşacaktır.
1: Avrupa'da olmaya devam ediyorsunuz.
2: Macaristan'dayız en son sınır olarak. Orada 6 tane mağazamız var. Geçen sene ağırlıklı olarak açmıştık. Operasyonlarımız fena gitmiyor. Karlılık açısından baktığınız zaman hem yatırımcı destekli hem tur quality destekli olması sebebiyle mutlu ediyor bizi, ama orada da daha iyi olması için daha koşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Orada da yapılacaklar var Uğur Bey.
1: Petrol fiyatları yükseliyor. Bu yüksek petrol fiyatının her sektöre etkisini konuşuyoruz. Evet. Hazır giyim sektörüne, kotona yansıması nasıl oluyor? Bu sizin planlamalarınızda farklı bir çalışmayı beraberinde getirdi mi? Sizi etkiledi mi?
2: Öncelikle şöyle başlayayım. Stokla giden bir firma olduğumuz için ilk bahar yaz ürünlerimizin %85'inden fazla

0: Zaten fiyatlama olarak bitirdiğimiz için ilkbahar yaz ürünleri bundan çok etkilenmez. Etkilenmedi de Uğur Bey. Asıl konu önümüzdeki dönem, sonbahar kış olmak üzere. Ama tabii ki ham madde fiyatlarından tutun da navluna kadar, sonuçta her kanalda iş yapıyoruz, e-ticaretteki kargo giderlerine kadar maliyetlere etkisi söz konusu. Ama bu maliyeti yönetebilecek, bunu sınırlı tutabilecek stratejilerle önümüzdeki döneme gireceğiz diye öngörüyorum. Dediğim gibi işte navlun giderleriyle ilgili konularda birazcık daha taşıma modlarını değiştirerek, tedarikçilerle görüşerek vesaire bunu yönetmeye çalışıyoruz. Kargo giderlerimizi yönetirken örnek diye söylüyorum, kargo ödemeli müşteri sayımızı ve ürün sayımızı azaltmaya çalışıyoruz. Bunun gibi konularla tabii ki etkisi var. Bu etkiyi birazcık daha sınırlı ve yönetilebilir seviyede tutmaya çalışıyoruz işin açıkçası.
1: Online satışlara da değinelim mi peki?
0: Tabii ki.
1: Ne durumdasınız?
0: Şöyle söyleyeyim. İlk çeyrekte bizim Türkiye'de e-ticaret hemen hemen geçen seneyle aynı kaldı. Ama buradaki asıl konu karlılığın artması oldu. 6 puandan fazla karlılığımızı arttırdık. Çünkü orada koton.com'ı daha yoğun kullandık. B2B dediğimiz bir...
1: Online'daki karlılık 6 puan arttı değil mi?
0: Sadece e-ticaretteki koton.com'daki 6 puan arttı. Yurt dışı e-ticarette birazcık küçülme oldu. Çünkü geçen sene özellikle Rusya ve Avrupa'da kullandığımız pazar yerlerinde büyümemiz çok yüksekti. Geçen sene enflasyon seviyelerini hatırlayın, üzerinde reel %65 büyüme vardı. Baz etkisiyle birazcık %16'ya yakın bir e-ticaret yurt dışında küçüldü. Ama hala kontrollü, önümüzdeki dönemde yurt dışı e-ticarette de bir reel büyüme beklediğimizi söyleyebilirim e-ticarette.
1: Son 7 günde Koton'un hisse görünümüne baktığımızda yaklaşık %8'lik bir yükseliş var. Bugün de artı %2'ye işaret ediyor.
0: Evet.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz hisse görünümünü?
0: Tabii ki hep söylüyorum, takdir ne derler yatırımcıları. Ama ben bu seviyelerin bizim için yeterli olmadığını, haklı olmadığını, kendimizi ifade edemediğimizi görüyorum. Bunun tabii çeşitli rasyoları var. Yatırımcılarımız bunu daha iyi takdir ederler. Ama bizim amacımız buradan çok daha yüksek seviyelere gitmek. Aracı kurumlarımızın belirlediği öngörü fiyatları var bu değerlerin üstünde. Bize düşen görev işin işimizi iyi yaparak operasyonumuzu büyütmek ve operasyonumuzu karlı bir şekilde büyütmek Uğur Bey. İnşallah bunu yaptıkça da, o güven geldikçe de buradaki değerlerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.
1: Macaristan pazarından bahsettik. Körfez'de evet. Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri dediniz.
0: Tabii.
1: Toplamda kaç pazarda Koton faaliyetlerini sürdürüyor?
0: Mağazacılık olarak biz 35 tane farklı ülkede mağazacılık yapıyoruz. Bunun 15 tanesinde operasyonu kendimiz yönetiyoruz. 20 tane ülkede de franchise yöntemiyle yönetiyoruz.
1: O 20 tanesi hangi bölgede?
0: Arnavutluk'ta da var, Moldova'da da var, Libya'da da var. Kuzey Afrika'nın tümü neredeyse franchise yöntemiyle yönetiliyor. Bir tek Fas'ta bizim kendi kurumsal mağazalarımız var. Mısır'da, Libya, Cezayir, Tunus, bunlar hep franchise giden ülkelerimiz diyebilirim size.
1: Şimdi hemen hemen her sene bilanço döneminde benzer bir soruyu soruyorum ama şimdi Körfez'de yaşananlar, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'daki savaştan ötürü bu tarz soruların önemi de büyüyor. Bu bölgelerdeki yaşanan gelişmelerden ötürü farklı pazar arayışlarınız oluyor mu? Çalışmalarınız, stratejileriniz bu anlamda ne kadar değişti?
0: Şöyle söyleyeyim, mağazacılık olarak bizde genelde bir prensip var. Her yıl en az 2 tane ülkeye yeni giriş yapmak isteriz. Böyle bir girişimimiz olacak. Bir tanesi Kuveyt aslında ama şu anda onu bekletiyoruz. Geçen seneden beri yatırımcı sunumlarında da bundan söz ediyoruz Uğur Bey ama temkinli ve dikkatli olarak karar vereceğiz. Ama Kuveyt bizim radarımızda. İşlerin yolunda gitmesi durumunda orada mağaza açmamız kaçınılmaz olur. Bir diğer ülkemiz de Orta Afrika ülkesi. Oraya da franchise yöntemiyle gireceğiz. 2 tane yeni ülkeye giriyoruz. Tabii ki pazar arayışlarımız devam ediyor. Bence yılın ikinci yarısı için bizim için önemli olan pazarlardan, yeni pazarlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Oraya online'da giriyoruz. Amerika'nın önemli ve büyük bir pazar yeriyle bütün entegrasyonumuz tamamlandı. Deneme satışlarına başladık. Yılın ikinci yarısıyla birlikte Amerika pazarında, pazar yeri üzerinden Koton ürünlerini oradaki müşterilerimize sunuyor olacağız. Bu da bizim için yeni bir pazar, yeni bir deneyim olacak işin açıkçası.
1: Ama o zaman ABD pazarında online'daki Koton'un olması finansallarına ciddi etki edecektir.
0: Büyüklüğünü görmek lazım. İlk önce dediğim gibi bir girişi görmek ve teveccühü görmek gerekiyor Uğur Bey. Ondan sonra temkinli davranmaya çalışıyorum.
1: Nasıl bir pazar hazır giyim anlamında Amerika?
0: Rekabetin çok yüksek olduğu, bulunduğunuz yere göre fiyat hassasiyetinin de olduğu bir yer ve mesela e-ticarette iade oranları Türkiye'nin çok üstünde. Bunları çok iyi yönetmeniz lazım. Bunları yönetebilmek için ürünlerinizin çok iyi olması lazım. Kalıplarınızın çok iyi olması lazım. Bir örnek vereyim. Amerika'daki kalıplarla Türkiye'deki kalıplar aynı değil. Dolayısıyla oraya ilişkin ayrı bir üretim yaptırmamız gerekiyor. Buralara iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz ama ilk önce kendimizi göstermemiz gerekiyor fiyatımızla birlikte. Doğru bir pazar yeriyle girmek de çok önemli Uğur Bey. Doğru bir pazar yerinde konumlanacağımızı ve uzun vadeli olarak Amerika piyasasında online'da kalacağımızı öngörüyoruz. Online'daki gelişimden sonra da mağazacılık kanalı açılır mı onu hep birlikte göreceğiz.
1: Bu uluslararası borsalarda da işlem gören bazı siteler var. O evet. Sitelere benzer siteler aracılığıyla mı açılacaksınız?
0: Şöyle söyleyeyim size, Nordstrom diye bir pazar yeri var Amerika'da. Bizim sınıfımıza, bizim müşteri kitlemize hitap edecek şekilde o pazar yerinde olacağız.
1: Evet. Peki biraz iç pazarı da konuşalım.
0: Tabii.
1: Önümüz bayram. Hazır giyimde sektörel anlamda hareketliliği nasıl görüyorsunuz? Koton bu hareketlilikten ne kadar pay alacak?
0: Vallahi Mart ayında da bayram vardı. Ben hep söylerim, bayramlar perakende özellikle çok bereketle gelir. Bayramları dört gözle bekleyen bir sektör. Biz de bayrama iyi hazırlandık. Ürünlerimizle birlikte, mağazalarımızla birlikte, lojistiğimizle birlikte her şeyiyle hazırlanmaya çalışıyoruz. Müşteri talebini yaratmaya çalışıyoruz. Fiyatlarımızla hazırız, ürünlerimizle hazırız. Mayıs ayı bizim için çok önemli. Geçen sene iyi bir ikinci çeyrek yaşamıştık biz Uğur Bey. Dolayısıyla bu çeyrekte de bayramın etkisi ile iyi bir Mayıs ayı yaşamak istiyoruz. Anneler gününde de fena olmadığımızı söyleyebilirim ama genel itibariyle piyasada trafikte böyle çok büyük bir artış var diyemeyiz. Benden önceki konunuzun da ifade ettiği turist konusu çok önemli malumunuz. Evet güneye yaz turizmine gelenler var ama eskiden biliyorsunuz özellikle alışveriş için İstanbul çok önemli bir destinasyondu turistler için. O turiste bir azlık görüyoruz. Kredi kartı harcamalarından bunu görüyoruz. Diğer rakamlardan görüyoruz. Burada da bu sayının artması perakende sektörünün yüzünü daha da güldürecektir diye ümit ediyorum.
1: Tüm sektörler birbiriyle çok bağlantılı.
0: Tabii ki. Yani biz özellikle Körfez ağırlıklı müşterilerin bayramda burayı tercih etmelerinin bize pozitif yansımasını da bekliyoruz diyebilirim.
1: Şimdi özellikle siz hem kur tarafına da değindiniz ilk değerlendirmenizde.
0: Evet.
1: Hem pazar payını konuşuyoruz. İşte ilk çeyrek finansallarını değerlendiriyoruz. Tüm bu başlıklar sene sonu adına Koton'a yönelik olumlu ipuçları veriyor mu? Çünkü operasyonel karlılığınızın arttığını görüyoruz. Burada bu başlıklar Koton'u takip eden yatırımcı için önemli. Biliyoruz ki Borsa İstanbul'da beklentiler satın alınır. Gerçekleşince satılır. Bugün itibariyle bu bahsettiğiniz hususlar geleceğe dair, sene sonu finansallarına dair nasıl ipuçları barındırıyor?
0: Cuma günü yatırımcı sunumumuz vardı Uğur Bey. Orada bizden beklentimizi değiştirip değiştirmediğimizi sordular. Şu anda biz yıla dair beklentimizi değiştirmedik. Bunun için de bir Mayıs ayını görmemiz gerektiğini düşündük. Özellikle Mayıs ayı bayram etkisi bizim finansallarımız açısından çok belirleyici olacak. Körfez'den de gelecek haberler bunu destekleyecek dedik. Şimdi bunu bekliyoruz. Biz yılın başında yaptığımız değerlendirmede dedik ki biz bu yılın başında reel anlamda %5 ile 7 büyürüz demiştik. Bunu şu anda koruyoruz. Mağaza açılış sayımızı da koruyoruz. Brüt kar marjımızı da koruyoruz. Haziran ayı gibi Mayıs ayını da gördükten sonra net bir yorum yapmak daha doğru olur. Ama biz en azından şunu görebiliyoruz. 2026-25'ten daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Ona göre yönetiyoruz. Dediğim gibi beklentileri daha yönetmek anlamında temkinli olmaya çalışıyorum. Çünkü piyasada yaratılan güven de çok önemli malumunuz. Ama şu anda gördüklerimiz şu son körfez gelişmeleri olmasaydı ben size çok daha net bir şekilde bizim 2026'mız çok daha net bir şekilde 2025'ten iyi olacak, büyümemiz böyle olacak derdim. Ama temkinli olmakta fayda var. Biz ama büyük bir oranda 2026'yı 2025'ten daha iyi kapatırız diye öngörüyorum finansallar anlamında. Kur desteğini yine altını çizmek istiyorum. O çok önemli bizim için. Çünkü işlerimizin yaklaşık 1/3'ü ihracat yurt dışından geliyor ve güçlü TL finansal tabloya yeteri kadar yansıyamıyor. Ve bir ihracatçı olarak üretiminin de %80'ini, yani mal alımının %80'ini Türkiye'den yapan bir şirket olarak yurt dışında rekabet edebilmek çok kolay değil Uğur Bey. O yüzden

0: kadar altını çizmeye çalışıyorum kurun.
1: Ne kadar oldu Koto'nun döviz bazlı geliri?
0: 1/3 diye düşünebilirsiniz. Bizim yıllık ciromuz tahmin ediyorum 800 milyon liranın üzerinde. 250 milyon dolarlar civarında düşünebilirsiniz yurt dışı cirosunu. Hı
1: hı. Kaç mağaza var Türkiye'de şu an Koto'na ait?
0: Şu anda bizim kendimize ait 240'a yakın mağazamız var. Toplamda da 464 mağazamız var. Ve dediğim gibi Türkiye'de mağaza sayıları nispeten sabit kalırken yurt dışında büyüme devam edecek ve muhtemelen 2027 yılının ardından yurt dışı mağaza sayısı yurt içi mağaza sayısını geçebilir.
1: Tabii biz ne zamandan itibaren geçecek?
0: 2027'nin sonundan itibaren, 2028'den
1: itibaren. O zaman
0: itibaren,
1: ciddi bir orada açılma olacak.
0: Biz tabii ağırlıklı Körfez olmak üzere hep büyüme fırsatları yurt dışında var Uğur Bey. Türkiye'de
1: şu an 240
0: 240 civarında mağazamız var.
1: 240. Evet. Yurt dışında 160'ın üzerinde mi dedik?
0: 224 tane mağazamız
1: 224.
0: Var.
1: Evet. Çok iyi.
0: Aradaki makas,
1: yani hani o makas kapanıp üste çıkacak.
0: Tabii öyle, öyle olacak. Tabii dövizin etkisini de bu yüzden vurgulamaya çalışıyorum. Bazen yatırımcılarımızdan soru geliyor, hala mı yurt dışı diye. Biz hala yurt dışında büyümenin çok önemli olacağını ve geleceğe yatırım açısından çok değerli olacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de pazarın belli bir noktada doymuşluğu da söz konusu ve Körfez Savaşı da gösterdi ki portföyün büyük bir kısmının tek bir yerde olması, bu da risk baktığımızda. Zaman o portföyü çeşitlendirerek gitmek her zaman daha faydalı oluyor ve doğru pazarlara da girdiğiniz zaman da Ocak Şubat ayına kadar Körfez çok doğru bir pazardı takdir edersiniz ki. Şimdi orayı da şekillendirerek ne derler, Koto'nu özellikle yurt dışında büyütmeye devam edeceğiz.
1: Özellikle 2 sene kadar önce uygulanan sıkılaşma politikalarıyla beraber bazı sektörler atıl kaldı. Evet. İşte perakende, hazır giyim, kıyafet giyim, yani benim şu an ihtiyacım yok denilip sonraya bu ihtiyaçlar öteleniyordu. Ama şu an benim kendi gözlemim, biraz sokağa çıktığımda, alışveriş merkezlerine gittiğimde yoğunluk var. Kuru bir yoğunluk da değil gibi. Siz son tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu rakamlarla desteklemek gerekirse AYD derneğimiz var. AYD derneğinin rakamları var. İşte hazır giyim, kozmetik, ayakkabı, segmentlere bağlı olarak bir rasyo söylüyor ve büyümeleri söylüyor ve bunları yalnız nominal söylüyor Uğur Bey. Baktığınızda hazır giyim endeksinin biz üstünde bir performans gösteriyoruz. Orada bunu çok net, yani onu görebiliyoruz. Şubat ayında bir kısmen kaybolma var ama Mart ayı itibariyle bunu geri aldığımızı görüyoruz. Ve biz hani birazcık Nisan ayından da bahsedersem, Nisan ayında da bizim nominal büyümemiz enflasyonun üzerinde. %32 bir nominal büyüme söz konusu. Enflasyonu 31 kabul ettiğimiz için söylüyorum. AYD endeksinin de enflasyonun birazcık altında geleceğini öngördüğümüzde biz sektöre göre 2 ile 3 puan kadar pozitif ayrışmış gözüküyoruz. Verilere dayalı olarak söyleyebileceğim bu mağazacılık açısından.
1: Son olarak ekonomi politikalarına ilişkin son tabloyu da nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Çünkü sektörlerin yaşanan gelişmeler sonrası planları nasıl değiştiyse dünyada merkez bankalarının planları da bir o kadar değişti. Son toplantılarda politika faizi değişmedi. Fonlama faizine baktığımızda biraz daha üst noktadan gerçekleşiyor bu. Ve bugünlerde Perşembe günü enflasyon raporu sunumunu göreceğiz. Bu ayı faiz kararı açısından pas geçeceğiz. Haziran ayında bir karar olacak. Evet. Nasıl görüyorsunuz Merkez Bankası'nın kararlarını?
0: Şimdi bu konuda uzman değilim. Bütün uzmanları dinleyip onları şu şekilde konsolide ediyorum. Zaten faiz artırımı olmasa bile piyasa şu anda o artırımı yapmış durumda. Faizler zaten Körfez Savaşı başladığı günden beri reel olarak yükselmiş durumda. Bu da maalesef mali tablolara olumsuz yansıyor. Bununla birlikte güçlü TL olgusu, özellikle altını çizdim ilk 3 ayda %10 TL enflasyon var ama dövizle ilgili aşınma çok daha az, euroda hiç yok gibi bir şey ama bu Nisan ayında birazcık daha almış gibi gözüküyor. Nisan'dan bugüne baktığınızda da dolar ve euroda yaklaşık %5 artışlar var. Uygulanan politikaları anlıyorum ama süre anlamında özellikle reel sektörü uzaması giderek daha çok sıkıntıya sokuyor. Bu birinci konu. İkinci konuda enflasyonla yabancı paraların artış oranının birazcık daha makasın daralmasının ben birazcık daha ihracatçılara özellikle destek olacağını öngörüyorum. Ümit ediyorum politikalar olumlu sonuç verir ve en kısa zamanda buradan çıkarız ama bizim hakikaten şu anda öncelikli konumuz bence enflasyon. enflasyona bağlı olarak da kur yönetimi, bu ikisi hallolduğunda tahmin ediyorum çok daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Sizlere de ümit ediyoruz. Arzu ettiğiniz gibi bir çeyrek olur. İkinci çeyrek, üçüncü İnşallah. Çeyrek ve son çeyrek.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli değerlendirmeleriniz
0: için. Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
1: Sağ olun. Koton CEO'su Sayın Doktor Bülent Sabuncu bizlere eşlik etti. Koton'u ve sektörü değerlendirdik. Kapatmadan küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününü nasıl tamamlıyor diyeceğiz. Bizlere Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasıl buluyorsunuz küresel piyasalardaki fiyatlamaları Ercan Bey? Trump bir öyle, bu böyle. Altın bir düşüyor, bir çıkıyor. Petrolde de bugün 105 dolar seviyesini görüyoruz. Bitecek mi bu iş? Ne dersiniz?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, yani Trump göreve başladığı günden beri yani finansal piyasaları tahmin edebilmek neredeyse mümkün değil. Biliyorsunuz ilk başta bir gümrük vergisi kararları çıkarttı. O piyasalar paramparça oldu. Onun ardından orada bir düzeltme getirdi. Piyasalar yükselmeye başladı. Sonra İran savaşı, İran'a açtığı savaş. Bu petrol fiyatları üzerindeydi. Yani gerçekten son 2-2,5 yıldır özellikle yurt dışı piyasalar, ki bize de sirayet ediyor bu, gerçekten müthiş bir volatilite içinde hareket ediyor. Ancak şu döneme baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Özellikle Amerika hisse senedi piyasalarında müthiş bir olumlu mod var. Bunu da tamamen çip üreticileri destekliyor. Nvidia, AMD ya da Intel gibi şirketlerin son 3 aylık performansına baktığınız zaman, mesela Intel'de yani %100'leri aşan bir performans var. Çip üreticilerin öncülüğünde Nasdaq endeksinin her gün rekor tazelediğini görüyoruz. Büyük bir olasılık bu süreç Fed Başkanı'nın göreve başladığı süreye kadar devam edecek. Benim anladığım kadarıyla piyasalar, özellikle Amerika piyasası, Powell sonrasındaki faiz indirim döngüsüne kendisini hazırlıyor ve bunu satın alıyor. Bakalım yeni başkan neler söyleyecek. Eğer yeni başkan yaptığı açıklamalarla mevcut para politikasının devam edeceği sinyallerini verirse şu andaki olumlu modun tersine döndüğünü görebiliriz. Çünkü hisse senedi piyasaları, yani uluslararası hisse senetleri piyasalarındaki yükselişi açıkçası tahvil piyasaları desteklemiyor. Yani bu kadar piyasalar, özellikle Amerika piyasası yükselirken, Amerikan ne 10 yıllıklarında ne 2 yıllıklarında bir düşüş görmedik. Hala yüksek seviyelerini koruyor. Sadece Amerika değil, Amerika'ya, Almanya'ya da baksanız, İngiltere'ye de baksanız, bunlar son 3-4 yılın en yüksek faiz seviyelerinde. Bu ki son derece normal. Bir enflasyonist eski yaratıldı petrol fiyatlarındaki baskı nedeniyle. Dolayısıyla hisse senetleri piyasası şu anda kendi içinde bir olumlulukta devam ediyor. Ama bu olumlu hava nereye kadar devam eder? Açıkçası birazcık burada risk katsayıları artmaya başladı. Yani risk artmaya başladı. Ben açıkçası yeni Fed Başkanı'nın ilk açıklamaları sonrasında bu pembe tablonun bozulabileceğini de düşünüyorum.
1: Pembe tablo bozulacak, ne olacak peki?
2: Valla büyük bir olasılık ilk başta çip üreticileri başta olmak üzere Amerika hisse endekslerinde bir satış baskısı görürüz. Burası çok net. Çünkü şu ana kadarki yükselişte neredeyse tamamen çip üreticilerinin üzerinde yükseldi, inşa edildi. Ne Microsoft ne Apple, elbette kısmen Google hisselerinde bir yükseliş var ama mesela çipi en çok kullanan şirketlerden biri olması gereken Microsoft hisselerinde bir yükseliş yok. Yani Microsoft satışını arttıramayacak, karını arttıramayacaksa, değil mi? Bunun mesela çip üretici, onu çip üreticileri üzerinde de bir etkisi olması lazım. Dolayısıyla bu yükseliş birazcık açıkçası yavaş yavaş aşırı alım bölgelerine girmeye başladığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir satış baskısı olabilir ama şu aşamada hala çok kuvvetli bir yön var. Orası çok net ama bir herhangi bir kırılmayla beraber onun arkasından seri bir şekilde, yani nasıl yükseldiyse aynı şekilde seri bir şekilde düşüşte görürüz. Böyle Amerika piyasasındaki açıkçası böyle bir düşüş sadece Amerika'yı etkilemez, tüm dünya piyasalarını etkiler. Zaten dikkat edersen Almanya'da, İngiltere'de, Fransa endekslerinde, sadece Güney Kore endeksini kenara tutuyorum, onu ayrı tutuyorum. Mesela diğer ülkeler Tabii. Amerika kadar hızlı bir yükseliş yapamadı.
1: Ercan Bey, çok teşekkür

0: this place, it stays with me.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: Güçlü partneriniz CV Enerji.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: görüyorsunuz değil mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma.

0: tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde Trinksat. Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
3: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
4: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen hep

Sunar. İdefix.

0: Terasa Evilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Alper ekranlarından herkese mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyelerinin 4000 lira olduğunu açıklamıştı. Detayları konuşacağız birazdan. Ayrıca Bakan Işıkhan, tabii geçtiğimiz günlerde doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmıştı. Bakan Işıkhan da buna ilişkin genelgenin yakın zamanda duyurulacağını, açıklanacağını, yayınlanacağını belirtti. Çünkü işleyişe dair bazı belirsizlikler söz konusu. Onlar da en kısa zamanda netleşmiş olacak bu genelgeyle birlikte. Bunun dışında kayıt dışı çalışmayla mücadele konuşacağımız bir diğer konu olacak. Ve sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Bayram ikramiyeleriyle isterseniz başlayalım. Ne zaman alacaklar bayram ikramiyelerini ve yine 4000 lira olacak zannediyorum.
1: Şimdi bayram ikramiyeleri biliyorsun hep bayramlardan bir hafta yani bayramdan önceki o hafta içinde ödeniyor. Yani evet. Genelde böyle bir alışkanlık oldu ya da kural oldu diyelim, böyle ödeniyor ama şimdiye kadar da hep böyle oldu. Fakat bu sene Kurban Bayramı'nın tarihleri enteresan bir tarihe de denk gelmiş oldu. Takvime denk gelmiş oldu. Neden? Çünkü hem maaşlar ödenecek o hafta, hem de ikramiye var. Hatta Bağkur emeklilerinin maaşları bayrama denk geliyor.
0: Evet.
1: Şöyle somutlaştıralım. SGK emeklileri 17'si ile 25'i arasında maaş alıyor. Bağkur emeklileri 25 ile 28 arasında maaş alıyor. Dolayısıyla SGK emeklilerinin maaşı ikramiyenin ödeneceği haftaya denk geliyor. Bağkur emeklilerinin maaşının bir bölümü ise bayrama denk geliyor. Yani 25-27'si bayram dersek, Arefe günü ve bayram günü ve bayramın ertesi günü maaş almış olacaklar. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Hatta Çalışma Bakanı'nda o açıklaması vardı. Erken ödenmesi noktasında ikramiyelerin bir çalışma yapıyoruz diye. Burada iki durum var. Bir kere Bağkur emeklilerinin maaşları bayramda ödenmemesi için erken alınabilir. İki, ikramiye haftasına denk gelen Sosyal Güvenlik SSK emeklilerinin maaşlarıyla birlikte İkramiyeleri de ödenebilir. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki 17'sinde başlayacak maaş ödemeleriyle birlikte ikramiyeler de emeklilerin hesaplarına yatırılacak gibi görünüyor. Bağkur emeklileri de önce alacak gibi görünüyor. Peki memur emeklileri ne olacak? Onlar maaşlarını aldılar zaten. Hani ayın 1 ile 5'i arasında alıyorlar ya. Dolayısıyla onların İkramiye ödemeleri de yine bayramdan önceki hafta, yani ne diyeyim sana, işte 18 ile 26'sı arasındaki o hafta ödenmiş olacak. Dolayısıyla bütün emekliler hem maaşlarını hem de ikramiyelerini bayramdan önce almış olacaklar. Şu iki soruyu cevaplamış oldun mu böylece?
0: Evet.
1: Birlikte de yatırılabilir. Zaten farklı yatırılıyor. Yani önce maaş yatırılıyor, sonra ikramiye yatırılıyor. Onu banka hesabında görüyorsunuz. Yani maaşınız 30 ise 34 bin lira yatırılmıyor. Önce 30 yatırılıyor, sonra 4 bin lira yatırılıyor.
0: Üçü tabii, de aslında cevaplamış oldunuz.
1: Evet.
0: Dördü de ben cevapladım.
1: üçü cevaplayalım, kimler ikramiye evet. alacak diye. Sadece emeklileri almıyor biliyorsun. İşte dul yetim maaşı alanlar, işte şehit yakını maaşı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görenler vesaire. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ödenek alan herkes ikramiye alıyor.
0: Alacak, evet.
1: Burada iki kesimin ikramiyesi farklı oluyor. İş göremezlik ödeneği alanlar, iş göremezlik oranı nispetinde. Bir de dul yetim maaşı alanlar, aldıkları maaş

0: ise oranı nispetinde ikramiye alıyor. Diğer bütün emekliler ise ikramiyelerini, maaşları ne olursa olsun 4000 lira şeklinde alıyor. Bu
1: soruyu da cevapladınız.
0: Dördüncü soruyu da cevaplamış oldum. Başka soru akla gelirse sana sorsun izleyicilerimiz canlı evet. yayında hemen cevaplayalım. Ama ikramiyede durum bu. Bugün yarın belli olur o zaten. Ama öyle gözüküyor ki maaşlar 17'sinde başlayınca ikramiye ödemeleri de başlayacak. Şurada yani bugün ayın 11'i dersek yani bir 15-16 gün kaldı bayrama.
1: Peki, kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda
0: şu,
1: konuşalım.
0: Şu istersen
1: doğum izni önce konuşalım.
0: Doğum iznini biraz evet. konuşalım. Çünkü şöyle biliyorsun doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Dolayısıyla 8 haftalık bir fark var. Burada evet. bu saatten sonra hani doğum yapacak kadınlar açısından bir sorun yok. Yani zaten 24 hafta kullanacaklar. Burada doğum yapmış ama doğum izninde olan kadınlar için bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Netice itibariyle 16 hafta diye izne ayrıldılar.
1: Evet.
0: Ama 8 haftada eklenmesi söz konusu. Eklenmesinde de bir sorun yok. 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasında kurumlarına ve çalıştıkları şirketlere başvurdukları zaman o 8 haftada eklenecek. Ama bu 8 haftanın iş göremezlik ödeneği ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bu ekleme tarihleri nasıl olacak? Mesela bizim bir hesabımıza göre 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren yani 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış bütün kadınlar bu ek 8 haftadan yararlanacaklar. Çünkü 1 Nisan itibariyle 6 ayın dolmuş olması lazım. Böyle bir hesap yapmıştık ama bununla ilgili genelgeyi herkes bekliyor. Ben hani SGK kaynaklarımdan da konuşuyorum. Onlar da hani uygulamayla ilgili özellikle böyle spesifik durumları olan kadın çalışanların durumlarıyla ilgili ne yapacakları konusunda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Özellikle iş göremezlik ödeneğinin verilmesi, işte bu iznin ara verilip de mi 8 hafta daha yapacak yoksa 8 hafta şu anda izindeyse eklenecek mi? Ya da 16 haftalık iznini bitirmiş, işte biraz çalışmaya başlamış, bu insana bir 8 hafta daha mı verilecek gibi küçük detaylar var. Bunlar da çok insan için önemli, şirketler için de önemli. Yani şirketler de çalışanlarıyla ilgili bir karar almadan önce bunu öğrenmek istiyorlar. O yüzden buradan bir çağrı da yapalım. Çalışma Bakanımız da zaten işaretini vermiş. Bir an önce o genelge çıksın. Çünkü 15'ine az bir zaman kaldı. 15'ine kadar başvuru yapılacak. Ama toparlayalım. 24 hafta artık kesinleşti. Yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonraki bütün doğum izinleri, analık izinleri diyelim 24 hafta olarak uygulanacak. İlk bölümde 8 hafta yani doğumdan önce, doğumdan sonra da 16 hafta olarak anneler haftada. Çocuklarıyla daha uzun vakit geçirebilecekler. Şimdi evet. şu kayıt dışılığı konuşalım. Çünkü önemli bu. Neden önemli? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu da bu yıl 20. yılını kutluyor aslında. Biliyorsun Sosyal Güvenlik Kurumu bir gün belki haftaya programımızda biraz bunu konuşuruz. Çünkü bir reform oldu ve 3 kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşti. Eskiden SSK vardı. Hala biz bunu telaffuz ediyoruz. Çünkü SSK emeklisi var, Bağkur emeklisi var. Bağkur vardı ve emekli sandığı vardı. Hala var mı? Hala var. Çünkü norm birliği henüz sağlanmış değil ama Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı kuruldu ve bu çatı altında bütün bu 3 kurum birleştirildi. Bütün işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılıyor. Eskiden hastaneler bile ayrıydı. Belki sen hani bunu hatırlar mısın bilmiyorum. Yani devlet memurları devlet hastanelerine giderdi. SSK'lı işçiler SSK hastanesine giderdi. Mesela İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi vardı. Devlet hastanesiydi. SSK'lı gidemezdi. Göztepe SSK vardı. Oraya giderdi SSK'lar filan. Böyle saçma sapan ayrımlar yapılmış zamanda. Sonra değişik iki reform yapıldı biliyorsun. İkinci reformda işte 2008 reformudur. Orada Sosyal Güvenlik Kurumu bir çatı altında toplanıp bu ayrımlar vesaire ortadan kaldırılmış oldu. Ama hala bu konuyu yine konuşuruz. Sonra konuşalım dedim ama biraz uzattım. Hala norm birliği yok. Burada bir sıkıntı var. Hala işte emeklilik şartları farklı. Emekli maaşı hesaplama farklı. Orada bazı sıkıntılar var. Onları da haftaya konuşalım. Şimdi 20. yılını kutlayacak Sosyal Güvenlik Kurumu bir basın bildirisiyle çıktı bugün aslında. İşte İstanbul'da İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş'ın imzasıyla bir bildiri yayınlandı.

0: yayınlandı. Tamamen bu kayıt dışı istihdamın önlenmesi açısından çok da önemli bir basın bildirisiydi, insanların bilinçlenmesi açısından. Şimdi birkaç zarar var. Sigortasız çalışma ne kaybettirir aslında? Biraz ona bakalım. Hem de bu bildiriden, yani basın bildirisinden biraz da faydalanarak, evet, oradaki bilgilerden de hem sizinle paylaşmış olayım. Bir kere eğer kayıt dışı çalışırsanız emeklilik hakkından mahrum kalırsınız. Niye? Primleriniz yatırılmaz.
1: Prim
0: bak, sana 1000 tane soru geliyor. Her biri işte zamanında çalışmış, sigortası yatırılmamış, şimdi emekli olmak
1: İspatlamaya
0: istiyor.
1: İspatlamaya çalışıyor
0: şimdi. Geriye dönük ne yapabilirim? Evet. Maalesef orada da yapacak bir şey yok. İkincisi Allah korusun bir iş göremezlik durumu olduğu zaman, yani bir meslek hastalığı, bir iş kazası durumu olduğu zaman burada bir malullük aylığına hak kazanılmıyor. Yani iş göremezlik ödeneği alamıyorsun. Çünkü sigortan yok, primin yok. Yatırılmış bir primin yok. İki, vefat halinde yakınları senin üzerinden bir dul yetim maaşı, eş ve çocukları ölüm aylığı alamıyor. İşsizlik sigortası, işini kaybediyorsun, işsizlik sigortasından faydalanacaksın, işsizlik maaşı alacaksın. Bir bakıyorlar primin yok, sigortan yok, faydalanamıyorsun. Bir de sağlık hizmetleri var. Yani genel sağlık sigortası şemsiyesi altındayız. Bu şemsiyenin altına girmemiş oluyorsun. Kendisi, eş ve çocukları hastane hizmetlerinden faydalanamıyor. Yine iş kazası ve meslek hastalığı olduğu zaman da yine faydalanamıyor. Şimdi bunun dışında özlük hakları da sıkıntıya giriyor. Ne? Kıdem tazminatı alamıyorsun, işten atıldığın zaman ihbar tazminatı alamıyorsun, işte izin hakkın olmuyor, hafta tatilin olmuyor, analık iznini işte konuştuk, bu 24 haftayı evet, kime veriyorlar? Sigortalı çalışanlara veriyorlar. Sigortası çalışırsanız neyi ispat edeceksiniz? Dolayısıyla bu hakları kaybediyorsunuz. O yüzden de ben hep diyorum, yani sigortası çalıştırılmaya razı olmamak lazım. Hani iş bulamıyoruz, evet bir iş bulduk, bari hani bunu da kaybetmeyelim diye bazen razı oluyor insanlar, ama şikayet hakkınızı kullanın. Çünkü burada işverenler açısından da bir durum var. Şimdi işveren açısından baktığın zaman işveren ne yapıyor? İşte küçük bir kazanç elde ediyor orada. Ne kazancı elde ediyor? İşte senin primini yatırmıyor, vergini yatırmıyor, ama hani bir şey kazandım zannederken aslında baktığın zaman zararı çok daha büyük bir boyuta ulaşıyor. Çünkü kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmelere idari ve adli cezalar gelebiliyor. Çok ciddi para cezaları var, prim teşviklerinin iptali var ve bu teşviklerden yararlanamama gibi sonuçlar var. İş kazalarından doğacak ağır yükümlülükler var. Hani burada, yani ben işte devletten 3 kuruş kazandım diyorsunuz ama başınıza gelecekleri sayıyorum yani. Evet. O yüzden hatta ticari faaliyetleri durma noktasına getirebilecek ciddi yaptırımlar var. Ve bir başka konu, sadece idari ve mali cezaların yanında evrakta bir sahtecilik yapıyorsunuz siz aslında. Burada da adli cezalar gündeme gelebilir. Yani evrakta sahtecilikle karşı karşıya kalırsınız. Üçüncü bölüm
1: nasıl yapılıyor?
0: Hayır,
1: mücadele nasıl
0: ben
1: yapılıyor?
0: Şimdi ikinci soruyu da cevapladım ama bir de genel ekonomiye zarar veriyor, evet, bu. Ne oluyor? Haksız rekabet oluşuyor, piyasa dengesi bozuluyor, işverenler vergi indirimi gibi haklardan mahrum kalıyor, işlerinde verimlilik azalıyor, motivasyon düşüyor, vergi ve prim kaybı oluşuyor, sosyal güvenlik sistemi zarar görüyor. Hani biz şimdi diyoruz ya, emekliye niye çok maaş veremiyoruz? İşte siz priminizi yatırmazsanız emekliye verilecek maaş, o kaynak oradan geliyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gelir adaletsizliği ortaya çıkıyor. Ve genel ekonomiye de zarar veriyor. Yani külliyen zarar bu kayıt dışı istihdam. Kayıt dışı ticaret, kayıt dışı ekonomi nasıl zararlıysa, kayıt dışı istihdamında böyle üçlü bir, hatta dörtlü bir sacaya var. Kişiye zarar var, işverene zarar var, ekonomiye zarar var ve özlük haklarına zarar var. Şimdi burada nasıl öğreneceksiniz? Bak, eskiden insanlar sigortası çalıştırıldığını hastaneye gidince öğreniyorlardı.
1: Evet.
0: Vizite kağıdı alıyordu, hastaneye gidiyordu. Hastanede diyorlardı ki kusura bakma sen sigortan yok, seni tedavi ettiremeyiz. Geri gönderiyorlardı. Şimdi hem E-Devlet'ten hem Alo 170'ten öğrenebiliyorsunuz. Yani bakıp sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığınızı anında öğrenebiliyorsunuz. Hatta SGK size SMS gönderiyor mesela o ay priminiz yatırılmazsa vesaire. Peki nasıl şikayet edeceğiz? En önemli kaynak burada Alo 170 bana sorarsan. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri merkezleri, SGK merkezleri oralara gidip veya Cumhurbaşkanlığı CİMER merkezi üzerinden de şikayet kurulabilir. Burada çok ciddi bir denetim mücadele nasıl yapılıyor sorusunu da cevaplayayım. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri var. Bu denetmenler hem sahada hem de teknolojiyi kullanarak bu konuları çok çabuk tespit ediyorlar. Son yıllarda zaten kayıt dışı istihdam oranlarında da çok ciddi bir gerileme oldu. Ama sıfır değil. Hala bunu istismar edenler var. Dediğim gibi şikayet noktaları Alo 170, CİMER ve SGK merkezleri. Lütfen buna razı olmayalım. Hızlı bir şekilde saymaya çalıştım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bir kere daha teşekkür ederim. Bu konuyu bir kere daha gündeme getirdiler. Çünkü netice itibariyle milyonlarca çalışanın hakkından bahsediyoruz.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz ekranda da şu anda görüyorsunuz. Bu adrese sorularınızı yollayabilirsiniz. Ve ilk sorumla başlıyorum. Rabia Koçak. 6 Nisan 1977 doğumluyum. 92'de stajım var. 2008 yılında sigortalı işe başladım. 15 Ocak 2026'da işi bıraktım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi işe giriş tarihine göre 2008'in 1 Mayıs'ından önce ise evet, eğer 7000 gün 58 yaş, 1 Mayıs'tan sonra ise 7200 gün 58 yaş. Bu arada çok özür dilerim. Ben konuşurken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir mesaj geldi. Yani evet, herkese geliyor bu SMS. Müsaade edersen.
1: Bana da geldi bu arada.
0: Size evet, de geldi. Hı-hı. Bütün çalışanlara geliyor. Sosyal Güvenlik, istersen sen oku ya da ben açtım okuyayım. Sosyal tamam, güvenlik oku. Yalnızca bir hak değil, toplumsal dayanışmanın en güçlü temelidir. Evet. Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor. Ortak geleceğimize de güvenli yarınları büyütmek için çalışıyoruz. Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende, Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun.
1: Evet, güzel bir tam mesaj. Tam da biz bu mesajı.
0: Biz bunu konuşurken mesajın gelmesi de evet, güzel bir tevafuk oldu. Evet. Soruları devam edelim. İzleyicilerimizden de soru bekliyoruz. Evet.
1: Okan Çelebi. Çıraklık döneminde 2008 yılında SGK girişi yaptım. Primim 2375. Bu girişten ileri tarihte faydalanabilecek miyim?
0: Evet, ha çıraklık olunca hayır tabii ki. Yani çıraklık biliyorsun hala çıraklık ve staj işe giriş olarak kabul edilmiyor ve yani ilk sigorta olarak kabul ediliyor. Sigorta numaran geçerli ama emeklilik için işe giriş kabul edilmiyor. Primlerde zaten sağlık primi. Evet.
1: Devam ediyorum. Ergun Ünsal. 1990 Ocak girişliyim. 3300 gün ödenmiş sigortam var. Askerlik 460 gün. 2003'ten beri yurt dışında yaşıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, yurt dışında 18 yaşından büyük olduğu dönemde çalıştığı günleri satın alabiliyor ve bununla birlikte eğer 5400 gün yapıp o 5400'ün tamamlandığı tarihe göre de 61 ya da 62 yaşında emekli olabilir.
1: Gülderen Oğuz. 1999 Kasım'da işe başladım. 25 yıl çalıştım. 1,5 yıl ücretsiz doğum izinleri kullandım. 58 yaşa 8 yılım var. Maaşsız emekli olabilirim, olabilir miyim? İkramiyemi alabilir miyim? Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim? Eşim üzerinden mümkün mü?
0: Şimdi şöyle, memur mu o belli değil ama memur kabul edelim. Yani ikramiye dediği için öyle söylüyorum. Evet. Memurlarda ikramiye maaş, yani emekli maaşı bağlanmadan ödenmiyor. Evet. Yani emekliliği hak edeceksiniz, maaşınız bağlanıyor. Dolayısıyla ikramiyenizi de alıp emekli oluyorsunuz. Ama özel sektörde ise eğer ayrıldığı zaman emeklilik için biliyorsun hani yaşı bekleyeceğim diye ayrılanlar için tazminat alma imkanı var. O zaman tazminatını alıp, onun adı ikramiye değil tazminat, öbür tarafta ikramiye. Tazminatını alıp ayrılabilir. Tabii ki eşi üzerinden, hani bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanır.
1: Evet. Devam ediyorum. 1 Mart 1998 sigorta girişliyim.

0: 1973 doğumluyum. 4200 günüm var. Sigortalı. Ne zaman emekli olurum? Kadınım çocuk yok.
1: Şimdi bu primle 58 yaşında, yani hiç bundan sonra çalışamayacaksa 3600 gün şartıyla diyorum. Ama evet, çalışırım ve arttırırım diyorsa 5975 günü tamamlarsa o zaman EYT'den emekli olabilir. Evet, yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ve çocuk mu var demiş.
0: Ha, yok, çocuk yok.
1: İşte evet. Yani 5975 gün yaparsa EYT'den, yapamazsa bu primle 60 yaş, 58 yaşında.
0: Gülafer Akar, 1979 doğumluyum. 2001 SSK girişliyim, hemşireyim. Primi doldurdum. Maaşı ne zaman emekli olurum?
1: Şöyle, hani yine memur mu, özel sektörde mi çalışıyor onu bilmiyoruz. Evet. Ama özel sektörde çalıştığını düşünelim. 58 yaşında emekli olacak. Ama tabii hemşirelerde ve sağlık çalışanların bir bölümünde biliyorsun fiil hizmet zammı var, yıpranma var. Dolayısıyla orada yaş şartı da geriye çekilebilir çalıştığı süre kadar.
0: Arzu Çoban, 2019 sigorta başlangıcım, 4500 günüm var. %52 engelliyim. Onkoloji hastasıyım. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi şöyle, mahallen emeklilik için %60 gerekiyor. Dolayısıyla hani %52 burada mahallen emekliliğe yetmiyor. Ama engelli emeklilik için bu oran onaylanırsa 16 yıl 4320 gün şartıyla emekli olabilir. Onun dışında yani 2019 girişli birisi için 2500 gün çok da yeterli bir süre değil. En az 5400 gün gerekiyor. Tabii yaş şartı da var.
0: Evet. Devam ediyorum. Selim Karabıyık, 1995 şıraklık girişim var. 2005 sigorta başlangıcım, 6908 günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi bu 6900 gün 7000'e zaten yaklaşmış. Hani 82 gün kalmış. Evet. 82 günle 7000'i tamamlayalım. 60 yaşını bekleyelim.
0: Mustafa Varlık, kademeli emeklilik gündemi var mı? Olursa şartlar ne olur? 2002 girişliyim, 7700 prim günüm var. Evet, sosyal medyada var böyle bir gündem.
1: 60 yaşında emekli olacak arkadaşımız. Evet. Dolayısıyla kademeli emeklilik diye bir şey yok. Priminiz tamamlanmış, yaşınızı bekleyeceksiniz.
0: Abdullah Taşdemir, 1972 doğumluyum. 1987 girişim var. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi burada 15 yaşında bir sigorta var farkındaysan. Evet. Onun ne olduğu tabii bilinmiyor. Onu bir bilmek lazım. Eğer o normal uzun vadeli sigorta kollarındansa 5375 günle emekli olur bu arkadaşımız. Yok, ben hem o 15 yaşındaki sigorta geçerli ama ben çalışamıyorum artık, bu kadar primim var diyorsa o zaman da 60 yaş. Her evet, ikisinde de bu 15 yaşa bir bakmak lazım.
0: 5375 dediniz, 975 mi?
1: 5375 gün.
0: Evet.
1: Yani 1987 girişine göre.
0: Evet.
1: 5375'i tamamlarsa yani 1000 gün lazım, 1075 gün emekli olur. Ama tabii 15 yaşı tekrar tekrar hatırlatıyorum.
0: Evet. Evet. Peki devam ediyorum. Taner Zengin, 8 Nisan 1984 doğumluyum. 20 Mayıs 1996 sigorta girişim. 9499 günüm var. Hizmete başlama ve 4A hizmet başlangıcı 96. EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Evet. Yani zaten EYT'li olmuş arkadaşımız değil mi?
0: Evet.
1: Ama tabii 12 yaşında bir sigorta.
0: Aynen, ben de tam onu söyleyecektim.
1: Şimdi bu 12 yaşındaki sigortanın ne olduğunu bilemezsek çok da geçerli değil gibi görünüyor. 4A hizmet başlangıcım 96 diyor. Yani 12 yaşında uzun vadeli sigorta kollarından sigorta mı yaptılar, nasıl yaptılar onu bilemiyorum. Ona bir bakmak lazım.
0: Uzun onun dışında,
1: yani bu tarih EYT tarihi ama 12 yaşında da değil yani. Evet.
0: Evet.
1: Bakmak lazım.
0: Peki devam ediyoruz.
1: Gidip bir SGK'ya sorsun, hani 12 evet, yaşındaki sigortam geçerli mi değil mi? Kendisi de biliyordur yani 12 yaşında nerede çalıştığını.
0: Devam ediyorum. Fuat Adı Güzel. Emekli olanlar tekrar SSK'dan kağıt alıp tazminat alabilir mi?
1: Şimdi bu SSK'dan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazı alıp emekli şey yazı alıp tazminat almanın anlamı şu. Ben emeklilik için primimi doldurdum, yaşı bekleyeceğim. Zaten emekli olan birisinin böyle bir şansı yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla emeklilerin böyle bir yazı alıp tazminat alması gibi bir şey söz konusu
0: zaten
1: değil.
0: Yaş sorunu yoktur çünkü evet, emekli olmuştum. Erol Özbek. 15 Eylül 1975 doğumluyum. Bağkur hizmete başlamam. 21 Ekim 1994, 3897 gün ödemem var. Nasıl emekli olurum?
1: Şöyle, Bağkur'dan devam ediyorsa bu 9000 gün olacak ve EYT'den emekli olacak. Yok, SSK'ya geçip hani bir iş yerinde çalışırsa o zaman bu primi 5750 güne tamamlayacak ve o zaman EYT'den emekli olacak.
0: Evet. Devam ediyorum. Şahin Bey'in sorusu. Şahin Makta. 1992 girişliyim. Çıraklık ve Eğitim Merkezi'nde girişim yapıldı. Çıraklık ve Eğitim Merkezi'nden girişli olanlar emekli olabilir mi? Veya giriş bas alınır mı?
1: Maalesef işte bu yok. Yani ne çıraklık ne de staj. Her ikisi de sadece sağlık primleri yatırıldığı için emeklilik için gerekli o primler yatırılmıyor o zaman. Dolayısıyla siz çıraklık yapıyorsunuz ya da staj yapıyorsunuz ama uzun vadeli sigorta kollarından çalışmış sayılmıyorsunuz. O yüzden de SGK bunu bir giriş olarak kabul etmiyor. Yatırılan primlerinde sadece sağlık primi olduğu için emeklilikte kullanılamıyor. Evet, cevap hayır yani.
0: Mahmut Külünç'e. Babamın 1996'da tarım sigorta girişi vardı. 99'a kadar devam etti. Sonra vefat etti. Annem bundan faydalanır mı?
1: Şöyle, tabii burada primi yazmamış ama en az 1800 gün prim gerekiyor. Eğer babanızın 1800 gün primi varsa annesi faydalanabilir ama 96'da sigortası yapılıp 99'da vefat ettiği için veya 99'a kadar devam ettiği için 3 yıllık sadece sigorta olmuş. Oradan da 1800 gün çıkmıyor. Eğer bu kadarsa primi ölüm maaşı alamaz annesi.
0: Evet.
1: Yok, 1800 günü varsa alabilir. Evet.
0: Mine Ergen. 21 Kasım 1982 doğumluyum. 14 Eylül 1998 staj başlangıcım var. Stajdan sonraki girişim 2000. 2200'de günüm var. Sigortamı isteğe bağlı devam ettirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
1: Şöyle, en az 5400 günü tamamlayacaksınız. Yani 2200 günü 5400'e tamamlamak lazım. Yani nedir? 3200 gün daha isteğe bağlı ödemeniz lazım. Ve 61 yaşını bekler. Eğer 1990, bak mesela bu izleyicimizin 1998'de stajı var ya,
0: evet,
1: 98 ile 2000 arasında bir doğumu olsaydı, belki de var bilmiyoruz, İnşallah öyle bir şey vardı çünkü çok büyük bir faydası olur. O doğum borçlanmasını yaptığınız zaman 2 yıl geriye çekebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: evet,
1: borçlanırdı onu,
0: evet,
1: ve EYT'li olup çok daha rahat emekli olurdu. Ama artık yaşı bekleyecek eğer doğum yoksa 98'den sonra.
0: Reşat
1: zaten
0: Yıldır.
1: Olması da zor görünüyor. Yani 16 yaşında, evet, 17-18 evet, yaşında evlenmediyse, evlense bile biraz zor görünüyor.
0: Doğru.
1: Evet, böyle bir imkan var, onu hatırlatmış olduk. Evet.
0: Reşat Yıldırım'ın sorusu. 1977 doğumluyum. Sigorta girişim 2002. 97'de askere gittim. Ne zaman emekli oldum?
1: Şöyle, tabii 97'deki askerlik aslında bir avantaj gibi duruyor. Yani borçlansa işe giriş tarihini geri çeker. Ama nereden baksan 2 yıl, 2,5 yıl geri çekmesi lazım. 99 Eylül'üne çekemeyeceği için de EYT'li olamıyor. 7000 gün ve 60 yaş şartıyla emekli oluyor.
0: Peki, mailden devam ediyorum.
1: Lütfen.
0: Ahmet Çiçek sormuş. 2008 girişliyim. 5363 günüm var. 1986 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, 2008'in 1 Mayıs ve öncesi ise 7000 gün 60 yaş, sonrası ise 7200 gün 61 yaş.
0: Taner Taşdemir sorusu. 1972 doğumluyum. 5028 günüm var. Kalp pili takıldı. Malulen emekli nasıl olurum?
1: Şöyle, yani gideceksiniz SGK'ya, bir dilekçe vereceksiniz. Sizi bir hastaneye sevk edecekler. O hastanede heyet raporu alınacak. Heyet de %60 ve üzeri iş göremezlik raporu vermesi lazım. Bu raporda SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanırsa mahallen emekli olursunuz, yeterli priminiz var.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Selami Balcıoğlu'nun sorusu. 1975 doğumluyum. %63 engelliyim. 16 Temmuz 2010 işe giriş tarihim. 4367 günüm var. Ne zaman, nasıl emekli olur?
1: Şimdi tabii bu %63 oran önemli ama SGK'nın bunu onaylamış olması lazım. Yani işte vergi indirimi vesaire bulunuyorsa geçerli, yoksa 2010 girişine göre 7200 gün 61 yaşında emekli olur. Ama bu oran geçerli sayılırsa bakalım. 15 yıl 3900 günle emekli olur. 15 yılda olmuş. Evet. 2025'te. Eğer 3900 günü de varsa, 2960 günü de varsa,
0: evet,
1: emekli olur. Ki varmış o kadar.
0: 4367 günü.
1: Evet. Yani öncelikle bu oranın onaylanması lazım. Oran onaylanmazsa 7200 gün 61 yaş. Onaylanırsa hemen emekli olur.
0: Evet. Bayram Kayak. 1998 girişliyim. 2007 yılından 2023 yılına kadar Bağkur yatırdım. 2023'te SSK'ya geçtim. Nasıl emekli olurum?
1: Şöyle, bu SSK devam etsin. Yani çalışmaya devam etsin. 7000 günü tamamlasın. 60 yaşında emekli olsun.
0: Evet. İlyas Erdoğan. 7000 gün ve 25 seneyi doldurdum. Yaş şartım var. 26 Şubat'ta işten ayrıldım. Sigortadan hangi tarihe kadar faydalanabiliyorum? Şu an çalışmıyorum demiş.
1: Şimdi şöyle, 25 yıla gerek yok emeklilik için artık, 99 sonrasında 7000 gün yetiyor. İşten ayrıldıktan sonra eğer bakmakla yükümlü olunan kişi değilseniz, mesela eşinizden, babanızdan vesaire, 100 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsunuz.
0: Evet. Bir başka seyircimiz sormuş. 1980 doğumluyum. SSK 1997 girişim var. Ancak Bağkur günüm 4000. Sigorta günüm son 2 yıldır var. SSK'dan emekli olmam için kaç gün daha gerekli?
1: 3,5 yıla tamamlaması gerekiyor. O 2 yılı 3,5 yıla tamamlayacak. En az da 5825 günü bulacak.
0: Evet. Devam ediyorum. Neslihan Bozkurt. 2022 yılında KOSGEB destekli bir atölye kurdum. Bağ kurumu çok az ödeyebildim. Elemanların sigortalarını ödedim. 2 senedir tek başına çalışıyorum. Ödemelerini yapamadım. İş yerimi kapatsam Bağkur borçlarım silinir mi?
1: Şöyle, Bağkur borçları siliniyor. Günleriniz de donduruluyor aslında. Dolayısıyla o günleri kullanamıyorsunuz. Ama ileride emeklilik için bu günler ihtiyaç olursa o günleri ihya etmeniz gerekiyor. Yani o tarihteki asgari ücretten para yatırıp o günleri satın almanız lazım. Ama bir borç görünüyorsa Bağkur'da, yani SGK'ya bir borcunuz görünüyorsa, Bağkur borcunuz, o borç ödenmeden de emekli yapmıyorlar. Ona bir bakın, SGK ile bir görüşün. Hani ben günlerimi dondurmak istiyorum diyebilirsiniz.
0: Evet. Serdar Oğuz. Daha fazla prim günü olanlara yüksek emekli maaşı bağlanması ile ilgili hükümetin bir çalışması var mı?
1: Yok, çünkü daha çok prim değil ki, ama burada önemli olan, yani burada önemli olan para.
0: Yüksek prim.
1: Evet, yani siz para yatırıyorsunuz, karşılığında para alıyorsunuz. Az para yatırayım ama çok günüm olsun ve ben çok para alayım. Bu da doğru bir mantık değil. Dolayısıyla çok gün değil, çok para yatıranın çok para alması bence adil. Eşitlik zaten adalet değil.
0: Evet.
1: O yüzden birisi zaten çok para yatırabilmek için çok gün çalışmak lazım. Ama birisi işte 5000 gün hep tavandan yüksek maaşla çalışmış ve yüksek prim ödemiş. Birisi de 7000-8000 gün asgari ücretten yatırmış. Şimdi ikisinin arasında mutlaka fark olması lazım. Yani öbürü 7000 gün çalıştı diye ona daha yüksek emekli maaşı verirseniz bu adil olmaz. Çünkü öbürü çok daha yüksek prim yatırmış. Yani maaşından daha yüksek para yatırmış. Siz maaşınızdan daha az para yatırmışsınız. Böyle düşünmek lazım.
0: Evet. Peki. Devam ediyorum. Uğur Sayın'ın sorusu. 1998 yılında sigorta başlangıcım var. EYT kapsamında 2023 yılında emekli oldum. Tekrar 2023 yılında kamuda emekli aylığım kesilerek tüm

0: Sigorta kollarında primlerim yatarak tüm sigorta kollarında primlerim yatarak çalışmaya devam ediyorum. Tekrar emekli olmam durumunda emekli aylığı yeniden hesaplanarak bağlanması nasıl oluyor? İlk bağlanan aylık şimdiye kadar olan haklar ilave edilerek yeniden güncellenerek hesaplanıyor mu?
1: Şimdi buradaki cevap bulması gereken soru şu. Bu arkadaşımız memur olmuş ve emekli maaşı kesilmiş, emekli olarak mı çalışıyor? Yoksa emekliliği iptal edilmiş ve yeniden uzun vadeli sigortalı kollarından mı çalışıyor? Birincisi ise, yani memur olmuş ve maaşı kesilmiş, emekli olarak çalışıyorsa, memuriyeti bittikten sonra ya da kamudaki hizmeti bittikten sonra emekli maaşı güncellenerek kendisine yeniden bağlanıyor. Dolayısıyla biraz artmış oluyor. Şöyle güncelleniyor, işte bu süreç içinde zam alıyor filan. Emekli maaşları ona da yansıtılıyor. İkincisi ise, yani emekliliğini iptal etmiş, yeniden prim yatırmaya başlanmışsa, onun sonunda emekli olacağı zaman bu yatan primler de önceki primlerle birlikte yeniden hesaplanıyor tabii ki.
0: Şener Durmuş, 18 Haziran 1980 doğumluyum. 2003 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. Sonrasında 5 yıl SGK'lı çalıştım. Giriş 1997 Temmuz, 30 gün sigortalı başlangıç var. 2010 Aralık ayında memurluğa başladım. Hizmet birleştirme yaptım. 2008 öncesi memur oluyorum sanırım. EYT'li oluyor muyum? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 2003'te ilk memuriyet olmuş,
0: Yedek subay olmuş
1: yedek subaylık.
0: 2003'te.
1: Dolayısıyla EYT yok orada. Arkadaşımız işte o hizmet birleştirmesiyle birlikte 25 yılını tamamlayacak, 60 yaşında emekli olacak.
0: Evet. Nuh Kılıç. Kayınpederimin %69 kalp, %27 dahiliyeden engel oranı var. SGK girişi 1980. Sigorta günü 2002. Fakat malulen emeklilik başvuruları sürekli reddedildi. Nedeni ne olabilir?
1: Şimdi ben doktor olmadığım için
0: Hastaneye sormak gerekir.
1: nedenin ne olduğunu bilmiyorum. Onu artık doktorlar karar veriyor netice itibariyle. Doktorlar %60 ve üzeri iş göremezlik görememişler burada anladığım kadarıyla. Hani burada işte bir yönüyle 69, bir yönüyle 27 gibi mi düşünüyorlar? Öyle düşünmüyorlar. Bütünüyle düşünüyorlar ve %60 ve üzeri iş göremezlik yoksa reddediliyor. Zaten size bu gerekçe de söylenmiştir diye düşünüyorum SGK
0: Evet.
1: tarafından. Yani orada Sağlık Kurulu da heyetin verdiği raporu bir değerlendiriyor netice itibariyle. Ona göre bir karar veriyor. Ha, şu var mı vatandaşın? Şu hakkı var mı? Var. İtiraz hakkınız var. Tekrar itiraz edin. Sizi bir hakem hastaneye gönderiyorlar. Tekrar bir rapor çıkıyor. Evet.
0: Peki devam ediyorum. Tahsin Çeli'nin sorusu. Eşim 1973 doğumlu, 2007'den 2000 gün Bağkurluğu, 2026 yılında SSK'lı oldu. Kaç gün primle kaç yaşında emekli olur?
1: Şöyle, bu SSK devam edecek. 7000 gün ve 58 yaşında emekli olacak.
0: Şadan Yıldırım, 65 yaşında kadınım. 1980'de devlet memurluğum başladı. 1987'de 3 yıl ücretsiz izin aldım. 1990'da tekrar başladım. 94'e kadar çalıştım. 10 gün kadar işe devam edemediğimden müstafi sayıldım.
1: İstifa
0: Nasıl
1: etmiş demek.
0: emekli olabilirim?
1: Şimdi şöyle, istifa edilmiş, yani istifa etmiş sayılıyor
0: Evet.
1: müstafi. Emeklilik için memuriyetteki şartlar tamamlanmamış. Dolayısıyla memuriyetten emekli olamıyorsunuz. Ama SSK'lı çalışmaya devam edip 5000 günü tamamlayıp EYT'den emekli olabilirsiniz. Şu anda kaç günü var o belli değil ama topladığınız zaman bir yekünü var. Dolayısıyla birinci SSK'lı çalışıp 5000 günü tamamlayacak. EYT'den ya da 1261 gün çalışıp 3600 günden kısmi emeklilik.
0: Peki devam ediyorum. Murat Bayrağ'ın sorusu. 2023 Haziran ayında emekli oldum. 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 98 ve toplam 7864 gün sigorta primiyle emekli oldum. 99 yılında 550 gün askerlik yaptım. Bu 550 günü borçlu olarak yüksekten ödersem emekli maaşımda dişe dokunur bir artış olur mu?
1: Ama bunu tabii emekli olmadan önce
0: yapacaktınız.
1: Soracaktınız ve yapacaktınız. Dolayısıyla emekli olmuşsunuz, hesabınız kesilmiş, maaşınız belirlenmiş. Bu saatten evet. sonra ben borçlanayım, emekli maaşımı arttırayım gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ama şunu söyleyeyim, olsa bile bütün maaşlarınızın ortalaması alındığı için bu 550 gün devede kulak kalıyor yani.
0: Evet.
1: O yüzden hani bir faydası yok. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda emekli olacak olan birisi ben 550 gün için gideyim yüksekten para yatırayım sonra maaşım artsın diye düşünüyorsa yatırdığı parayı geri alması onlarca yıl sürüyor. O yüzden bütün çalışırken maaşlarının yüksek olmasına bakmak lazım. Programın başında da konuştuk. Kayıtlı çalışmak ve maaşın gerçek maaşın bordroda gösterilmesini sağlamak lazım.
0: Evet. Evet.
1: Bunun cevabı hayır.
0: Miray
1: Zaten
0: Tuncer.
1: Yapamazsınız.
0: Evet. Miray Tuncer'le devam ediyorum. 1982 doğumluyum. 2000 sigorta girişim. 4955 günüm var. 2 çocuğum var. 600 gün isteğe bağlı ödeme yaparsam Bağkur statüsüne geçer miyim?
1: Geçmezsiniz. 1261 gün Bağkurlu yaparsınız. Yani 3,5 yıl. O yüzden 1260 güne kadar ödeyebilirsiniz.
0: Evet. Cihan Can Annak, 1998 sigorta girişliyim. 2005-2016 yılları arasında maaşım SGK tavan maaşının ortalama 3 katı olmasına rağmen SGK tavandan ödenmiş oldu. 2016-2025 arasında kendi işimi kurunca Bağkur'dan en düşük ödeme yapıldı ve bu şekilde emekli oldum. 2005-2016 arasında tavana göre 3 katını ödediğim için emekli maaşımın daha fazla yatması gerekmez mi? Mahkemeye başvursam faydası olur mu?
1: Şimdi şöyle, burada teknik bir hata var. Zaten izleyicimiz de sorusunda açıkça yazmış, tavan diyor.
0: Evet.
1: Tavan diye bir şey, bir sınır var yani. En üst sınır var. Onun 3 katını ödemek diye bir şey söz konusu yok. Zaten bir tavan koymuşlar. Evet. Yani atıyorum tavan şu anda asgari brüt asgari ücret işte 36 bin liraysa bunun 9 katına çıkartıldı. Evet. Yani 300 bin lira civarında bir para diyelim. Tamam mı? 300 küsür bin lira. Şimdi bunu sizin maaşınız 900 bin liraysa yine 300 bin lira ödüyorsunuz. Yani 900 bin lira ödememişsiniz siz zaten. Hani fazla ödediyseniz o fazla ödediklerinizi geri alabilirsiniz. Zaten hani ödenmiyor. Bir tavan var. Dolayısıyla birincisi o yanlış. Yani 3 katını ödemeniz mümkün değil. Ama siz yüksekten ödediniz. Bir hesap yaptığınız zaman yüksek bir maaş çıkıyor. Çünkü ortalama alınıyor. Ama sonra Bağkur'dan asgari ücretle ödemeye başladıysanız bu asgari ücret ortalamayı evet düşürüyor ama maaşınızı düşürmez. Daha hızlı artmasını önler. Ama tekrar edeyim, tavan varsa tavanın üstünde ödeme diye bir şey söz konusu olmaz zaten.
0: Evet. Devam ediyorum.
1: Yani böyle bir mahkemeye gitseniz bir hukukçuyla konuşun ama yani orada da derler ki tavanın 3 katı zaten ödememişsiniz yani.
0: Evet. Bilal Danacı, 22 Mayıs 1981 doğumluyum. 2 Şubat 98 SSK girişim ama prim yatmamış. 2002 Nisan'da prim yatmaya başlamış. 4700 prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi şöyle, 7000 gün 60 yaş şartı var arkadaşımız. Ama 2 Şubat 98'de SGK girişim yapılmış diyor ya.
0: Evet.
1: Yani burada işte işe giriş bildirgesi verilmiş, siz de çalışmışsınız ama priminiz yatmadıysa hizmet tespit davası açın. Yok, çalışmadıysanız yani bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim de sonra bakarız denilmişse o zaten geçerli değil. Yani prim yatsa da yatmasa da geçerli değil, fiili çalışma yok. O yüzden bu 98'i önemseyin. Çünkü eğer onunla ilgili bir şey çıkartırsanız, tescil alırsanız evet. EYT'li olursunuz. Çok daha kolay emekli olursunuz. Yoksa 60 yaşını beklersiniz. Evet. Bence ona bir baktırın. Evet.
0: Emine Tavus. Annem 1971 doğumlu. Emine Tavus'un sorusu. 4A2013. Baştan okuyorum. Emine Tavus. Annem 1971 doğumlu. 4A2013 Aralık. Aralık'ın 13'ü işe girildi. İşe girişli. 4120 günü var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi tabii çok geç sigortalı olmuş. Evet. Ama zararın neresinden dönülse kârdır. Bir şekilde 13 yıldır sigortalı ve 4120 gün biriktirmiş. Önemli. En az 5400 günle kısmi emekli olur. Yani bir 1400 gün daha çalışıp, hatta 1380 gün daha çalışıp 5400'ü tamamlatırsa annesine, ya da tam emekli olmak istiyorum derse 7200 gün gerekiyor. Yaş şartı da 58.
0: Ziya Işık: 2001 yılında sigortalı oldum. Daha sonra iş yeri açıp 5 yıl Bağkur'lu oldum. Bağkur ödedim. Şimdi yeniden 4A kapsamında çalışıyorum. Nasıl emekli olurum demiş Ziya Bey.
1: Evet, SSK'dan devam edecek arkadaşımız. 7000 günü tamamlayacak. Tabii SSK'da 3,5 yıl olması lazım ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Devam ediyoruz bir sonraki soruyla. Ahmet Saygun'un sorusu: 1978 doğumluyum. 1 Nisan 97 SGK girişim. Yaklaşık 8500 prim günüm var. Mart 2018'de taşerondan devlet kadrosuna geçtim. İşçiyim. Ne zamana kadar SGK'lı çalışmaya devam edebilirim?
1: Şimdi aslında arkadaşımız emekli olmuş. Yani şöyle, EYT'den emekli olmuş. Yani isterse şu anda gidip emekli olabilir, ama zannedersem bu kamu işçilerinde emekli olduktan sonra çalışmaya izin verilmiyor. Dolayısıyla kamu işçileri de emekli olmadı. Yani çalışmaya devam etmek için emekli olmuyorlar. Emeklilik işlemi reysen olan bir işlem değil. Yani sizin talebinizle olan bir şey. Yani kurum sizi emekli etmez, siz talep etmediğiniz sürece. Dolayısıyla ne zamana kadar SGK'lı çalışmaya devam ediyor? İstediğiniz zamana kadar çalışmaya devam edip, yani kurumun bir yaş şartı yoksa, sonra talep ederseniz emekli olursunuz. Ama bana sorarsanız emekliliğiniz dolmuş, EYT'den emekli olun. Ama tabii işini de bırakmak istemiyor olabilir izleyicimiz. Saygı duyalım. Evet.
0: Merve Kızılateş: annem 1967 doğumlu. SGK girişi 2008. Toplam 3000 günü var. Nasıl emekli olur? Aradaki boş prim gününü tek seferde ödeyebilir miyiz?
1: Evet, boş primi ödeme diye bir şey söz konusu değil. Tek seferde ödeme diye bir şey de söz konusu değil. Ama 2008'den sonra bir doğum hadisesi varsa orada çocuk borçlanması yapılabilir. Giriş 1 Mayıs 2008 öncesi ise 4500 gün 25 yıl, sonrası ise en az 5400 günle yaş şartı zaten dolmuş doluyor, emekli olur.
0: Evet, devam ediyorum. Cengiz Şimşek: 1 Ekim 1970 doğumluyum. SGK 1992 girişim. Prim gün sayım 1779. 550 gün askerliğim var. Ne zaman emekli olur?
1: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. Yani askerliği borçlansa da yetmeyecek. En az 3600 gün lazım. Çalışmaya devam edin. 3600'ü tamamlayın ve 60 yaşını bekleyin.
0: Cemil Kıvrak: 1981 doğumluyum. 1997 sigorta girişim. Toplam 5317 gün sigortam var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi EYT'li olmuş arkadaşımız 5900 günü tamamlasın. Yani burada bir 600 günden daha az bir süre var. 583 gün daha çalışacak ve EYT'den emekli olacak.
0: Melek Genç: 1969 doğumluyum. 2002 sigorta girişim var. 2400 prim günüm var. En yakın ne zaman emekli olurum? Primimin bir kısmı Bağkur, son kısmı SGK.
1: SGK'dan devam etsin. 2400 günü 4500 güne çıkartacak. Zaten 2027-25 yıl dolacak. En yakın bu şekliyle emekli olur. Yani 2002'den sonra doğum varsa o zaman daha hızlı olur. Hani bir çocuk, iki çocuk neyse, onları borçlanıp bir anda 4500 günü tamamlarsa 2027'de emekli olur.
0: Evet.
1: Yok, çalışmaya devam edecek. 4500'ü tamamlayacak ve 2027'de 25 yılda olacak. Yaş şartı da dolmuş olacak o zaman.
0: Evet. Ahmet Biçici: 2002 girişliyim. 4756 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi bu primle 60 yaşında emekli olur. Hani çalışma imkanı yoksa. Yok. Şöyle, işe giriş 2002 25 yıl 2027'de de olacağı için 2027'yi bekler ve 60 yaşında emekli olur. Eğer yaş 60'sa zaten 2027'de emekli olur. Evet. Bu primle. Ama tam emeklilik için 7000 gün ve yine 60 yaş gerek.
0: Süleyman Durmazer. 22 Temmuz 1981 doğumluyum. İlk çalışma yılım 1998. Yurt dışında başladım ama 18 yaşımda değildim. Acaba emeklilik hesaplanırken bu tarihten mi başlangıç sayılacak?
1: Tabii ki hayır. Yani şöyle, yurt

0: yatırımı emekli maaşını etkiler mi?
1: Evet, yani sağlık çalışanlarının da yıpranması var. O yıpranma primlerine ekleme yapılır. Eklenen süre kadar yaştan düşülür.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Bu Salı Bin'de Maret Dana Baton Kavurma 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanı arabamla takoma,
8: yerinde cenk sat. Ne dediysek oldu.
9: Ay. Bir de şu sabahki kazanın sonra dövesi yatsa.
10: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
11: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile. Happy.

0: Frag hier, Hausgeräte.
1: Sevilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sevilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası.

0: bazı danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Bahar geldiyse...

0: aylık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen özetlerle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Belçika Kraliçesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayinden enerjiye kadar birçok konuda işbirliği potansiyelleri ele alındı. Detaylarına birazdan bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Trump ve Xi Pekin'deki görüşmelerde İran, Tayvan, nükleer enerji, ticaret ve yapay zeka konularını ele alacak. İran ve ABD arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, İran'la görüşmelerde acelemiz yok, İran ekonomisi çöküşün eşiğinde ifadelerini kullandı. ABD-İran arasında gerilim devam ederken petrol piyasalarına yönelik Suudi Aramco'dan önemli bir açıklama geldi. Suudi Aramco CEO'su Hürmüz'ün birkaç hafta daha kapalı kalması halinde piyasanın normalleşmesinin 2027 yılına kalacağına vurgu yaparak gerekli halde günlük 12 milyon varil olan maksimum kapasiteye 3 haftada ulaşırız açıklamasında bulundu. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Detaylarına birazdan bakacağız. Ama önce yurt dışı piyasalardaki son duruma bakalım. BIST endeksi 15.150 seviyesinde 15.000'in üzerinde başlamıştı ve gün içerisinde yükselişi takip ettik. 15.193'te BIST endeksinin gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye. Sektörlerdeki duruma bakalım. Genel olarak yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık 17.700'ün üzerinde, sanayi 19.514, turizm 2.090, teknoloji 52.000 üzerinde, gayrimenkul 7.382, spor 2.072 seviyesinde. Sigortacılığa bakalım hemen. 84.678 sigortacılık, kimya 18.124, inşaat düşüşte 24.169, bilişim 8.549, madencilik %4'ün üzerinde yükseliş var 14.596 ve gıda 17.050. Gün içerisinde en çok artan ve azalanlara bakalım. BIST borsada gün içerisinde en çok artanlar, hemen bakalım. Pasifik GYO, Gen İlaç ve Sağlık, Kardemir, Zorlu Enerji, Pasifik Eurasya, Lojistik, Dış Ticaret en çok artanlar bu şekildeydi. Azalanlara da bakalım hemen. Kiler Holding, Enka İnşaat, Efor Yatırım, Pasifik Teknoloji, Galatasaray gün içerisinde en çok azalanlar da bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğuma hemen bağlanacağız. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte. Tunç Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Rahmet Bey, iyi haftalar, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. BIST endeksi 15.000'in üzerinde rekorunu tazelemeye devam ediyor. Gün içerisinde 15.190'ın üzerinde gördü. Tabii günün ilk yarısından sonra özellikle yükselişi takip ettik. Bugün ilk yarı sonrası ivmelenme bize ne anlatıyor? 14.000'in üzerinde uzun süre kalmıştı BIST endeksi 10 Nisan'dan itibaren.

0: 14 bin üzerindeydi. Geçen haftada 15 bin üzerine çıktı. 14 binli seviyelerdeki gibi bir hikaye görür müyüz? 15 binlerde uzun vadede 15 bin üzerinde kalır mı sizce?
1: Aslında baktığında dediğiniz gibi de Borsa İstanbul tarafı 14 bin üzerinde kaldığı gibi 15 bin seviyesi üzerinde de kalıcında biz genele yayılan alımlarla birlikte görebilirsek bu Borsa İstanbul tarafı bu yukarı yönlü momentum hareketimize güçlenerek devam edeceğini gösteren sinyallerden bir tanesi olarak karşımıza gelir. Hele bugünkü hareketlere baktığımızda da bence kritik önemli hareketler vardı. Çünkü Nisan ayında Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü hareketlenmesini yapmayan şirketlerde olsun, endeks ağırlığı olan yüksek şirketlerde olsun birazcık da kısmi düzeltme hareketleri, kısmi az kazançlar karşımıza gelirken bugün içerisinde genele yayılan bir, sektörel anlamda genele yayılan bir adım olması bence Borsa İstanbul tarafında ilk etapta pozitif yorumlayacağımız noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Ama dediğiniz gibi burada kritik nokta var. 15.195 seviyesi. Burada özellikle gün içerisinde satış baskısı karşımıza geldi ki burası zaten endeksimizin kritik direnç seviyesi olarak karşımıza geliyor. Bu yüzden bizim için yeni yukarı yönlü hareketlenmiş 15.516'nın hareketlerini görebilmemiz için 15.000 üzerinde uzun süre kalıcı olmamız gerekecek. Bununla da beraber 15.200 hatta yukarı yönde kırılırsa burada devam 15.516'nın hareketlerinin gelme ihtimali yüksek olacaktır. Zaten endeks tarafında teknik anlamda bir çanak kulp yapısı mevcuttu. Bu çanak kulp yapısının yukarı yönde kırılması, boyun çizgisinin yukarı yönde kırılması ve aynı zamanda endeks tarafında savaşla ilgili iyimserlik senaryolarını her ne kadar gelen haber akışına rağmen iyimserlik tarafının beklentide olması sebebiyle Borsa İstanbul tabi yukarı yönde hareketlenme haber akışı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bundan sonraki süreçte bizim birazcık daha dikkat edeceğimiz nokta dediğim gibi Nisan ayı tarafında yukarı yönde hareketlenmesini yapmamış endeks ağırlığı yüksek olan ve aynı zamanda bu bilanço döneminde operasyonel karlılığını, kar marjlarını veyahut bilançosu anlamda olumsuz bilançodan olumlu dönen şirketlerin özellikle esas faaliyetlerden kaynaklanıyorsa bu bize aslında baksa bu şirketlerin yukarı hareketlenmeleri endeksi taşıyıcı unsur olarak karşımıza gelecektir ki bugünkü hareketlerde endeks tarafındaki bu şirketlerdeki hareketler sebepleri bize bu şekilde karşımıza geliyor. Günün sonuna baktığımız zaman dün özellikle İran tarafında bir mutabakatla ilgili ABD tarafına bir yazı gitti, bir haber akışı karşılıklı. Trump'ın da bu mutabakata karşı bir açıklaması geldi. Olur mu piyasa biraz daha baskılı olur mu beklentisi mevcutken piyasa burada biraz da iyimserlik fiyatlı iyimserlik evresine devam etmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Hepsini bir toparlamış olayım ilk etapta.
0: Bankacılıkta devam edelim. Biraz tabii siz özetlediniz ama şimdi 6 Mayıs itibariyle 17 binin üzerinde bankacılık endeksi ve 17 bin üzerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi bilançoları da bir taraftan takip ediyoruz bankacılıkta. Genel anlamda baktığımızda birinci çeyreğe dair bilançolar bankacılık seviyesini destekler nitelikte mi?
1: Ben aslında baktığımda X Bank tarafında kısmi olarak beklentiler dahil ve beklenti üzeri bilanço çok fazla karşımıza geldi. Fakat buradaki önemli ve kritik olan noktadan bir tanesi aslında baktığımızda şu. Şimdi savaş 27 Şubat tarihinde başladı. 27 Şubat tarihinden itibaren bizim faiz indirim döngüsünün ötelendiğini, fonlama maliyetleri 40'a çıktığını gördük. Yani aslında baktığımızda bankacılıkta ilk 2 aydaki karlı kısmı bilançoları olumlu etkili diyebiliriz. Fakat 3. aydaki baskı bilançoda bir baskı oluşması sebebiyet verdi ki buna rağmen 2 aydaki karlı kısmı 3. aydan daha yüksek olduğundan dolayı bankacılık bilançoda beklenti üzeri bilançolar karşımıza geldi veya paralel geldi söylemek doğru olacaktır. Bundan sonraki evrede biz bankacılık sektörü tarafında bir hikaye, bir yukarı yönlü hareketlenme olmasını görmek istiyorsak burada dikkat edeceğimiz 4-5 tane madde var. Bunlar aslında baktığında dezenflasyon sürecinin tekrardan hızlanması. CDS'lerimizin tekrardan hızlı bir şekilde düşmesi, buna da beraber rezervlerin güçlenmesi, Merkez Bankası faiz indirim döngüsü tekrardan başlaması X Bank tarafındaki yeni hikaye oluşturacak 4 tane temel madde olarak sayılır. Şuna baktığımız zaman özellikle burada faiz indirim ötelendiği evredeyiz. Burada petrol fiyatları bu seviyelerde kalıcı olacak gibi gözüküyor. Enflasyon raporu toplantısı da bu hafta içerisinde bir revizyon kısmı, hedefler bir revizyon kısmı tabii ki karşımıza gelebilir. Yani bankacılık tarafındaki ikinci çeyrekte daha çok baskı görme ihtimalimiz bilanço anlamında var gibi gözüküyor. Fakat özellikle bu baskıyı görsek devamında yeni bir hikaye oluşur. Barış anlaşması kredi, petrol fiyatı hızlı bir şekilde aşağı gidiyor. Dezenflasyon sürecimiz tekrar hızlanırsa işte bankacılık tarafında Borsa İstanbul tarafına taşıyacak ve X Bank tarafında bu 21 bin zirvesi var ya. Şimdi o seviyenin yukarıda kırılması sebebiyet verecek. Hikaye aslında baktığımızda bu olacak ama bunun için birazcık daha ben zaman olduğunu düşünen noktadayım. Fakat piyasa bunun kokusunu alırsa veyahut bunun mesajları net bir şekilde okursa veyahut bunu görse X Bank tarafında hızlı bir hareketlenme tabii ki olabilecektir. Dikkat edeceğimiz temel senaryolarda X Bank tarafında bunlar olsun diye toparlayayım.
0: Peki bankacılıkta ikinci çeyrekte bankacılık benzer performans gösterir mi sizce? Aslında şunun için soruyorum. İlk çeyrekte faiz politikası henüz tam anlamıyla

0: değişmemişti ve 2 aylık savaşsız bir süreç vardı. Bu anlamda ikinci çeyrekte nasıl bir farklılık olur bilançolarda?
1: Aslında baktığımızda buradaki tamamen senaryosal bazda gitmek gerektiğini düşünen taraftayım. Eğer ki mevcut koşullarda savaş devam eder, petrol fiyatları bu seviyede kalır, faiz indirimleri ötelenmeye devam ederse, hatta faiz artışları konuşulursa veya dezenflasyon süreci baskılanmaya devam ederse dışarıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı, bu da aslında baktığımızda X-Bank tarafındaki ikinci çeyrek bilançoların baskılı gelmesi sebebiyet veriyor. Tabii ki buradaki işte komisyon gelirleri olsun, diğer FETÖ gelirleri olsun veya diğer gelirler tarafı, X-Bank tarafı iyi gelirler yazmaya devam edecektir. Ama burada en kritik nokta net faiz geliri. Net faiz gelirleri bankacılık sektörünün iyi bir kar yazabilmesi için kredi faizleri hızlı bir şekilde aşağı gelmezken mevduat faizleri hızlı bir şekilde aşağı gelmesi lazım. Fakat şu an mevcut senaryoya baktığımız zaman Orta Doğu'da yaşanan savaştan dolayı, petrol fiyatlarından dolayı, LNG gazı rakamlarından dolayı fonlar maliyetleri bir süre daha bu seviyede kalacak gibi gözüküyor. Bu da X-Bank tarafı ikinci çeyrekte savaşın bitmemesi koşulunda, fonlar maliyetleri böyle kalması koşulunda biraz da baskılı geçmesine sebebiyet verebilir diye toparlayayım.
0: Peki Tunç Bey, kapanışa gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: Malecón.
1: Haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 15.133 ile kapattı. Rekor bir kapanış tabii bu seviye. %0,47'lik bir yükseliş var. Tunç Bey, az önce başlangıçta da konuştuk aslında 15.000'in üzerinde ne kadar kalıcı olacak diye sormuştum. Bugünkü performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu haftaya dair beklentiniz nedir? Bununla birlikte sanayiyi de soracaktım size. Sanayi de istek tekrarlı büyümesini sürdürüyor aslında. Yükselişini daha doğrusu sürdürüyor. Uzun vadede baktığımızda yatay bir yükseliş var. Geçen hafta 19.000'in üzerini gördü. Gün içerisinde 19.600'ün üzerini gördü. Şimdi 19.500'ün üzerinde. Sanayideki yükselişi nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Aslında baktım zahmet bir şey, çok ilginç bir bilgi vermek istedim gelen bilançolar ışığında. Sanayi tarafındaki bu yükselişin en büyük sebeplerinden bir tanesi bilançolar tarafında bir toparlanma söz konusu. Hem operasyonel gelirlerinde, hem EPK marjlarında, hem kar marjlarında bir toparlanma söz konusu olduğundan da biz sanayi tarafında yukarı yönelik hareketlenmeyi görürüz. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi sanayi tarafında ihracat yapan ya da üretim yapan firmaların en büyük rakiplerinin dünya genelinde baktığımız zaman da işte Hindistan tarafıdır, Çin tarafıdır. Fakat Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması bu Hindistan ve Çin tarafındaki üreticilerin maliyetlerini ciddi bir şekilde artmasına sebebiyet verdi. Maliyette ciddi bir şekilde artış olunca, navlun fiyatları ciddi bir artış karşımıza gelince, jeopolitik konumdan dolayı Türk sanayi firmalarına biraz da yönelim olduğunu ben düşünen noktadayım ki sanayi tarafındaki bu yukarı yönlü hareketi hem temel anlamda hem bilanço anlamda bence buna bağlamak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ki aynı zamanda Borsa İstanbul tarafında bugün kapanışa baktığımız zaman da gayet güzel bir kapatış yaptığını söylemek doğru olacaktır. Birazcık da alıcı ve satıcılar kararsız olmaya başladığı gibi gözüküyor ama 15.200 seviyesi en kritik direnç seviyesi olacak. 15.200 seviyesi eğer ki yukarı yönlü kırılır ve bunun üzerine bir kalıcılık sağlarsak bu bize 15.500 hattını açacaktır. 15.000'in üzerinde ne kadar uzun süre kalırsak, ne kadar bu hafta boyunca kalışımızı sürdürürsek, bu da aslında Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü hareketlenme için güç topladığını verecek sinyallerden bir tanesi olacak. 15.000'imiz destek, 15.200'ümüz direnç olarak ön plana çıkabilir. 14.600 aşağısına kapatılmadığı sürece veya kapatış gerçekleşmediği sürece Borsa İstanbul tarafında biraz da iyimser kafasını ben devam edeceğini düşünen noktanın en kritik yapı 14.600 olacaktır. Trendi değiştirecek. 15 kritik desteğimiz, 15.200'de direncimiz de olarak ön plana çıkaralım.
1: Tunç Bey, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonundaki katılık raporun tonunu belirleyecek. Ana başlıklar olarak öne çıkıyor.
3: Enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilir.
4: Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporuna ve vereceği yeni mesajlara odaklandı. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonundaki katılık raporun ana gündemini oluşturacak.
5: Bu yıl tabii biraz zorlu bir süreç. Yani başlangıcı ayrıydı, sonra işin içine savaşı da girdi. Merkez Bankası yolun başında gelişmelere bakıp ara hedefte de revizyonun olabileceğini bize söylemişti. Şu anda da hani enerji şoku olağanüstü bir durum. Hem ara hedefte hem enflasyon tahminlerinde minimum 5 puanlık bir yukarı revizyon bekliyorum.
4: Merkez Bankası Şubat ayında yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda %15 ile %21 aralığında, 2027 yıl sonunda ise %6 ile %12 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü.
6: Bu banttaki 15-21 bandındaki ve orta noktanın %16 olması enflasyonda değiştirilecektir. Çünkü biz ilk 4 ayda zaten bu enflasyon rakamlarına ulaşmış olduk. Yine petrol fiyatlarındaki çalışmalarda gerçekleşen bu beklentilerde değişkenlik gösterebilir.
4: Özellikle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcı olması halinde enflasyon tahminlerinde yeni yukarı revizyonların kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği mesajlar enflasyon beklentileri, faiz patikası, Türk lirası varlıklar, borsa ve genel piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
3: Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla
1: Enflasyon raporu sunumu 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde revizyona gidecek mi? Gedik Yatırım baş ekonomisti Serkan Gönençler değerlendirdi. İzliyoruz.
0: Yukarı revizyon olacak, yani bu kaçınılmaz. Varsayımlarına baktığınızda 61 dolar gibi bir petrol fiyatı varsayımı vardı. Ortalama Brent petrolü varsayımı vardı. Bu şimdi muhtemelen 80-85 dolara revize edecek. Ki bunun dediğim gibi daha 90-100 dolar arası da şekillenmesi olasılığı da var. Ama Merkez Bankası genel konsensüse uyumlu şekilde 80-85 dolara çekecektir bunu. Gıda fiyatı için, sene sonu gıda enflasyonu için %19 gibi bir varsayım vardı. Ki 4 aylık gıda enflasyonu 20.3. Orada da muhtemelen yukarı revizyon gelecek. Dolayısıyla bu iki kalemde aslında 5-6 puana kadar bir revizyon söz konusu olabilir. Ama bir yandan da Merkez Bankası son PPK metninde de bu talepteki yavaşlamaya dikkat çekmişti. Fatih Karahan açıklamalarında bu petrol fiyatları 100 dolar civarında kalırsa bunun talebi baskılayıcı etkisi olup o bir de enflasyon etki yaratabilir diyordu. Yani oradan da çıktı, açığını biraz aşağı çekecektir. Yani özetle piyasadaki revizyonlara paralel bir 4 puan civarı, 4-4,5 belki bir revizyon olacaktır. Yani 18 olan bu tahmin aralığı, yani orta noktası 18 olan tahmini 4 puan, 4,5 puan belki revizyon olabilir Merkez Bankası tahmininde. Ama ben bu sefer bu ara hedefte de revizyon yapacağını düşünüyorum ben Merkez Bankası'nın. Ara hedefi sabit tutuyordu. Ekstrem koşullar olmadıkça hep sabit tutacağını söylüyordu. Ama bu sefer bu emtia fiyatlarındaki artan jeopolitik riskler, orada da bir revizyonu gerekçelendirebilir Merkez Bankası. Orayı da revize edecektir. İleriye dönük enflasyon hedeflerini değiştirmediği yönünde sert bir mesaj verecektir Merkez Bankası. Dolayısıyla enflasyon raporu sonrasında ben piyasada bir miktar, özellikle bankalar üzerinde bir düzeltme görülebilir diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın şahin bir mesaj vererek ileriye dönük ben enflasyonu yeniden hedeflere indireceğim mesajı vermesini bekliyorum Merkez Bankası'nın.
1: Ticaret ve perakende satışlarda hareketlilik sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mart ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda %1,7 artarken perakende satış hacmi yıllık %21,2 yükseldi. Toplam ciro ise yıllık %34,6 arttı.
4: Perakende satışlarda güçlü artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı verilerine göre ticaret satış hacmi ve toplam ciro yükseldi. Verilere göre ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Aylık verilere göre ise ticaret satış hacmi Mart ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Perakende satış hacmindeki yıllık artış ise %21,2 oldu. Perakende satış hacmi aylık bazda da %2,6 yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticaretiyle onarım satış hacminde düşüş yaşandı. Bu alandaki yıllık gerileme %10,3 olarak kaydedildi. Toplam ticaret satış hacmi de yıllık bazda %3,5 azaldı. Öte yandan toplam ciro endeksinde de artış sürdü. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro Mart ayında yıllık bazda %34,6 arttı. Hizmet sektöründe ciro artışı %36,5 olurken ticaret sektöründe %35,9, sanayi sektöründe %33,2 artış kaydedildi. İnşaat sektöründeki yıllık artış ise %22 olarak açıklandı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enka Kırklareli Üretim AŞ tarafından Babaeski ilçesine bağlı Erikler Yurdu köyünde yapımı tamamlanan doğalgaz kombine çevrim santralinin açılış törenine katıldı. Bayraktar, doğalgaz çevrim santrallerinin enerji sistemlerinin desteklenmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.
7: Bugünden planlı, akılcı ve uzun vadeli adımlar atmak zorundayız. Bu yıl Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında ülkemizin uzun dönemli enerji planlamasını artık güncelliyoruz. Daha dirençli, daha esnek ve daha sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci içindeyiz. Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da artıracağız. doğalgaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı aşmış durumda. Ve bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde adeta tarihi bir atılım gerçekleştirdik. Sadece 13 yılda bu alanlarda kurulu gücümüzü 41 bin megawattın üzerine taşıdık. 28 Nisan'da Avrupa'da 60 milyon insanın hayatını etkileyen, adeta hayatı felç eden çok büyük bir kesinti, elektrik kesintisi yaşandı. Burada sadece yenilenebilir enerjiye bel bağlamak beraberinde riskler getiriyor. Dolayısıyla enerji sisteminin sağlıklı, dengeli ve kesintisiz çalışabilmesi için bu kaynakları destekleyecek güçlü bir altyapıya sahip olmamız gerekiyor. İşte bu noktada doğalgaz çevrim santralleri devreye giriyor. Doğalgaz santralleri 7/24 her türlü hava koşulundan bağımsız, kesintisiz üretim yapabilen, yenilenebilir enerjinin bu esnek tavrını dengeleyebilen, arz güvenliğimizin adeta güvencesi olan santraller. Esnek üretim kabiliyetleri sayesinde sistemin sigortası konumunda. Biz doğalgazı Türkiye'nin enerji dönüşümünde çok önemli bir geçiş yakıtı olarak konumlandırıyoruz. Hem 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor, hem de arz güvenliğimizi teminat altına alıyor.
1: Türkiye enerji politikasında köklü bir rota değişikliğine hazırlanıyor. Ankara'nın hazırladığı yeni enerji mimarisi yalnızca sektör planı değil, teknolojiden ulaştırmaya, sanayiden dış politikaya kadar tüm sistemi değiştirecek yeni bir yol haritası olarak görülüyor.
8: Yenilenebilir elektrik üretim payı nezdinde baktığımızda Türkiye Avrupa'daki artık öncü ülkelerden bir tanesi haline geldi.
9: Enerjide ezber bozan dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni enerji mimarisi yalnızca enerji üretimini değil Türkiye'nin yaşam biçimini de yeniden şekillendiriyor. Türkiye enerji kullanımını tüm sektörlerde elektrik eksenine taşıyor.
8: Türkiye gerçekten son 20 yılda özellikle elektrifikasyon anlamında ve enerji talebindeki artış anlamında dikkat çekiyor. Tabii bu talebi karşılama noktasında Türkiye yerli kaynak potansiyelini kullanmayla alakalı ciddi anlamda efor sarf ediyor, büyük yatırımlar yapıyor.
9: Elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 3 kat artması bekleniyor. Bu artış sadece tüketim değil, üretim ve altyapı tarafında da büyük bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.
8: Bizim TESPOM olarak yaptığımız projeksiyonlar 2100'lü yıllara geldiğimizde Türkiye'nin elektrik talebinin 4 katından fazla seviyelere çıkacağını ortaya koyuyor. Hatta 5 katına yaklaştığını ortaya koyuyor.
9: Ulaşım tarafında en kritik dönüşüm elektrikli araçlarda yaşanacak. Türkiye'de bugün yaklaşık 17 milyon otomobil bulunurken bunların 5 ila 5,5 milyonu dizel motorlu. 2035 yılına kadar 6 ila 8 milyon elektrikli araç hedefi bu yapının kökten değişeceğini gösteriyor. Elektrik talebini büyüten bir diğer alansa dijital ekonomi. Veri merkezleri, yapay zeka altyapıları ve yaz aylarında %19-20'ye ulaşan soğutma ihtiyacı yeni dönemin enerji baskısını artırıyor. Enerji alanında nükleer enerji de stratejik bir yere oturuyor.
8: İnşallah Akkuyu'da ilk test elektrik üretimi bu sene yapılacak. Bir sonraki senede ticari elektrik üretimine başlanacak. Bizim yaptığımız projeksiyonlara göre 2125 yılına kadar, yani Türkiye'nin bu ikinci yüzyıllık serüveninde Türkiye'nin 9 tane daha büyük reaktör kurması gerekiyor, büyük santral kurması gerekiyor ve bunun yanı sıra mikro ölçekli ve modüler reaktörler de kurması gerekiyor.
9: Türkiye'nin bu alanda yalnızca kullanıcı değil, üretici ve ihracatçı konuma gelmesi hedefleniyor.
8: Türkiye ile çalışmak isteyen birçok farklı ülke ve teknoloji üretici firma da var. Teknoloji transferini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.
1: Şimdi Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
4: Vakıfbank Varlık Yönetim Şirketlerinden Apollo Global Management'la 1.3 milyar dolarlık sekürtizasyon anlaşmasına imza attı. Anlaşma 5 yıl ana para ödemesiz ve toplam 12 yıl vadeli yapısıyla Türk bankacılık tarihinde tek yatırımcı ile yapılan en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olarak kayıtlara geçti. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Apollo ile güçlü bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Arslan bu işlemle birlikte Apollo'nun bankanın DPR programındaki en büyük yatırımcısı konumuna yükseldiğini ifade etti. Türk Ekonomi Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzaladığı kredi anlaşması kapsamında 15 milyon euro tutarındaki ikinci dilim finansmanı sağladı. Tera Yatırım 2026'nın ilk çeyreğinde 20 milyar 192 milyon lira net kar elde etti. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, bu büyümede ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz halka arzlar ve portföy büyümemiz etkili oldu dedi. Girişim Elektrik Konya'ya 49.1 milyon dolarlık temiz enerji yatırımı yaptı. Girişim Elektrik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Elektrik Mühendisi Behi Çarmanlı, Girişim Elektrik olarak vizyonumuz, 80'i aşkın ülkede edindiğimiz uluslararası mühendislik birikimini, IBRD standartlarında yürütülen kamu yatırımları aracılığıyla ülkemizde toplumsal değere dönüştürmektir ifadesini kullandı.
1: Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Detaylara DİK Türkiye Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar'dan dinleyelim.
10: Efendim hoş geldiniz. Türkiye-Belçika İş Forumu'ndayız. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Türkiye ile Belçika arasında ticaret hacmi ne kadar ve hangi sektörlere ağırlık veriliyor?
11: Şu andaki ticaret hacmi daha evvelsine bakarsak 5 milyar dolar civarındaydı. Yani bu 2-3 sene önceki rakamlar. Ama şu anda hedeflenen Belçika Büyükelçimizin de dediği 15 milyar dolara bir hedef var. Bakanımızın da söylediği gibi. Yani bunu bu geziyle birlikte önümüzdeki yıllarda bu 15 milyar dolar hedefine çıkarmaya çalışacağız inşallah.
10: Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçikalı şirketin olduğunu söyledi. Son zamanlarda yatırımlara sağlanacak olan teşviklere baktığımız zaman özellikle yabancı şirketlere sağlanacak desteklere ve bu anlamda yapılacak düzenlemelere baktığımızda bu rakam önümüzdeki dönemlerde artacak mı? Belçika tarafından daha çok yatırım alacak mıyız?
11: Tabii ki. Şu anda sağlık alanında ve lojistik alanında çok büyük bir ilgi var Türkiye'ye. Sayın Bakanımızın bahsettiği ve diğer bakanların da bahsettiği gibi zaten Kraliçenin buraya gelişi onu gösteriyor. Bu gezi çok önemli. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ticaret Bakanımızın da birlikte imzaladığı anlaşmalar var. Bu ileriye yönelik bu anlaşmalarda bu ihracatın artacağının zaten göstergesi. Birçok burada sağlık alanında yazılımcı firmalarımız var. İşbirliği yapan firmalarımız var. Belçika firmalarıyla anlaşma yapmak üzere lojistikte yine aynı şekilde bu şekilde gelişecek.
10: Ağırlıklı olarak sağlık ve lojistik alanlarında.
11: Sağlık, lojistik. Diğer taraftan Belçika savunma sanayi tabii ki. Belçika'nın da savunma sanayi önemli. Evet. Savunma sanayinde de önemli bir ihracat olacağını tahmin ediyoruz.
10: Efendim şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türk firmalarının da Belçika'da yatırımları var. Değeri 335 milyon doları aşan toplam 55 proje üstlendi. Türk firmaları Bakan Bolat konuşmasında bunu da söyledi. Şimdi Türkiye'nin bölgesinde bulunduğu Türkiye'nin bulunduğu bölgeyi düşünecek olursak jeopolitik gerilimler var. Savaş devam ediyor Orta Doğu'da. Bütün bunların arasında aslında Türkiye güvenli liman olarak adlandırılıyor. Bu anlamda Türkiye'ye olan bakışı nasıl Avrupa'nın özellikle Belçika'nın?
11: Belçika, işte ben en yüksek düzeyde görüştüğümüzde gerek Dışişleri Bakanı, gerek buradaki Büyükelçi, hepsi Türkiye'ye çok pozitif bakıyorlar. Biliyorsunuz bizim Avrupa Bölge Başkanları olarak da Avrupa Birliği girme sürecinde hazırladığımız bir mektup var. Biz geçen gün bunun Belçika'da, Brüksel'de önemli bir gazetede de yayımlandık. Böyle bir süreç var. Kendileri buna çok sıcak, pozitif bakıyorlar. Tekrarlamak isterim ki tekrardan bu 2012'de Kraliçe'nin gelmesi gelmesi 2012'ydi. 2026'da tekrar gelmesi bu Türkiye'ye bakış açısını ve Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmeye yönelik bir hareket olarak görüyoruz. Bu gerçekten önemli.
1: İstanbul Kruvaziyer'de küresel bir merkez olma hedefine yaklaşırken limanlarda yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. Aparaya konuşan Costa Cruz Uluslararası Bölge Direktörü Mirko Vasallo, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. Yaz boyunca Galata Port çıkışlı 17 sefer gerçekleştireceğiz dedi.
12: Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle Türkiye pazarıyla başlamak istiyorum. İstanbul sizin için ne kadar önemli?
13: Türkiye pazarı Costa Cruises için çok önemli. İstanbul'da onlarca yıldır faaliyet gösteriyoruz. Türkler bizim için çok önemli bir pazarı temsil ediyor. Hem doğrudan İstanbul'dan gemiye binmeyi tercih eden yerel misafirler açısından hem de Kuzey Avrupa, Akdeniz, Kanarya Adaları, Karayipler ve tüm destinasyonlarımızda Costa ve diğer kruz seyahatlerini rezerve etmeye alışkın outbound pazar açısından oldukça önemli. 2026 yaz sezonu boyunca toplam 17 seferle Türkiye çıkışlı operasyonlarımız güçlü şekilde devam edecek.
12: Peki misafirlerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
13: Bildiğiniz gibi biz dünyada İtalyan bir kruz şirketi olarak tanınıyoruz. Bu yüzden yemek ve eğlence bizim için kilit unsurlar. Ancak şu anda kişiselleştirme üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki ay itibarıyla gemideki tüm bilgileri Türkçe olarak sunmaya hazır olacağız. Costa uygulamamız Türkçe olacak. Menülerimiz de Türkçe olarak sunulacak. Ayrıca İstanbul çıkışlı Costa Fortuna gemimizde Türk misafirlerimiz bize en iyi desteği ve ilgiyi sağlamak için bir Türk hostes görev yapıyor.
12: Son olarak destinasyon çeşitliliğiniz ne durumda?
13: Ana destinasyonlarımız Akdeniz ve Kuzey Avrupa. Yaz sezonunda Kuzey Avrupa öne çıkıyor. Kış sezonunda ise amiral gemimiz Costa Smeralda, Kanarya Adaları'nda olacak. Elbette geleneksel Karayipler ve Güney Amerika sezonlarımız da devam edecek.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Belçika İş Forumu'nda konuştu. Ömer Bolat, Belçika ile Türkiye'nin 9,3 milyar dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemlerde artırılacağını söyledi. Belçika'nın Türkiye'deki yatırımlarının ise 5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla 9,3 milyar dolara ulaştı. İki ülke önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.
13: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Türkiye-Belçika İş Forumu'nda konuştu. Belçika ile ticaret hacminin hedefinin 15 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin iş gücü ve güçlü sanayisiyle küresel bir üretim, teknoloji ve lojistik devi haline geldiğini belirterek 700'den fazla Belçikalı şirketin Türkiye'de yatırımlarının olduğunu söyledi.
1: Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı ve burada 719 tane Belçikalı şirket faaliyet gösteriyor.
13: Türk şirketlerinin ise Belçika'daki yatırımları 750 milyon

0: dolara yaklaştı. Türk müteahhitler burada 335 milyon dolar değerinde inşaat projesi üstleniyor. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Belçikalı şirketlerin Türkiye yatırımlarının 23 yıldaki artışına dikkat çekti.
1: Belçikalı şirketlerin 2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri toplam yatırım miktarı 8 milyar doların üzerine çıktı ve bu rakamı daha da artırmak istiyorlar.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız hem eğlenip hem

0: Hazır giyim sektörü ekonominin güçlü alanlarından biri olmaya devam ediyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşahan sektöre ilişkin sorularımızı cevapladı.
1: 2025 her ne kadar 4.4 milyar dolar eksi yazdıysak, 4.5 milyar dolar ithalata çıktıysak, 385 bin istihdam kaybı yaşadıysak, ona rağmen şunu ifade ediyoruz. 12 milyar dolar bu sektör cari fazlası verdi. Sektörün ne kadar önemli ve değerli olduğunu ifade ediyorum. Bir başka ifadeyle Türkiye kilogram değeri 1,5 dolar. Bugün hazır giyim sektörü 16.2 dolar değerine sahip. Yani 10 katından daha değerli. Yeterli mi? Yetmez. Biz bundan sonraki yol haritamızı belirledik. Yeni yönetimimizle, yeni komitelerimizle çok hızlı bir şekilde başladık. Sektörümüze sözümüz vardı. Markalaşma komitesini kuracağız dedik ve markalaşma komitemizi kurduk. Ve o kadar isabetli bir iş yapmışız ki akabinde de Ticaret Bakanlığımızın şu an daha çok gündemde değil ama çok kısa bir süre içerisinde Ticaret Bakanlığımızla Haziran ayı içerisinde bir çalıştayla sektöre duyuracağız. Şimdi eskide markalarımıza gerek tür kalite gerek diğer desteklerle Ticaret Bakanlığımız destek veriyordu. Ancak yurt dışındaki aldığınız ya da yurt dışında tescilli olan bir markayı aldığınızda bakanlığımız buna destek vermiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Ticaret Bakanlığımız yurt dışında alacağınız markaya gerek kira desteği, gerek orada depolama desteği, gerek tanıtım desteğini verecek. Dolayısıyla bu çok önemli bir destek. Ticaret Bakanlığımıza bu anlamda gerçekten teşekkür ediyoruz. Şimdi sektör tabii kendi içerisinde bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Avrupa'ya çok yakın bir mesafedeyiz. 3-3,5 saatlik bir mesafedeyiz. Bugün siz Çin'de bir ürünü Avrupa'ya getirdiğinizde 1-1,5 ay sürüyor.
0: İşte kapılarını açıyor. Yeni projeye ilişkin detayları İştirak Şehircilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
2: İnsanların ticaretleri, işleri, güçleri için geldiklerinde arta kalan zamanlarını sosyal ve alışveriş zamanıyla burada geçirebileceğini umuyoruz. Projenin en büyük özelliği aslında D-Mall, D şehrin sadece bir parçası. D şehir dediğimiz gibi iç

0: İçerisinde otel, hastane, rezidanslar, cadde mağazaları, millet bahçeleri, toplamda 600 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz. Ve şu Türkiye genelinde 2025-26 yılının özel yatırımlar anlamında en büyük yapılaşmalarından bir tanesi. Bu aslında sadece Düzce'ye değil, kesinlikle komşu şehirlerimize de hitap edecek.
1: Efendim, son olarak faizlerin gayrimenkul sektörüne etkisi, 2026 yılından beklentileriniz neler?
0: 2026 yılından da daha iyileşme bekliyoruz. Tabii ki işte Türkiye'yi coğrafi konumu olarak baktığımız zaman komşu ülkelerimizden eklenmemek mümkün değil. Aslında son zamanlardaki çalışmalarla beraber faiz çok düşüş eğilimine geçmişti. Tabii yanı başımızdaki hepimizin malum bildiği olaylardan dolayı iniş düştü diyebiliriz. Ama umutlarımız var. İnşallah daha iyi olacaktır.
2: Dünya Dekolonizasyon Forumu İstanbul'da başladı. Forumun açılışında konuşan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, "Daha adil bir dünya hepimizi iyileştirecektir," dedi.
3: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
4: Dünya Dekolonizasyon Forumu, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmasıyla başladı. Esra Albayrak, "Bugünün normalini kendi kavramlarımızla yazmalıyız," dedi.
3: Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker.
4: Albayrak Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
3: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
4: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
3: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
4: Albayrak A Haber mikrofonlarına forumun önemini anlattı.
3: Çok önemsediğimiz bir buluşma. Bizim burada gerçekleştirmek istediğimiz şey hakikaten klasik anlamda sömürgeden sonra da devam eden sömürge mekanizmasının araçlarını açığa çıkarmak. Elimize kullandığımız telefonu kim üretti? İçindeki yazılımı kim yazdı? Çocuklarımızın oynadığı oyunların arka planında nasıl bir akıl işledi? Bunları sorgulatmayı da amaçlayan bir forumdan bahsediyoruz.
2: Koton CEO'su Bülent Sabuncu, borsada birinci çeyrek bilanço dönemini Apar ekranlarında değerlendirdi. İzliyoruz.
5: Bir önceki yıla baktığımızda yaklaşık %1'in altında binde 7'lik bir daralma var satışlarımızda. Hemen hemen aynı seviyelerde satışlarımız kaldı diyebilirim. Satışlarımızı bu kadar dikkatli yaparken, yönetirken brüt kar marjımızı arttırdık. Brüt kar marjımızı da geçen seneye göre 8 puan arttırdık. Bu bizim için çok önemliydi. Giderlerimizi iyi yönettik. Giderlerimiz bir önceki seneye göre %13 azaldı. Bunun sonucunda da EBITDA'mız yaklaşık olarak 4,7 puan kadar arttı. %19'lar seviyesinde bir EBITDA ile ilk çeyreği kapattık. Geçen sene yılın ilk 3 ayında %10 enflasyon var. Bu yılın da ilk 3 ayında enflasyon %10. Ama geçen sene dolar %7 artarken, euro %11 artarken, ruble %18 artarken, bizim önemli olduğumuz marketlerden bir tanesidir Rusya. Bu sene dolar sadece %4 artmış, euro neredeyse hiç artmamış, %1 kadar artmış, ruble de %4 düşmüş. Bu kur farklarına sürekli vurgu yapıyoruz. İhracatçı bir firma olarak güçlü TL'nin etkisinden dem vurmaya çalışıyoruz. Onu örnek göstermeye çalışıyoruz. Tabii bahane değil ama sonuçta finansalları etkileyen bir durum var. Yoksa birazcık daha kurların yardımı olsaydı ilk çeyrekte daha farklı bir gelir tablosu sunma durumu söz konusu olabilirdi. Bununla birlikte bilanço kalemlerinde de stokları azalttık. İşletme sermayesini daha iyi yönettik. Bir free cash flow yarattık. Serbest nakit akımı 859 milyon lira. İlk çeyrek dediğim gibi geçen seneki ilk çeyreğe göre bence daha iyi. Ama daha iyi olabilirdi tabii ki birazcık daha destek unsurları olsaydı. İlk 3 ayı bu şekilde özetleyebilirim size. Gidişat için bize umut veren bir ilk 3 ay yaşadık.

0: ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ziyaret Çin Devlet Başkanı'nın davetiyle yapılacak. Böylece Washington yönetiminin daha önce duyurduğu temas programı Pekin tarafından da resmen doğrulanmış oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e gidiyor. Pekin'de yapılacak kritik zirvede ekonomi, Tayvan ve Orta Doğu'daki savaş masada olacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ziyaret Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle gerçekleşecek. Böylece Washington yönetiminin daha önce duyurduğu temas programı Pekin tarafından da resmen doğrulanmış oldu. Trump'ın Çin ziyareti iki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde yapılacak. Tarife savaşları, teknoloji kısıtlamaları, yarı iletken üretimi ve nadir toprak elementleri konusunda yaşanan anlaşmazlıkların, görüşmelerin ana başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
2: Trump'ın Xi ile birlikte yapacağı ilk toplantı ticaret anlaşmalarıyla ilgili görüşmelerin Güney Kore'de olacak olması oldukça önemli, oldukça manidar bu açıdan baktığımızda.
1: Ziyaretin en kritik gündem maddelerinden biri ise Orta Doğu'daki savaş olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede artan gerilim, Washington'la Pekin arasındaki diplomatik temaslarda önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Mart sonunda yapılması planlanan ziyaretin bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelendiği belirtilmişti. Trump'ın Pekin temaslarında Tayvan konusu da masada olacak.

0: Tom Tüm Dünya Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler. Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
5: Gezinomi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Fakir Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
4: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
3: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
4: Para bedavadır.
5: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
6: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
3: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
7: Paranın rotası...

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar kravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlı.

0: Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay o, maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Ya, mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyle neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok... Hayatım şimdi yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum, bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış. Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Oy neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Sürpriz. Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ay, ama ben kadımıyım, ne oluyor? İşte ben...
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır. Hala bu söz zihnimizde. Ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım? Aşktan mı başlayalım? Oyundan mı konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki. Yani hangi birini sorayım ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk. Hiç kimse gülmüyor. Nereye gidiyoruz? Genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani, gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama hani... sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığınız zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
1: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim. Bugün de söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. Sevmekten geçiyor. Sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
0: Çok. Ama kimse sevmiyor.
1: Yok. Öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
0: Herkes sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen ilk kendi önce emek verip de, sevmiyor.
1: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
0: Çok doğru.
1: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
0: Ben seviyorum.
1: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin?

0: azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
1: Evet.
0: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
1: Evet.
0: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada... İşte seyrediyoruz bütün gün, sabahtan akşama kadar televizyonda başka bir şey yok.
1: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
0: Ya, yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
1: Doğru.
0: Mümkün değil.
1: Ya çevre çok etkiliyor.
0: Tabii yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
1: Çok haklısınız.
0: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
1: Evet. Tadımız
0: ha?
1: yok.
0: Ha, tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
1: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
0: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani.
1: Hı hı.
0: Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
1: Evet. Kaçamayız.
0: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
1: Doğru.
0: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayalle oluyor, hayalle.
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. Duymuş utanmadan Allah. Podcast denemeye
1: başladım. Podcast geliyor.
0: Podcast miydi?
1: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
0: Ha yani ama deniyorum, arıyorum, heyecanlanıyorum, kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işler.
1: Evet.
0: Olmaz bu işler.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar bir tane. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey yok, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
1: Aa,
0: hayır
1: ya,
0: ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum. Heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet. Heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle
0: bir
1: dolu
0: şey.
1: Dolu yaşamak
0: kötü
1: lazım.
0: Kötü başladık programa.
1: Hayır, çok güzel başladı.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Bütün biraz mesele şükretmek, bu. Biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum.
1: Hı hı.
0: Gayret sarf edeceksin. Ha?
1: Çocuk kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim

0: kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
1: Tabii.
0: Heyecan da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan. Başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan.
1: Evet.
0: Yaşamak var.
1: Kimsenin kalbini kırmadan.
0: Severek, saygıyla, işini yaparak.
1: Çok havaya girmeden.
0: Benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek. Benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki. Öyle bir dünya var ki kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için 40 bir, yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım, biliyorum.
0: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'le meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Öyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı. Eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi. Böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim, Hüseyin. Bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz. Aşk olsun.
0: CD'ler var. Böyle gittim, böyle onları açtım baktım. Ben dedim ya programın başında ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol, ben bir de radyoculuk yapmışım. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince, ben Atilla ile de yaptım, İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun, 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Evet. Değişen bir şey yok. Çığ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih çok tarihi, yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olan

0: İnsanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki, şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum abi. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl etmiş bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
1: Olmaz.
0: Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok, yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, aha, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı, hı hı, falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans, evet, da var tabii.
1: Var.
0: Var, şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru, yani kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken, evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz istiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret, 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform, seni dinleyecek insanlar var. Makyajım güzel olsun, hoş olayım, neşeli olayım, enerjim bütün stüdyoya geçsin. Oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var. Hoş geldin diyen, ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun.

0: öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmediniz.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışığı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez miyim? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dilerim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinin de açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir şey.
0: Artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman o ya dinlemek istemiyor ya da o öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok vallahi vaktim yok o masalara gidiyor. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı, çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımız artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum, hı hı, falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan gençler, kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların, evet, hepsini yaşadık, bitirdik, bitirdiniz, geldik artık ette yatıyor.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Milattan önceydi o da, tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum, vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru, daha evveli.
1: Kabataş.
0: Evet. Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var, durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti, o zaman sapladım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratları,

0: Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani. Aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
0: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: tabii
0: kurmak
1: ki
0: lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum, 400 lira maaş alıyor. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Hı hı. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek
0: i̇nşallah
1: diye düşünüyorum. Ben çok
0: yani bilmiyorum. O yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: olsun söylem... olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemiyorum. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
1: evet.
0: Hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
0: Güç tabii, yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok. Ben
0: yani yere düşmeye falan gitmeyin daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
0: Hayır, yani şimdi yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur, daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur, zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç, neyse o kendin.
1: Evet.
0: Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
0: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun, ondandır.
1: Orayı, biraz da orayı keşfedeyim. Yani, işte biraz benim da bu duyguları keşfedeyim.
0: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
1: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
0: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere lak diye yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
0: Dur daha. Hayat dengene daha çok var.
1: Duygusal anlamda düşüyorum.
0: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Yerden jilet de çıkar.
1: Ay işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Ha, kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha, dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikil daha yol. Falan drop diye insan ayağa kalkar.
1: Ha?
0: Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim. Baksana.
1: Toparlanıp. Toparlanıp kalkıyoruz.
0: Ay neler anlattırıyorsun. Bana git Allah aşkına.
1: Ay my God. Bunları ben hepsini gerçekten

0: aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince...
1: Aşk için de aynı şey, her şey aşk.
0: Zor toparlanıyor insan.
1: E tabii canım, yani bana hemen oh oh oh diyen az insan
0: olmuyor,
1: gördüm ama...
0: Olmuyor bana, o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
1: Kızım o, bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş
0: şarkı. Ne güzel şarkılarmış.
1: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayran diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
0: Hepsi ha, aşk acısı.
1: Bir tanesi, bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nerede seni tanıdım? Ay lay lay lay lay. Vah vah vah.
2: Bırak anlaştık.
1: Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
0: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
1: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir şarkı, bir anımı anlatayım. Bir, evet, bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık. Her yere o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade egoist tırırt, koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür, kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
0: Ne güzel.
1: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
0: Aşk insanı çok besliyor.
1: Ya da dertleşiyor ama şarkıyla.
0: Evet.
1: Ve ama, toplumla dertleşiyor aslında.
0: Tabii.
1: Topluma mal oluyor şarkı çünkü.
0: Ama ne güzel sonucu işte aşk.
1: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
0: Yerden kalktık artık.
1: Kalk.
0: Yerden artık
1: zaten
0: kalktık.
1: Zaten hiç oraya da gitme.
0: Yerde
1: ne işin var ayol?
0: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
1: Öyle tabii.
0: Daha şey, öyle kontrollü.
1: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
0: Ama canım, aşkta kontrol mümkün mü?
1: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
0: nasıl
1: şimdi sanmıyorum
0: bir
1: hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
0: Ben sanırım. Beklerim.
1: Ay aferin sana.
0: Ben beklerim.
1: Ama sonra ağlarsın.
0: Ağlarım çünkü

0: var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
1: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
0: Aşkın emri var mı?
1: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
0: Ama soruyor.
1: Bana felsefe...
0: Ve Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
1: Aa, bunu biz... mu soruyorlar bana?
0: Evet.
1: Aşk neydi sorun?
0: Aşkın... Aşkın ömrü var mı?
1: Senin istediğin kadar var.
0: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
1: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim ha.
0: Evet.
1: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın, kendinizi bulun.
0: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
1: Aa, kurban olsun. Ayol, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bitsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
0: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
1: Hiçbir şey.
0: Anneannelikten sonra?
1: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
0: Ne
1: sadece
0: güzel.
1: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup... Hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Allah, ben çok hayranım.
1: Çok teşekkür ediyorum ama... Kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Şükrediyorum Tanrım, çok
0: ben
1: şükrediyorum.
0: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
1: niye
0: de bunları,
1: baskı oluyor?
0: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk, ne zaman
1: evlilik. Ne var baskı?
0: Evlilik.
1: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
0: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
1: Tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
0: Evet.
1: Sen. Ha, o altça baskı.
0: Evet.
1: Pardon.
0: Evlen çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
1: Ay, bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
0: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
1: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
0: Ben unutmam.
1: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet, ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
0: Evet.
1: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
0: Evet.
1: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
0: Yine derin, yine Işıl Yücesoy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
1: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben... Çok

0: ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok, çok ciddi problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün. Çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım. Doğru bir doktordu. Hı hı. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
1: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Hı hı. Çünkü seni motive eder.
1: O ya kadar olursa. Çok insana umut oluyorsunuz ki şu an.
0: Hayır, ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam... Kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar. Kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Hı hı. Ama bugün bütün bu aletleri, maletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır, yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
1: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye. Hiç bir podcast varmış
1: podcast
0: onu yapıyormuşum.
1: Vardı, o da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok, oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri. Hı hı. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, hı hı. Belki yanındaki koltukta oturan, hı hı. Belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
1: bir
0: ki.
1: Bir ışılıyca soyama.
0: Hayır beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
1: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen, ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme, utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Hı hı. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Hı hı. Üstüne böyle, ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün, ay şimdi şu, yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle, hep acabalar vardır ya, hep böyle hı hı. Ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
1: Evet.
0: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
1: Çok bağ kuracağız.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Hı hı. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
1: Evet.
0: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğunu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi bana ileride... yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle... yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle.
0: İzninle.
1: Neden izninle?
0: Onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet kopardı.
1: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancağa bineriz.
0: Alsancağa
1: ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir'in, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
1: Bir yürürüz.
0: Bir hayret bir şey.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Kordon boyunca.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Bana satıyorsun İzmir'i.
1: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
1: Olmaz mı?
0: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
1: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
1: tamam,
0: saatinde.
1: Tamam, çay içeceğiz.
0: Mide fesadından öldürecek beni bütün
1: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan söyleyeyim. Çok tamam. Severim.
0: Tamam. Ay boyoz var.
1: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
1: Nereler
0: İlgimi
1: mesela?
0: İlgimi çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum, bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih, mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı, bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri, yazın tık tık tık tık tık eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
1: Evet, kesinlikle. Ha?
0: O zaman zamanım yok ama
1: Norveç diliyorum.
0: İnşallah, inşallah. İnşallah.
1: Ha, bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden ben
0: böyle mi
1: şu
0: yapıyoruz?
1: An bir... Evet. Cross
0: bugün
1: the fingers.
0: Nasıl yapıyorsun? Ay, kurt parmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
1: Cross the fingers.
0: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye. Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen gün... Geçen günde bir

0: her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
4: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
5: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
6: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada tadımız kaçıyor.
10: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
11: İnternette donuyoruz.
8: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
12: Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
12: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
13: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
12: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Çak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir

0: 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 27, Şanlıurfa 30, Siirt ve Diyarbakır 28 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Good True Partner CV Enerji.
4: Fakir, Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
1: Sakın bana bir daha yanlış yapma. Gözünün yaşına bakma. Senden aldığım şey yalnız tacın olmaz. Ben bir kez evdeş katil oldum.
2: Hanımlar.
1: Sakın bir daha yanlış yapmayasın.
3: Herkesin içinde gururumla oynamak ne demekmiş? Görecek o Timur. Bunu yanına bırakmayacağım. Ben onun canını kurtarayım, o beni rezil etsin.
2: Haklısınız prensesim.
3: Evet, ben bir prensesim. Kimse bana bir hiçmişim gibi davranamaz. Kimse bana köleymişim gibi davranamaz, hiç kimse. Bu sarayı başına yıkacağım Timur. Hepinizin başına yıkacağım.
4: Neden baba, neden? Neden? Neden tacı verdin ona? Neden yine olayca yaptın? Neden güvenirsin ona?
1: Bazen işbirliği yapmak için güven gerekmez. Vaktiyle Çin'le, indi de Rus fareklerle anlaşma içerisindeyiz. Güvenir miyim?

0: devlet böyle yönetilir.
1: Alpaguan. Alpaguan. Vera Hatun'a güvendiğin kadar soydaşlarına güvenmedin.
2: Şimdi birbirimize düşme vakti değildir. Alpaguan bir oyun kurduysa destek olmak gerekir.
0: O vakit gün doğduğunda nefleri olduğu yerden alıp düzenin kurulması gerek. Onun için hazırlıklar başlasın.
2: Buyruk senindir han. Nefleri önce güvenli bir yere yerleştirip sonra düzeneyi kurmak daha doğru gelir.
0: Öyle yapın daha iyi.
3: Prensesimiz Meijin de kendisine yapılanlardan sebep Türklerden intikam almak için önemli bir haber getirmemi istedi. Prensesimizin dediğine göre Alpaguan it barakların kökünü kazmak için Rus baraklardan çok fazla neft almış.
4: Ne dersin sen?
3: Türklerle Rus varekler it barakların soyunu ateşlerde yakmak için birlik olmuşlar.

0: Obar mı yaptı? Bana sakın yalan söyleme Barsuk. Ben Barak Ağa'nın torunuyum. Her şeyi duyar, her şeyi bilirim.
1: Doğru duymuşsunuz Prenses Zeyna. Obar yaptı.
0: Tam da düşündüğüm gibi. Gerçek bir han kendi başarısızlıklarının cezasını asla başkasına çektirmez. Ve Obar, atam Barak Han'ın tahtına yaraşır bir han değil.

0: Vebali soluk soluğa kalmışsınız.
1: Hedefleri yerleştirirken ilk baraklar geldi, son anda çıktık.
2: Bak kız haklı çıktı. Gelebileceklerini söylemişti.
3: Bak kız gelirlerse engel olmayın, girsinler demeseydi hepsinin kanını akıtırdım ya.
2: Sen doğru olanı yaptın Yaman. Gerçek sandıkların Nefter'in ellerinde olmaları bizim oyunumuza yarar.
4: Madem Nefter'in çalınacağından korkarız, neden sadece yerlerini değiştirmeyiz? Neden sahtelerini koyarız?
2: Çünkü kardeşim, düşmanı ancak onları da yönetirsek yenebiliriz. Bununla düşmana büyük bir darbe vurmuş olacağız.
5: Öncelikle beni dinleyesiniz beyler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur, bunu bilirim. Ancak tüm beylerin desteğine ihtiyacımız vardır. İtbarak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz.
1: Düşmanla savaşırken aynı anda içimize yerleştirdikleri dostlarını da bulmalıyız.

0: Kim söylemiş olabilir o itlere? Bunu öğrenmek gerek.
1: Biz Türkler sırtlan yatağına devlet kurmaktan korkmamış. Nice budunla devletle savaşıp varlık göstermişiz de kendi içimizdeki hainlerle baş edememişiz.
2: Herkesi bilmem. Ama benim hakkımda tek bir kişi vardır Alpaguan.
1: Kimdir?
2: Mera Hatun.
0: Tamam babam. Eğer Ruslara ait bir iz yoksa o yapmıştır.
3: Hain başkasıdır.
4: Senin ne işin var burada? Batı gökten çıktığını, buraya geldiğini gören oldu mu?
1: Yok, kimse görmedi. Size bu kadar önemli bir bilgiyi Bitik'le gönderemezdim. İt barakların bizden çaldığı nefler. Onların yerine o bara Çin elçisi söylemiş.
0: Nasıl yaparsın bunu?
2: Neyi?
0: Bilmezmiş gibi davranma. Çin elçisine haber veren sensin.
2: Sen ne dersin Temur? Evde şimdi neyle suçlarsın?
1: Meccin, oyun oynamayı bırak. İtbaraklara haberi sen uçurmadın mı?
5: Keşke sen yapsaydın
1: peki. Söylediklerimi yapsın.
6: Buyruk senindir hanım.
4: Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir?
1: Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşının Alçın sayesinde İt barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz yerde savaşı başlatacağız.
4: Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum.
7: O sebeple kimsenin sözünü dinlemem.
4: Özben Beg'in sözünü de mi dinlemezsin?
8: Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek.
0: Buyurun Özben Beg.
8: Buyururum Kubat Beg. Ancak sana değil, şu kendini ve töreleri bilmez olan Albıza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek.
2: Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın.
9: Dediklerim işe yaramasaydı, imdi batı gök topraklarında olamazdın. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim.
2: Savaşarak, oyunlar oynayarak almadın. Ayağına kadar geldi batı gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve it baraklarda uygulayacaksınız.
9: Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İt barakları bugüne ben getirdim.
2: O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlarsa ona karar kılsınlar.

Bu çıktığımız yol, Oğuz atamızın bile zamanında yenildiği tek budunun soyunu kurutmaya giden yoldur. Siz ki bu toprakların gördüğü en yiğit, en yağız, en korkusuz savaşçılarsınız. Temurşad, yasavulumuz, senin üreyin en büyük komutanlardan bile daha fazla savaş aşkıyla yanıp tutuşur. Varlığın

0: bu savaş için çok değerlidir. Batoga bu savaş için topraktan yeniden doğdu. Akkız bu savaş için bunca vakit pençelik etti. Hanlığınıza olan bağlılığınızın, yüreklerinizdeki ateş sayesinde bu it barakların soyunu sonsuza kadar kurutacağından hiç şüphem yoktur. Kılıçlarınız düşman kanına doysun. Gök orda Acun var oldukça yaşasın.
1: Daha çabuk, daha çabuk, daha çabuk.

0: Gök oradaya kadar yorulmayalım diye kendi ayaklarıyla geldi.
1: Alpago! Hoş geldin! Yine beni mutlu ettin!
2: Şunların haline bak.
3: İt kurda savaş açarsa olacağı budur.
0: Bitirin işi.
4: Düşündüğümü mü yapar bunlar?
2: Evet hanım.
5: Gökmenler! Buyruğumla yola çıkın.

0: neye yanmaz bu?
1: Dinleyiz yüceği var.
2: Alçın sayesinde bütün itbaraklar buraya gelecek. Biz de nefleri yerin altına gömeriz.

0: Savaşı kazandık. İt barakları bu topraklardan sildik. Ura!
1: Ura! Ura! Ura! Ura!
0: Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Kılıç tutan elleriniz sağ olsun. Türk budunu var olsun. Ura! Ura!

0: Gelsinler. Karşılarında dağ gibi bekleyen bir ordu görecekler. Gelsinler. Sel olup her şeyi önüne katan gökmenleri görecekler. Gelsinler. Yanan dağları anımsatan Türk'ün gücünü görsünler.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gökmenler, Türk'ün büyük gücü. Oğuz Ata'dan bu yana tuğumuzun taşıyıcıları, toprağına göz dikmiş düşmanı, toprağa gömmeye hazır mısın?
1: Hazırız!
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız!
0: Sizi Acun'dan yok etmeye gelen it barakları, toprağa gömmeye var mısınız?
1: Varız!
0: Ey düşman! Ey toprağımıza göz koyan, varlığımıza kargış kusan, bu işittiğin ses gökmenlerin sesidir. Türk'ün ordusunun sesidir. Seni Acun'dan silmeye ant içmiş gökmenlerin kükreyişidir.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ulu Türk ordusu, gökmenlerim, indi hedefiniz Batı gök ordadır. Haydi! Gök Tengri sizinle olsun!
1: Hurra!

0: sonra günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
4: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
6: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a değerinde
7: cin sat. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Bahar geldiyse 100 bin...

ayarıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Söyledikleri kadar varlar. Çok fazlalar.
1: Daha da çok olacaklar. Acun'un her yanındaki it baraklar burada toplanıp buradan da Batı Göğe gidecek. Biraz daha yakına gidelim. Ne kadar olduklarını daha iyi anlarız. Olmaz. Fark edilirsek oyunumuz bozulur. İşte her şey o vakit biter.
0: Burada toplanacaklarını nereden bilirsin ha kız?
1: Altına başvurdu. Bu it baraklar için ölüm kalım savaşı. Son it barak gelene kadar orada bekleyecekler. Çağlar sonra bizi yok etmek için geldiler. Ama onlara öyle bir yenilgiye uğratacağız ki Acun var oldukça ayağa kalkamayacaklar.
2: Kimse ateş yakmayacak dedim size. Bu şekilde düşmana yerimizi belli edersiniz. Herkes söndürsün hemen. Bir daha buyruğumu çiğneyen olursa kellesini alırım. Şimdi herkes hazır olsun. Gün ağarınca Batı Göğe yola çıkacağız.
0: Geldiğim yerde bir tehlike yoktur. Kimseyi görmedim.
2: Güzel. Hemen bir kişiyi obara gönder. Hazırlıklara başlasın. Yarın Türkleri yok etmek için yola çıkacağız.

0: Haydi haydi.
1: Eğer biri pusuyu fark ederse bunca çaba boşa gider. Kimse herhangi bir şeyin gömülü olduğunu fark etmeyecek.
0: Üstüne çok dökmeden ateş almayacaktır. Fıçıları gömdüğümüz yere dökün ki oklar atıldığı zaman ateş alıp yayılsın.
2: Bir at değil, park gelir. Bırak gitsinler. Hadi.

0: Yüzüğüm var. Ulu Bilge'yi çağırtmıştınız ama.
1: Söyle Kamaz. Ne oldu Kamaz? Konuş Kamaz. Durma Kamaz.
0: Ulu Bilge yok. Yüzüğüm var.

0: bulamadık.
1: Ne demek bilgi yoktur? Nerede bu hatun? Ne edeceğiz şimdi? Bana bilge gerek. Çok şey mi istedim Kamaz?
0: Yoo.
1: Madem ki bilge yoktur, o vakit sen bilgelik edeceksin.
0: Ben mi? Yüce Obar, ben nasıl bilge edeyim? Edeyim, bilgelik edeyim. Sen ne buyurursan ben onu yaparım Yüce Obar. Buyur aslında.
1: De hele bilge. Neden olmaz? Tuttuğum dal elimde kalır. Tuttuğum yol çıkmaza varır. Neden her defasında Türklere yenilirim? De hele bilge.
0: Belki de biz yanlış yaparız. Belki de Tanrı Çora'yı kızdırırız. Biz yanlış yapmışsak doğru olanı onunla bulmalıyız. Eğer Tanrı Çora'yı kızdırdıysak ona kendimizi affettirmeliyiz.

0: Ben de yanlış olmaz Bilge. Sen de hele Tanrı Çora'ya kendimizi nasıl affettireceğiz?
1: Tanrı Çora için kan akıtarak...

0: akıtılacak kanın ne kan olduğu belli değilse hemen kanını akıtacak bir şey buluruz o var. Değil mi Kamaz?
1: Bu bir başkasının kanı olmaz Yüce Obar. Han kimse, akıtılacak kan onun olmalı.

kan çora. İstediğin kansa kanım senindir. İstediğin cansa canım senindir.

Yeter ki bizi bir başımıza bırakma. Yeter ki öfkeni kusma. Eğer öfkeni dindirmeye benim kanım yetmezse daha nicelerini akıtırım.

0: Büyük Obar, Muşlu'la haber getirdim. İt baraklar gün ağarınca burada olacaklar.
1: Güzel, çok güzel.
2: Hanım, vakit gelmek üzeredir.
3: Geçti Ak kız. Çoktan geçti. Düşmanlarımız acının değiştiğini fark edip insanlığa hükmederken biz vakti yakalayamadık. Tam uyandık derken bizi eldivenleriyle oyalarlar.
2: Obar'ın kulağına fısıldandığını belirttim.

0: Ama bunu dinlendirmek yine düşman kazanmaktı.
1: İt barakları yendikten sonra dinlendirmeyeceğiz. Obanın sahipleriyle ticari savaş vereceğiz. Adalet savaşı vereceğiz. Aco'nun her tarafında yaşanılan bir devlet olduğumuzu ispatlayıp inşaları, tüccarları bu topraklara çekeceğiz.
0: Keşke tüm bunları daha önce yapsaydık. Han. Keşke her kararınızı yargıyla verseydiniz. Şimdi benim sevdiklerim de sizin sevdikleriniz de yaşıyor olurdu. Suçsuz yere öldürüldüler.
1: Ölmek ve öldürmek. İkisi o kadar tanıdık gelir ki bana. Savaşlarda, vuruşlarda, yarlık verdiğim durumlarda çok insan öldürdüm Hakkız. Senin ne demeye çalıştığını anlarım. Savaşta öldürdüklerinin neredeyse tamamını tanımazsın. Göze göz, dişe diş bir vuruşma olur. Kanını döktüğün her kişi senin gücüne güç katar gibi olur. Ancak sevdiğini öldürmek başkadır. O vakit öldürdüğün kişiyle sen de biraz ölürsün. Senin de bir parçan onunla birlikte kurgana gömülür.
0: O acıyı bilirim. Çok sevdiğimi, babamı gömdüm.

öldüren sevdiğini gömmekle öldürdüğün sevdiğini gömmek aynı şey değildir Akkız. Sevdiğine pusat vurduğunda acıyı sen hissedersin. Ama ölen o olur. O bir kere ölür. Sense her gün ölmekten beter olursun.

0: Ben de burada seninle birlikte öleyim, olur mu? Başımıza gelen her şey belki dediğin gibi. Sevdiklerimizin canını aldığımız için Göktingri'nin bize bir cezasıdır. Baharlardır. Bu acıyla yaşarım, bak kız. Ama sanki bu acıyı çekmem yetmezmiş gibi yazgının da bana çektireceği acılar varmış bu hayatta.
1: Hangi acılar Han?
0: Ölen sevdiklerimi gömdüm. Öldürdüğüm sevdiklerimi gömdüm. Bu acılar zaten bildiğim acılardı. Ama vaktiyle öldürdüğüm birinin, sevdiğim birinin yakınının olması. Bu acıyı yeni

去。Bilmeni isterim ki seni her gördüğümde bu acıyı yeniden hissederim.

0: Şimdiden zaferimiz kutlu olsun kandaşım.
1: Kutlu olsun kandaşım.
0: Batı Gök bir süredir Gök Ordalı'na ayrı kalmıştı. Ancak bu topraklar her daim Gök Ordu'nundur, Gök Hanlığı'nındır bilirsin. Kendi topraklarımız yeniden ait olduğu bu durumdur. Aynı sen ben Temur gibi. Birbirimize mesafe koymuş, ayrı kalmış olsak da ben senin hep aynı kandan, aynı candanım Batuga. Bu hep böyleydi, imdiden sonra da böyle olacak. Nice kötü günler yaşandı. Kavgalar ettik, küstük. Yeri geldi birbirimize pusat bile çektik. Ama şimdi senle burada kandaşım. Omuz omuza. Düşmana karşı savaşırız.
1: Doğru dersin. Topraklarımıza el uzatan düşmanla vuruşmaktan daha kutlu tek bir şey varsa...
0: O da kandaşlarına sırt sırta verip vuruşmaktır.
1: Ve evet, Batı Gök yakında yeniden bizim olacak. Ama unutmayasın ki önemli olan zaten bizim olanları yitirmemektir.
0: Yitirmeyeceğiz. Omuz omuzdayız Batuga. Geçmişte ne yaşandıysa artık beraberiz.
1: Kandaşım.

0: Ayda mı var? İntizam vakti.
1: Tam olarak nefleri gömdüğümüz yere gelmeden emekler.
2: Kuzu bek. Yok benden hazır mı?
1: Evet hesabım.
2: İyi. İyi. Hala geliyorlar.
3: Gelsinler. Gelsinler bakalım.
2: İstediğimiz yerdeler Hakkı.

Al Pago. Madem ki saklanıp oyun oynarsın, o vakit ateş hangimizi yakacak göreceğiz.

0: Ahbap ordusuyla gelir.
1: Kapıyı kapatın hemen.
0: Kapat! Kapat! Kapatın!
1: Acun'un diğer yerlerinden gelen it baraklardan haber yok mudur? Nerede kaldılar?
2: Gelirler Obar. Yaklaşırlar.
1: Kapıya arabayı koyun hemen. Girmelerini engelleyin. Yağları hazırlayın. Onlar buraya girmeye çalışırken yağları üstüne dökeceksiniz.
2: Emredersiniz Hüce Obar.
0: Ölün! Canınızı verin! Ama Türkleri buraya sokmayın! Kutsal toprağımıza girerlerse onları çıkartamayız! Hayır! Ölecek! Bedeninizle sert olacaksınız! Yeter ki onları buraya sokmayın! Hayır!

atalarımız tuğumuza gök ararken biz düşlere daldık. Düşman topraklarımıza girip göğü başımıza yıktı. Dedelerimiz dağları eritip çağlara hükmederken biz ovalarımızda yaşayamaz günlere kaldık. Oğuz atan it barakları acından sürüp zalimliklerine son verirken biz uyuduk. İt baraklar sel gibi bizi önüne kattı. Yurdumuza yerleşince aklımız başımıza geldi. Kaybolduğumuz düşlerden çıktık. Daldığımız uykulardan uyandık. Tek yumruk olduk, düşmanı topraklarımızdan atmaya ant içtik. Bekle ey düşman. Bekle ki Türk'ün toprağına göz koyanın, gözünün çıktığını tüm Acun görsün, işitsin.

0: Yetmez yetmez. Daha da sağlamlaştırın. Yükseltin. Tek bir Türk girmeyecek. Kızgın yağ hazır mı?
1: Hazır Yüce Obar.
0: Haydi hemen yukarı çıkarın. Haydi.
2: Hadi yukarı. Haydi.
3: Türklerin buna direnemeyeceklerini mi sanırsın?
1: Bana bak prenses. Kararlarımı sorgulama. Ya dediğimi yap ya da git çadırına otur belvette.
3: Sen benimle nasıl böyle konuşursun?
1: Ne yaparsın? Beni it baraklara mı şikayet edersin?
0: Türkler kapımıza dayanmış. He? Hadi git konuş onlarla. Hezimetimizin sorumlusu benim de. Anlatayım mı onlara? He?
2: Hadi. Gelirler. Alpakoyun ordusu göründü. Gelirler.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.
3: Hazır olun. Buyruk verdiğimde kapıdaki gökbenler kuledeki it barakları öldürecek.
4: Hazırız.
3: Diğer gökbenlerle kapıdaki arabayı çeksin.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.

0: Çekilin!
1: Düşündüğüm gibi. Cinayetçi seni burada tutarlarmış. Gökmenler, Batı Gökkandı'ndaki bütün çadırlara, her yere bakın. O elçiyi bulmamız lazım. Haydi!

Temurşat. Çin elçisini hiçbir yerde bulamadık.

Gökmenlerim, zafer bizimdir!

0: Koskoran yiğit budunu. Yüzü kavruk, yüreği yurduyla taşan gök ordalılar. Çok dağlar açtık. Çok vuruşmalar gördük. Çok ok attık. Çok mızrak attık. Düşmanı ağlattık, dostu güldürdük. Bugün yine öyle bir gün yaşarız. Sevinç bize kahırlar, düşmana pay oldu. Baharlar bize düştü, karayeller düşmana düştü. Bugün it barakları karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Bu savaş birlik olduğumuz sürece kimseye baş eğmeyeceğimizi, boyunduruk altına girmeyeceğimizi göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız. Aklıyla, bileğiyle en büyük paya sahip Akkız'ın, Batuga Tegin'in, Temur Yasavul'un, Kayat Tegin'in, Çolpan Han ve yandaşlarının ve en büyük paya sahip gökmenlerimizin sizlere armağanıdır. Düşmanı bu topraklardan söküp attık. Şimdi Batıköy'ü yeniden almamız kutlanacaktır. Bu kutlamalara Akkız ve Batuga'nın düğün toyu da eşlik edecektir.
1: Düğün toyu muştusu için var olasın hanım. Ama artık it barak belasını topraklarımızdan def ettiğimize göre Ulu Yargun'un yeniden toplanma vakti gelmiştir. Düğün toyumuzdan sonra Ulu Yargu toplansın. Hak eden de bir an önce cezasını bulsun. Böylelikle sevinç içinde geçsin toyumuz.
2: Hanım, elbet biliriz. İt barak belası yüzünden yargıyı ertelediniz. Ancak adaleti bekletip incitmemek gerekir. Eğer yargı olursa bizim de düğün toyumuzda içimiz rahat olur.
3: Gök Tengri'ye andım olsun ki sizin düğün toyunuzdan sonra Ulu Yargı'yı kuracağım. Çalayır.
4: Hanım.
3: Düğün toyu hazırlıkları başlasın.
4: Buyurun başım üstüne.

0: sizin yaşınızdayken babam beni karşısına almış. Oğul, bir hanın yüklendiğini dağlar omuzlasa dayanamaz çöker. Denizler alsa acına sığmaz taşar. Gök kaldırmaya çalışsa dayanamaz yerlere çöker demişti.
1: Hanlar buna nasıl dayanır han babam?
0: Her han buna dayanamaz oğul. Zaten hanlar buna dayanamadığı için devletler yıkılır, yerine yeni devletler kurulurmuş.
1: Peki dayanabilen hanların sırrı neymiş?
0: Bu ülke dayanabilen hanların sırrı töresine bağlı olmak, kandaşlarıyla birlik içinde yaşamak ve budununa açık olmaktan geçer. Oğul, benim de atamın öğüdüne kulak tıkadığım zamanlar oldu. Birçok şeye göz yumdum. Töreyi ihmal ettiğim zamanlar da oldu. Kimi vakit sarayıma kapanıp budunumdan ayrı düştüm. Yaptıklarım da gök tengiriyi öfkelendirdi. İt barakların karşımıza çıkmasını da buna bağlarım.
2: İt barakları bir daha karşımıza çıkamayacak şekilde yerini kalmamam.
0: Yok oğul. Öyle değil. Asıl düşman it baraklar değil. Gerçek düşmanın elini kirletmemek için tuttuğu bir maşa.
1: İt baraklar kimin maşası han babam?
0: Çin'in oğul. Onları üstümüze Çin sürdü. Ancak it barakları yenmemiz onların oyununu bozdu. Şimdi artık kendisi karşımıza çıkacak.
1: Gelsinler. İtlerin nasıl geldikleri yere geri gönderdiysek sahiplerini de göndeririz.
2: Madem ki Çin oyunlar kurarak varlığımızı tehdit eder, onlar bizim karşımıza çıkmadan biz onların karşısına çıkalım.
1: Anlamam. Buyruk ver, ordumuzu Çin'e karşı hazırlayayım. O halde biz Çin'in karşısına çıkıp yaptıklarını ödetelim onlara.
0: Oğullarım, budunumun muştuları. Çin kolay bir düşman değildir. O başkalarının kurduğu oyunlarda oynamaz. Oyunu kendisi kurup başkalarını oynatır. Yapılacak her hamleyi önceden öğrenir. Ona göre düzen alır ve en beklenmedik anda gelip vurur.
1: O halde onları yenmenin yolu nedir han babam?
0: Onları yenmenin yolu vaktiyle babamın verdiği öğüde kulak vermektir. Ben Alpago Han olarak ne olursa olsun töreden ayrılmayacağım. İşte bunun kanıtı oğlum Kaya ve Vera'nın yargılanması için verdiğim buyruktur. Artık bu durumdan ayrı düşmeyeceğim. Onlardan habersiz yaşamayacağım. Tüm dertleriyle ilgilenip hepsiyle alakadar olacağım. Ancak size de düşen çok önemli bir görev vardır. Siz de kandaşlar olarak geçmişte yaşananları, tüm kötülükleri geride bırakacak ve birlik olacaksınız. Birbiri için can veren, can alan, birbirini bırakmayan üç kandaş olacaksınız. Bunları yaparsak, Çin değil, tüm Acun karşımıza çıksa kimse bir şey yapamaz. Şimdi babanız olarak sizden bir söz isterim. Bundan böyle aranızda ayrılık, küslük olmayacak. Bir ve bütün olacaksınız. Eğer yeni savaşımızda yanımda olacaksanız bana söz vermeniz gerekir. Han babanıza bu sözü verebilir misiniz?

Ey düşman, ey düşmanlar, indi nerede olursanız olun gelin. Karşınızda bir olmuş, bütün olmuş kandaşlar göreceksiniz. Sizi yenmek için bir olmuş, yürekleri birbiri için atan kandaşlar göreceksiniz.

0: Hoş geldiniz. Düğün toyu hazırlıklarınız başlamadı mı yoksa? Rahat rahat gezersiniz.
1: Hoş bulduk. Daha başlayamadık han.
0: Bir şey mi oldu? Olmuş. Yüzünüze bakılırsa olmuş bir şeyler.
1: Sen benim hanımsın. Bu donumun. Atalarımın başısın. Sana bir şey yapan önce karşısında beni bulur. Ancak töreye karşı yargılanman gerekir han.
0: Bir dağlı hatuna yakışan ancak budur. Aksi davransaydın hanın olarak seni cezalandırırdım. Bak kız.
2: Teyzem, bak kız da ben de. Elbet çok sevinçliyiz. Düğün toyumuz kurulur diye ama toy biter bitmez ulu yargı toplanacak.
0: Yargı toplanır toplanmaz. Yargıya hesabımı vereceğim. Belki ben de ölüm yarlığımla yüzleşeceğim.

0: 思えてたさんです。benim veremeyecek hesabım tasa edecek sıkıntım yoktur. Yeter ki Ulu Ece denen o albıs cezasını bulsun. Ben her türlü sona hazırım.
1: Bu sefer bulacak. Hiç merak etme.
0: Ulukam Arşuray hep ne der? Sadece olacaklar olur. Bizim durmamız da, koşmamız da hiçbir şey değiştirmez.

yastık düğün toyunuz için size armağanımdır. Bir yastık da kocayım. Evdeşliğiniz tasasız olsun. Yüreğiniz hep birbiriniz için atsın. Sevdanız ömürlük olsun. Gök Tengrim sizi hep kollasın. Gözetsin.

0: Temur'un dolduruşuna gelip o söylediklerinin hiçbirini söylemeseydin, bunlar başımıza gelmezdi. Başkalarının ne dediği değil, ama senin söylediklerin beni çok yıktı. Analar çocuklarını ayırmazlar derler. Ama ben seni her zaman Temur'dan ayrı tuttum.
1: Sen beni işine yararım diye gözetledin, kolladın. Çünkü Temur seni dinlemezdi. Ancak ben sözünden çıkmazdım, buna ikimiz de yiyebiliriz.
0: Kaya, neler dersin? Bana yaptıklarını anımsa. Ben seninle ilgili hiçbir yanlış yapmadım.
1: Meijin sana gelip ya suçunu itiraf edersin ya da Kaya ölür demiş. Sen yine de suçunu itiraf etmemişsin. Kendi canın için benim canımı hiçe saymışsın.
0: Senin tahta geçmemen için her şeyi yapacak olanlara mı inanırsın?
1: Bunlara inanmam sana da.
0: Bana inanmaktan başka çaren yok. Ulu yargıda kellemizi kurtarmak istiyorsak yine ikimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Eğer birlikte hareket etmezsek ikimizi de yok edecekler.
1: Aklında ne var?
0: Dediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını söyleyeceksin. Dağ baskınını ben yapmadım. Temur bacağıma bıçağı sapladığında hayatımı kurtarmak için suçu üstlendim. Anamın hiçbir suçu yoktur diyeceksin.
1: Bunlar yetecek mi? Bu kadar kolay mı kurtaracağız kendimizi?
0: Bu kadar kolay olmayacak tabii ki. Bu sadece bir tarafı. Bizi kurtaracak oyunu kurdum.
1: Nasıl? Nedir oyunun?
0: Sen sadece söylediklerimi yap. Kurduğum oyunu bozacak bir hata yapma. Yeter. Yeter.

0: Ellerinize sağlık Canik. Uzun zamandır güzel bir dağ aşı yememiştik.
1: Ben yaptırdım Akkız. Dağ hanlığının sevilen aşı, geyik söylüğünü yap. Özlemişlerdir dedim.
2: Yoksa aklına gelir mi hiç?
3: Çalayır eğlenir yine. Batuga Tekin.
1: Heh. Soruyordun. Bak Batuga Tekin'im de geldi.
4: Afiyet olsun. Özlemişsinizdir diye yaptırdım. Gerçi teyzemin yaptığını yerim tutmaz ama.
5: Hoş geldin Batuga. Hoş geldin.
0: Çalayır, Canik. Düğün toyumuz vardır. Ne eğlenirsiniz, ne eğlendirirsiniz. Haydi bakalım, haydi.
1: Onları koy şuraya. Sesimi duymaz mısın? Ulu Ece Vera'ya söylerim, aymaz mısın?
3: Tayanlı naibiymiş. Mutfağın sahibiymiş. Dondurma salebiymiş. Akyanın da kararır.
1: Kapı önünde Canik. Eşiğin altı çürük. Sana sus demedim mi? Boyun devrilsin Canik.
3: Devirmişsin boyumu. Kurutmuşsun suyumu. Ayartmışsın huyumu. Suç işlerken sararır.
1: Mutfakta düşmüş dile. Dermiş küneler bile. Sen sus artık bir hele. Tenin kavrulsun Canik.
3: Çalayır.
1: Canik.

0: Gözümüz aydın olsun Evdeş'im. Düşmanı alt etmişiz.
1: Bize dost, ana, kandaş, Evdeş gibi gözüken düşmanlarımızdan kurtulmadığımız sürece gözümüz aydın olmaz.
0: Bana güvenesin. Kuşkulanmayasın diye canımı tehlikeye attım. Obarın karşısına çıktım. Ama senin derdin başka. Tüm bunların sorumlusu tutkun. Benim yüzüme bakarken bile onun yüzünü gördün. Onun adını söyledin. Ona kavuşamanın cezasını bana çektirdin.
1: Sakın kendini tutkunla birbirleme. Bizim onunla yaşadıklarımız iki devletin değil, iki insanın hisleriydi.
0: Onu kaybetmenin sorumlusu olarak beni görürsün. Bu sebeple öfke kusarsın bana. Ona olan aşkınla beni herkesin gözü önünde küçük düşürdün. Buna bile ses etmedim. Ama yine de güvenini kazanamadım.
1: Necin, bilirsin sana hiç güvenmem. Ülken için Gökhanlığına ihanet edeceğini adım gibi bilirim. Ki etmediğin şey değil.
0: Benim ülkem burası Temur. Ben Gökhanlığına ihanet etmedim. Etmem.
1: Batı Gökhanlığına girdiğimizde ilk o Çin elçisini aradım. Bulamadım. Şimdilik. Onu bulduğumda bütün gerçekleri tek tek anlattıracağım.
0: O elçiyi bulmana en çok ben isterim. Belki o vakit bana inanırsın. Belki o vakit suçsuz olduğumu anlarsın.
1: Ulu yargı yakında toplanacak. Anam Vera Hatun dağ baskınını yapmaktan, Tılsım Bike'yi öldürmekten yargılanacak. Sen de o itlere nefleri yeni söylediğin için yargılanacaksın Meji. Bunun için elimden geleni yapacağım. O yüzden imdiden savunmanı hazırlayasın.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık şov.
3: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
6: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Son teknoloji ürünler için...

0: fırsatları Handi Kredi'de.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
3: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Ya

0: X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Çabalar boyunca büyüttüğümüz düşler bir anda yok oldu. Bunun için mi gizlendi soyumuz? Aç kaldı. Yersiz yursuz kaldı da ses etmedi. Ne için Kamaz? Ne için? Neden bunca acıya katlandı bizim atalarımız?
3: Doğduğumuz topraklara geri dönebilmek için. Türkleri bu acından silebilmek için.
2: Yok olan kim? Hı? Biz mi? Türkler mi? Şu halimize bak. Nasıl geldik buralara? Nasıl geldik, ne hale döndük?
3: Doğru dersin. Yüzlerce baharı intikam almayı bekledikten sonra yeryüzüne çıktık. Bak, başladığımız yerdeyiz. Yine kaçarız. Yine saklanırız.
2: Hepsi obarın yüzünden. Hepsi. Hata yaptıkça daha da yanlışa bulandı. Kurduğu oyunların hepsi boşa çıktı. Hepimizi tehlikeye attı. Türkleri acından sileceğiz diye tüm soydaşlarımızı ölüme çağırdı.
3: Hepsi obar yüzünden.

0: Nedir bu haliniz? Kendinize gelin. Bu ne ilk yenilgimiz ne de son olacak. Türkler ne yendik diye destan yazacaklar, ne de biz kaybettik diye oturup ağlayacağız.
1: Ne yapacağız Cüce Umar?
0: Onların istediklerini yapacağız.
2: Neymiş onların istediği?
0: Havlamasını bilmeyen it sürüye kurt getirilmiş. Sizin gibi. Reçineyi almalarına engel olsaydınız bunlar başımıza gelmezdi.

bunları düşünüp korkularınızı daha da büyütmeyin. Gidip bana hayvan avlayın. Açım. Karnım açken öfkemin azığı siz olursunuz. Ne bakarsınız? Gidip bana yiyecek bir şeyler getirin. Haydi!

0: Beni evde eşin olarak görmedi. Günlere gösterdiğin değeri bana göstermedi, ses etmedim. Ancak benim elimi tutup, yüzüme bakıp onun adını sayıklamanı sineye çekemem. Bana evdeşlik bile yapmazken başka bir kadına aşık gözlerle bakmanın hesabını vereceksin Timur. Madem sen benim içimi yaktın, ben de senin içini yakacağım. Gel.
1: Altogan sizi buyurur.
2: Sağ olasın. Nicedir geyik söyleyemezdim. Özlemişim.
3: Bundan gayrı hiçbir şey özlemeyeceksin. Gönlünden ne geçerse, ne istersen bulup getirmek benim boynumun borcudur.
2: Gönlüm yalnız seninle yan yana olmak ister. Arada geyik söylüyor da ister tabii.
3: Söz ağızdan çıktı bir kere. Ne istersen, ne zaman istersen.
1: Hem bak, düğün toyumuz kurulduktan sonra bu aşın nasıl yapıldığını öğreneceğim. Sana kendi ellerimle yedireceğim.
2: Korkarım. Hep derim ama hala düş gibi gelir. Uyanır mıyız?
3: Korkma kız. Bitmek bilmez kabuslardan yeni çıktık biz. Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız. Hem düş değildir. Düş olsa bilirdim ben. Sen gördüğüm en güzel düşten bile güzelsin.
4: Eğer sen olmasaydın, şimdi burada değil, kurganda olacaktım. Gözlerine bakamıyorum. Ellerini tutamıyor olacaktım.
5: O vakit ben ne yapardım Kaya?
2: Seni yeni bulmuşken, onca bahardan sonra aramızdaki setleri yıkıp birbirimize kavuşmuşken, yüreğime sevdan yuvalanmışken, seni kaybetseydim canımı kıyardım. Senin olmadığın Göksaray bana zindan. Senin yaşamadığın acın bana albuz yurdu olurdu. Sakın beni bırakıp gitme.
4: Bu sadece bizim için değil. Gök Ordu için de yeni bir başlangıç Evdeş'im. Babanı ikna edip beklerin yanına getirerek Evdeş'im olmadan Gök Ordu'nun geleceğinin olmayacağını gösterdin. Güzel günler şimdi başlıyor. Ne ben seni bırakıp giderim, ne de gitmene izin veririm.
2: Babam da seninle bunu konuşmamı istedi.
4: Neyi?
2: Babam der ki, madem Batı Gök Kağan'ı geri alındı, daha önceki gibi Yavgulu'yu senin almanı ister.
4: Baban doğru der. Onun da sırası gelecek.

0: Anca uyanabildin. Siz Çinliler her işinizde zehri kullanırsınız ama kendiniz zehre karşı çok zayıfsınız. Daha güçlü olmanı beklerdim.
1: Sen ne yaptığını sanırsın? Neredeyim ben? Niye getirdin beni buraya?
0: Kendini yorma. Ulu yargı karşısına güçlü çıkman gerek.
1: Ne dersin sen? Ulu yargıya hesap verecek olan sensin.
0: Eğer söylediklerimi yapmazsan sen de yargılanacaksın. Madem siz hepiniz bir olup beni ateşe attınız, o zaman hep birlikte yanacağız. Tabii bu senin vereceğin karara bağlı. Eğer bana yaptığın suçlamalardan vazgeçersen, ben de seni suçlamak zorunda kalmam. Bu her ikimiz için de çok iyi olur. Meyşin.
1: Benim senin korumana ihtiyacım yok. Beni neyle suçlayacaksın ki? Ben senin gibi arkamda iz bırakmam.
0: Sen öyle san.

0: Elçi burada olmalı. Elinizi çabuk tutun, haydi.
1: Ne demek olur bu? Ne yapmaya çalışırsın?
2: Eğer söylediklerimi yapmazsan... Çin elçisi... Alpago Han'a gidip... ihanet edenin sen olduğunu söyleyecek. Çaresizlik çok zor bir şeydir Meijin. Evdeşinin ve çocuklarının boynuna pusat dayalıyken... kimse kolay kolay görevine bağlı kalamaz.

0: Yapma. Bu yöntem ikimiz için de yabancı değil. Sen de aldakçı başına aynı şeyi yapmamış mıydın? Birbirimize ne kadar benziyoruz Beyşin.
1: Ne yapmamı istersin?
0: Öncelikle benim için yaptığın suçlamalardan vazgeçip söylediğin her şeyin tersini yapacaksın.
1: Sen daha hanlığını yok etmekle yargılandın. Bunu nasıl değiştirebilirsin ki?
0: Bazen ölüler dirilerden daha çok işe yarar Meyşin. İkimiz için tek yol bu.

0: Nereye gideriz?
1: Odama.
0: Niye bu kadar hızlı gideriz onu derim.
1: Muştulu haberler bekletilmeye gelmez.
0: Ne muştusu?
1: Bir armağan ama muştulu bir armağan. Kendi gözlerinde gör isterim. Gördüğünde yüzünün alacağı hali merak ederim.
0: Ne gösterirsin desene.
1: Gösterirsem muştu olmaz.
0: Seni çocuk gibi sevindiren şey ne? Onu merak ederim.
1: Çocukluğundan kalma bir şeydir. O yüzden çocuk gibi sevinirim. Gördüğünde sen de sevin isterim.

0: babasını o halde görünce çok üzülmüştüm. Sen o kadar üzülünce ben de yıkıldım tabii. Ben de kalan parçaları toplayıp tekrar diktirdim. Birlikte üzüldük. Birlikte mutlu olalım kız.
1: Birlikte çok mutlu olalım.
0: Tabii eskisi kadar sağlam değil ama anlamı çok büyüktür. Benim sana ilk armağanımdı. Parçalandı diye çok üzülmüştüm.
1: İkimizi de mutlu edecek kadar sağlamdır.
0: Peki, sana ilk verdiğim günü hatırlar mısın? Anamın emanetini.
1: Onurla.

0: Anamın emanetini benim için taşımasın deyip onurlandırmıştın beni. İlk o vakit emin oldum. Yüreklerimizin birliğinden.
1: Ya ben haklısın. Bugün benim en kutlu günümdü. Canını canıma kattığından emin oldum ilk günde o gün.
0: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.
1: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.

sana o gün verdiğim söz hala geçerlidir. Benim nefesim senin nefesine bağlıdır kız. Sen bu cihanda soluk aldıkça ben yaşarım.

0: ararsınız burada? Kim olduğunu unutan, evdeşinin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen bir prensesle benim işim yok. Ben özümü yitirmedim.
1: Senden daha fazla Çinli.

0: Batı Gök'ü yeniden geri alacağız. Türkler bizim bittiğimizi düşünürken biz yine onların mutluluklarını bozacağız. Ancak bu kadarla yetinmeyeceğiz. Gök orduyu da alacağız. Gök sarayda biz yaşayacağız. Hem de hiç vakit kaybetmeden, beklemedikleri bir anda. Ateş görmüş ulu kuş gibi hala ne bakarsınız? Yoksa dediklerimi hala yerine getirmediniz mi? Yaralandığım ilk gün ben size ne dedim? Ağaçlar kesilsin, odunlar toplansın, oklar, mızraklar yapılsın. Koşumlar hazırlansın, pusatlar bileylensin, atlar eğerlensin demedim mi? Dedin. O vakit ne yaparsınız?
1: Biz bütün hazırlıkları yaptık Obar. Ama Batı Gök'e saldırmak için değil.
0: Ne demek Batı Gök'e saldırmak için değildir? Buyruğuma karşı mı gelirsin? Öfkemi mi sınarsın yoksa?

0: Amacımız öfkeni sınamak değil Obar.
1: Peki neymiş amacınız?
0: Barak Han'ın torunu Prenses Zayna'yı kurtarmak. İt Baraklar için hiçbir şey Prenses Zayna'yı kurtarmaktan daha öncelikli olmamalı.

0: Sayın'ın yaşayıp yaşamadığı belli bile değil. Barakah'ın tacını yok eden Türkler, Barakah'ın torununu sağ bırakır mı sanırsınız?
1: Ben yaşadığını bilirim Obar. Batı gökten çıkarken gökmenlerden bir tanesi Prenses Sayın'ı öldürmeye kalktı. Çolpanam buna izin vermedi. Yanınalı uzaklaştırdı oradan. Öldürecek olsalardı savaş meydanında canını alırlardı.
0: Belli ki esir tutacaklar. Sen de bilirsin ki Obar, tacın yok olmasıyla barakanımızdan bize kalan son şey Prenses Sayın'adır.
1: Barakah'ın tacını koruyamadık. Bari torununu koruyalım.

0: Yazgısında yalnızlık olan insan. Neysin çolpanım? Hangi dala tutunsun?
1: Sevdiğini kurgana koyanın tutunacağı tek dal, onunla yaşadığı güzel günler olur. Temur Tekin.
0: Doğru dersin. Ama bizim anılarımız o kadar azdı ki hiçbir şeye tutunamam. Tutkunla bizim anılarımız gelecekteydi. Dün ölüme giderken onu düşümde gördüm. Onu görünce ölüme gitmek bile güzel geldi. Hı.
1: O da seni sevdi. Görevini unutacak kadar çok sevdi. Öyle ki anını bile dinlemez olmuştu. Sevmenin güzelliğini ben ilk onda fark ettim. Seni sevmesi benim de tüm oyunlarımı bozdu. Sana bir şey olmasın diye ölüme razı gelecek kadar çok sevdi seni.
0: Keşke hiç getirmeseydin onu Gökhanlı'na. Hiç tanımasaydık birbirimizi. Acun'un başka yerlerinde yaşayıp ölseydik ne ona bir şey olurdu, ne ben onsuz kalırdım. Hiç sevmemek kavuşamamaktan daha iyidir.
1: İnsanın uçmakta bekleyenin olmasa acı çekmeye değer, Temur.
0: Ben artık acı çekmiyorum çolpanım. Tutkun benden gittiğinden beri bedenimi bir ceset gibi taşıyorum sadece. Ruhum yamalı. Özlem taşıyor yüreğimden. Öyle anlar geliyor ki yokluğu soluklarımı kesiyor. Sadece onu düşünerek avutuyorum kendimi. Gülüşlerine saklanıp soluklanıyorum. Onun yüzü karanlığa gömülmüş ruhumu aydınlatıyor. Onu düşlerimde görmek için her gece Gök Tengri'ye yalvarıyorum. Ama tüm bu olanlar ona olan özlemimi azaltmıyor. Aksine daha çok biliyor. Tüm bu olanlar daha çok yakıyor yüreğimi.
1: Saltuk gidince yüreğim kendini özen taşlara dönüştü. O vakit daha iyi anladım seni. Tutkunun yerini kimseyle doldurmadın. O imdi uçmakta. Bu yürek yangınlarını görüyordur. Onun da içi senden uzak olduğu için kavruluyordur.

0: Tufka, biz seninle felaket ortasında kalan iki balaydık. Ben o vakit çolak bir hanoğluna hem pusatımı hem üreğimi vermiştim. Senin de üreğin bendeydi. Bilirdim.
1: Akkız, yazgımın yarısı. Köle bir kızla çolak bir hanoğlunun destanını yazdık biz seninle. Bir yetimle bir öksüz el ele verip düş kurduk. Eksikliğimi görmeden sevdin beni.
0: Yazgımın yarısı. Sen asıl eksikliği insanların üreklerinde olduğunu

Soyumun görklü bekleri, boyumun kutlu hatunları, erleri. Vur deyince dağları deviren, dur deyince ürekleri durduran gökbenlerim. Gökhan'ın Amuş'ta olan oğlum Batuga'yla, dağ hanlığına Muş'ta olan kızım Akkız'ın toyu için bu hayat ağacının önüne geldik. Budunumuzun varlığı, soyumuzun diriliği, evdeş olacakların birliği için Gök Tengri'ye 40 gün boyunca hıduklar adarız. Kırk gün boyunca sütü sağılmamış sığırlardan, yünü kırpılmamış koyunlardan ve hiç binilmemiş atlardan olacaktır. Oğlumun ve gelinimin evdeşlikleri bu hayat ağacı gibi diri, taze ve uzun ömürlü olsun.

0: Irıklarımızın toprağa düşen kanları ağaca yürürken Gök Tengri'nin kutu da sizin bedeninize, canınıza yürüsün. Evdeşliğinizle birlikte güçlü bağlar kurasınız. Göklü balalar büyütesiniz. Kutlu ordular yürütesiniz. Uçmak vakti geldiğinde Gök Tengri'ye borcunuzu ödeyerek gidesiniz.
1: Var olasın han.
2: Var olsun han.
0: Ateş, hava, su ve ellerimizi arındıran toprak bizi kutlu kılsın.
3: Soyumuzu kuruttular. Şimdi de din toy kurarlar.

0: Mutlu ne dilersin öyle? Evdeşimi, atasına, töresine bağlı olması için yetiştireceğim evladımın sağlıklı olmasını diledim. Gerçek mi dersin?
1: Evet.
0: Tam kesinleşmeden kimseye söylemek istemedim. Çok güzel haber verdin. Gök Tengri'nin sonunda işitti sesini. Sağlıkla kucağınıza alın yavrunuzu. Sen ne dilersin Meijin?
1: Söylemek uğursuzluk getirir derler.
2: Bu kez sofra çok iyi konsun. Hiçbir eksik olmaz.
3: Buyurun, başlayalım.

0: gözlerinizdeki parıltıya göre diyecekleriniz vardır. Anlatın hele.
1: Gözlerimizden haber var Yüce Umar. Göksaraylılar düğün toyu kurarlarmış. Bu da demek olur ki onlar düğün toyuyla oyalanırken biz Prenses Sayına'yı kurtarmak için saldırabiliriz.
0: Ona da sıra gelecek. Şimdi daha önemli işlerimiz var.
2: Şimdi Prenses Sayına'yı kurtarmaktan başka önemli bir işimiz olmamalı Yüce Umar.
1: Prenses Sayına bize Barak Hanımızdan kalan son şey Yüce Umar.
0: İyi o vakit. Hazırlıklar yapılsın. Şimdi sizin dediğiniz gibi olsun. Ben sonra yapacağımı bilirim size.

Bizi izlersin Tılsım. Bilirim buradasın. Oğlunu sensiz büyüttüm. Sensiz düğününü yaptım. Ama pişmanlık hiç bugün kadar ağır olmamıştı.

Bizden öncekiler der ki, ateşin üzerinden atlamak kutludur, uğurludur. Kalabalık kenara çekilsin. Çekilsin ki yuduk sahipleri ateşin üzerinden atlasın. Atladıkları ateş kutlu gelsin, içlerini salsın.

Şimdi herkes atlasın. Atlasın ki Ak Kız'la Batuga'nın sevgisi onların da yüreğine sevgi eksin.

0: Her şey istediğimiz gibi olacak. Değil mi Mehşin?
1: Endişe etme. Ne konuştuysak o olacak.
2: Düğün toyumuz saray avlusunda devam edecektir.

ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

0: Yazgı nasıl yazıldıysa oraya varılır. Gidilen yol değişse de varılacak yer aynı kalır. Yolda ne olursa olur ama sonunda olacak olanlar olur. Ardından yüreğinizde olanlarla baş başa kalırsınız. Sizin ne olacağınızı belirleyen de budur. Birlikte nice yollardan geçtiniz. Nice düşmanlar biçtiniz. Soğuk sulardan içtiniz. Şimdi de evdeşlik için ant içeceksiniz. Deyin hele. Evdeşliğiniz ne kadar sürecektir?
1: Yaz yer kızıl bakır olunca,
2: ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar.
0: Nice sınamalardan geçtiniz. Önünüzde dağ gibi engeller çıktı. Sel gibi dertle uğraştınız. Yılmadınız. Sevginizden vazgeçmediniz. Şimdi evdeşlik bağını bağlamak bana düşer. Gök Tengri evdeşliğinizi kutlu kılsın.

0: Anlaşın Batuga'nın düğün yemeğini yeriz. Bize bugünleri gösterdiği için Gök Tengri'ye ne kadar alkış tutsak azdır. Onlar mutlu olmayı sonuna kadar hak ettiler. Onların mutluluğu bizi de mutlu eder. Var olun. Ocağın mutlu, soyun kutlu olsun kardeşim.
1: Oğlum Batuga, sevdiğiyle evdeş olmakla en büyük armağanını almış olsa da ben onun babası ve hanı olarak ona bir düğün armağanı sunmak isterim. Oğlum Batuga, bundan böyle Batı Gök yavgusu. Yeni görevin soyumuza ve budunumuza kut getirsin.
2: Batuya kutsal yaşa! Batuya kutsal yaşa! Batuya kutsal yaşa!
3: Bu babamın hiç hoşuna gitmeyecek.
2: Batuya kutsal yaşa!

0: Alpaguan. Hayat ağacına gidildi. Saçılar saçıldı. Kımızlar içildi. Aduklar kesildi. Gök Tengri'ye alkışlar sunuldu. Görülen odur ki düğün toyu tamamlandı. Hem de Batuga ile Akkız'a verdiğin sözü tutacak mısın? Ulu yargıyı kuracak mısın?
1: Sözüm sözdür, Çolpan Han. Danış ata, sözümün gereği yapılsın. Ulu yargı toplansın.
2: Buyruk hanımındır.

Ben Alpagoan. Üste mavi gök, altta yağız yer. Ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı. Ulu Tengri'nin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl kılmak için basmadık toprak, varmadık sınır bırakmadım. Hanlığımıza göz dikmiş düşmanı Kızıltamu'ya gönderdim. Şimdi de içimizdeki düşmanı temizlemek için verdiğim sözü tutarım. Kaan devleti töreyle yönetir. Ordu Kaan'a töreyle bağlıdır. Ulu yargıda töreyle iş görür. Bütün bunların hepsinin direği Kaan'dır. Gaflet hali Kaan'a yakışmaz. Şimdi suç işleyenler benimle aynı otağdaysa bu beni gafil yapar ki. Böylelikle taraf yapmış olur. Böylece ulu yargıyı ben değil, bugüne kadar töreye sadık kalmış Danışat'ı yönetecektir.

0: Buyruk senindir hanım.
1: Yo, danışadı. İndi buyruk senindir.
0: Baba git. Ulu yargı başlasın.

0: Çok saraya giden adamlarımızdan haber mi vardır?
1: Merak etme Yüce Ovar. İt baraklarımız gerekeni yapacaktır.
0: Tanrı Çora bana böyle bir huy vermiş. Durup dururken her şeyi merak ederim.
2: Yüce Ovar, Gök Sarayı patlattıktan sonra Prenses Sayına'yı kurtarmazsak kim bilir Tanrı Çora bize daha neler yapacak.
0: Olur Barsuk, olur. Hele bir Gök Sarayı patlatıp istediğimizi alalım. Sonra da seni mutlu etmek için Prenses Sayına'yı kurtarırız.
3: Çolpan Han öne çıksın, kendini savunsun. Yasavul Temurşat suçlamaları sayasın.
4: Tanış adam, ben de han babamın yaptığı gibi onun yolundan giderim. Sözü sana bırakırım.

0: Çoban Han, Gökhanlığı'nın budununu ve savaşa hazırlanan ordusunu aç bırakmak suçuyla yargılanırsın. İşittin mi?
1: İşittim.
0: Savunasın kendini.

0: kadar uzun gideceğimizi beklemezdim.
1: Ben de beklemezdim. Yolun çıkacağı yer hakkında kuşku duymaya başladım.
0: Bizim soru sormaya hakkımız yoktur. Bize ne söylediyse onu yapacağız. Yol uzun da olsa, kısa da olsa obarın ucunu yerine getireceğiz. Hadi.
2: Ulu Ecevera, öne çıksın, kendini savunsun.

Ecevera, hakkında yapılan suçlamalar oldukça yüklüdür. Öyle ki en bilge kişiler bile hepsini usumda tutamaz.

0: Ulu Ecevere yapılan suçlamalar. Bir, Tılsım Bike'ye tuzak kurup hem Tılsım Bike'nin ölümüne hem de Dağ Hanlığı'yla Gök Hanlığı arasında düşmanlığa sebep olmak. İki, Dağ Hanlığı'nı bastırıp dağlı masumların canını aldırtmak. Ayrıca Temur Şahat'ın gönül verdiği tutkunu ve Alpagoan'ı sağlığına kavuşturan Kün Atan'ın da ölümüne sebep olmak. Üç, kandaşının kimliğini herkesten gizleyip onu önce dağlıların arasına, sonra da Gök Hanlığı'na çaşıt olarak sokmak. Dört, Küneyi Bey'i öldürmek. İşittin mi? Ulu Ecevera, savunasın kendini.
1: Bana atılan bütün suçlamalar yalandır.

0: Maskarlı. Saraya girdiğimizde birkaç kişiyle birlikte tahta odasına gireceğim. Kalanlar diğer odalara ve sarayın her tarafına dağılacak.
1: Sen hiç merak etme.
0: Hadi.

0: yapılan suçlamaların yalan olduğunu söylersin ama tanıklar öyle demez. Kaya Tekin, Tılsım Bike'yi senin öldürdüğün ortaya çıkmasın diye bütün oyunlarına ortak olduğunu söyler.
1: Kaya Tekin'in neden böyle bir yalan attığını ben de bilmem Tanış Ata. Kendisine yeniden sorun.

0: Sorry, I'll take it. Ulu Ece Vera'yı işittin. Yaptığın suçlamaların yalan olduğunu söyler. Nedir diyeceklerin?
1: Ulu Ece'nin dedikleri doğrudur Danşat'a. Yaptığım suçlamaların hepsi yalandır.

0: Eğer yaptığın suçlamalar yalan ise o vakit neden yalan söyledin?
1: Önceden söylediğim sözlerin hepsini kandışım Temur'un tehdidiyle söyledim. Hançeri bacağıma saplayınca o an hayatta kalmak için ne istediyse söyledim. Bacağımda hala yara izi durur. Dediğim gibi ne söylediysem hayatta kalmak için söyledim.
2: Görüldüğü gibi bana atılan suçlamaların hepsi karşılıksız sözlerdir. Hiçbir kanıt yoktur. Ben suçsuzum danışada.
0: Diyelim ki bu söylediklerin doğrudur. Peki Yibey'in öldürülmesindeki suçlamalara ne dersin? Ortadan kaybolmadan önce senin onun odasına girdiğini görenler vardır. Sonrasında ise odasında kanlı bir halıdan başka bir şey bulunmamıştır.
2: Yibek benim künemdir. Onun odasında görünmem kadar doğal bir şey yoktur danışada. Beni Yibek'in odasına girerken görenler çıktığımı da görmüşler midir? Çünkü ben çıkarken Meiji'nin künesi Zao'yu oraya girerken gördüm.

0: Eğer hala hayattaysa Zao'nun sorgulanmasını isterim. Söylesin, içeri girdiğinde Yibek yaşar mıymış, yaşamaz mıymış?
1: Gökmenler, Zao getirilsin.
2: Geldik Sayler.
1: Küne Zao. Ula Ecevera, Yibek'in odasından çıktıktan sonra içeri sen girmişsin. Doğru mudur?
0: Doğrudur. Hatta ben odaya giderken yolda Ula Ece ile karşılaştık.
1: Sen içeri girdiğinde Yibek ölmüş müydü?
0: Hayır. Ben içeri girdiğimde yaşardı. Ama çıktığımda ölmüştü.
1: Ne demek istersin? Odaya girdiğinde Yibek yaralı mıydı? O vakit neden kimseye haber etmedin?
0: Haber etmeme gerek yoktu. Çünkü onu ben öldürdüm.
1: Sessizlik! Yibek'i neden öldürdün?
0: Ben de ölmesini istemezdim. Ama mecbur kaldım. Yibek en başından beri Çin'in Göksaray'daki çaşıdıydı. Ben de bu yüzden Göksaray'a geldiğimde ilk onunla tanışıp konuştum. Ettiği tüm işlerde ona yardım ettim.
1: Yibek ile beraber neler ettiniz? Hangi suçları işlediniz?
0: Tılsım Bike'nin ölümü hariç tüm işlerde birlikteydik. Daha Hanlı'nın basılmasında ve daha...

0: pek çok işte. Sadece Tılsım Bike'nin ölümüyle benim bir ilgim yok. O vakit ben zaten sarayda bile değildim.
1: Eğer İbek senin işbirlikçin ise onu neden öldüresin?
0: Suçu Ula'ya Ece'ye attığı için pişmandı. Gidip ona her şeyi itiraf etmek istedi. Buna izin veremezdim.
1: İbek'i tüm bunları söylemesin diye öldürdüysen şimdi sen niye söylersin?
0: Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Zaten o zindanda kellemin alınacağı günü beklerim. Beni iki kere öldüremezsiniz ya.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 28, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 30, Muğla 27, Aydın ve Manisa 32 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı

Sıcaklığı 16 derece. Mersin 27, Kahramanmaraş 28, Adana ve Hatay 29 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 25, Karabük 26, Rize ve Samsun 20 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 24, Erzincan 23, Van 19, Ardahan 18 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı

0: gelen şey o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ve o, ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı ki sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Taner Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor. Ya da atıyorum, özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemiş. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır, orada ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey, mesela bir program yapıyoruz sanata evet ne düşünmek diye, özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz, çok iyi bir tabip, profesör kendi alanında fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz, çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı değil mi?
2: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
1: Etkili.
0: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer O sana

0: dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre şey Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor diyor ki al iki çuval unu bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla. Ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişi de aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman, o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
1: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
1: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp
0: tabii
1: caz yapıyorlar, caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
1: tiyatro, yani
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. Canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
1: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
1: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere dedi. Ben konservatuardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Lawrence Olivier ile tanışma şansı buldum. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana böyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Lawrence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli, great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi, I am not artist, I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız, o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış oluyor. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata, değil mi? Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alaka var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela, değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor. Olmaz. Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafı, böyle çenem düştü, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, çok çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor, değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik, değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, öyle laflar da var, değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü, böyle söylenir, biz duyarız, geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz, üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde. Evet. Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli... Şimdi bu hele Z kuşağı... Kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz, değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara biliyor musun bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü onun ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamayan, mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz o canım.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz. İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmazı yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. neler üretiyor?

0: edebiliriz bu çağda ki bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani baby, bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan oraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum onun. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugün her zaman onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. Başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar, çünkü o zaman yapay zeka yoktu, o oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet,
0: hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya, işte evet. Onunla yaptıklarını
0: söyle. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi hiç kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptılar. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Yaptılar. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisini oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçirebiliriz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesini değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sinan Akşil'le beraber bir şey denedik. Sordu. yapay zeka? Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum?

0: sen mi diyor. Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda sen kazanırsın.
1: Bak, yapay zeka
0: dedi.
1: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsun.
0: Bir de öyle bedava.
1: Tabii, bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Evet, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. Ha, o zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
0: Ya.
1: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
0: Ya.
1: Çünkü anlatılmaz yapılır bu iş. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
0: Yeah.
1: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey hani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine evet. Çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söylemek hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
2: Çok güzel.
1: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Gene eğittik yani.
0: Eğittik kesinlikle.
3: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
1: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime, ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
0: ne güzel
1: geliyor aklıma. Bir sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap

0: arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde, yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Yani. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsun, anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam tabii buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmadık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yani Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüze günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş bir de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Vermediğince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor.

0: Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
2: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
2: Güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon...
2: Değil mi?
0: Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Adama bak ya. Sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
2: Şimdi maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursa bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
2: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da
2: Oxford
0: vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevazı değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa bizde yani bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişir. Her bir insan sanattır diyorum. Kesin. Sanat eseridir.
2: Kahveyi seviyor musun?
3: Evet.
0: Seviyorum.
2: Harika o zaman.
3: Fenerbahçeli olduğunuzu duyduk size. Çok güzel
0: o muydu o?
3: Evet. Getirdik.
2: Efendim, böyle çok kullanın bizi ederim. Hatırlarsanız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Lütfen oturun. Evet. Kahve içerken bizi hatırlayın
0: tamam.
2: Lütfen.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Ve, çok pratik bu biliyorum.
2: Evet ve sonunda da bitiş müziği de Fenerbahçe Marşı.
0: Öyle mi? Tamam.
3: İyi günler de kullanın inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Söyledikleri kadar varlar. Çok fazlalar.
1: Daha da çok olacaklar. Acun'un her yanındaki it baraklar burada toplanıp buradan da Batı Göğe gidecek.
2: Biraz daha yakına gidelim. Ne kadar olduklarını daha iyi anlarız.
1: Olmaz. Fark edilirsek oyunumuz bozulur. İşte her şey o vakit biter.
0: Burada toplanacaklarını nereden bilirsin ha kız?
1: Alçın haber uçurdu. Bu it baraklar için ölüm kalım savaşı. Son it barak gelene kadar orada bekleyecekler. Çağlar sonra bizi yok etmek için geldiler. Ama onlara öyle bir yenilgiye uğratacağız ki Acun var oldukça ayağa kalkamayacaklar.
3: Kimse ateş yakmayacak dedim size. Bu şekilde düşmana yerimizi belli edersiniz. Herkes söndürsün hemen. Bir daha buyruğumu çiğneyen olursa kellesini alırım. Şimdi herkes hazır olsun. Gün ağarınca Batı Göğe yola çıkacağız.
4: Geldiğim yerde bir tehlike yoktur. Kimseyi görmedim.
3: Güzel. Hemen bir kişiyi obara gönder. Hazırlıklara başlasın. Yarın Türkleri yok etmek için yola çıkacağız.

0: Haydi haydi.
1: Eğer biri pusuyu fark ederse bunca çaba boşa gider. Kimse herhangi bir şeyin gömülü olduğunu fark etmeyecek.
0: Üstüne çok dökmeden ateş almayacaktır. Fıçıları gömdüğümüz yere dökün ki oklar atıldığı zaman ateş alıp yayılsın.
2: Bir atlet park gelir. Bırak gitsinler. Haydi.

0: çocuğu var. Ulu Bilge'yi çağırtmıştınız ama.
1: Söyle Kamaz. Ne oldu Kamaz? Konuş Kamaz. Durma Kamaz.
0: Ulu Bilge yok Yüce Obar. Bulamadık.
1: Ne demek Bilge yoktur? Nerede bu hatun? Ne edeceğiz şimdi? Bana Bilge gerek. Çok şey mi istedim Kamaz?
0: Yok.
1: Madem ki Bilge yoktur, o vakit sen bilgelik edeceksin.
0: Ben mi? Yüce Obar, ben nasıl bilge edeyim? Edeyim, bilgelik edeyim. Sen ne buyurursan ben onu yaparım Yüce Obar. Buyur aslında.
1: De hele Bilge. Neden olmaz? Tuttuğum dal elimde kalır. Tuttuğum yol çıkmaza varır. Neden her defasında Türklere yenilirim? De hele Bilge.
0: Belki de biz yanlış yaparız. Belki de Tanrı Çora'yı kızdırırız. Biz yanlış yapmışsak doğru olanı onunla bulmalıyız. Eğer Tanrı Çora'yı kızdırdıysak ona kendimizi affettirmeliyiz.

0: Ben de yanlış olmaz Bilge. Sen de hele. Tanrı Çora'ya kendimizi nasıl affettireceğiz?
1: Tanrı Çora için kan akıtarak.

0: akıtılacak kanın ne kan olduğu belli değilse hemen kanını akıtacak bir şey buluruz Ubar. Değil mi Kamaz?
1: Bu bir başkasının kanı olmaz Yüce Ubar. Han kimse, akıtılacak kan onun olmalı.

Tanrıçora. İstediğin kansa kanım senindir. İstediğin cansa canım senindir.

Yeter ki bizi bir başımıza bırakma. Yeter ki öfkeni kusma. Eğer öfkeni dindirmeye benim kanım yetmezse daha nicelerini akıtırım.

0: Büyük obar, Muşlu'la haber getirdim. İt baraklar gün ağarınca burada olacaklar.
1: Güzel, çok güzel.
2: Hanım, vakit gelmek üzeredir.
3: Geçti Akkız. Çoktan geçti. Düşmanlarımız acının değiştiğini fark edip insanlığa hükmederken biz vakti yakalayamadık. Tam uyandık derken bizi eldivenleriyle oyalarlar.
2: Obar'ın kulağına fısıldandığını belirttim. Ama bunu dinlendirmek yine düşman kazanmaktı.
3: İt barakları yandıktan sonra dillendirmeyeceğiz. Obar'ın sahipleriyle ticari savaş vereceğiz. Adalet savaşı vereceğiz. Acun'un her tarafında yaşanılan bir devlet olduğumuzu ispatlayıp inşaları, tüccarları bu topraklara çekeceğiz.
2: Keşke tüm bunları daha önce yapsaydık. Han. Keşke her kararınızı yargıyla verseydiniz. Şimdi benim sevdiklerim de sizin sevdikleriniz de yaşıyor olurdu. Suçsuz yere öldürüldüler.
3: Ölmek ve öldürmek. İkisi o kadar tanıdık gelir ki bana. Savaşlarda, vuruşlarda, yarlık verdiğim durumlarda çok insan öldürdüm Akkız. Senin ne demeye çalıştığını anlarım. Savaşta öldürdüklerinin neredeyse tamamını tanımazsın. Göze göz, dişe diş bir vuruşma olur. Kanını döktüğün her kişi senin gücüne güç katar gibi olur. Ancak sevdiğini öldürmek başkadır. O vakit öldürdüğün kişiyle sen de biraz ölürsün. Senin de bir parçan onunla birlikte kurgana gömülür.
2: O acıyı bilirim. Çok sevdiğimi.

Ölen sevdiğini gömmekle öldürdüğün sevdiğini gömmek aynı şey değildir Akkız. Sevdiğine pusat vurduğunda acıyı sen hissedersin. Ama ölen olur. Ama bir kere ölür. Sense her gün ölmekten beter olursun.

0: Ben de burada seninle birlikte öleyim, olur mu? Başımıza gelen her şey belki de dediğin gibi. Sevdiklerimizin canını aldığımız için Göktingri'nin bize bir cezasıdır. Baharlardır. Bu acıyla yaşarım, bak kız. Ama sanki bu acıyı çekmem yetmezmiş gibi yazgının da bana çektireceği acılar varmış bu hayatta.
1: Hangi acılar han?
0: Ölen sevdiklerimi gömdüm. Öldürdüğüm sevdiklerimi gömdüm. Bu acılar zaten bildiğim acılardı. Ama vaktiyle öldürdüğüm birinin, sevdiğim birinin yakınının olması. Bu acıyı yeni öğrendim Hakkı. Bu da çok büyük bir acı. Bilmeni isterim ki seni her gördüğümde bu acıyı yeniden hissederim.

0: Şimdiden zaferimiz kutlu olsun kandaşım.
1: Kutlu olsun kandaşım.
0: Batıgök bir süredir Gökordu'dan ayrı kalmıştı. Ancak bu topraklar her daim Gökordu'nundur. Gökhanlığınındır bilirsin. Kendi topraklarımız yeniden ait olduğu bu durumdur. Aynı sen ben Temur gibi. Birbirimize mesafe koymuş. Ayrı kalmış olsak da. Ben senin hep aynı kandan. Aynı candanım Batuga. Bu hep böyleydi. İmdiden sonra da böyle olacak. Nice kötü günler yaşandı. Kavgalar ettik, küstük. Yeri geldi birbirimize pusat bile çektik. Ama şimdi senle burada kandaşım. Omuz omuza. Düşmana karşı savaşırız.
1: Doğru dersin. Topraklarımıza el uzatan düşmanla vuruşmaktan daha kutlu tek bir şey varsa...
0: O da kandaşlarına sırt sırta verip vuruşmaktır.
1: Ve evet. Batıgök yakında yeniden bizim olacak. Ama unutmayasın ki... Önemli olan zaten bizim olanları yitirmemektir.
0: Bitirmeyeceğiz. Omuz omuzdayız Batuga. Geçmişte ne yaşandıysa artık beraberiz.
1: Kardeşim.

0: fayda almamak. İntizam vakti.
1: Tam olarak nefleri gömdüğümüz yere gelmeden bekler.
2: Kızı bek. Yok benden hazır mı?
1: Evet hesabım.
2: İyi. İyi. Hala geliyorlar.
3: Gelsinler. Gelsinler bakalım.
2: İstediğimiz yerdeler Hakkı'sı.

Herkes yerini alsın. Onca vakit karanlıklarda saklandık. Bundan sonra saklanmak yok.

Drago. Madem ki saklanıp oyun oynarsın, o vakit ateş hangimizi yakacak göreceğiz.

0: kapak odasıyla gelir.
1: Kapıyı kapatın hemen.
0: Kapat! Kapat! Kapatın!
1: Acun'un diğer yerlerinden gelen itbaraklardan haber yok mudur? Nerede kaldılar?
2: Gelirler Obar. Yaklaşırlar.
1: Kapıya arabayı koyun hemen. Girmelerini engelleyin. Yağları hazırlayın. Onlar buraya girmeye çalışırken yağları üstüne dökeceksiniz.
2: Emredersiniz Hüce Obar.
0: Ölün! Canınızı verin! Ama Türkleri buraya sokmayın! Kutsal toprağımıza girerlerse onları çıkartamayız! Ölecek, bedeninizle sert olacaksınız! Yeter ki onları buraya sokmayın!

yolumuza gök ararken biz düşlere daldık. Düşman topraklarımıza girip göğü başımıza yıktı. Dedelerimiz dağları eritip çağlara hükmederken biz ovalarımızda yaşayamaz günlere kaldık. Oğuz atan it barakları acından sürüp zalimliklerine son verirken biz uyuduk. İt baraklar sel gibi bizi önüne kattı. Yurdumuza yerleşince aklımız başımıza geldi. Kaybolduğumuz düşlerden çıktık. Daldığımız uykulardan uyandık. Tek yumruk olduk, düşmanı topraklarımızdan atmaya ant içtik. Bekle ey düşman. Bekle ki Türk'ün toprağına göz koyanın, gözünün çıktığını tüm Acun görsün, işitsin.

0: Yetmez yetmez. Daha da sağlamlaştırın. Yükseltin. Tek bir Türk girmeyecek. Kızgın yağ hazır mı?
1: Hazır Yüce Obar.
0: Haydi hemen yukarı çıkarın. Haydi.
2: Hadi yukarı. Haydi.
3: Türklerin buna direnemeyeceklerini mi sanırsın?
1: Bana bak prenses. Kararlarımı sorgulama. Ya dediğimi yap ya da git çadırına otur belvette.
3: Sen benimle nasıl böyle konuşursun?
1: Ne yaparsın? Beni it baraklara mı şikayet edersin?
0: Türkler kapımıza dayanmış. He? Hadi git konuş onlarla. Hezimetimizin sorumlusu benim de. Anlatayım mı onlara? He?
2: Hadi. Gelirler. Alpakoy'un ordusu göründü. Gelirler.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.
3: Hazır olun. Buyruk verdiğimde kapıdaki gökbenler kuledeki it barakları öldürecek.
4: Hazırız.
3: Diğer gökbenlerle kapıdaki arabayı çeksin.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.

Kesin etsin.

0: çekilin!
1: Düşündüğüm gibi. Çinerçi seni burada tutarlarmış. Gökmenler, Batı Gökkandı'ndaki bütün çadırlara, her yere bakın. O elçiyi bulmamız lazım. Haydi!

Temurşah, Çin elçisini hiçbir yerde bulamadık.

Gökmenlerim, zafer bizimdir!

0: Koskoran yiğit budunu. Yüzü kavruk, yüreği yurduyla taşan gök ordalılar. Çok dağlar açtık. Çok vuruşmalar gördük. Çok ok attık. Çok mızrak attık. Düşmanı ağlattık, dostu güldürdük. Bugün yine öyle bir gün yaşarız. Sevinç bize kahırlar, düşmana pay oldu. Baharlar bize düştü, karayeller düşmana düştü. Bugün ip barakları karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Bu savaş birlik olduğumuz sürece kimseye baş eğmeyeceğimizi, boyunduruk altına girmeyeceğimizi göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız. Aklıyla, bileğiyle en büyük paya sahip Akkız'ın, Batuka Tegin'in, Temur Yasavul'un, Kayat Tegin'in, Çolpan Han ve yandaşlarının ve en büyük paya sahip gökmenlerimizin sizlere armağanıdır. Uğurlar! Düşmanı bu topraklardan söküp attık. Şimdi Batıköy'ü yeniden almamız kutlanacaktır. Bu kutlamalara Akkız ve Batuga'nın düğün toyu da eşlik edecektir.
1: Düğün toyu muştusu için var olasın hanım. Ama artık it barak belasını topraklarımızdan def ettiğimize göre Ulu Yargun'un yeniden toplanma vakti gelmiştir. Düğün toyumuzdan sonra Ulu Yargu toplansın, hak eden de bir an önce cezasını bulsun. Böylelikle sevinç içinde geçsin toyumuz.
2: Hanım, elbet biliriz. İt barak belası yüzünden yargıyı ertelediniz. Ancak adaleti bekletip incitmemek gerekir. Eğer yargı olursa bizim de düğün toyumuzda içimiz rahat olur.
3: Gök Tengri'ye andım olsun ki sizin düğün toyunuzdan sonra Ulu Yargı'yı kuracağım. Çalayır.
1: Hanım.
3: Düğün toyu hazırlıkları başlasın.
1: Buyurun başım üstüne.

0: Sizin yaşınızdayken babam beni karşısına almış. Oğul, bir hanın yüklendiğini dağlar omuzlasa dayanamaz, çöker. Denizler alsa acına sığmaz, taşar. Gök kaldırmaya çalışsa dayanamaz, yerlere çöker demişti.
1: Hanlar buna nasıl dayanır han babam?
0: Her han buna dayanamaz oğul. Zaten hanlar buna dayanamadığı için devletler yıkılır, yerine yeni devletler kurulurmuş.
1: Peki dayanabilen hanların sırrı neymiş?
0: Bu ülke dayanabilen hanların sırrı töresine bağlı olmak, kandaşlarıyla birlik içinde yaşamak ve budununa açık olmaktan geçer. Oğul, benim de atamın ödüne kulak tıkadığım zamanlar oldu. Birçok şeye göz yumdum. Töreyi ihmal ettiğim zamanlar da oldu. Kimi vakit sarayıma kapanıp budunumdan ayrı düştüm. Yaptıklarım da gök tengiri öfkelendirdi. İtbarakların karşımıza çıkmasını da buna bağlarım.
2: İtbaraklara bir daha karşımıza çıkamayacak şekilde yerini kan babam.
0: Yok oğul. Öyle değil. Asıl düşman itbaraklar değil. Gerçek düşmanın elini kirletmemek için tuttuğu bir maşa.
1: İtbaraklar kimin maşası han babam?
0: Çin'in oğul. Onları üstümüze Çin sürdü. Ancak itbarakları yenmemiz onların oyununu bozdu. Şimdi artık kendisi karşımıza çıkacak.
1: Gelsinler. İtlerin nasıl geldikleri yere geri gönderdiysek sahiplerini de göndeririz.
2: Madem ki Çin oyunlar kurarak varlığımızı tehdit eder, onlar bizim karşımıza çıkmadan biz onların karşısına çıkalım.
1: Anlamam. Buyruk ver, ordumuzu Çin'e karşı hazırlayayım. O halbiz Çin'in karşısına çıkıp yaptıklarını ödetelim onlara.
0: Oğullarım, budunumun muştuları, Çin kolay bir düşman değildir. O başkalarının kurduğu oyunlarda oynamaz. Oyunu kendisi kurup başkalarını oynatır. Yapılacak her hamleyi önceden öğrenir. Ona göre düzen alır ve en beklenmedik anda gelip vurur.
1: O halde onları yenmenin yolu nedir han babam?
0: Onları yenmenin yolu vaktiyle babamın verdiği öğüde kulak vermektir. Ben Alpago Han olarak ne olursa olsun töreden ayrılmayacağım. İşte bunun kanıtı oğlum Kaya ve Vera'nın yargılanması için verdiğim buyruktur. Artık bu durumdan ayrı düşmeyeceğim. Onlardan habersiz yaşamayacağım. Tüm dertleriyle ilgilenip hepsiyle alakadar olacağım. Ancak size de düşen çok önemli bir görev vardır. Siz de kandaşlar olarak geçmişte yaşananları, tüm kötülükleri geride bırakacak ve birlik olacaksınız. Birbiri için can veren, can alan, birbirini bırakmayan üç kandaş olacaksınız. Bunları yaparsak, Çin değil, tüm Acun karşımıza çıksa kimse bir şey yapamaz. Şimdi babanız olarak sizden bir söz isterim. Bundan böyle aranızda ayrılık, küslük olmayacak. Bir ve bütün olacaksınız. Eğer yeni savaşımızda yanımda olacaksanız bana söz vermeniz gerekir. Han babanıza bu sözü verebilir misiniz? Ey düşman, ey düşmanlar, indi nerede olursanız olun gelin. Karşınızda bir olmuş, bütün olmuş kandaşlar göreceksiniz. Sizi yenmek için bir olmuş, yürekleri birbiri için atan kandaşlar göreceksiniz.

0: geldiniz. Düğün toyu hazırlıklarınız başlamadı mı yoksa? Rahat rahat gezersiniz.
1: Hoş bulduk. Daha başlayamadık hanım.
0: Bir şey mi oldu? Olmuş. Yüzünüze bakılırsa olmuş bir şeyler.
1: Sen benim hanımsın. Odunumun. Atalarımın başısın. Sana bir şey yapan önce karşısında beni bulur. Ancak töreye karşı yargılanman gerekir han.
0: Bir dağlı hatuna yakışan ancak budur. Aksi davransaydın hanun olarak seni cezalandırırdım. Bak kız.
2: Teyzem, bak kız da ben de. Elbet çok sevinçliyiz. Düğün toyumuz kurulur diye ama toy biter bitmez ulu yargı toplanacak.
0: Yargı toplanır toplanmaz. Yargıya hesabımı vereceğim. Belki ben de ölüm yarlığımla yüzleşeceğim.

0: Pamatı tasanız. Benim veremeyecek hesabım. Tasa edecek sıkıntım yoktur. Yeter ki Ulu Ece denen o albıs cezasını bulsun. Ben her türlü sona hazırım.
1: Bu sefer bulacak. Hiç merak etme.
0: Ulukam Arşuray hep ne der? Sadece olacaklar olur. Bizim durmamız da, koşmamız da hiçbir şey değiştirmez.

yastık düğün toyunuz için size armağanımdır. Bir yastık da kocayım. Evdeşliğiniz tasasız olsun. Yüreğiniz hep birbiriniz için atsın. Sevdanız ömürlük olsun. Gök Tengrim sizi hep kollasın. Gözetsin.

0: Temur'un dolduruşuna gelip o söylediklerinin hiçbirini söylemeseydin, bunlar başımıza gelmezdi. Başkalarının ne dediği değil, ama senin söylediklerin beni çok yıktı. Analar çocuklarını ayırmazlar derler. Ama ben seni her zaman Temur'dan ayrı tuttum.
1: Sen beni işine yararım diye gözetledin, kolladın. Çünkü Temur seni dinlemezdi. Ancak ben sözünden çıkmazdım, buna ikimiz de iyi biliriz.
0: Kaya, neler dersin? Bana yaptıklarını anımsa. Ben seninle ilgili hiçbir yanlış yapmadım.
1: Meijin sana gelip ya suçunu itiraf edersin ya da Kaya ölür demiş. Sen yine de suçunu itiraf etmemişsin. Kendi canın için benim canımı hiçe saymışsın.
0: Senin tahta geçmemen için her şeyi yapacak olanlara mı inanırsın?
1: Bunlara da inanmam sana da.
0: Bana inanmaktan başka çaren yok. Ulu Yargı'da kellemizi kurtarmak istiyorsak yine ikimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Eğer birlikte hareket etmezsek ikimizi de yok edecekler.
1: Aklında ne var?
0: Dediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını söyleyeceksin. Dağ baskınını ben yapmadım. Temur bacağıma bıçağı sapladığında hayatımı kurtarmak için suçu üstlendim. Anamın hiçbir suçu yoktur diyeceksin.
1: Bunlar yetecek mi? Bu kadar kolay mı kurtaracağız kellemizi?
0: Bu kadar kolay olmayacak tabii ki. Bu sadece bir tarafı. Bizi kurtaracak oyunu kurdum.
1: Nasıl? Nedir oyunun?
0: Sen sadece söylediklerimi yap. Kurduğum oyunu bozacak bir hata yapma. Yeter.

0: Ellerinize sağlık Canik. Uzun zamandır güzel bir dağ aşı yememiştik.
1: Ben yaptırdım Akkız. Dağ hanlığının sevilen aşı, geyik söylüğünü yap. Özlemişlerdir dedim.
2: Yoksa aklına gelir mi hiç?
3: Çalayır eğlenir yine. Batugat Egin?
1: Soruyordun. Bak Batugat Egin'im de geldi.
4: Afiyet olsun. Özlemişsinizdir diye yaptırdım. Gerçi teyzemin yaptığını yerin tutmaz ama.
5: Hoş geldin Batuga. Hoş geldin. Çalayır, Canik. Düğün toyumuz vardır. Ne eğlenirsiniz, ne eğlendirirsiniz. Haydi bakalım, haydi.
1: Onları koy şuraya. Sesimi duymaz mısın? Ulu Ece Vera'ya söylerim, aymaz mısın?
3: Tayanlı'nın ayıbıymış. Mutfağın sahibiymiş. Dondurma salebiymiş. Akyan'ın da kararır.
1: Kapı önünde Canik. Eşiğin altı çürük. Sana sus demedim mi? Boyun devrilsin Canik.
3: Devirmişsin boyumu. Kurutmuşsun suyumu. Ayartmışsın huyumu. Suç işlerken sararır.
1: Mutfakta düşmüş dile. Dermiş küneler bile. Sen sus artık bir hele. Tenin kavrulsun Canik.
3: Çalayır.
1: Canik.

0: Gözümüz aydın olsun evde şimdi. Düşmanı alt etmişiz.
1: Bize dost, ana, kandaş, evdeş gibi gözüken düşmanlarımızdan kurtulmadığımız sürece gözümüz aydın olmaz.
0: Bana güvenesin. Kuşkulanmayasın diye canımı tehlikeye attım. Obarın karşısına çıktım. Ama senin derdin başka. Tüm bunların sorumlusu tutkun. Benim yüzüme bakarken bile onun yüzünü gördün. Onun adını söyledin. Ona kavuşamanın cezasını bana çektirdin.
1: Sakın kendini tutkunla birbirleme. Bizim onunla yaşadıklarımız

0: iki devletin değil, iki insanın hisleriydi.
1: Onu kaybetmenin sorumlusu olarak beni görürsün. Bu sebeple öfke kusarsın bana. Ona olan aşkınla beni herkesin gözü önünde küçük düşürdün. Buna bile ses etmedim. Ama yine de güvenini kazanamadım.
0: Necin, bilirsin sana hiç güvenmem. Ülken için Gökhanlığına ihanet edeceğini adım gibi bilirim. Ki etmediğin şey değil.
1: Benim ülkem burası Temur. Ben Gökhanlığına ihanet etmedim. Etmem.
0: Batı Gökhanlığına girdiğimizde ilk o Çin elçisini aradım. Bulamadım. Şimdilik. Onu buldum da bütün gerçekleri tek tek anlattıracağım.
1: O elçiyi bulmana en çok ben isterim. Belki o vakit bana inanırsın. Belki o vakit suçsuz olduğumu anlarsın.
0: Ulu yargı yakında toplanacak. Anam Vera Hatun dağ baskınını yapmaktan, Tılsım Bike'yi öldürmekten yargılanacak. Sen de o itlere neflerin yerini söylediğin için yargılanacaksın Meyşin. Bunun için elimden geleni yapacağım. O yüzden imdiden savunmanı hazırlayasın.

0: Sabahlar boyunca büyüttüğümüz düşler bir anda yok oldu. Bunun için mi gizlendi soyumuz? Aç kaldı, yersiz yursuz kaldı da ses etmedi. Ne için Kamaz? Ne için? Neden bunca acıya katlandı bizim atalarımız?
1: Doğduğumuz topraklara geri dönebilmek için. Türkleri bu acından silebilmek için.
0: Yok olan kim? Hı? Biz mi? Türkler mi? Şu halimize bak. Nasıl geldik buralara? Nasıl geldik, ne hale döndük?
1: Doğru dersin. Yüzlerce bahar intikam almayı bekledikten sonra yeryüzüne çıktık. Bak, başladığımız yerdeyiz. Yine kaçarız, yine saklanırız.
0: Hepsi o barın yüzünden. Hepsi. Hata yaptıkça daha da yanlışa bulandı. Kurduğu oranların hepsi boşa çıktı. Hepimizi tehlikeye attı. Türkleri acından sileceğiz diye tüm soydaşlarımızı ölüme çağırdı.

0: Nedir bu haliniz? Kendinize gelin. Bu ne ilk yenilgimiz ne de son olacak. Türkler ne yendik diye destan yazacaklar, ne de biz kaybettik diye oturup ağlayacağız.
1: Ne yapacağız Cüce Obar?
0: Onların istediklerini yapacağız.
2: Neymiş onların istediği?
0: Havlamasını bilmeyen it sürüye kurt getirilmiş. Sizin gibi. Reçineyi almalarına engel olsaydınız bunlar başımıza gelmezdi.

bunları düşünüp korkularınızı daha da büyütmeyin. Gidip bana hayvan avlayın. Açım. Karnım açken öfkemin azığı siz olursunuz. Ne bakarsınız? Gidip bana yiyecek bir şeyler getirin. Haydi!

0: sana kendi ellerimle yedireceğim.
1: Korkarım. Hep derim ama hala düş gibi gelir. Uyanır mıyız?
0: Korkma kız. Bitmek bilmez kabuslardan yeni çıktık biz. Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız. Hem düş değildir. Düş olsa bilirdim ben. Sen gördüğüm en güzel düşten bile güzelsin.
2: Eğer sen olmasaydın, şimdi burada değil, kurganda olacaktım. Gözlerine bakamıyorum. Ellerini tutamıyor olacaktım.
1: O vakit ben ne yapardım Kaya? Seni yeni bulmuşken, onca bahardan sonra aramızdaki setleri yıkıp birbirimize kavuşmuşken, yüreğime sevdan yuvalanmışken, seni kaybetseydim canıma kıyardım. Senin olmadığın Göksaray bana zindan. Senin yaşamadığın acın bana albuz yurdu olurdu. Sakın beni bırakıp gitme.
2: Bu sadece bizim için değil. Gök Ordu için de yeni bir başlangıç Evdeş'im. Babanı ikna edip beklerin yanına getirerek Evdeş'im olmadan Gök Ordu'nun geleceğinin olmayacağını gösterdin. Güzel günler şimdi başlıyor. Ne ben seni bırakıp giderim, ne de gitmene izin veririm.
1: Babam da seninle bunu konuşmamı istedi.
2: Neyi?
1: Babam der ki, madem Batı Gök Kağanlığı geri alındı, daha önceki gibi Yavguluğu senin almanı ister.
2: Baban doğru der. Onun da sırası gelecek. Yakında herkes Evdeş'inin kim olduğunu öğrenecek.

0: anca uyanabildin. Siz Çinliler her işinizde zehri kullanırsınız ama kendiniz zehre karşı çok zayıfsınız. Daha güçlü olmanı beklerdim.
1: Sen ne yaptığını sanırsın? Neredeyim ben? Niye getirdin beni buraya?
0: Kendini yorma. Ulu yargı karşısına güçlü çıkman gerek.
1: Ne dersin sen? Ulu yargıya hesap verecek olan sensin.
0: Eğer söylediklerimi yapmazsan sen de yargılanacaksın. Madem siz hepiniz bir olup beni ateşe attınız, o zaman hep birlikte yanacağız. Tabii bu senin vereceğin karara bağlı. Eğer bana yaptığın suçlamalardan vazgeçersen, ben de seni suçlamak zorunda kalmam. Bu her ikimiz için de çok iyi olur. Meyşin.
1: Benim senin korumana ihtiyacım yok. Beni neyle suçlayacaksın ki? Ben senin gibi arkamda iz bırakmam.

0: Elçi burada olmalı. Elinizi çabuk tutun, haydi.
1: Ne demek olur bu? Ne yapmaya çalışırsın?
2: Eğer söylediklerimi yapmazsan... Çin elçisi... Alpaguhan'a gidip... ihanet edenin sen olduğunu söyleyecek. Çaresizlik çok zor bir şeydir Meijin. Evdeşinin ve çocuklarının boynuna pusat dayalıyken... kimse kolay kolay görevine bağlı kalamaz.

0: Yapma. Bu yöntem ikimiz için de yabancı değil. Sen de aldakçı başına aynı şeyi yapmamış mıydın? Birbirimize ne kadar benziyoruz Beyşin. Ne yapmamı istersin? Öncelikle benim için yaptığın suçlamalardan vazgeçip söylediğin her şeyin tersini yapacaksın.
1: Sen daha hanlığını yok etmekle yargılandın. Bunu nasıl değiştirebilirsin ki?
0: Bazen ölüler dirilerden daha çok işe yarar Beyşin. İkimiz için tek yol bu.

0: Nereye gideriz?
1: Odama.
0: Niye bu kadar hızlı gideriz onu derim.
1: Muştulu haberler bekletilmeye gelmez.
0: Ne muştusu?
1: Bir armağan ama muştulu bir armağan. Kendi gözlerinde gör isterim. Gördüğünde yüzünün alacağı hali merak ederim.
0: Ne gösterirsin desene.
1: Gösterirsem muştu olmaz.
0: Seni çocuk gibi sevindiren şey ne? Onu merak ederim.
1: Çocukluğundan kalma bir şeydir. O yüzden çocuk gibi sevinirim. Gördüğünde sen de seven isterim. Gel.
0: Fatuga.

0: lambasını o halde görünce çok üzülmüştüm. Sen o kadar üzülünce ben de yıkıldım tabii. Ben de kalan parçaları toplayıp tekrar diktirdim. Birlikte üzüldük. Birlikte mutlu olalım kız.
1: Birlikte çok mutlu olalım.
0: Tabii eskisi kadar sağlam değil ama anlamı çok büyüktür. Benim sana ilk armağanımdı. Parçalandı diye çok üzülmüştüm.
1: İkimizi de mutlu edecek kadar sağlamdır.
0: Peki, sana ilk verdiğim günü hatırlar mısın? Anamın emanetini.

0: ararsınız burada? Kim olduğunu unutan, evdeşinin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen bir prensesle benim işim yok. Ben özümü yitirmedim.
1: Senden daha fazla Çinli. Az daha uğraşsa beni bile inandıracak.
0: Ne olur burada?
1: Oyun oynamana gerek yok Zao. Her şeyi bilirim. Gerekirse prensesini kurtarmak için ölmen gerektiğini bile bilirim. Şimdi beni çok iyi dinleyeceksin.
2: Ulu Ece'nin dediklerini iyi dinle Zao.
1: Yapman gereken çok kolay. Yakın zamanda Ulu Yargı yeniden toplanacak. Sen de benim tanığım olarak çağrılacaksın.
0: Tanığın mı?
1: Evet. Nasılsa öleceksin. Ölmeden önce prensesinin hayatını kurtarmak için son bir şey yapman lazım. Eğer yapmazsan o da ölecek. Şimdiye kadar yaptığın her şey boşa çıkacak.
3: Kutsal ateş, arı ateş, bütün ruhları arı kıl. Gecenin baharı ateş, karanlıkları harlı kıl. Ateş de su gibi, hava gibi Gök Tengri'nin bize armağanıdır. Kişi üreye ihtiyaç duyduğunda ateşin başına gelmeyi bilmelidir. Bilirsiniz ki evdeşlik için sevgi gerek. Ancak ürek temiz, ruh pak olmayınca sevgi evdeş olmaya yetmez. Düşman bellediğinizde, yoldaş bildiğinizde bir olmalı. Birbirinize baktığınızda başka yüzler girmemeli bakışlarınızın arasına. Evdeşlik, üreklerin birliğidir özünde. Birbirinize öfke duymasanız da kandaşlarınız için, soydaşlarınız için, içinizden bir öfke, bir kin dahi duysanız ürekleriniz gerçek anlamda birleşmiş olmaz. Şimdi başınızı yerden kaldırın. Bakın birbirinizin gözlerine. Deyin birbirinizin yüzüne. Acunda da, uçmakta da bir olsun mu ürekleriniz? Yoksa ayrı mı düşsün düşleriniz?
4: Ya birlikte yaşarız,
0: ya birlikte ölürüz.
3: Alın bakalım bu ipleri. Şimdi birbirinize, birbirinizin soyundan,

vicdanından, canından olan herkese karşı hissettiğiniz öfkeyi, kini, intikam duygusunu bu ipin düğümleri arasına gizleyin. Sonra onları ateşin yakıp kül etmesine, ruhunuzun rahatlamasına izin verin.

0: Şimdi arındırıp sağlattığınız ürekleriniz sonsuza dek birbirinize sığınak olsun.
1: Var olasın Arçur Ayana.
2: Var olasın Ulukan.

0: Türkler bizim bittiğimizi düşünürken biz yine onların mutluluklarını bozacağız. Ancak bu kadarla yetinmeyeceğiz. Gök orduyu da alacağız. Gök sarayda biz yaşayacağız. Hem de hiç vakit kaybetmeden, beklemedikleri bir anda. Ateş görmüş ulu kuş gibi hala ne bakarsınız? Yoksa dediklerimi hala yerine getirmediniz mi? Yaralandığım ilk gün ben size ne dedim? Ağaçlar kesilsin, odunlar toplansın, oklar, mızraklar yapılsın. Koşumlar hazırlansın, pusatlar bileylensin, atlar eğerlensin demedim mi? Dedin. O vakit ne yaparsınız?
1: Biz bütün hazırlıkları yaptık Obar. Ama Batı Gök'e saldırmak için değil.
0: Ne demek Batı Gök'e saldırmak için değildir? Buyruğuma karşı mı gelirsin? Öfkemi mi sınarsın yoksa?

0: Amacımız öfkeni sınamak değil Obar.
1: Peki neymiş amacınız?
0: Barak Han'ın torunu Prenses Zayna'yı kurtarmak. İt Baraklar için hiçbir şey Prenses Zayna'yı kurtarmaktan daha öncelikli olmamalı.

0: Sayınan'ın yaşayıp yaşamadığı belli bile değil. Barak Ağa'nın tacını yok eden Türkler, Barak Ağa'nın torununu sağ bırakır mı sanırsınız?
1: Ben yaşadığını bilirim Obar. Batı gökten çıkarken gökmenlerden bir tanesi Prenses Sayın'ı öldürmeye kalktı. Çolpanam buna izin vermedi. Yanınalı uzaklaştırdı oradan. Öldürecek olsalardı savaş meydanında canını alırlardı.
0: Belli ki esir tutacaklar. Sen de bilirsin ki Obar, tacın yok olmasıyla Barak Ağa'nımızdan bize kalan son şey Prenses Sayın'adır.
1: Barak Ağa'nın tacını koruyamadık, bari torununu koruyalım.

0: Nasıl bul Temur Şad?
1: Çolpan.
0: Koca orduların komutanısın. Ama yine de burada yalnızsın.
1: Yazgısında yalnızlık olan insan. Neysin Çolpan'ım? Hangi dala tutunsun?
0: Sevdiğini kurgana koyanın tutunacağı tek dal, onunla yaşadığı güzel günler olur. Temur Tekin.
1: Doğru dersin. Ama bizim anılarımız o kadar azdı ki hiçbir şeye tutunamam. Tutkunla bizim anılarımız gelecekteydi. Dün ölüme giderken onu

0: düşümde gördüm. Onu görünce ölüme gitmek bile güzel geldi. Hı.
1: O da seni sevdi. Görevini unutacak kadar çok sevdi. Öyle ki hanını bile dinlemez olmuştu. Sevmenin güzelliğini ben ilk onda fark ettim. Seni sevmesi benim de tüm oyunlarımı bozdu. Sana bir şey olmasın diye ölüme razı gelecek kadar çok sevdi seni.
0: Keşke hiç getirmeseydin onu Gökhan'la. Hiç tanımasaydık birbirimizi. Acun'un başka yerlerinde yaşayıp ölseydik ne ona bir şey olurdu, ne ben onsuz kalırdım. Hiç sevmemek kavuşamamaktan daha iyidir.
1: İnsanın uçmakta bekleyenin olmasa acı çekmeye değer, Temur.
0: Ben artık acı çekmiyorum Çolpan'ım. Tutkun benden gittiğinden beri bedenimi bir ceset gibi taşıyorum sadece. Ruhum yamalı. Özlem taşıyor yüreğimden. Öyle anlar geliyor ki yokluğu soluklarımı kesiyor. Sadece onu düşünerek avutuyorum kendimi. Gülüşlerine saklanıp soluklanıyorum. Onun yüzü karanlığa gömülmüş ruhumu aydınlatıyor. Onu düşlerimde görmek için her gece Gök Tengri'ye yalvarıyorum. Ama tüm bu olanlar ona olan özlemimi azaltmıyor. Aksine daha çok biliyor. Tüm bu olanlar daha çok yakıyor yüreğimi.
1: Saltuk gidince yüreğim kendini özen taşlara dönüştü. O vakit daha iyi anladım seni. Tutkunun yerini kimseyle doldurmadın. O imde uçmakta bu yürek yangınlarını görüyordur. Onun da içi senden uzak olduğu için kavruluyordur.

0: Utku, biz seninle felaket ortasında kalan iki balaydık. Ben o vakit çolak bir hanoğluna hem pusatımı hem üreğimi vermiştim. Senin de üreğin bendeydi. Bilirdim.
1: Ak kız, yazgımın yarısı. Köle bir kızla çolak bir hanoğlunun destanını yazdık biz seninle. Bir yetimle bir öksüz el ele verip düş kurduk. Eksikliğimi görmeden sevdin beni.
0: Yazgımın yarısı. Sen asıl eksikliği insanların üreklerinde olduğunu gösterdin tüm Acun'a. Üreği sağlam olanın, üreği tam olanın her şeyi tamamlayabileceğini gösterdin.

Soyumun görklü bekleri, boyumun kutlu hatunları, erleri. Vur deyince dağları deviren, dur deyince ürekleri durduran gökmenlerim. Gökhanına muştu olan oğlum Batuga'yla, dağ hanlığına muştu olan kızım Akkız'ın toyu için bu hayat ağacının önüne geldik. Budunumuzun varlığı, soyumuzun dirliği, evdeş olacakların birliği için Gök Tengri'ye 40 gün boyunca ıdıklar adarız. Kırk gün boyunca sütü sağılmamış sığırlardan, yünü kırpılmamış koyunlardan ve hiç binilmemiş atlardan olacaktır. Oğlumun ve gelinimin evdeşlikleri bu hayat ağacı gibi diri, taze ve uzun ömürlü olsun.

0: Gıdıklarımızın toprağa düşen kanları ağaca yürürken gök tengrinin kutu da sizin bedeninize, canınıza yürüsün. Evdeşliğinizle birlikte güçlü bağlar kurasınız. Göklü balalar büyütesiniz. Kutlu ordular yürütesiniz. Uçmak vakti geldiğinde gök tengriye borcunuzu ödeyerek gidesiniz.
1: Var olasın han.
2: Var olsun han.
0: Ateş, hava, su ve ellerimizi arındıran toprak bizi kutlu kılsın.
3: Soyumuzu kuruttular. Şimdi de din toy kurarlar.

0: Mutlu mutlu ne dinlersin öyle? Evdeşime, atasına, töresine bağlı olması için yetiştireceğim evladımın sağlıklı olmasını diledim. Gerçek mi dersin?
1: Evet.
0: Tam kesinleşmeden kimseye söylemek istemedim. Çok güzel haber verdin.
1: Göktengül sonunda işitti sesini. Sağlıkla kucağınıza alın yavrunuzu.
2: Sen ne dilersin Meijin?
3: Söylemek uğursuzluk getirir derler.

0: gözlerinizdeki parıltıya göre diyecekleriniz vardır. Anlatın hele.
1: Gözlerimizden haber var Yüce Ovar. Göksaraylılar düğün toyu kurarlarmış. Bu da demek olur ki onlar düğün toyuyla oyalanırken biz Prenses Sayına'yı kurtarmak için saldırabiliriz.
0: Ona da sıra gelecek. Şimdi daha önemli işlerimiz var.
2: Şimdi Prenses Sayına'yı kurtarmaktan başka önemli bir işimiz olmamalı Yüce Ovar.
1: Prenses Sayına bize Barakan'ımızdan kalan son şey Yüce Ovar.
0: İyi o vakit. Hazırlıklar yapılsın. Şimdi sizin dediğiniz gibi olsun. Ben sonra yapacağımı bilirim size.

bizi izlersin Tılsım. Bilirim buradasın. Oğlunu sensiz büyüttüm. Sensiz düğünümü yaptım. Ama pişmanlık hiç bugün kadar ağır olmamıştı.

Bizden öncekiler der ki, ateşin üzerinden atlamak kutludur, uğurludur. Kalabalık kenara çekilsin. Çekilsin ki yuduk sahipleri ateşin üzerinden atlasın. Atladıkları ateş kutlu gelsin, içlerini sağlasın.

Şimdi herkes atlasın. Atlasın ki Ak Kız'la Batuga'nın sevgisi onların da yüreğine sevgi eksin.

0: Her şey istediğimiz gibi olacak. Değil mi Mason?
1: Endişe etme. Ne konuştuysak o olacak.
2: Düğün toyumuz saray avlusunda devam edecektir. Haydi.

ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelir.

0: Yazgı nasıl yazıldıysa oraya varılır. Gidilen yol değişse de varılacak yer aynı kalır. Yolda ne olursa olur ama sonunda olacak olanlar olur. Ardından yüreğinizde olanlarla baş başa kalırsınız. Sizin ne olacağınızı belirleyen de budur. Birlikte nice yollardan geçtiniz. Nice düşmanlar biçtiniz. Soğuk sulardan içtiniz. Şimdi de evdeşlik için ant içeceksiniz. Deyin hele. Evdeşliğiniz ne kadar sürecektir?
1: Yaz yer kızıl bakır olunca,
2: ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar.
0: Nice sınamalardan geçtiniz. Önünüzde dağ gibi engeller çıktı. Sel gibi dertle uğraştınız. Yılmadınız. Sevginizden vazgeçmediniz. Şimdi evdeşlik bağını bağlamak bana düşer. Gök Tengri evdeşliğinizi kutlu kılsın.

0: Yandaşım Batuhan'ın düğün yemeğini yeriz. Bize bu günleri gösterdiği için Gök Tengri'ye ne kadar alkış tutsak azdır. Onlar mutlu olmayı sonuna kadar hak ettiler. Onların mutluluğu bizi de mutlu eder. Var olun. Ocağın mutlu, soyun kutlu olsun kardeşim.
1: Oğlum Batuga, sevdiğiyle evdeş olmakla en büyük armağanını almış olsa da ben onun babası ve hanı olarak ona bir düğün armağanı sunmak isterim. Oğlum Batuga, bundan böyle Batı Gök yavgusu olur. Yeni görevin soyumuza ve budunumuza kut getirsin.
2: Batuhan'a kutsal yaşa! Batuhan'a kutsal yaşa! Batuhan'a kutsal yaşa!
3: Bu babamın hiç hoşuna gitmeyecek.
2: Batuhan'a kutsal yaşa!
4: Alpaguan. Hayat ağacına gidildi. Saçılar saçıldı. Kımızlar içildi. Aduklar kesildi. Gök Tengri'ye alkışlar sunuldu. Görülen odur ki düğün toyu tamamlandı. Hem de Batuga ile Akkız'a verdiğin sözü tutacak mısın?

0: Bunu yargıyı kuracak mısın?
1: Sözüm sözdür, Çolpan Hanım. Danış ata, sözümün gereği yapılsın. Ulu yargı toplansın.
2: Buyruk hanımındır.

Ben Alpagon. Üste mavi gök, altta yağız yer. Ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı. Ulu Tengri'nin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl kılmak için basmadık toprak, varmadık sınır bırakmadım. Hanlığımıza göz dikmiş düşmanı Kızılkamu'ya gönderdim. Şimdi de içimizdeki düşmanı temizlemek için verdiğim sözü tutarım. Kaan devleti töreyle yönetir. Ordu Kaan'a töreyle bağlıdır. Ulu yargıda töreyle iş görür. Bütün bunların hepsinin direği Kaan'dır. Gaflet hali Kaan'a yakışmaz. Şimdi suç işleyenler benimle aynı otağdaysa bu beni gafil yapar ki. Böylelikle taraf yapmış olur. Böylece ulu yargıyı ben değil, bugüne kadar töreye sadık kalmış danışata yönetecektir.

0: Buyruk senindir hanım.
1: Yok, bana şurada. İn de buyruk senindir.
0: Baba git. Ulu yargı başlasın.

0: Yok saraya giden adamlarımızdan haber mi vardır?
1: Merak etme Yüce Ovar. İt baraklarımız gerekeni yapacaktır.
0: Tanrı Çora bana böyle bir huy vermiş. Durup dururken her şeyi merak ederim.
1: Yüce Ovar, Yok Sarayı patlattıktan sonra Prenses Sayınay'ı kurtarmazsak kim bilir Tanrı Çora bize daha neler yapacak.
0: Olur Barsuk, olur. Hele bir Gök Sarayı patlatıp istediğimizi alalım. Sonra da seni mutlu etmek için Prenses Sayınay'ı kurtarırız.
2: Çolpan Han öne çıksın, kendini savunsun. Yasavul Temurşat suçlamaları sayasın.
3: Danış adam. Ben de han babamın yaptığı gibi onun yolundan giderim. Sözü sana bırakırım.

0: Çoban Han, Gökhanlığı'nın budununu ve savaşa hazırlanan ordusunu aç bırakmak suçuyla yargılanırsın. İşittin mi?
1: İşittim.
0: Savunasın kendini.
1: Ben Çoban Han, imdi olmayan Dağ Hanlığı'nın hanı. Benim erlerim, hatunlarım, balalarım bir gecede katledildi. Yaman ve Sırma'nın düğün toyunu fırsat bilip en zayıf anımızda saldırdılar. Acısını dün gibi yüreğimde hissederim. Halkımdan geriye kimse kalmamıştı. Bu yüzden de öfke doluydum. Suçlunun bulunmasını istedim. Haklıydım da. Ancak amacım halkı ya da orduyu aç bırakarak kıtlıktan öldürmek değildi. Gökhanlığını sıkıştırıp Dağ Hanlığı'nı katledenin kim olduğunu ortaya çıkarmaktı. Amacım halktan öcümü alıp aç bırakmak olsaydı, İt baraklar saldırdığında buğdayların tutulduğu mağaraların yerini söylemezdim. Ama söyledim. O yüzden beni halka aç bırakmaktan değil, buğdayların yerini bir vakit saklamaktan yargılayabilirsiniz. İnsan şaşar, sonradan pişman olacağı şeyler yapar. Ama ulu yargı bilsin ki yaptıklarımdan pişman değilim. Dediğim gibi haklıydım. Yine de cezalandırılacaksan töreye karşı boynum kıldan incedir.

Çoban Han. Her ne kadar haklı gerekçelerin olsa da budayları sakladığını, Göksaray'ı zorda bırakmak istediğini kendi ağzınla itiraf ettin. Yapmayı düşünmek, yapmak kadar büyük bir suç değildir ama bu seni suçsuz da yapmaz. Suçsuz değilsin Çolpan Han.

İşlediğin suçtan kimseye zarar vermeden döndün. Ve Gökhanlı itbarak belasıyla uğraşır iken canla başla Gökhanlı'nın yanında durdun. Savaşı kazanmamızda büyük katkı sundun. Ulu Yargı sana yarlığı değil, alkış sunar Çolpan Han.

0: kulakları duymaya başladım. Bizim soru sorma hakkımız yoktur. Bize ne söylediyse onu yapacağız. Yol uzun da olsa, kısa da olsa obanın ucunu yerine getireceğiz. Hadi.
1: Ulu Ecevera, öne çıksın, kendini savunsun.

Cevera. Hakkında yapılan suçlamalar oldukça yüklüdür. Öyle ki en bilge kişiler bile hepsini usumda tutamaz.

0: Ulu Ecevere yapılan suçlamalar. Bir, Tılsım Bike'ye tuzak kurup hem Tılsım Bike'nin ölümüne hem de Dağ Hanlığı'yla Gök Hanlığı arasında düşmanlığa sebep olmak. İki, Dağ Hanlığı'nı bastırıp dağlı masumların canını aldırtmak. Ayrıca Temur Şahat'ın gönül verdiği tutkunu ve Alpagoan'ı sağlığına kavuşturan Kün Atan'ın da ölümüne sebep olmak. Üç, kandaşının kimliğini herkesten gizleyip onu önce dağlıların arasına, sonra da Gök Hanlığı'na çaşıt olarak sokmak. Dört, Küneyi Bey'i öldürmek. İşittin mi? Ulu Ecevera, savunasın kendini.
1: Bana atılan bütün suçlamalar yalandır.

0: Askarlı. Saraya girdiğimizde birkaç kişiyle birlikte taht odasına gireceğim. Kalanlar diğer odalara ve sarayın her tarafına dağılacak.
1: Sen hiç merak etme.
0: Hadi.
2: Hançeri bacağıma saplayınca o an hayatta kalmak için ne istediyse söyledim. Bacağımda hala yara izi durur. Dediğim gibi ne söylediysem hayatta kalmak için söyledim.
3: Görüldüğü gibi bana atılan suçlamaların hepsi karşılıksız sözlerdir. Hiçbir kanıt yoktur. Ben suçsuzum danışada.
1: Diyelim ki bu söylediklerin doğrudur. Peki Yibey'in öldürülmesindeki suçlamalara ne dersin? Ortadan kaybolmadan önce senin onun odasına girdiğini görenler vardır. Sonrasında ise odasında kanlı bir halıdan başka bir şey bulunmamıştır.
3: Yibek benim künemdir. Onun odasında görünmem kadar doğal bir şey yoktur danışada.

Beni beyin odasına girerken görenler. Çıktığımı da görmüşler midir? Çünkü ben çıkarken Meiji'nin künesi Zao'yu oraya girerken gördüm.

0: Eğer hala hayattaysa Zao'nun sorgulanmasını isterim. Söylesin, içeri girdiğinde Yibek yaşar mıymış, yaşamaz mıymış?
1: Dökmenler, Zao getirilsin.
2: Geldik Saylar.
1: Küne Zao. Ula Ecevera, Yibek'in odasından çıktıktan sonra içeri sen girmişsin. Doğru mudur?
0: Doğrudur. Hatta ben odaya giderken yolda Ula Ece ile karşılaştık.
1: Sen içeri girdiğinde Yibek ölmüş müydü?
0: Hayır. Ben içeri girdiğimde yaşardı. Ama çıktığımda ölmüştü.
1: Ne demek istersin? Odaya girdiğinde Yibek yaralı mıydı? O vakit neden kimseye haber etmedin?
0: Haber etmeme gerek yoktu. Çünkü onu ben öldürdüm.
1: Sessizlik. Yibek'i neden öldürdün?
0: Ben de ölmesini istemezdim. Ama mecbur kaldım. Yibek en başından beri Çin'in Göksaray'daki çaşıdıydı. Ben de bu yüzden Göksaray'a geldiğimde ilk onunla tanışıp konuştum. Ettiği tüm işlerde ona yardım ettim.
1: Yibek ile beraber neler ettiniz? Hangi suçları işlediniz?
0: Tılsım Biken'in ölümü hariç tüm işlerde birlikteydik. Dağ Hanlığı'nın basılmasında ve daha pek çok işte. Sadece Tılsım Biken'in ölümüyle benim bir ilgim yok. O vakit ben zaten sarayda bile değildim.
1: Eğer Yibek senin işbirlikçin ise onu neden öldüresin?
0: Suçu Ula Ece'ye attığı için pişmandı. Gidip ona her şeyi itiraf etmek istedi. Buna izin veremezdim.
1: Yibek'i tüm bunları söylemesin diye öldürdüysen şimdi sen niye söylersin?
0: Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Zaten o zindanda kellemin alınacağı günü beklerim. Beni iki kere öldüremezsiniz ya.

Büyük Obar'ın hepinize selamı var.

0: hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
1: Kaç dakika? 60 dakika mı?
0: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
1: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
0: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
0: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu. Hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Hmm. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor. Orta yaşlılar da çok etkileniyor. Benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
1: Güzel. Bir de sizin onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
0: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür

0: bekliyorsunuz.
1: Aynı zamanda bu oyunla ödül de aldınız. Sürekli mükemmeliyet ödülü.
0: Evet, evet. Çok kıymetli bir ödüldü. Çünkü direkler arası evet, seyirci ödülü. Yani seyircilerin oyladığı, onların takdir ettiği bir ödül. Çok kıymetliydi. Şimdi de gelirken öğrendim. Primsan Vakfı'nda da tek kişilik kadın oyuncu olarak aday olmuşum.
2: Ne güzel.
1: Çok güzel.
0: Esasında ödüller gençleri tabii çok heyecanlandırıyor. Bizi de heyecanlandırıyor. Ödül almak güzel bir duygu. Tabii. Yalan söylemeyeceğim. Tabii. Yani 70 yaşında da olsan insana bir hoş geliyor. En önemlisi bu kadar çok oyunun arasında görünebilir olmak, fark edilebilir olmak çok önemli.
2: Peki Nilgün Hanım, ilk size bu teklif geldiğinde yani 60 yıldır piyasadasınız ve 60 yıldır sahnelerdesiniz ve ilk defa tek kişilik oyun diyorsunuz. Herhangi bir şey düşündünüz mü, böyle bir nasıl olacak, yorucu olmayacak mı ya da ben nasıl olacak diye? Yani tecrübeniz tabii ki küçümsenecek bir şey değil, yani çıkıp oynamışsınızdır, ezberlemişsinizdir, onunla ilgili bir sıkıntı yoktur da ya yine de insan acaba mı demiş misinizdir diye merak ediyorum.
0: Benim bir tane şeyim var. Ben hayatımda yoruldum kelimesini benden hiç duymamışlardır. Ne evde eşim duymuştur, ne çocuğum duymuştur, güzel. Ne çalışırken arkadaşlarım. Galiba ben yorulmayı bilmiyorum.
1: Ne güzel, maşallah. Ne güzel.

0: Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi böyle, er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı konuşmalı aranızda?
1: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında düşünmemek lazım ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada. Bir rolden ziyade.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işıtan'ı da konuk almıştık.
1: Evet, biliyorum, biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden de bir dinleyelim.
1: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Berktay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında
3: tabii,
1: hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
0: Ve siz 3 saat değil mi?
1: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçle Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
3: Evet, benim çocukluk arkadaşım.
1: Sizler daha iyi bilirsiniz.
3: Aynı tiyatrodanız.
0: Öyle mi? Ne güzel.
3: Tabii şehir tiyatrosundaydı Emel'de.
1: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor. Onun dilini yakalamaya başladığınız anda ve ortak dili oluşturmaya başladığınız anda tabii ki diyaloglar ilerliyor ve çözüm sürecine bir şekilde gidiyor. O noktada çok zorlandık çünkü çok ayrıntı seven bir yönetmenimiz. Zaten sanatın da tabiatı gereği o ayrıntılar içerisinden bir şeyi var etmek olduğu için doğru yolda ilerledik. Zor bir kadroyla çalıştım. Sükun Işıtan'la çalıştım. Sükun Işıtan zaten hani aktörlük mesleğinde rüştünü ispat etmiş büyüklerimizden, ustalarımızdan biri. Ve Afife alan bir kadın sanatçımız. Onunla birlikte tekrar o sahneyi paylaşıyor olmak, ki yıllardır tanımama rağmen, benim için hem gurur hem de çok heyecanlı bir süreç sürdü. Oyun kısmına gelince orada konuşacağımız çok şey var.
0: Evet, mesela en çok zorlandığınız sahne oldu mu? Sonuçta çok derin bir oyun.
1: En çok zorlandığım sahne diyemem ama Faust'un aslında kendimiz olduğunu kavramaya başladığımız anda şöyle bir boşluğun içine düşüyorsunuz. Şu an sahnede ben galiba hiçbir şey yapmıyorum. Galiba hiçbir şey yapamayacağım dediğiniz bir nokta var. Aslında o nokta Faust'un o bitmek bilmeyen hırsını, öğrenme duygusunu, tatmin olmamanın getirdiği birçok sebeple karşılaşıyorsunuz. Ve o noktada zaten diyorsunuz ki, ya bir saniye, ya ben de zaman zaman böyleyim. Kendinizle yüzleştiğiniz, kendinize dürüst olmakla başlayan bir sürecin içinde kalıyorsunuz. Bu hem sokaktaki Emre olarak hem de oyuncu Emre olarak çok zor bir şeydi. Yani buna normal bir oyun gözüyle bakmıyorum.
0: Çatışıyor musunuz içinizde diyecektim. Kendiniz açıkladınız zaten. Bir sonraki soru o geliyordu.
1: Çünkü her attığım adımda diyorum ki, eyvah ben bunu yapıyorum. Eyvah ben bunu yapmıştım. Eyvah biz kendinle bunu hep yapıyoruz deyip kendinizle yüzleşe yüzleşe kendinizi kanata. Kesinlikle öyle. Sadece yapılmanın eylemsel şekli değişiyor.
0: Şekli değişiyor.
1: Yani şimdi okuduğunuz zaman karşınızda bir Mefisto karakteri var. Bir şeytan var. Yani şeytanı düşündüğünüz zaman işte boynuzlu, 3 tane mızrağı olan bir şeyle gezen kuyruklu bir varlık düşünmeyin. edebi olarak öyle yazılmış olabilir ya da siz okuduğunuzda